0: Ne oldu?
1: Parmağımı kestim sandım ama kesmemiş.
0: Yok değil mi bir şey? Bak elini.
1: Hayır şimdi.
0: Bir dakika dur. Var.
1: Burada varmış evet.
0: Bırak.
1: Tamam sorun değil.
0: Ocağın altını kapatalım. Hemen hızlı makarnan hamur olmasın.
1: Tamam.
0: En önemli kısım bakın noodle böyle makarnaçlar gibi haşlamayın. Hafif al dente olması lazım çünkü soyayı da onu çevirmeniz lazım. Çünkü noodle'da sadece bol protein var, yumurta ve un var. Böyle makarna gibi pişirmenizi istemiyorum. Ona göre elimizi kesenler hemen yara bandıyla çevirip hızlı bir şekilde noodle'u süzmen lazım. Ne oldu?
1: Kan dursun diye baskı yapıyorum ki.
0: Yara bandıyla sar yara bandını.
2: Kuray Bey'in elini kesmesi kesinlikle performansını etkileyecek ve onu çok fazla modunu düşürecek. Bu da benim için artı bir avantaj olacak.
0: Evet.
3: Ece Bey bu arada havuçları neredeyse üstüne koymuş.
4: Ya sen kendine bak Merve, beni bırak.
0: Siz niye birbirinize kavga ediyorsunuz? Oğlum bu ne böyle havuçları...
3: Evet, ben onu söyledim ya dedim hocam.
0: Havuçları ağzıma böyle gelsin diye bunlar baton olmuş. Jülyen değil.
4: Reco.
0: Reco. Bırak kavrulsun ya, başı döndü. Ona öyle yapma. Başı döndü.
4: Şefim yanar diye korkuyorum.
0: Bak. Bunlar jülyen değil. Bunun ismi neymiş?
4: Havuç.
0: Havuç da. Bu doğrama tekniğinin ismi baton. Jülyen ince olur. Neymiş?
4: İnce olur şefim.
0: Bunun ismi neymiş?
4: Baton şefim. Baton.
0: Bu jülyen değil.
2: Recep bence kesinlikle jülyenle batonun arasındaki farkı bilmiyor. Dediğim gibi yemek yapmasını da bilmiyor. Keza soğan doğramasını da bilmiyor. Sadece kendi kafasına göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onu da beceremiyor. Bu sefer şefe yaranmaya çalışıyor.
4: Aslında biliyorum. Handan yine konuşmak için konuşmuş aslında. Burası bir yarışma. Benim dediğim gibi yine zamanla ilgili bir problemim var. Heyecan yaptım. O anda aklıma gelmedi. Çok doğal bir şey bu.
0: Dün havucu kesmeyi bilmiyor daha. Batonu bilmiyor. Jülyen, dün sana çırak muamelesi yapıyordu.
3: Ama bakıyor sürekli nasıl yaptın, nasıl ettin bana. O anca bana laf yetiştiriyor şefim, anca bana laf yetiştiriyor.
0: Benim yardımcım gibi diyor dedi.
4: Merve'yi ben Kayla almıyorum. Çünkü Merve yanımda ne yaptığını bilmiyorum. Sanki benim Merve yardımcım gibi.
3: Demek ki özeniyor bazı şeylere ki öyle.
0: Neyin özenilebilir?
3: Yapamadığı için ama ben onun yardımcısı olamam. O benim yardımcım anca olabilir.
4: Her şey yolunda gidiyor. Yemeğimi yetiştirmeye adapteyim şu an. Ama Merve'nin kötü gittiğini görüyorum. Ayrıca Koray da çok kötü gidiyor. Çok mutluyum bu yüzden.
3: Ben düşüşte falan değilim. Her geçen gün yükseliyorum.
0: Şefim, yandı bunlar burada.
3: Hayır şefim.
0: Tavuklar ne oldu? Oo!
1: Evet, onlar ışlandı. Bu parmak operasyonu sırasında çok kötü böyleydik şefim.
0: Parmaktan önce de zaten fazla pişmişti o. İyice gitti. Kurtarabilme şansım var. Hızlanalım sadece. Bırakma. Devam. Hızlı.
3: Koray başarısız olunca çok mutlu oluyorum. Sonuçta rakibimdir. O da kazanmak istiyor, ben de kazanmak istiyorum.
2: Koray bu işin altından çıkamayacak eminim.
1: Onlar birbirlerini yiyorlar. Olan bana oluyor işin enteresanı.
0: Hayır, dün Recep dedi ki bütün gün gözüm Koray'ın üzerinde olacak demiş.
4: Üçüncü günde ben Koray'a bakacağım, özellikle yanına gideceğim. Tek tek ne taktikler yaptı, hepsini ortaya dökeceğim.
0: Onun daha bakmadan gözü mü değdi?
1: Şefim olabilir.
0: Bu tavuklar dağılmamış, açılmamış. Bak yapışık. Dağıt bu tavukları bir.
1: Tamam şefim.
4: Koray bugün çok panik oldu bence. Yemeğini yetiştirse bile iyi puan alacağını düşünmüyorum.
0: Recep Bey, dün siz parmağı doğradınız. Bugün Koray Bey ameliyat yaptılar.
4: Gülme komşuna gelir başına derler şefim.
0: Makarna da çokmuştu. Adama nazar mı ettin oğlum, ne yaptın?
4: Çok iyi bilmek gerekmiyor şefim. Bazen olabiliyor. Benle dalga geçiyorlardı.
3: Sen de dalga geçiyorsun. Sen de dalga geçiyorsun.
4: Ben kimseye dalga geçmiyorum.
0: Bu saçları bağlasak mıydı şöyle? He? Saçlarla falan böyle yemek sallanılmaz efendim.
3: Sallanılmaz. Ama saçı görünce zaten söylerim. Ama böyle bir şey yok.
0: Olmaz. Ya çıkarsa? Ya benden dünkü... Dur. Bu ne?
3: Yok.
0: Bu ne? Bu.
3: Tamam, çıkarabiliriz.
0: Bu ne?
4: Bana söyleyene bakın şefim.
3: Tamam, yok artık.

0: Yok ama evet. O saçların yemeğin içinden kıl çıkarsa ne olacak?
1: Halife edersiniz.
0: İşte diyorum ki niye risk alıyorsun?
1: Risk almayı severim ben.
2: Merve Hanım'ın bugün saçlarının açık olması bence mutfakta etik bir davranış değildi. Mutfakta kesinlikle saçlarının açık bir şekilde yemek yapılması hijyen kurallarına aykırı olduğunu düşünüyorum. Yanlış bir hareketti bence.
1: Handan konuşmak için söylemiştir. Benim saçım uzun değil ki kısa. Gayet hoşta durdu yani.
0: Nerede? Makarna nerede? Nudun nerede?
1: Orada.
0: Suyun soyacağım. İçinde değildir inşallah.
1: Hayır, süzdüm.
0: Aferin kız. Çak! Eldiveni de diyorum hani değiştirsek diyorum.
1: Değiştirdim kaç kere.
0: Öyle mi?
1: Evet, burada.
0: Reco.
3: Efendim şefim.
0: Ne yapıyorsun be?
3: Şefim şeydeyim şu an.
1: Yanıyor, yemeği yanıyor, yemeği yanıyor.
3: Yanmıyor, yok iyi şu an gayet. Benim yemeğim yanmıyor. Merve ben de kendi yemeğiyle karıştırdın.
1: Bence yandı. Bence buradan puan kaybedecek.
0: Yandı oğlum, bu burada yandı. Oradaydı, buraya aldın. Altı çalışıyor can.
3: Tamam şefim, şefim.
1: Onun aklı bende.
3: Biraz kısacağım şefim, yine dursun şeyleri.
0: Recep at bence.
3: Atacağım şefim, bir doğrayayım.
0: Parmakları doğru. Bak bir dakika dur.
2: Ya
0: sana
2: şefim,
0: sana doğramayı öğreteyim mi?
3: Buyurun şefim.
0: Bak bunu buradan buraya al. Burayı bunun altını tahta koyman lazım. Bak. Bu parmak. Bak elime.
3: Evet şefim.
0: Bunu buradan tutuyorsun. Bıçağı böyle tuttum. Bununla böyle tut. Her bıçak burnunda kaydır bunu.
1: Bilmiyor. O anca bana söylüyor.
0: Evet.
3: Merve sus biraz.
0: Ben senin yerinde olsam Handan'dan bu konuda
2: destek isterim. Destek.
3: Yok şefim, Handan'ın şeyine ihtiyacım yok benim.
2: Oo.
3: Handan kendine yardım etsin önce.
0: Tabağını kesme.
3: Yok şefim, kesin biraz sonra şey.
0: Handan.
2: Efendim şefim.
0: Niye senden yardım almak istemiyor ya?
2: Yani kendisinin çok iyi yaptığını düşünüyor bence. Ama yanılıyor. Şef benim yaptığım her şeyi takdir ediyor ve çok beğeniyor. Nedense Recep'in yaptığı hiçbir şeyi beğenmiyor ve bugün Recep'e yardım ediyordu. Nasıl doğraması gerektiğini, nasıl pişirmesi gerektiğini anlatıyordu. Umarım şeften birazcık feyiz alabilir.
3: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp bence. Ben burada bir şef olarak gelmedim buraya. Ben de bir amatör bir yemek yapan biriyim. O yüzden şefin bana böyle bir şey öğretmesi benim için bir gururdu. Problem yok.
0: Sana diyor ki, Handan diyor gitsin eşiyle spor yapsın diyor. Ne işi var yemek yapmakla? Yemeği yesinden anlamıyor diyor.
3: Handan gitsin eşiyle beraber evde. Zaten şefi de alacak bir şey yanına. Spor öğretecek. Gitsin o spor salonunda spor yapsın bence.
1: Yanlış programa gelmiş. Yanlış.
0: Hangi programa gitmesi lazım? Spor programı.
3: Spor programı. Şimdi ismini veremiyorum şefim. Ama belli nereye gideceği.
2: Destekleyecek misiniz beni? Oraya da
3: gideceğim.
2: Onunla
3: orada destek
2: gelirse. Sen yerden eksik kalmayacağım.
1: Sen oraya gitti sana oy dağıtırız.
2: Anlaştık.
0: O makarnalar ne oldu makarnalar?
4: Hamur
0: oldu. Noodle oldu başka bir şey.
4: Hamur oldu şefim.
0: Bunların hangisi noodle çok merak ediyorum.
4: Bunun telafisi yok.
0: Unutmayın
4: maalesef
0: ki noodle'u suda bekletme süreniz 2 dakika. Arkadaşlarımız 10 dakika haşladılar. Noodle oldu. Başka bir şey.
4: Evet.
0: İlk önce sosu yapmaları lazımdı. Kaynar suyun içine atıp çıkartmaları lazımdı. Çok erken haşladılar. Noodle'lar pasta oldu.
2: Ben noodle'umun gayet iyi olduğunu düşünüyorum şefim.
1: Sen de bakacağız görürüz.
0: Bunu ben söylüyorum.
1: Sen de bakacağız görürüz.
0: Bu sence oldu mu?
2: Evet. Olmadı mı?
0: Hamur olmadı o makarna.
2: Şu an hayır şefim. Bence hamur olmadı. Gayet güzel tane tane de duruyor.
0: Bunun tavukları, sebzeleri ne olacak? Noodle diyorum, hamur oldu. Zamanında var. Hani toparla diyorum. Yok benim noodle diyor hamur olmadı. Epey sen bilirsin.
2: Nasıl toparlayayım şefim?
0: Bilmem.
2: Bilemedim şu an.
0: Bilmem, önünde duruyor bir şeyler.
1: O bana laf istiyordu şefim Çevirip, bu ara.
0: Hani ne oldu, niye benim sözümü niye dinliyorsun? Belki ben yanıltıyorum seni. Seninki de.
2: Bugün noodle'umun çok iyi olmasını bekliyordum. Ama çok fazla suda bıraktığımı hatırladım. Umarım hiç kimse bunu anlamaz. Bir şekilde toparlayacağıma inanıyorum.
0: Spor programı yok, moda programı. Arkadaşım.
1: Burası?
0: Ne yaptın makarnayı? Ezme. Spor programı falan değil burası. Yapmayın. Burası benim yemeğim.
1: Hadi
0: yemek yarışması. O kadar. Yemek istiyorum.

0: para yemeğe kanalize oldu ama o yemek gitti artık.
1: O yemek gitti şefim. Nasıl toparlarım?
0: Bugün de bu yemekten tanıyacaksın herhalde kendi yemeğini diye düşünüyorum.
1: Ama arkadaşlar bu taktik değil.
0: Ben seni yerinde uzup iyice onu harmanlarım şöyle güzelce.
1: Sonlara geldiğimde noodle dönülmez bir hataya girmişti. Dönülmez bir hatada olduğu için de kurtarma şansı çok yoktu. Rakipleri çok takip etmiyordum moralim bozuk olduğu için açıkçası. Sadece kendi yemeğime odaklanmıştım ama o noodle'ın dönüşünün olmaması beni birazcık demotive etti.
0: Son iki dakika.
2: Bozdu yemeğini.
0: Maydanozları da dün böyle elinle yaptın, attın. Geçen gün yine kekiklere öyle elinle attın. Bunları da elinde mi koparıp koydun? Evet ki öyle olmuş. Nerede taze soğanlar?
3: Şefim onu kullanmadım. Çok geliyor soğan diye ağzınıza sonra.
0: Öyle mi? He. Recep.
3: Taktik değişelim.
0: Recep. Ye canım.
3: Çok severim vitamin.
0: Ah, ah ye ye ye ye. Ye ye ye. Çöpe attın her şeyi yedireceğim sana. Kekikleri de yedireyim mi?
3: Ama o kadar atmadım şefim.
0: Yani atmadım. Kekikleri niye attın?
3: Sapı ama çok fazla sapı.
0: Lan ne sapı baksana. Yok yeme. Artık kıyamam. O noodle pirinç lapası gibi bir şey oldu.
3: Benim noodle'um kötü olmadı. Gerçekten aslında güzel pişmişti. Sadece birbirine yapıştı. Bu da kaşıkla karıştırmadığım içindi. Ama önemli değil.
0: Son bir dakika. Son bir.
4: Arkadaşlarıma bakabilir miyim şefim?
0: Hayır. Yardım edebilirsin.
4: Çok teşekkür
0: Hemen,
4: ediyorum
0: hızlı
4: şefim.
0: Bir şey.
4: Mükemmelsiniz Koray Bey. Harika.
3: Değilim. Göstermiyorum şefim. Taktik yapacak. Çünkü şimdi ağzına bunlar geldi diyecek.
4: Ben bitirdim tatlım. Neyine taktik yapacağım? Benim tabağım hazır orada.
1: Çok utanıyorum şefim.
0: Ya bırak. Bu da taktik oldu artık yani. Herkes bugün kendi yemeğini tanıyacak.
4: Şu an.
0: Nerede bunun evet. Sebzeleri?
4: Mükemmel.
0: Nerede abi? Harikası. Sebzeleri nerede? Tavuğu nerede?
1: Tabii ki. Ediyorum şefim.
4: Yemeğimi erken bitirmem onlardan çok daha hızlı, seri, atik ve pratik olduğumun bir ispatıdır. Mutfakta da çok iyi olduğumu düşünüyorum. Yine bu benim için bir artıdır.
3: Handan'ın erken bitirmesi bir avantaj olduğunu zannediyor ama Handan gerçekten yarışmanın farkında değil çünkü. Bu yemek en hızlı bitirme yemek yarışması değil, tamamen tabağını bulma yarışması. İstediği kadar erken bitirsin umurunda değil.
0: Bak taktikçiler iki kişi burada belli. Ben çok kızacağım haberiniz olsun. Ben o noodle'un içerisinde sebze göreceğim. Tavuk göreceğim. Taze soğan göreceğim.
3: Ben hiç kendi üzerime alınmadım. Taktikçiler gerçekten belli. Ben Handan Hanım'la Koray Bey'in taktik yaptığını düşünüyorum. Benim her şeyim ortada ve açık.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kaldır elleri.

0: için başarılı olacağımı düşünüyorum. Kent tabağımı da bulacağımdan eminim. Diğer arkadaşlara şans diliyorum bu anlamda.
1: Bugün masalara baktım. Yaptıkları noodle'lar gerçekten çok kötüydü. Hepsi hamur olmuştu. Bugün bence hiç güzel puanlar alamayacaklar.
2: Koray, ne oldu bugün sana ya?
3: Şefim...
2: Bugün de kendi yemeğini tanımak için bunu yaptıysan gerçekten yarışmayı bırak ve git.
3: Haklısınız ama öyle bir şey yapmadım.
2: Ha, bu ne? Yani üstüne sebze koymak önemli değildi. Bunu hamur yapabilirsin. Unuttun, onu gördüm. Ama unuttum diye de yemeği bırakmayacaksın. Yemeği yapacaksın.
3: Haklısınız.
2: Bu değil.
3: Savaşı bırakmam, haklısınız.
2: Savaşı bırakmayacaksın.
3: Evet.
2: Kaldığın yerden devam edeceksin. Haklısınız. Haşlanmış olabilir. Bolca sebzeyle karıştıracaksın, tak koyacaksın. Bu değil.
3: Haklısınız şefim.
2: Ben yemek istiyorum. Nimet'i çöpe attığınız zaman deliriyorum böyle. Ben delirmek istemiyorum. Değil mi Rejo?
0: Evet şefim, haklısınız.
2: Buraya, önemli olan buraya iyi veya kötü koymak. Ama çöpe malzeme atmak değil.
0: Haklısınız canım.
2: Değil mi? Şimdi bakacağız kim nasıl bir noodle yapmış. Tadıma geçelim mi?
1: Geçelim.
0: Geçelim şef.
2: Noodle tadacağız. Bakalım kim yapmış, yapamamış. Benim yemeğim. Hazır mıyız? Kim kime kaç puan verecek?
0: Bu ya benim kesinlikle olamaz zaten.
1: Bu kesinlikle benim tabağım. Çok güzel pişmiş. Sebzeleri havuç biraz çiğ kalmış.
3: Bilenler yapar, bilmeyenler nasıl yapılacağını anlatır demiş Confucius.
2: Suyu içseydiniz efendim, niye bıraktınız?
1: Su. Sen kim oluyorsun da ben senden öğreneyim nasıl pişirmeyi?
0: Sen kim oluyorsun lafı ağır bir laf. Gerçekten yer değiştirmek istiyorum. Yani yanında bile durmak istemiyorum o derece.
1: Çıkabilirsin. Benim
2: yemeğim. Günlerden sebzeli tavuklu noodle hazırladık. Bakalım noodle'u kimler yaptı, kimler yapamadı, kim kime kaç puan verecek? İlk Merve, sen de başlamak istiyorum.
4: Geliyorum.
2: Gel.
4: Teşekkürler.
0: Hadi Merve, performansını bekliyoruz.
1: Bu sefer lütfen beni bul ve bana ver. Lütfen.
2: Kendini bul kız, boş ver. Merve Hanım, hazırsak başlayalım.
4: Hazırım, hazırım.
2: Sadece iyi düşün ve iyi hisset. Tabağını bul.
4: Tamamdır.

0: açalım. Peçete istersen. Evet, sebzeli tavuklu noodle. Nasıl bulduk Merve?
1: Çok güzel pişmiş. Noodle'ı biraz daha az pişebilirdim. Sebzeleri, havuç biraz çiğ kalmış. Tuzu yerinde, tadı da güzel. Kişi arasında gidip geliyorum.
0: Kimin olabilir?
1: Ya benim ya Handan Hanım'ın.
0: Evet, gelsin puanın.
1: Handan Hanım'ın 0 veriyorum.
0: 0?
1: Evet.

0: Evet. Nasıl buldun?
1: Tavuk biraz çiğ kalmış ve taze soğanı tadını aldım. Bayağı bir iri doğranmış sanırım.
0: Kim doğramış?
1: Kim doğramış?
0: Başka?
1: Başka noodle'ı da fazla pişmiş.
0: Kimin olabilir sence?
1: Benim de olabilir. Recep Bey'in de olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Evet, nasıl bulduk? Sebzeli nudul. Tavuklu sebzeli nudul.
1: Gayet güzel pişmiş, normal. Yine soğan tadı fazlasını aldım. Tavuk hafiften seyirtti, biraz çiğdi. Ha, çiğ demeyeyim de seyirt kalmış. Hı.
0: Çok piştiği için mi, az piştiği için mi?
1: Sanırım az piştiği için.
0: Evet. Kimin olabilir?
1: Ben üzerine fazla soğan doğramıştım yeşilliğinden. Benim emeğim olsun.
0: Puanın gelsin.
1: 5.

0: Çok durgunsun.
1: Yok değilim.
0: İyisin.
1: İyiyim, iyiyim.
0: Güzel.
1: Sadece... Acaba doğru mu puanlıyorum?
0: Gözler kapanınca bir duruluyorsun.
1: Evet.
0: Herkes gibi.
1: Evet. Heyecanlanıyorum.
0: Heyecanlanıyorsun.
1: Evet, dizlerim böyle titriyor.
0: Yapma. Kıyamam sana. Açalım.

0: Ne oldu? Mutsuz oldun. Bir şey mi geldi?
1: Yok, kaydı.
0: Su vermem ister misin?
1: Hayır. Kaydı güzel. Noodle'ı biraz fazla pişmiş ama tavuk çok güzel pişmiş. Kim yaptıysa ellerine sağlık. Lezzeti...
0: Pırasalar pişmiş mi? Havuç pişmiş mi?
1: Gayet güzel pişmiş.
0: Her şey?
1: Evet, lezzeti de yerinde.
0: Kimin olabilir?
1: Bu da benim olabilir diyebilir miyim?
0: İstediğini diyebilirsin, serbestsin. Sıfırdan beşe kadar puan verebilirsin. Sen oturduğundan beri zaten hep beş veriyorsun.
1: Evet, farkındayım.
0: 5, 0, 4, 3, 2. Evet. Gelsin puanlar.
1: Söylüyorum.
0: Ebi zahmet.
1: 5.
0: 5.
1: Ama galiba yanlış verdim.
0: Açalım gözümüzü.
1: Hayır, açmak istemiyorum.
0: Neden?
1: Çünkü eminim ki yanlış verdim.
0: Hep beş beş gidiyorsun dedim sana.
1: Evet.
0: Hiç sıfır, bir kere sıfır verdin, gene hep beş veriyorsun. Bak kendine kaç puan verdin, belki kendine beş
2: Hadi
0: verdin.
2: Hadi kendini ya. Buldun bu sefer. Hadi sen de şanslısın. Seni tebrik ediyorum. Kendini buldun. Bizleri bulamadın.
0: Dün bulmuştun ne güzel kendini ya.
2: Bravo. Bravo yani gerçekten.
0: Sen niye mutsuzsun? Senin bugün mutsuzluğun var.
1: Yok değilim.
0: Dün bulmuştun kendi yemeğini.
1: Ya aslında o kadar emindim ki. Çünkü Recep fazla pişirdi.
2: Ama güzel şeyler söyledin yine de.
0: Handan ve Koray'a beşer puan verdin.
1: Evet, hatta onun da çok fazla pişmişti.
0: Niye verdin
1: Nasıl
0: o zaman?
1: Nasıl verdin?
2: Vermeyeceksin. Yani ben anlamıyorum gerçekten.
1: Hamurdu
0: sen de
1: ya.
0: Sen de mi fazla pişirdiğini düşündün?
1: Benim sebzelerim kırılmıştı, dalmıştı evet.
0: Handan'a da beş verdin.
2: Evet,
1: güle şey güle kullansın.
3: Kuru dediğin tavuk var ya ama lezzetli de dedin.
1: Evet.
3: Ve benim makarnam hamur olmamıştı. Bundan da eminim.
0: Taktik
1: güle
0: mi tutmadı?
1: Kullansın puanım. Hı?
0: Taktiği mi tutmadı?
3: Bence tutmadı. Yani olmayacak. Koray Bey kusura bakmayın, tabağınıza beş verdi ama
1: yapacak bir şey. Yok, ben taktik yapmadım ki.

0: sadece gördüm onun ve Recep'in tabağında fazla hamur şeklinde olduğu için.
1: Merve Hanım galiba şurada yanlış yaptı. Ben soğanları çok kullanmıştım dedi.
0: Evet.
1: Nerede soğan yakaladı? Ağzına soğan geldi. Evet, kendi tabağı olduğunu tahmin
0: etti. Benim de fazla soğan vardı.
1: Sanıyorum o onu yanılttı. Yoksa kendisini de galiba...
2: Koray, az önce Handan senin tabağını beğenmedi galiba. Evet. Öyle bir kinayeli söyledin.
1: Yani beşi aldığım için o da şansa kızcağız şansa, karıştırdı orada.
0: Şansa. Handan Hanım kimse yani... tabağını beğenmiyor.
2: Evet, Reco.
3: Efendim şefim.
0: Beş bekliyorum.
3: Yani şefim bugün gerçekten Koray ve şanslı, onu söyleyeyim. Merve ona çalıştı bugün, sağ olsun.
1: Sağ olsun.
0: Yani kullansın.
3: Handan Hanım'a beş veriyor. Sonraki tabakta emin değilim diyor, sıfır mı vereyim diye gidip geliyor. Beş veriyor, ben anlamıyorum ya. Bu gerçekten Merve yarışmayı kaybetti bence. Baştan söyleyeyim sen.
2: Nereden biliyorsun yani kaybettiğini? Dur daha bugün üçüncü.
3: Öyle hissediyorum şefim, çok panik.
2: Sen bıraktın evet, niye bıraktın?
3: Bıraktı yani.
0: Bırakmadım.
2: Ne bileyim böyle umutsuz.
3: Şefim bugün benden kopya almaya çalıştı. Kameralarda izleyeceksiniz. Bu
0: bir
3: sefer
0: şey
3: ilk defa benden şey aldı.
0: Kopya mı çekti?
3: Evet çekti
0: ben
3: şefim.
0: Ben senin doğramalarına baktım affedersin. Ben senin doğramalarına baktım ki dedim ki havuçları yanlış doğradın.
3: Şefim bana baktı kaç defa geldi nasıl yapıyor ben bunu bilmiyorum diye kendi içinde mırıldandı.
0: Benim atıyorsun şu anda ben bunu bilmiyorum demedin.
3: Hayır hayır hayır.
0: Doğramalarına
3: kabul et,
0: baktım.
3: Kabul et. Ben baktığımda söylüyorum şefim.
0: Kabul etmiyorum.
3: Edeceksin sesini yükseltme.
0: Yükselteceğim çünkü
3: burası
0: ben.
3: Burası yükseltemezsin. Ben sana yükseltmiyorum.
0: Bilmiyorum demedim sadece doğramalarına baktım.
3: Bu hareketini kabul etmiyorum Merve Hanım'ın. Ben nasıl baktıysam söylüyorum,
0: kabul
3: o da baktı.
0: Değilsin.
3: Böyle sesini yükseltmesin şefim benimle. Bugün benim üzerime yürüdü. Çok gereksiz, yerli, yersiz böyle aslında saygısızlık yaptığını düşünüyorum ben. Orada da belirttiğim gibi seyirciye halka bıraktım. Onun nasıl davrandığını görsün diye. Umarım bir an önce bu yanlışından vazgeçer. Hala bir özrünü bekliyorum ama Merve'nin.
0: Recep bence tribünlere oynuyor çünkü ben o anlamda demedim. Ben sadece dedim ki sen kim oluyorsun ki bana bunu söylüyorsun.
2: Reco. Sana Reco dediğim zaman kızmıyorsun değil mi?
3: Estağfurullah şefim, istediğinizi diyebilirsiniz olur mu?
2: Sevgilerimi sunuyorum sana.
3: Sağ olun şefim.
2: Gel, gel. Minik dostlarımızın kahramanı Recep.
3: Teşekkür ederim şefim.
2: Hadi bakalım minik dostlarımız için bak bakayım tadına yemeklerin. Gözlüğümüzü onların, takalım.
3: Onların uğruna diyerek takıyorum şefim.
2: Hadi bakalım.
1: Kitabı kaptı. Şimdi ne kapacak merak ediyorum.
2: Bilmem. Hazır mıyız?
3: Hazırım şefim. Gayet iyiyim. Hazırım.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk sebzeli tavuklu noodle Recep Bey?
1: Şefim, sadece şu an bunda bir noodle tadı aldım. Onun dışında hiçbir sebze tadı almadım ya da ağzıma hiç sebze tadı gelmedi. Bu ya benim kesinlikle olamaz zaten şundan dolayı. Çünkü ben bayağı yoğun ve sebzelerini yoğun koydum. Bundan dolayı benim olduğunu düşünmüyorum ama lezzet olarak biraz da tuzlu buldum. Bilmiyorum, tuzunu arkadaş Old Kepçe'den vermiş galiba, öyle tahmin ediyorum. Yani fena...
0: Kimin olabilir peki?
1: Ya bu muhtemelen Merve'nin olduğunu düşünüyorum şefim. Çünkü biraz sert gibi de tam anlayamadım ama bu benim tabağım değil, bunu biliyorum, bundan eminim. Bu kesinlikle Merve'nin tabağı.
0: Puanın gelsin.
1: Merve'ye puanım 0. İnşallah doğru söylemişim.

0: açalım.
1: Şefim, yemek aslında lezzetli. Sebze tadında aldım. İki kişi arasında gidip geliyorum bununla alakalı.
0: Kimle bu kimin arasında gidip geliyorsun?
1: Yani Handan Hanım'ın olabilir. Ya da... benim de olabilir bu arada şefim bu. Çünkü... sebze tadını net aldım. Çünkü ben yoğun sebze koyduğumdan dolayı tabağımı anlıyorum. Ama Handan Hanım da muhtemelen iyi yaptığını düşünüyorum. Çünkü
0: herkes bolca doldurdu sebzeyi canım.
1: Şefim, çünkü Koray çok fazla bir şey yapamadı bugün. Çok telaşlıydı ve eli ayağını dolandı. Onun bu kadar şahane bir tabak yapacağını düşünmüyorum bu turda en azından. Merve'ye zaten sıfırı verdim bundan önceki tabağımda. Ya bu ya benim yemeğim ya Handan Hanım. İkisine de çok gidip geliyorum. Ama puanımı vereceğim, açıklıyorum.
0: Gittin geldin mi?
1: Aslında gittim geldim ama kalbim sesini dinleyeceğim.
0: Ver kalbinin sesini, gelsin puanlar.
1: Bu tabağa puanım 5.

0: Şefim, bu tabakta da noodle güzel olmuş aslında. Noodle'un tadını aldım ama yine şey alamadım, yeşillikleri alamadım. Asla yeşillik yok. Bir de şey çok sert kalmış. Tavuğu sert kalmış açıkçası. Bunun Koray Bey'in tabağı olduğunu düşünüyorum. Çünkü telaş yaptı. Yine ona bağlayarak söyleyeceğim. Çünkü bir ara kafası karıştı. Yapamıyorum dedi. Özür dilerim şefim dedi. Öyle dedi, böyle dedi. Muhtemelen bu Koray Bey'in olduğunu düşünüyorum. Ama benim değil. Dediğim gibi ben bu tabak benim değil. Çünkü sebzelerden dolayı ayırt edebiliyorum. Hiç sebze yok. Bunda da yok.
1: Puanın gelsin.
0: Acaba yüksek mi versem yine? Tabii ki sıfır.

0: Şefim, bu tabak şahane pişmiş bu arada. Yani şu ana kadar yediklerim içinde en güzel tabak olabilir. Dediğim gibi bu Merve'nin değil zaten söyledim. Koray'ın da değil. Bu Handan Hanım'ın olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok iddialıydı, güzel piştiğini söylemişti Merve'nin seçiminde. Oradan zaten tüyo da vermiş oldu ama gerçekten güzel pişmiş bu arada. Ama dediğim gibi bu en iyi lezzet yarışması değil. Kendi yemeğini bulma yarışması. Bu ayrımı öncelikle belirlemek istedim. Yani puanımı verirken ona göre vereceğim. Hazırım ben.
1: Puanın gelsin.
0: Buna puanım 0.

0: çıkartalım gözümüzü. Bir falan yok mu ya?
1: Şefim,
0: yarışmada.
1: Koray'dan korkuyorum çünkü biraz arayı açtı. Ona yetişmemiz gerekiyor. Bence Handan Hanım'a herhalde 5 verdim gibi geliyor. Şu an
0: yerimize bir geçelim. Yerimize bir geçelim. Bakalım. Handan'a mı 5 verdin?
2: Tebrikler.
3: Bravo.
2: Tebrikler.
1: Merve Hanım ne oldu? Yüzünüz düştü.
3: Yüzüm düşmedi. Az önce de dediğim gibi baktım havuçların nasıl doğradığını ki iri doğramıştım. Kendi tabandan da sebzeler dedi ki ağzıma geliyor. Evet çünkü iriydi. Ben sırf doğramana baktım.
1: Şimdi şefim şuradan...
3: Yoksa sen kim oluyorsun da ben sizden öğreneyim nasıl pişirmeyi.
1: Şefim daha bak yine yükselmeme sebep oluyor. Sakin olmayın.

0: Gerçekten yer değiştirmek istiyorum. Yani yanında bile durmak istemiyorum o derece.
1: Çıkabilirsin.
0: İşte şefim, yani işte izleyenler görüyor. Yorum yapsınlar zaten. İzince görecekler. Çok mutluyum bu yüzden. İçim çok rahat.
1: Benim de işim çok rahat. Ben sana kalkta bir şey demedim ki.
0: Yani kendi hırsını benim üzerimde oynama. Hayır. Burada Handan Hanım var, Koray Bey var. Lütfen onlara dön
1: bir
0: biraz.
1: Şey
0: benden biraz kop yani. Sal
1: neden,
0: beni.
1: Neden?
0: Sal yani. Gerçekten sal.
1: Yükselttim. Söyleyeyim mi? Sen dedin ki...
0: Dinlemek
1: benden...
0: istemiyorum. Şefim dinlemek istemiyorum. Gerçekten dinlemek istemiyorum.
1: Halk
0: cevabını versin, ben vermeyeceğim. İzleyenler ben. Versin cevabını.
1: Ben sadece sana... Oraya
2: herkes yorum yapma dedi. Özgürlüğüne sahip.
1: Ben sadece baktım.
0: Ama ben dinlemiyorum ama.
2: Ama yorum yaparken sınırlarımız aşmıyor.
0: Yorumu dinlemem için şefim, sen kimsin lafı için özür dileyecek. Dilemezse hiçbir zaman yorumuna şey vermem, saygı duymayacağım. Söylüyorum size.
1: Ben ona bakmışım nasıl yemek yapıldığını.
0: Bunu geçtik şefim.
1: Ben de dedim ki geçtik. Ben sizden kopya çekmedim. Sadece sebzelerin nasıl doğrandığına baktım. Evet. Sen kim oluyorsun ki ben sizden kopya çekeceğim dedim.
2: Tamam, bunda kötü bir şey yok ya.
1: Ve onun sebze...
2: O... Kullanılan o argonu sen kimsin falan filan, öyle bir şey değil mi? Sen kimsin kendi yemeği?
0: Şefim,
1: sadece abartıyor o kadar.
0: Merve, ben mi abartıyorum? Şefim, demin sesini yükselten kendisi. Yüksek. Bana sen kimsin yani değil, kendisi. Yani hala uzatıyor. Neyse
2: tamam,
0: şefim.
2: Uzatmayalım ya.
0: Gerek yok. Ben
2: Handan'la Koray acayip sizden besleniyorlar. Diziyin birbirinizi.
1: Kendisi küstü bak.
0: Hayır, burada Koray Bey de var, Handan Hanım da var. Haksızsam haksız desinler. Burada ben... Bana dönülen bir, ben hakaret olarak algılıyorum şefim. Bize kadar kendisi öyle demese ben öyle algılıyorum.
3: Şefim bir yorum yapabilir miyim?
2: Handan, evet buyurun Koray Bey.
3: Recep Bey, sanıyorum ses mimiğinden dolayı yanlış anladı. O da Türkçesini çok iyi kullanamadığından dolayı yorum
0: beni
3: yapıyor.
0: Beni ilgilendirmiyor.
3: Sen kimsin? Evet, normal koşullarda kavgada söylendiğinde çok aşağılayıcı bir kelimeye evet. Benziyor.
1: Lafınızı bölüyorum. Şimdi ben kalksam desem ki, ben yabancıyım, Türkçem iyi değil, Handan Hanım diyecek ki, prim yapıyorsun.
0: Beni ilgilendirmez, o Handan Hanım bilecek, ona soracaksın, bana değil o zaman.
1: Ben kimseye bir şey
0: yanlış kişiye soruyorsun.
1: Ben kimseye bir şey sormayacağım.
4: Merve'nin bugün tutumu gerçekten çok utanç vericiydi. Arkadaşına sen kim oluyorsun demesi bence çok ağır bir kelimeydi.
1: Sonuçta ben Türkçe'yi sonradan öğrendim. Hangi anlamda söylediğimde o gayet iyi biliyor ama bence farklı abartıyor.
2: Handan.
4: Efendim şefim.
2: Sessiz ve sakinsin bugün.
4: Ya ben bu tabak seçme olayında biliyorsunuz bayağı geriliyorum. Yani kendi
2: ya,
4: tabağımı seçememek gibi bir şey var.
2: Tecrübelisin. Mutfak görmüşsün, kasaplık görmüşsün, yaptığın yemeği bulamıyorsan bu işte bir tezatlık var diyorum. Gel. Gel. Buyurun.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mıyız şefim?
2: Hazırız, buyurun.
4: Hakkınızı helal edin.
2: Hadi bakalım. Hazır mıyız?
4: Hazırım şefim.
2: Başlayalım.

0: Açalım. Evet Handan, nasıl buldun?
1: Şefim. Hı. Noodle'umuz hamur. Tat yok, tuz yok. Ciddi soğan tadı aldım. Yani.
0: Senin olabilir mi?
1: Bence benim olamaz bu. Olabilir mi yoksa? Böyle bir makarna yaptığımı düşünmüyorum, hayır.
0: Nasıl bir makarna yaptığını düşünüyorsun?
1: Şefim, arkadaşlarının hepsinin makarnaları bayağı hamur olmuştu. Benimkisinin bu kadar hamur olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü ben tam zamanında çıkarttığıma inanıyorum. Bu benim tabağım değil.
0: Olabilir.
1: Koray Bey'in olabilir diye düşünüyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Allah'ım ne olursun benim olmasın. 0.

0: Buyurun, suyunuz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Siz istemeden veriyorum artık ben. Hatta siz elinizle tutun onu.
1: Bana uyar şefim.
0: Evet, günde 5 litre su içiyorsunuz. Normal. Su elinizde kalsın. Nasıl bulduk?
1: Şefim.
0: Buyurun.
1: Bu kesinlikle benim tabağım. Tadı, tuzu, tavuğun pişmesi şahaneydi. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani...
0: Puanın gelsin.
1: Bu tabağa benim puanım 5. Şefim, buradan vazgeçemiyorum değil mi?
0: Nereden?
1: Şu 5'ten.
0: Hayır. Yo. Yani dilediğin zaman bir sonraki yemeğe de 5 verebilirsin. 0 verebilirsin. Her şeyi verebilirsin yani.
1: Hayır, şu anki verdiğim 5'ten çok pişman oldum.
0: Niye?
1: Bilmiyorum.
0: Ne oldu?
1: İçime bir korku düştü.
0: Yapma ya.
1: Vallahi.
0: E niye bir daha 5 verebilirsin canım? Sıkıntı yok ki.
1: Ya ben kaybetmek istemiyorum ama.
0: Neyi kaybet? Dur, maça yeni başladık efendim.
1: Ödülü ben almak istiyorum.
0: Açalım. Aa.
1: Aa.
0: Hani doktora gideriz, açarız ya. Aa diye. Aç.

0: bunu ağzımızdayken de su içmeyi ilk defa sizden görüyorum. Nasıl tad alacaksınız?
1: Hamur şefim. Gitmiyor. Çiğneyemiyorum. Çok yavan. Yağı da çok az. Yapış yapış olmuş makarna. Hı. Bu benim tabağım değil.
0: Kimin tabağı?
1: Çok güzel bir soru. Merve'nin tabağı olabilir. Recep'in de tabağı olabilir. Recep'in tabağı diye düşünüyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım sıfır.

0: Kaçalım.
1: Bu tabak da asla benim değil. Kabaklar çok diri. Noodle'umuz yine hamurdu. Kıvam ve lezzet olarak çok lezzetli bir tabak değildi. Çok yavan bir tabaktı. Dediğim gibi sebzeler de çok diri kalmıştı. Bu şekilde.
0: Kimin olabilir? Sebzelerin diri olması lazım, hafiften.
1: Hayır, bu çok diriydi şefim.
0: Kimin olabilir?
1: Bu tabağın Merve'nin olduğunu düşünüyorum.
0: Merve'ye üçüncü kez dedim.
1: Öyle mi? Öyle mi dedim, affedersiniz.
0: Olabilir de canım.
1: Ama o zaman kesin Koray Bey'in bu. Evet, Koray Bey'in diye düşünüyorum. Çok iri doğramıştı o kabaklarını.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım sıfır şefim.

0: Açalım.
1: Doğru mu?
0: Suyu içseydiniz efendim, niye bıraktınız? Hani su içmek sağlıklı.
1: Şefim için.
0: Damağımızı temizleyelim, buyurun.
1: Su.
2: Bence bir bardak
0: su. İç.
2: Üzerine.
0: Üstüne su iç, iç.
2: Bence de.
0: Recep'e de vermiş olabilirsin, Merve'ye de vermiş olabilirsin.
1: Ya gerçekten mi?
0: Bilmem.
2: Şefim bir soğuk, buzlu buzlu şöyle bence Handan Hanım'a.
1: Gerçekten mi ya?
0: Gel, yerimize geçelim efendim, buyurun.
1: Gerçeklerle yüzleşmek istemiyorum.
2: Gel. Bak bakalım kimlere ne verdin. Tebrik ediyorum seni. Bir tabağını buldum bu arada, tebrik ederim.

0: Ya inanmıyorum. Çok güzel. Bu benim tabağım.
1: Ama bütün beğenmediğiniz tabaklar da Merve Hanım'dı.
0: Öyle miydi?
1: Herkese Merve dediniz.
0: Ya işte ben...
2: En çok gömdüğün tabak da kendinindi bu arada.
1: Evet, kesinlikle öyleydi.
0: Ağlamak
2: kötü yemek yaptığını mı düşünüyorsun?
0: Hayır, asla ben kötü yemek yaptığımı düşünmüyorum.
2: Ama kendi tabağını gömdün.
0: Evet.
2: Değil mi Recep?
0: Benim kapalı.
3: Evet şefim, işte
0: en kötü şey yaptığım yemeğin tadına bakamıyorum.
3: Gördük işte, Anlar'ın bunu ispatladı. Şekil olduğu gibi.
0: Yaptığım
3: sıfır.
0: Noodle'umu çok beğenmiştin. Hatırlatırım. Enteresan. Merve'ye bugün 5 puan verdiğim için gerçekten çok sinir oldum ama bu saatten sonra görüp görebileceği tek 5 puandı. Bu saatten sonra benden 5 puan falan alamayacak.
4: İnşallah Handan bana puan vermeye devam eder ve sinir olur.
2: Evet, son tadım Koray sende. Hazırsan alabilirim.
1: Hazırım şefim.
2: Buyurun.
3: Çok merak ediyorum şefim. Bugün çok geriden başladı Koray, biliyorsunuz.
2: Evet.
3: Çok karıştırdı. Kafası
2: hatta bıraktı gitti. Bir ara.
3: Bir ara bıraktı, pes edecek gibi falan oldu ama.
2: Bakalım gözlüğü.
3: Bugün de gerçekten tabağını bulursa şefim, çok iyi taktik geliştireceğim. Üçüncü günde de gerçekten ama. Eğer bulamazsa tamam diyeceğim.
1: Peki bakalım.

0: Evet, nasıl bulduk?
1: Şefim, tadı tuzu fena değil. Noodle olması gerekene yakın. Onu hissettim. Bu Handan Hanım yemeği bu. Eğer gözlemlerim doğruysa benim fikrim Handan Hanım yemeği. Lezzeti fena değil çünkü.
0: Puanın gelsin.
1: 0.

0: Açalım.
1: Noodle birazcık fazla piştiği için sosu içine çok emmemiş. Kekik tadı çok fazla ağzıma geldi.
0: Havuçlar, pırasa, taze soğan, kabak, bunları nasıl buldun?
1: Şefim hepsi gelmedi ağzıma. O yüzden çok net yorum yapamayacağım. Açık
0: kimin olabilir?
1: Ben buna bu hataya düşenlerden birisiyim ama bu tabak benim tabağım değil. Bundan eminim. Bu sanıyorum Recep Bey'in yemeği.
0: Peki.
1: Benim değil, ondan eminim.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: 5 verirken çok iyi veriyorsun. 0 verirken ürkek.
1: Hayır, üzülüyorum.
0: Ben gelen sesle niye veremiyorsun?
1: Üzülüyorum şefim.
0: Neye üzülüyorsun?
1: Ya emek var ortalıkta. Emek, İnsanlar bir şey yapmışlar.
0: Emek var diyorsun. Sıfırı çakıyorsun. Emek varsa 1 ver, 2 ver, 3 ver, 4 ver. Maalesef. Kendi yemeğine 5 ver.
1: Maalesef.
0: 0 verirken korkuyorsun. Ama emek var diyorsun.
1: Bir hedefimiz olduğu için hedefimize odaklandık.
0: Hedef ne?
1: Hedef kendi yemeğini bulabilmek, ona 5 puan verebilmek. Kendi yemeğin değilse 0 verebilmek. Yani böyle bir stratejimiz var. Maalesef.
0: Hazır mıyız?
1: Hazır. Açalım. Canım.

0: Nasıl bulduk yemeğimizi?
1: Aynı hata, aynı problem. Noodle ayrı, diğer ürünler ayrı. Sos içine emmemiş, birazcık da tuz problemi var. Örneğin, aslında soya çok

0: tehlikeli bir sostur. Isındığı zaman, hele pişirildiği zaman inanılmaz derecede tuzunu verir. Buna soya sosu kullanmamıza rağmen noodle'ı soya sosunu emememiş. O tadı alamadım. Bu Merve Hanım yemeği.
1: Puanın gelsin.
0: Buna da sıfır.
1: Sıfır.
0: Evet. Şimdi bir su içebilir miyim?
1: Son tadım. Hazır mıyız?
0: Hazırım şefim.

0: Açalım.
1: Bütün hatlar karıştı şu an. Feci karıştı hem de.
0: Nasıl yani?
1: Evet, bütün hatlar karıştı şu an. Ama şu dakikaya kadar bütün yemekleri başkasının olduğunu tahmin ettiğim için... zaten kendi yemeğimden başka bir ihtimal kalmadı. Hayırlı uğurlu olsun. Kararımı verdim şefim.
0: Kimin olabilir?
1: Benim olabilir. Ama tuzuna dikkat ettim. Hatırlıyorum kendi yemeğimde. Tuzuna özen gösterdim. Benim olmasını tahmin ediyorum. Artık yapacak bir şey yok.
0: Puanın gelsin.
1: Buna 5 puan veriyorum. Başkasını da mutlu ettiysem ne mutlu bana.
0: Ya sıfır verirken de içine kapanıksın. Bugün 5 veriyorsun. 5'i verirken de hiç.
1: Evet. Çünkü kendi yemeğimden de çok memnun değilim şefim.
0: Hadi bakalım. Açalım gözümüzü.
1: Açalım şefim.
2: Sanki daha çok handananım için yarışmış gibi geldi şu an. Buyurun. Kendi yemeğinden çok handana yorum yaptı. Buyurun.
0: Bakalım.
2: Başardınız.
3: Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
3: Çak çak çak çak çak, bu güzeldi.
2: Orada bir kulis var şefim
3: ben,
2: yani.
3: Ben bulamamıştım yemeğimi.
2: Şefim ben yani şu an şu yorumlarda Kore'yi ne dediğini hiç anlamadım. Handan'ın yani handana geçti, kendi yemeğinden bahset. Handan'ın yemeğini bulmaya çalışmış ki kendimi geçtim, fark ettim. Hadi handana 5'i vereyim bari, başkasına gitmesin modu gibi geldi bana.
0: Ay, İlk tattığın tabak kendi tabağında.
1: Ne dedim ona ben?
0: Olması gerekene yakın dedin. Ama handanın tabağı bu dedin. Kendi tabağına.
1: Demek ben sizden güzel yapmışım.
2: Aslında Koray Handan'a gereksiz 5 puan verdi. Kesinlikle arasında farklı bir taktik olduğunu düşünüyorum. Önemli değil. Koray çünkü yarışmayı bence bıraktı. Düştü çünkü. O yüzden Handan'a dedi, puanımı vereyim bari Handan kazansın dedi.
1: Ben kimsenin kazanması için bir çaba harcayacak bir yapım yok. Öyle de bir hedefim de yok. Aslında ben bir strateji hatası yaptım orada. Kazanamayacağımı anlayıp 4 tane sıfırla bitirmeyi planlıyordum. Fakat basiretim bağlandı.
0: Hazır mıyız?
3: Hazırız şef.
0: İlk Merve'den başlamak istiyorum. Merve, makarna niye böyle beyaz oldu ya? Noodle'dan ziyade pirinç makarnasına benzettim. Tavuklar kümeste mi kaldı?
4: Yok, tavada kaldı.
0: Tamam, niye tavuk yok bunda? Hani karıştırırsak bir tane... Aha, bir tane buldum. Aha, vallahi buldum bir tane. Soya sos da koydun değil mi buna?
4: Evet, hepsini koydum.
0: Koydun da niye bunlar hepsinin rengi kahverengi, seninki beyaz?
4: Öyle kalmak istemişler herhalde.
0: Nasıl?
4: Beyaz olmak istemişler. Afiyet olsun bu arada.
0: Ben beğendim vallahi.
4: Afiyet olsun.
0: Kim ne derse desin kız, boş ver.
4: Herkes zaten diyor Merve'nin tabak kötü.
0: Sen hakkını yap, hakkını ver. Yemeğin ben hakkını sana veririm. Sen sıkıntı yok. Bak ben yiyorum seni yemeği.
4: Afiyet olsun. Ben çok mutluyum. Zaten çıkıyorlar. Bu kötü, Merve'nin tabağı sıfır. Merve'nin tabağı sıfır. Merve'nin tabağı.
0: Sebzeler nerede?
4: Bunlar da tavada kaldı.
0: Bunlar niye tavada kalmamış?
4: Onlar öyle...
2: Benimkine iri deri şefim ama en azından benimki tabakta malzemeler.
0: Vallahi sebze suyunu bırakmış, çok da lezzetli olmuş. Ben çok beğendim bunu.
4: Afiyet olsun.
0: Güzel. Kaç

0: Geçiyoruz.
1: Kaç verirseniz olur. Gönülden ne geçiyorsa.
0: Gönlümden geçmiyor.
1: O zaman...
0: Dilimle damağım ne derse kalbime, kalbim,
1: evet.
0: Kalbim onu verir.
1: Olsun.
0: Sana puanım. 3.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ben böyle tel tel dökülecek makarna, bak. Böyle dökülecek.
2: Kevin, ben bir şey söylemek istiyorum. Bir
0: dakika. Hiçbir şey söyleme.
2: Kevin, hayır, şunu söyleyeceğim. Söylemek zorundayım.
0: Söyle.
2: Lezzeti gerçekten iyi ama şunu söyleyeceğim.
0: Ya evet, bu ne bu?
2: Ama tada vereceksiniz şefim. İçine bütün malzemelerim var. En azından Merve gibi koymazlık yapmadım. Hepsi var. Peki şefim, takdir sizin.
0: Bu noodles'a.
2: Şefim biraz bekledi, ondan da donuyor. Şefim, o bir şey koymamış
0: bekledi.
2: Ama normal şefim
0: bekle.
2: Koymamış.
0: Bu da bekledi.
2: Bakın, onda da olmuş ya.
0: Bu da bekledi.
2: Bakın şefim, onda da var.
0: Bir dakika dur, gelmedik buraya. Hah.
2: Takdir sizin şefim, siz en iyisini bilirsiniz. O
0: yüzden... En iyisini tabii ben bilirim.
2: Tabii ki.
0: Onun için para veriyorlar bana. Onun için ben tadıyorum burada.
2: Sizden öğreniyoruz bir şeyler en azından.
0: Bu inşaat harcı gibi olmuş. Hani harcı... Bir şöyle karıştırmışız, bırakmışız. Betona dönmüş bu. Bildiğin beton. Jülyen'le batonun arasında bayağı bir fark var. Bildiğim ağaç hisarı var ya, onun makinesine falan soksaydım.
2: Şefim, elimizden gelen buydu bugün.
0: Tadır diyorsun.
2: Elimden gelen budur. Yine bir kanaatlat olur herhalde şefim. Tadı nasıl şefim? Cidden soruyorum bu arada. Kötü mü?
0: Tadı mı?
2: Kötü mü? Ama gel gel şefim, baktığında tat
0: var. Benim için kötü yemek yok.
2: Evet, kesinlikle öyle şefim. Kötü
0: de. Benim için... Özentisiz yemek vardır. Özentisiz yemeğe puanım 2.
2: Teşekkürler şefim. Sağ olun.
0: Handan.
3: Efendim şefim.
0: Güzel gözüküyor. Esmer. Tavuklar. Taze soğan. Olması gereken bir noodle. Rengi çok güzel.

0: Normalde bu yemeğin hakkı 5. Normalde. Ama fazla açlamış Kudul. Geri her şey yerinde, lezzetli, güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Ama fazla açlanmış.
1: Erken kurtardığımı düşünüyordum. Herkesin önce çıkartmış olmama rağmen biraz da orada suda fazla kaldı. Hemen soğuttum. Yapışmasın diye suda beklettim. 2 dakika içerisinde tabii kurtarmadım.
0: Hepinizin hatasını söyleyeyim ben size. Bunlar niye yapıştığını. Normalde noodle tuzlu suya attığınız zaman...
1: Yağ koymadık.
0: 3. dakikasından itibaren fazla piştiği an yapışır. Yağ koyarsanız...
2: Çözer kendini.
0: Bırakır kendini.
1: Evet.
0: Sana puanım. Dört.
1: Teşekkür ederim.
0: Geçelim. Kore'ye. Abi paketinden çıkarttığında mı attın ya? Hiç mi karıştırmadın bunu? Yani paketten çıkmış, kalıp şekilde haşlanmış, kalıp şekilde de buraya konmuş. Bak kare. Baktığımız zaman.
2: Hatamı biliyorum şefim. Haklısınız.

0: yanmış pırasalar. Çıkartayım mı daha? Yanmış kabaklar. Ve kurumuş.
1: Kesilmiş parmaklar şefim, haklısınız.
0: Evet, kesilmiş.
1: Çok vakit kaybettim orada. Orada dikkatim dağıldı. Altını kapatmama rağmen engelleyemedim.
0: Daha doğrusu ben istediğim için yaptım. Normalde bırakıyordun. Bir koptum böyle bir.
1: Evet, haklısınız.
0: Of mof, hadi dedim aslan yürü. Haklısınız. Derken sana puan. Seçmece, hangisini vereyim sana?
1: Siz bilirsiniz şefim. Ona da şükür.
0: Yarın daha iyi olacağına inanıyorum. Liderlik, bakalım devam ediyor mu etmiyor mu onu da bilmiyorum. Artık yarın perşembe biliyorsunuz. Evet. 10 bin liraya giden yolun tam sınırdasınız.
2: Sınır kapısı.
0: Tünele giriyorsunuz. Yarın tünelere giriş, cuma günü tünelden çıkış. Bakalım cuma günü 10 bin liranın sahibi. Her an her şey olabilir, ümidini yitirme.
2: Asla.
0: Biz burada ne dördüncüler gördük finalde birinci olan. Unutma, 10 puan her şeyi değiştirir. Bugün toplamda almış olduğunuz 3 günün sonunda almış olduğunuz puanları şimdi sizlere tebliğ edeceğim. Hazır mısınız?
3: Hazır, hazır şefim.
0: Evet, gelsin puanlar. Merve, 3 günün sonunda toplam almış olduğun puan 17. Recep, 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 28.
4: Teşekkürler.
0: Handan, 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 30. Ve Koray, 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 34. Üçüncü günü de lider kapattın. Handan'la aranızda yine 4 puan var. Bakalım yarın neler bizi bekliyor, değil mi?
1: Evet şefim.
0: Yarın iyi bir şekilde hazırlanın. Dananın kuyruğu hep kopar ya, yarın her şey değişecek. Efendim bugünlük bizden bu kadar.

Ege'nin bilge uygarlıklarından Pergamon. Yeni adıyla Bergama. Antik çağın gözdesi tüm haşmetiyle işte karşımızda. Yaz sıcağına inat antik dönemin izini sürmeye artık hazırız. Kale tepesi biz tırmandıkça adeta büyüyor. Arada bir dönüp ardımızda kalan bu engin coğrafyayı seyrede alıyoruz. Bergama isminin Hitit dilinde yüksek yerleşim anlamına karşılık geldiğini aklımızda tutarak kutsal alana ulaşıyoruz bile. Bergama, Akropolü, Trianus Tapınağı, dünyanın en dik antik tiyatrolarından sayılan 10 bin kişilik tiyatrosu, Dionysos ve Demeter tapınakları ve geniş agoralarıyla Ege'nin en bilge uygarlıkları arasında.

zamanın tünelinden geçmiş gibiyiz. Asklepion'a, yani antik hastaneye giden yolun başlangıcında yer alan bir heykel var. Pergamonlu Kalinus'u temsil ediyor. Milattan sonra 129 ve 216 tarihleri arasında yaşamış olan Kalinus, belki de Pergamon'un en ünlü kişisi, tıp doktoru, bilim adamı ve filozof. Bu yüzden heykelinin Asklepion yolunun başına dikilmesi de son derece anlamlı.

0: Asklepion'a da, yani Pergamon Asklepion'una da ilk tıbbi merkez diyorlar. Yani bütün o Asklepionların içinde ilki buymuş ama...
1: Bu ilklerle ilgili sizin çok güzel söyleyeceğiniz.
0: Yani endişelerim var tabii. Sürekli olarak bir yere gittiğin zaman en büyük buradadır, ilki buradadır filan gibi bazı...
1: Farkındalık yaratıyor.
0: Farkındalık yaratıyor. Biraz turistik galiba o. Ben onlara pek hani güvenmemekte yarar olduğunu düşünüyorum.
2: Hocam, şimdi içeri girdik, sütunlu.
0: Tonozlu bir yol.
2: Evet.
0: Kutsal bir yol, Via Testa dedikleri bir yoldan çıkılıyor ve sütunlu yola giriliyor.
2: Devam
0: ediyor. Ve doğru işte Asklepion'a doğru ilerliyoruz şimdi.
2: Burası bir şifa yurdu. Böyle ölümcül hastaların alınmadığına dair antik kaynaklarda yazılar var.
0: Aslında kapısının üstünde, giriş kapısının üstünde buraya ölüm giremez yazıyormuş.
2: Evet.
0: Bu ne demek? İyi bir şeyle düşünürsek, niyetle düşünürsek, yani burada ölen falan olmaz. Biz hepsini tedavi ederiz anlamında.
2: Evet.
0: Ancak bir de senin dediğin tarafı var.
2: Ölümcül hastaların alınmadı.
0: Almıyorlarmış.
2: Evet.
0: Tabii onları almazsan ölüm girmez yani böylece. Onu evet. Göze almak lazım. Yani tıp etiği burada sorgulanabilir. Ölümcül hastaların alınmaması üzerine. Ancak onunla da ilgili bir efsane var. Oraya gittiğimiz zaman
2: tamam.
0: Bunlardan da bahsedebiliriz.
2: Sütunlu Cadde. Bir şey itiraf edeyim mi? Hakikaten hani havasından mı, suyundan mı, antik kentin ruhundan mı nedir? Bu sütunlu caddede yürürken böyle bir huzur buluyorum. Bir dinginlik geldi bana böyle. Bir gevşedim, bir relax oldum.
0: Atmosfere uyum.
2: Öyle mi?
0: Hemen evet. Psikolojik olarak belki de huzurdan ziyade bir şifaya doğru gittiğini hissediyor olabilirsin. Tiyatroda...
2: Katarsis, arınma.
0: Tiyatroda ne yaptın?
2: Evet, biz aslında...
0: Bir tirap çektin.
2: Evet,
0: doğru. Hemen oranın atmosferine. Şimdi bu da buranın atmosferi
2: evet.
0: Demek.
2: Hele bir de böyle gözlerimi kapayıp böyle hani suyun sesini, ondan sonra uyku odalarını, o mistizmi düşündükten sonra böyle daha da gevşiyor insan. Bunların arkası ahşap kaplı, herhalde çatı da ahşap kaplı. Şu odalar ne olabilir hocam?
0: Dükkan olduğu söyleniyor.
2: Neye göre? Ne dükkan olabilir?
0: Yani işte... Hastanede adaklar için olabilir. Yani birisinin iyileşmesi için adak eşyalar satılıyor olabilir. Hastanedeki tanıdığına ne götürürsün?
2: Kolonya, çiçek.
0: Kolonya satılıyor olabilir. Tabii burada da baktığımız zaman bir parça daha iyi görebiliyoruz. Yani üç tane sütun yan yana işte bunu daha iyi gözünün önüne getirebiliyorsun. Arka tarafta dükkanlar ve bu sütunların arasından... Hastaneye doğru belki bu dükkanlardan kolonyanı alıp ilerliyor olabilirsin.

0: Asklepion yılanlı sütun hocam. Tıbbın sembolü.
1: Asklepion yılanlı sütun fakat bu şimdi Zeus kutsal alanındayız. Hı. Zeus ve Asklepios'a adanmış bir tapınak var bu alanda. Hı hı. Dolayısıyla burası da Asklepion'un kutsal alanı oluyor.
0: Asklepion aslında bir tanrı değil mi?
1: Asklepion sağlık tanrısı, hekimlerin de tanrısı ama ilk önce tanrı muamelesi görmüyor. Bir kahraman gibi yani elinde asasıyla her tarafa koşan işte hastaları iyileştirmek için, hastalara şifa dağıtmak için koşan bir kahraman gibi. Sonradan bir takım efsanelerle tanrı
0: anlatır mısınız
1: katına yükseliyor. Aslında buraya da mal edilen bir şey o efsane ya da masal diyelim. Bir hasta geliyor buraya. Ölümcül bir hastalığı var.
0: Müthiş acılar içinde.
1: Acılar içinde. Fakat işte biraz önce de konuştuğumuz gibi buranın etik bir sorunu var. Ölümcül hastalar kabul edilmiyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla adamı almıyorlar içeriye. O da iki tane yılan var o sırada kapının önünde beklerken. Ve bir taşın kovuğundan su içiyor yılanlar. Su içiyorlar ama zehirle birlikte tekrar onu
0: tasın içine boşaltıyorlar.
1: O kovuğun içine boşaltıyorlar. Adam acılarından kurtulmak için bir an önce o zehiri içiyor. İçiyor fakat işte panzehir denilen bir şey var ya ilk olarak o keşfetmiş oluyor böylece ve adam iyileşiyor.
0: Olumlu bir
1: etkisi oluyor. Tabii o olumlu etkinin sonucunda da buradakiler uyanıyorlar duruma. Ve böyle bir yılan ve sağlık ilişkisi kurulmaya başlanıyor.
0: Günümüze kadar da geliyor.
1: Dolayısıyla evet, Asklepios'un elindeki asaya da iki yılanın sarıldığını sağlık sembolü olarak biliyoruz. Şimdi buradan bir şey daha var. Pardon sen söyle.
0: Bir alan burası galiba. Zeus
1: Asklepios tapınağı var. Asklepios yani o tanrının adı o. Evet. Asklepion olunca işte hastanenin adı. Burada
0: böyle bir sütunlu bir alan var. Sütunlu alanda tapınak böyle var. Merdivenlerle tapınağa geçiliyor.
1: Evet.
0: Bir de böyle bir alan var hocam.
1: Şimdi buradan tabii garip bir manzara var. Hastane ve arkasında amfi diyorum. İşte
0: tiyatro.
1: Tiyatro. Evet. Amfi olunca arkeologlardan öğrendiğimize göre
0: asla amfi demeyeceğiz.
1: Tam bir şey olması lazım. Yani ikili karşılıklı olması lazım bu gördüğümüz bölümün. Buradaki tiyatro aslında hastaneye ait.
0: Evet.
1: Bir bakıma da büyük anlamda da tedaviye yönelik bir tiyatro olduğu söyleniyor.
0: Alan tam böyle kutsal bir alan olduğu için hocam böyle bir sessizlik de var. Yani topografik şeyinden de kaynaklı herhalde buranın. Böyle bir sessiz, böyle bir hani
1: yani,
0: duygusal.
1: Yani kutsal alandan çok.
0: Acaba biz bildiğimiz için
1: çok sesli olması mümkün değil tabii evet. De. Etrafa baktığımız zaman görüyoruz bir takım odalar ve bir takım şeyler, dehlizler var. İşte mesela tedavi binası, biraz önce dediğim gibi uyku odası. Yani tabii ki burası bir hastane olduğuna göre bir dinginliğin sağlanması gerekecek.
0: Beni ilgilendiren en önemli noktalardan biri. Tiyatro.
1: Evet, sen bir tiyatrocu olarak bu konudan başlayabilirsin.
0: Aslında psikodrama denilen şey, hani sizle yapmış olduğumuz sohbetlerde 19. yüzyılda ortaya çıkan bir yöntemdi değil mi?
1: Yani evet öyle zannediyorum. Yani 18-19 olması lazım gibi düşünüyorum şu anda.
0: Ama antik,
1: çok yeni bir şey yani psikodrama.
0: Evet, eğer antik dönemde bu tiyatro buraya konumlandırıldıysa psikodrama ile de mutlaka bir ilişki vardır diye düşünüyoruz.
1: Psikodrama yani ruhsal bir tedavi yöntemi tabii. Hı-hı. Ve konuşarak, derdini başkasına aktararak ve bunu da bir oyun haline getirerek uygulanan bir şey. Şimdi bu tiyatro böyle bir hastanenin yanı başında olmakla acaba bu tip bir işlev yükleniyor mu diye de düşünmeden edemiyorum.
0: Çok
1: açıkçası.
0: Mantıklı. Eğer bu tip düşünce olmasaydı bu tiyatro buraya konumlandırılmamış olacaktı. Düşünsenize böyle hani bir hasta güzel bir tiyatrosu var. O hastaya belli bir şeyler aktarılmak üzere sahnenin üzerinde bir drama var. Yani girişi, gelişmesi, sonucu belli olan bir şey var.
1: Asıl hasta katılıyor o drama. Hastanın katılımını sağlıyor. Kendisini ifade etmeye çalışıyor.
0: Evet, kendini ifade etmeye çalışıyor. O katarsis, arınma, işte içinde var olan o hastalıklı duygu, psikolojik ve nevrotik bir

0: durumdan şey yapıp kurtulup kendini o sahne üzerinde var olan dünyaya aslında bir oyunun içerisine dahil etme yöntemi.
1: Bir kendisini ifade ederek işte sağlığına kavuşmaya çalışmak, bir de doktorların ona telkinleriyle iki evet. tane farklı yöntem bu. Ama ikisinin de burada uygulandığını ben düşünüyorum açıkçası.
0: Kesinlikle bence de.
1: Yine bir kere daha söyleyeyim, hiçbir zararı yok. Bu tiyatroyu da o bağlamda düşünüyorum. Burada evet. olmasını ona bağlıyorum.

0: Of. Hocam şu suyun sesini duyuyor musunuz? Şurada biraz oturalım ve suyun sesini dinleyelim lütfen.
1: Tedavi bulalım diyorsun.
0: Evet.
1: Tedavi tüneli.
0: Evet.
1: Yeraltı tüneli.
0: Böyle bir akustiği de var herhalde bunun değil mi?
1: Kriptoportikus.
0: Yani burada böyle kıyafetleriyle yürüdüklerini düşünsenize. 2500-3000 yıl öncesine gidip insanlar.
1: Şimdi tabii su sesiyle tedavi buradan oraya kadar bir yürüyüş süresi var demek ki. Hı hı. Bir de görüyor musun tünelin üstünde? Görüyorsun tabii yani çok net görünüyor. Işıklar var, açıklıklar var.
0: Evet.
1: Bir rivayete göre, yani metinlerde bazılarında yazılana göre doktorların oradan hastaları izlediği söz konusu. Yani bilemiyorum.
0: Mimari açıdan şimdi böyle bir dehlizin içerisine su akıttığınız zaman normalde nem olması gerekiyor. Bakın su akmasına rağmen dehlizin içerisinde en ufak bir nem yok. Rutubet yok yani, kuru. Havası da güzel. Yani buradan böyle fısıltıyla konuştuğunuzda ta tünelin sonuna kadar da rahat bir şekilde duyuluyor.
1: Evet.
0: Daha aslında psikodrama bu alanın tamamında mevcut. Yani şu bile psikodramanın bir parçası sayılabilir.
1: O kadarını bilmiyorum. Tabii psikodramada kendi durumunu anlatma, aktarma, başkasıyla paylaşma meselesi var ama...
0: Bunlar yardımcı yani elemanlar gibi düşünülebilir.
1: Bu seansta evet ona yardım edebilir mi? Onu bilemiyorum.
0: Bir de biz yürüyelim mi böyle?
1: Yürüyelim.
0: Ama konuşmadan yürüyelim isterseniz. Kendi dünyamıza, kendi iç kabuğumuza çekilelim.
1: Durabilirsek, peki, konuşmadan.
0: Peki.

0: Selinos, yani bugünkü Bergama çayının üstüne konumlanmış.
1: Ha evet.
0: Yani yer yok, yapacak yer yok. Şehir aşağıya doğru gelişiyor.
1: Evet, kontrol edilmiş o akarsuda. Ve iki tane yan yana tünelin içine hapsedilmiş akarsu ve üstüne de bunlar geliyor.
0: Neden Kızıl Avlu denildiğini biliyor musunuz?
1: Kırmızıdan, tuğladan herhalde. Demek ki...
0: Aslı orijinali beyaz mermermiş.
1: Beyaz mermer, boyalı mermer aslında. Evet. Demek ki mermerler düştükten sonra bu kırmızı tuğlalar çıkınca...
0: Evet.
1: Yeni bir isim demek.
0: Evet. Bazilika da deniliyor, Kızıl Avlu da deniliyor. Evet. Konum itibariyle de tam Pergamon'a çıkmış yolunun üzerinde böyle.
1: Evet. Pergamon. İçinde de bir tane Bizans tapınağı var.
0: Tapınağı var. Dışı böyle avlu. Hep bu böyle şey işte Mısır krallarına ve tanrılarına adanan böyle dörtlü bir avluymuş burası.
1: Mısır şeyleri şahane. Burada.
0: Şahane yapmışlar yalnız değil mi?
1: Heykel çok güzel.
0: Hadrian yaptırıyor bunu hocam.
1: Yaptırıyor ve...

0: de güzel. İki.
1: Yani temsili de güzel.
0: Çok güzel.
1: Taklit olarak çok güzel bir heykel.
0: Hemen Bazilika'nın girişinde böyle müze gibi bir şey var.
1: Orijinalleri o siyah berber orijinaller orada.
0: Evet. Bize göre sağ, o heykele göre sol kolu da hemen içindeki şeyde sergide.
1: Bazı parçalar içeride ve çok da güzel sergilemişler. Bir sanat sergisi gibi, modern sanat müzesi halinde. Onlar orada o havada duruyor yani.
0: 60 metreye 26 metrede yükseklik var.
1: Ha, onu bilmiyorum.
0: Çok güzel ya. Of of.
1: Ve bunların bu şimdi heykellerin yeni versiyonlarının, taklitlerinin yapıldığı yer buraya çok yakın değil mi?
0: Evet, evet, evet.
1: Ustalar da buraya çok
0: yakın. Ve çok ünlü o ustalar galiba.
1: Bakalım.
0: Bakalım.

0: Selam, kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Ya,
1: nasılsınız?
0: İşinizi biraz böleceğiz, kusura bakmayın ama.
1: Buyurun.
0: Biraz sohbetlemek istiyoruz sizi.
1: Tabii.
0: Bayağı meşhur bir baba olsunuz. Ve bu heykellere can veriyorsunuz. Bunları tekrar canlandırıyorsunuz. Ve restorasyona çok büyük katkınız var.
1: Var, evet.
0: Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
1: 78 yılından beri.
0: Oo, neredeyse yaşıt.
1: Yani.
0: Benimle yaşıt neredeyse. Bayağı da tanınan bir ustasınız.
1: Ya şimdi biz Alman alkolojiyle çalıştığımız için.
0: Enstitüyle çalışıyorsunuz.
1: Enstitüyle, evet.
0: Felix de kızı başladı.
1: Felix, evet.
0: Kentin, antik kentin çeşitli bölgelerinde çalıştınız mı yoksa çalışma atölyeniz sadece burası mı?
1: Yok, Türkiye'nin birçok yerinde çalıştım.
0: Mermer'de?
1: Mermer'de, montajda, tapınaklarda, saraylarda.
0: Evet, bir arkeolog kadar bilgisi.
1: Biraz.
0: Bilgi var bu yani. Biraz bu Kızılavlu'yla yani içinde bulunduğumuz yerle ilgili bir hikaye anlatabilir misiniz? Burası Mısır tanrılarına adanan
1: bu
0: bir tapınak.
1: Kral Adrian döneminde Mısır tapınağı, yani Mısır tanrıları tapınağı diye inşa ettiriliyor. Tabii büyük özgü Mısırlılardan esinleniyor. Birçok heykeller şu bölümde gördüğümüz aşağı yukarı 21 veya 28 adet olması lazım Mısır tanrısı. Değişik figürlerde. Ama günümüzde ancak şu gördüğümüz belden aşağı yarım ulaşmıştır. Baş veya göğüs kısımları var ama yeterli değil şu an bizim restorasyonda yürütmemiz için. Biz sadece bir tane segment yaptık. Aslan, bu çift figürlü. Ön aslan kadın, arka kurt adam. Buna takiben biz Güney Kule ve bu güney duvarda ve tonozlarında restorasyon devam ediyor şu an.
0: Güney Kule'nin içerisinde orijinalinin bir
1: tabii,
0: kolu var herhalde.
1: Var ve değişik figürler de var. Evet. Yani aşağı yukarı 1, 2, 3, 4 diye sınıflandırılmış şekilde. Elinde tabii en iyi parça onlar, bu Kızılavlu'ya ait.
0: Siz yöre insanı mısınız, Bergamalı mısınız?
1: Ben aslen Arnavut'um ama burada doğumluyum yani. Bergama doğumluyum. İşte 1978'de ben 16 yaşında başladım Alman arkeolojiyle çalışmaya. Ve çok bir ustalarla da çalıştım yabancı.
0: Siz, tabii, sizin de ustalığınız vardı ya.
1: Benim ustalarım hep dışarıdan gelen yabancılar. Yani Alman, İsveç, böyle. Onlardan çok şeyler öğrendim tabii. Onlar tabii bizden daha ileriydi. Ve öğrendim aşağı yukarı. Şimdi çok şey yapabiliyorum restorasyon konusunda A'dan Z'ye. Her şeyi yapabiliyorum.
0: Hiçbir şey tesadüf değildir değil,
1: değil
0: mi?
1: Mesela tabii.
0: Bunun üstündeki motifi neye göre işliyorsunuz?
1: Orijinaline göre.
0: Orijinalinin fotoğrafı var herhalde.
1: Elimizde
0: ya da
1: parçaları var.
0: Hmm, yani onlar müzede.
1: Müzede var veya iş bu kazı alanlarında var, ören yerlerinde var. Onlardan tabii mimarlar çiziyor. Tam ölçüler çıktıktan sonra yani projelendiriliyor. Biz başlıyoruz tabii yapmaya.
0: Merak ettiğim şey şu aslında. Şimdi dönemin teknolojik koşullarıyla şimdiki teknolojik koşullar arasında büyük bir şey var herhalde,
1: fark
0: değil
1: var
0: mi? Fark var. Yani bunu nasıl işlemişler?
1: Şimdi biz daha önce mesela Trajan Tapınağı'nda yaptığımız zaman hiç makine kullanmadık.
0: Hiç kullanmadık.
1: Hiç kullanmadık.
0: El işçiliği.
1: Yani o zaman neyse o. Ama şimdi günümüzde tabii çabuklaştıralım diye tabii imkanlardan yararlanıyoruz. Makineler var.
0: Onların yapmış olduklarına böyle baktığınız zaman hakikaten sanat eserlerinin kusursuz olduğunu görebiliyor musunuz?
1: Tabii ya, şimdi muhakkak biraz kusur var. Var ama tabii bu göze hoş olduğu için bunu
0: ama
1: işi bilen.
0: Ama bu kusuru ben dışarıdan bir turist olarak baktığımda göremem değil mi?
1: Siz tabii, ben görebilirim tabii.
0: Böyle var mı hiç şey hikayeniz, fark ettiğiniz hikaye? Mesela gelmiş burayı döndürememiş ya da zaman yetmemiş, onu başka bir figürle süslemiş. Veya
1: süslemiş tabii var, bunlar da var. İşte mesela duvara gelen veya bir heykel önüne gelen yerlerde kaydırmış ama tabii.
0: Bu bir mimari hile.
1: Tabii hile yani, evet. Biz de yapabiliyoruz onu bazı şeylerde. Mümkün olduğu kadar tabii en aza indiriyoruz.
0: Peki bir eseri elinize aldığınızda onu siz de tarihlendirebilir misiniz? Ya da onun
1: tabii canım,
0: gerçekten
1: tabii
0: o tarihe ait
1: tabii,
0: olduğunu
1: tabii
0: şey
1: çünkü
0: yapabiliriz.
1: Dönemleri biliyoruz yani aşağı yukarı biz. En çok burada Roma var, Helenistik çağı var. Bizans pek o kadar değil zaten.
0: Bizans daha çok tahrip etmiş.
1: Tahrip etmiş tabii. Yani tek tanrılı dine geçince bilhassa bu heykellerin hepsini kırmış, yok etmiş. Yani
0: pagan kültürü saymış.
1: Duvarlara onları koymuş veya tabanlara, yok etmiş. Tekrar halk dönüp de bunlara gelmesin diye. Tabii en büyük tahribi onlar yapıyor.
0: Evet, evet. Yani sizden sonra bir de oğlunuz var galiba.
1: Evet, oğlum var.
0: Meslek ona devrolacak galiba.
1: İnşallah. Yani tabii bu güzel bir şey ya, kalıcı bir şey. Örneğin yok olan bir şey değil. Belki yüzyıllar veya bin yıllar gidecek bir şey.
0: Evet. Yani sizin babanızda var mıydı böyle bir meslek?
1: Evet, duvar ustasıydı. Yani o da duvar yapıyordu, örüyordu. Çok güzel de bir ustalığı vardı.
0: Evet. Yalnız şey, buradaki hani imparatorluğu Makedonya. yani... krallığı olduğu düşünürse siz de doğumunuz ve atalarınızın o topraklar yani evet. Demek ki tesadüf değil mi değil, sizin değil. İyi bir usta olmanız. Size şeyi de sorabilirim gerçekten merak ettiğim için. Almanlar bir dönem buradan tapınağı kaçırıyorlar, Zeus tapınağını
1: kaçırıyorlar. Ben ona inanmıyorum kaçırılan bir şeye.
0: Sizce nasıl olmuş olabilir?
1: Zaten o benim bildiğim kadarıyla...
0: Karl Humann ve ekibi.
1: Karl Humann ekibi, evet. Bu zaten kapalı bir tapınakmış. Hı hı. Ve o zaman tabii bizim eski insanlar zaten bu yukarıda garajın orada kireç yapıyorlarmış. Belki görmüşsünüzdür.
0: Evet, kireç kuyuları
1: yani temelleri varmış. Var evet orada da.
0: Rahatsız oluyor Karl Humann ve...
1: Hayır, yok. Çok güzel figürlü taş getiriyorlar. Dikkatini orada. Çekiyor tabii. Hı hı. Şimdi yağmurlardan ve erozyondan bir köşesi açılmış bu tapınağın.
0: Evet.
1: Tabii mermer hazır var. Alıyorlar oradan. Diyor ki nereden geliyor? Tabii götürüyorlar. Diyorlar ki biz buradan alıyoruz. Bu o zaman hangisi artık yetkili bilmiyorum.
0: İzin alıyor galiba.
1: Tabii
0: Osmanlı'da.
1: Yani durduruyor.
0: Evet.
1: Diyor ki yani kireç yapmayın, çok güzel bir şey bu. Onlar da kabul ediyor. Onun yerine büyük ihtimal sanıyorum ki sönmüş kireç geliyor.
0: Başka bir yerden.
1: Almanya'dan geliyor büyük ihtimal. Onun karşılığında da tapırak. Ya örneğin şişini bunu götüremezsiniz.
0: Evet.
1: Aşağı yukarı bilmiyorum ama 4,5 ton civarında çalamazsınız.
0: Sadece bu bir de.
1: Yani bir de, evet yani. Şimdi bir de düşünürseniz koskoca tapınak mesela binlerce ton. Yani bu bilmiyorum ama 1-2 sene veya 3 sene bir zaman içinde giden bir şey.
0: Hı hı. Parşömen de değil bu gemilere yükle,
1: yani,
0: Mısır'a gönder.
1: Yani kağıt da değil yani. Onun için biraz tuhaf oluyor. Çalma gibi bir şey ben sanmıyorum olsun ya. Ki resmen verilmiş bence.
0: Evet, evet, evet.
1: Yani, tabii bize göre şimdi tapınaklar biraz biliyorsun yani. Müslüman kesim için evet. Pek cazip değil.
0: Evet, doğru.
1: Ama aslında şimdi düşünürsen Almanya için çok büyük bir gelir getiren bir tapınak. Evet. Herkes mesela merak edip gidiyor ama biz sadece temellerini görüyoruz.
0: Evet, doğru.
1: Ya tabii gönül ister ki gelsin orijinal yerine.
0: Ama burası da iyi olmuş ya. Biz hani bir sürü arkeolojik öğren yerini kazıyoruz ama kazıyoruz diyorum yani. Özür dilerim çekiyoruz. Pergamon onların içerisinde en böyle gün yüzüne çıkmış ya ve hani Pergamon... bilimsel olarak gün yüzüne çıktığında çok iyi anlaşılıyor
1: ya, tabii
0: burada.
1: Tabii şimdi çok mesela daha önce de şeylere büyük imzalar atmış. En azından Perşüman burada bulunmuş.
0: İyi ki varsınız diyoruz o zaman.
1: Hepimiz.
0: Sayenizde biz de görmüş oluyoruz.
1: Yani şimdi işte yavaş yavaş bunları toparlamaya çalışıyoruz.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Teşekkür
0: Kolay
1: ederim.
0: Görüşürüz.

0: Hocam Pergamon diyelim ve Pergamon'u böyle bir kısaca tarihsel süzgeçten bir geçirelim. İsmi, dönemleri, kralları ve sonra Kızılavlu'nun avlusuna gelelim.
1: Evet, bu ismi ilk önce kim vermiş? Ondan başlayalım.
2: Hani ilk ne zaman kullandığına dair hani bir şeyimiz yok. İlk şu dönemden başladı ama tarihsel olarak tarihi kaynaklarda milattan önce 399-400'lerde Xenophon'un Anabasis adlı romanında, 10 binlerin dönüşü romanında karşımıza çıkıyor. Anabasis romanında Xenophon 10 binlerle birlikte Anadolu'ya gidip Perslerin arkasından geri dönerken Pergamon civarında konaklar ve orada Pergamon'la ilgili bilgiler verir ve biz Pergamon ismi ilk o dönem
1: Xenophon'un en eski kaynak o.
2: Evet.
1: Evet. Şimdi tabii Pergamon bugüne kadar geldi. Şimdi Pergamon'dan konuşuyoruz değil mi?
0: Bergama. Bu sefer ben Bergama'dayım.
1: Bergama'dayız ama Pergamon'dan, yukarıdaki kentten konuşuyoruz. Bir de tabii bu kentin çok somut bir tarihi var.
0: İskender'den sonrası var.
1: Büyük İskender'den.
2: Zaten tarih sahnesine sonrası. Çıkma hani o zaman rastlıyor ama böyle tarih sahnesine çıkması İskender'den sonrasına denk geliyor. İskender'in o büyük imparatorluğu öldükten sonra halifleri arasından bölüşünce Pergamon'da
0: 9000 talentlik bir şey yapıyorlar.
2: Lysimachos Trakya'nın da egemenliği altında bulunan, Trakya'da egemenliği altında bulunan Lysimachos'un elinde bir öyle bir hazine geçiyor ve bunu Pergamon isminden de bir anlamına baktığımızda da korunaklı kale, müstahkem mevki, çok korunaklı bir yer olduğu için bir komutanın kurmasında, Pleteiros diye bir komutanı kurmasında buraya bırakıyor. Ve sonrasında ya milattan önce 281 yılına geldiğimizde bu Helenistik krallar arasındaki savaşlardan dolayı önce Lysimachos, arkasında Antiochos ölüyor ve burada bir yönetim boşluğu oluşuyor. Pleteiros burada, hazine de burada. Bu hazineyi kullanarak yavaş yavaş kenti geliştirmeye ve genişletmeye başlayacak ki
0: siyasi oyun var mı? Var gibi değil mi? Yani iyi bir idareci
2: var. Her iki tarafa böyle ilk dönemde bir o tarafın sikkelerinde portresini kullanıyor, bir diğer tarafın, bir İskender'in.
1: Pleteiros'a bakarsak yani bir komutandan, bir kraldan filan çok öte müthiş bir siyasetçi gibi geliyor.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi mesela ilk önce bir Traian tapınağı, ondan sonra Hadrianus'un devam ettirdiği aynı tapınak, Traian'ın tanrısallaştırılması, Hadrianus'un tanrısallaştırılması ama hem psikolojik bir tarafı var bunun bu şehirliler için hem de siyasi bir tarafı var. Yani Roma'yla yaklaşma meselesi var ya da Roma'ya bir ne derler, kompliman yapma meselesi var. Bu tabii ki siyaset yani duygusallıkla
2: yeter. Yani o dönemde Roma'ya yaklaşmasının aslında Roma'nın genişleyeceğini, buralara yayılacağını gördüğü için böyle bir ilişkiye tabii giriyor.
0: Peki savaşçı da değil galiba değil mi? Daha böyle hani...
2: Hani savaşlar da yapmış ama genelde siyaset yolu da çözmeyi tercih ediyor.
1: Evet.
2: Şimdi mesela o Kibele konusu açılmışken Roma'yla ilişkiyi kuralım. Kibele'nin Roma'ya taşınması, Kibele kültürünün ana tanrıça Kibele'nin kültürü Pergamon üzerinde olur. Ve o Roma'nın Kartaca ile girdiği bir savaş var biliyorsunuz. Bir türlü yenişemiyorlar, yenemiyor Kartaca'yı. Bilicilerine danışıyorlar. Diyorlar ki Anadolu'daki Kibele kültürünü buraya getirirseniz bu savaşı kazanırsınız. Hannibal'a karşı savaşta.
0: Kain orada da devreye giriyor.
2: Ve o Kibele kültü Pessinus'ta, İç Anadolu bölgesinde Galatların egemenliği altında. Galatlar o dönem çok böyle
0: barbar.
2: Herkesi haraca bağlamış ve Pergamon'la da arasının yani savaştan bir iki toplum ve Pergamon kralları o koşullarda bile gidip oradaki ana tanrıça ait olan o kült yerine geçen bir meteor taşı var. O taşı getiriyor Pergamon'a. Burada bir süre kalıyor, sonra Roma'dan gelen heyete verip götürüyor. Yani orada da yine siyasal ilişkilerini çok iyi kullanarak o kültün Roma'ya taşınmasına aracılık eden krallıktır.
1: Peki mesela o kültlerden konu açılmışken hemen arkamızda da gördüğümüz bu Kızıl Avlu'ya gelelim. Öyle anılan yere gelelim. Sonra tekrar Pergamon'dan bahsederiz.
0: Evet.
1: Burası ilk önce bir Roma tapınak mı demeli? Tapınağı tabii olarak evet, yapıldı.
0: İkinci Hadrian dönemine mi denk geliyor?
1: Hadrian tarafından galiba.
0: İki mi? Milattan önce iki.
2: Milattan önce yani Hadrian'ın imparatorluk dönemi milattan sonra 117-138 tarihleri
1: iki, evet.
2: Döneminde onun imparator olduğu dönemde yapıldı düşünülüyor.
1: Evet ve Mısır tanrıları adına yapılmış.
2: Göreceğiz evet. İşte Demeter'in Athena'sına, Hera'sına, Zeus'una, Dionysos'una bütün tanrılar var. Hani sadece bu olsa bu sorgulanabilir neden sadece Mısır çıktı ama o dönemde paganizm olduğu için bütün tanrılara ait bir şeyi görebiliyoruz burada.
0: Dışı mermermiş galiba sonradan böyle.
2: Kızıl evet yani Kızılalı denmesinin sebebi bu alttaki ortaya çıkan mermerler söküldükten sonra ortaya çıkan o duvar örgüsünden kaynaklı. Tamamen duvarın üzerindeki küçük delikler var. Dikkat ederseniz onu çok net görebilirsiniz. Onlar o bronz kancalarla plakaları tutan deliklerin yerleri. Kiliseden bu yukarıdaki kule de bu arada bir dönem Osmanlı.

0: döneminde bir kiliseye çevriliyor. Şimdi bugün cami olarak kullanılıyor.
1: Evet.
0: Ve yani bu Serapis ve yapılmış tapınaklar için en büyüklerinden biri ve iyi korunmuş.
1: İyi korunmuş.

0: Bergama'nın için en fazla etkilendiğim mekan burası. Yani bu kütüphane mekanı. Daha fazla hayal kurabiliyorum burada. Ve o kütüphaneyi gözümde canlandırmak istiyorum. İskenderiye ile kıyaslamak istiyorum. Ve hakikaten burada olmaktan da şu anda haz duyuyorum. Böyle bir tarih boyunca dünyanın en büyük kütüphane, antik dönemin en büyük kütüphanelerinden ikincisi ya da birincisi.
1: Evet, hemen havaya girdiniz bakıyorum hocam.
2: Havasına yani bence havaya girmemek şey olur burada. Böyle
1: abeste işte
2: olur.
1: Yani.
2: Yani evet, İskenderiye Kütüphanesi çok önemli antik dönemde. Pergamon Kütüphanesi ile İskenderiye Kütüphanesi, Helenistik Krallıklar ikisi de bir yarış içine giriyor. Çünkü Pergamon Kütüphanesi de zenginleşmeye başlıyor. Ve antik dönemde papyrus yazı malzemesi olarak kullanılıyor. Mesela Mısır'da üretiliyor. O yüzden Mısır hani çok daha bu anlamda eli daha güçlü. Evet.
1: Ama evet, ne zaman ki burası güçleniyor ve güçlendikten sonra artık parşömeni kesiyor, buraya papyrusu kesiyor, burası parşömeni icat ediyor. Doğru değil mi?
0: Mısır papyrusu göndermekten
1: vazgeçiyor,
0: imtina ediyor. Evet, yani zorluk çıkartıyor.
2: Parşömen dediğimiz kağıt halinde kullanılması ilk defa Bergama'da.
1: Daha o yüzden inceltiyor herhalde.
2: İnceltiyor ve karta pergamana, pergamana kağıdı olarak adlandırıyor. Sonra parşömen ismini evet, alacak ki ve bu kütüphaneyi de zenginleştirecek. 200 bin ruloluk bir kütüphaneye dönüşecek burası.
1: Antonius geliyor.
0: Oraya gelmiyoruz daha.
1: Gelmiyor Antonius, vazgeçiyor.
0: Hemen bir an önce kütüphaneye göndermeye çalışıyorsun.
1: Daha yok, olur mu?
0: Göndermeyelim biraz daha. Şimdi mesela şunu soracağım. Papyrus bitkiden elde edilen bir şey. Ve esnek.
2: Evet.
0: Ve rulolar oluyor. Şimdi bizim bildiğimiz gibi bir kütüphane olmasa gerek o zaman. Yani kitaplar böyle yan yana sıralı değil
2: de
0: rulolar
2: evet,
0: yan yana sıralı. Ruloların kapları var vesaire. Peki parşömenin şey olarak, malzeme olarak niteliği papyrusa benziyor mu? Çok esnek bir şey olmadığını düşünüyorum.
2: Kesinlikle değil ve aslında burada yani, çok çok önemli bir şey oluyor. Bugün kitap ya da defterin çıkış noktasını da kodeks dediğimiz şeyin oluşumu da parşömenle başlar. Dolayısıyla onu da buradan
0: evet,
2: başlatabiliriz.
0: Rulodan Bergen'de vazgeçiş ve
2: yani rulo olarak da kullanılıyor ama düz bir şekilde de kullanabiliriz. Papyrusu
0: evet,
2: kullanamıyoruz.
0: Kullanamıyoruz.
2: Dolayısıyla doğru, kodeksin oluşması, yani kitabın oluşumun merkezi de parşömenle birlikte Bergama, Pergamon, antik Pergamon kenti diyebiliriz.
1: Aslında şahsına münasip bir sürü yapısı var ama bu yapı özellikle son yıllarda adından çok fazla söz ettiriyor. Athena, kutsal alan sunağı. Değil mi? Athena, tapınağı sunağı.
2: Yani kentin tanrıçası, koruyucu tanrısı Athena ama yani Athena ve Zeus'a adanmış bir
0: Zeus.
2: Biz daha çok Zeus sunağıyla.
1: İkinci Eumenes döneminde mi yapılıyor?
2: İkinci Eumenes döneminde.
1: Çok güzel rüzgarı da var ya. Ilık baksanıza ne güzel.
2: Nasıl yaz kış böyle hocam.
1: Evet.
2: Çok hoş bir rüzgarı var.
1: Mekan yeri denilebilir. Hocam şimdi Karl Humann.
0: Tabii burada Zeus deyince, yani bu sunak deyince Berlin ve Humann mutlaka akla gelecek bir
1: isim.
2: Almanlarla Osmanlılar arasındaki bu demir yolu anlaşmasına adam müteahhit.
0: Tabii.
2: Yol mühendisi olarak geliyor, işçi değil.
1: Burada bakıyor ki kireç kuyuları var. O kireç kuyularından bir tanesinde bir parça geçiyor eline. O parçayı Almanya'ya gönderiyor. Alın bunu bir inceleyin diyor. Almanlardan olumlu bir cevap geliyor herhalde. O da diyor ki var olan Osmanlı hükümetiyle yazışın. Ben burada kazı yapmak istiyorum diyor. İlk bir sene kazı izni veriyorlar galiba.
0: Bayağı anlaşmalı bir şey var burada. Ticaret var yani.
1: Evet.
0: Devlet satıyor, onlar da götürüyor. Başka bir şey yok burada yani. Hani bir hırsızlık durumu varsa belki anlaşmanın dışında biraz daha fazla götürüyor.
2: Evet, yani hani anlaşma dışında götürülen şeyler de sonrasında bir şekilde anlaşmanın içine konuyor.
0: Evet, evet.
2: Abdülhamit'ten imza alınıyor. Bence hani yani o dönemde Osmanlı'da hakikaten Osmanlı'nın son dönemi biraz tarihi esere koruma anlayışı olsaydı o eserler burada da korunabilirdi.
0: Ve arkamızda görülen halinden başka, temel taşlarından başka bir şey yok. Görmek isteyen Berlin'deki müzeye gidip şahane bir şekilde oraları seyredebilir.
1: Harika.

0: aslında 5 yıl boyunca bir kapalı müze.
1: Ben de bugün öğrendim.
0: Evet, hocam söyledi. Yani 5 yıl sonra, bir yılı geçti galiba, tadilata girdim. Hmm. Ve Pergamon, Berlin'deki Müzeler Adası olarak geçen kısım, ki Pergamon Müzesi de ilk yapılanlardan biridir, Dünya Miras Listesi'nde. Dolayısıyla sunağın olduğum, yani sadece Zeus Pergamon Müzesi değil, alan bir Dünya Miras Listesi'nde. Pergamon kenti de geçen yıldan itibaren Dünya Miras Listesi'nde. Dolayısıyla burayla ilgili kentin dışında kente ait olan başka bir şey de orada Dünya Miras Listesi'nin evet, bir parçası gibi oluyor.
2: Ve bunu senin de içinde bulunduğun bir grup, belediye, Bergama Belediyesi ile birlikte buradan
1: UNESCO
2: ile bir şey işbirliği
0: evet,
2: halinde.
0: Evet, Bergama Belediyesi bünyesinde UNESCO Dünya Miras ve Alan Yönetim bir birimi var. O birim Bergama UNESCO Dünya Miras Listesi'ne aday olunca 2011 yılında hemen öyle bir birim kuruldu belediye bünyesinde ve dosyayı hazırladık ve 3 yıl gibi kısa bir süre içinde de Türkiye'nin 13. UNESCO Dünya Miras Alanı olarak Dünya Miras Listesi'ne adını yazdırdı.
3: Harika. Biz de gurur duyduk bundan değil mi hocam?
2: Peki.
3: Jimnasyona mı geçelim?
2: Zeus altarını da gördük. En azından konuştuk dedik.

0: Hocam, antik Pergamon kentinin cimnazyonu, yani eğitim kurumundayız, spor merkezi gibi.
1: Evet.
0: Burası böyle tepeden baktık, harika görünüyor. Buranın hikayesini kendisinden dinleyelim değil mi? Ne dersiniz Emre Hocam?
2: Elbette, ne demek. Buyurun.
0: Buyurun.
3: Hocam, yani hakikaten Pergamon'un en önemli yapılarından biri. Aslında hani buraya gelen turistler sadece Akropol dediğimiz yukarı kısmı geziyorlar ve gidiyorlar. Bu orta kente ya da aşağıya kimse inmiyor.
2: Ama çok uzak değil mi gerçekten?
3: Uzak ama hani burayı görebilmek için aslında konaklamak gerekiyor. Doğru. Bergama'da kalacaksın ki Bergama'yı anlayabilirsin. Yani Astepion'undan tutun, kale kentin içindeki Osmanlı dönemine ait bir yerleşim var. Orayı görmek lazım ve orta kenti görmek
2: çok
3: lazım.
2: Çok dağılmış her tarafa.
3: O yüzden hani belki turistlerin gördüğü, yukarıda gördüğü, kentin Akropol kısmında gördüğü eserlerden daha çok aşağı orta kentte var. Bunlardan en önemlisi tabii ki Pergamon Gimnazyumu. Antik dönemin, Helenistik dönemin en büyük gimnazyumu. Biz şimdi burası 3 terastan oluşuyor. 3. terasındayız. Yani yukarı terasındayız ve etrafı sütunlarla çevrili palestra dediğimiz alandayız. Bu oyunların yapıldığı, güreşlerin ya da değişik sportif faaliyetlerin yapıldığı meydandayız.
2: Bir şey soracağım. Burada sadece çalışma oluyor ama değil mi? Sportif çalışmalar oluyor. Burada seyirciler toplanıp da mesela bu müsabakaları seyretmiyorlar.
3: Tabii ama yani kendi aralarında bu tür etkinlikler yapıyor ama dediğiniz gibi öyle kalabalık bir kitlesel seyircilerin olduğu bir etkinlik değil.
2: Onlar stadyumlarda.
3: Kesinlikle. Ha.
2: Evet.
3: Evet. Sadece sportif faaliyetler değil tabii, burada diğer eğitimler de veriliyor. Şimdi buranın şöyle bir özelliği var. Burada genelde gimnazyumlarda daha çok gençlere yönelik yapılan bir eğitimdir. Burayı şöyle adlandırıyorlar. İşte üst terasta yetişkinler, orta terasta
2: gençler,
3: bir alt terasta çocukların eğitiminde dahil veriler, daha doğrusu antik kaynaklar.
2: Peki bu gördüğümüz biçim nereye ait? Roma'ya ait herhalde. Yani en son hali
0: şu anda günümüze çıkan Roma.
3: Aslında yani bulunduğumuz alanın bu gördüğümüz plan çerçevesi Helenistik dönemdeki şekli üzerine Roma geliştiriyor. Özellikle her iki tarafına yaptığı hamam yapısıyla bu bir ek olarak yapıyor.

0: Çünkü Helenistik dönemde yandaki şeyler yok. Hanımlar yok. Aynı zamanda içinde bir 1000 kişilik yaklaşık 1000 kişilik bir odeonu var.
1: Odeon neydi hocam?
0: Odeon daha çok bir müzik dinletilerinin yapıldığı yer. Aynı zamanda belki kışlık tiyatrolarda diyebiliriz. Küçük daha küçük tiyatrolarda belki oynanıyordu.
1: Daha korunaklı
0: ya da galiba. Hani bir nevi kent toplantılarında yapıldığı yerdi ama evet. Hani Odeon deyince müzik dinletilerinin yapıldığı yer olarak
1: canlı müzik tabii değil mi?
0: Geçiriliyor tabii ki.
2: Şimdi bir şey daha var tabii, daha önce de senden konuşmuştuk. Bu jimnazyonların görevleri ya da işlevleri diyelim, hani spor üzerine öyle biliyoruz. Ama mesela Yunan toplumunda spor şu anda bizim anladığımız anlamda bir spor değil herhalde.
0: Kesinlikle.
2: Bunun bir yani bu yeri de kastederek onu soruyorum. Burası da bir kutsal alan sayılabilir çünkü sporun Yunan toplumunda bir kutsallığı var. Yani dini bir şey aslında bu.
0: Var. Şimdi agoralarda olduğu gibi agoraların içinde bir agora adanmış bir tapınak, bir tanrı olur. Buradaki gimnazyumda da bir tapınak var mesela. Hem yan taraftaki teras üzerinde hem de bir alt terasta, ki orta terasta dediğimiz bir tapınak da var. Dolayısıyla hani kutsaliyeti tabii ki var. Aynı zamanda hani bugünkü dediğiniz gibi bugünkü sporla kesinlikle alakası yok. Hem onun yanında, sportif faaliyetlerin yanında diğer bilimsel ya da işte edebi eğitimler de veriliyor burada.
1: Evet.
0: Böyle bir özelliği
1: eğitim
0: var.
1: Eğitim kurumu gibi.
0: Bir bütün olarak.
1: Kompleks.
0: Yani aslında bugün Avrupa'daki bazı dillere de geçmesinin sebebi de odur. İşte Almanca'da gimnazyum, bugünkü bizim liseye denk geliyor. Gimnazyum olarak bugün de kullanılıyor aynı terim.
2: Yani işte o iyi vatandaş tanımına bakarsak Yunan toplumunda, hani Platon'u falan aklıma getirdiğim zaman, İşte bir taraftan sporcu olacak, öbür taraftan sanatla ilgilenecek ki onun sertliğiyle bunun yumuşaklığı dengelensin.
0: Evet.
2: Bunu da o işlevde görebileceğiz evet. Yani.
1: Çok güzel bağladınız.
2: Bitti mi konu?
1: Bilmiyorum ama güzel bağladınız. Bunun göre... üstüne ne söylesek evet. Boş. Yolcu yolunda gerek.

0: Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Pergamon'un son anında artık buradan gidiyoruz.
1: Evet.
0: Aklımda kalan şey, kütüphanede de söyledim. O mekan, kütüphanenin hikayesi. Bir de en son şunu söyleyeyim. İstanbul'da Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde tesadüfen buranın arkeologlarından Herr Rath'ı tanımıştım. Onu da aklıma getirdim. Onu da anmış olayım. Ondan sonra söylenecek bir şey kalmıyor. Gidelim artık. Başka yerler var çünkü.
1: Taşlarla insanları baş başa bırakalım.

0: ve 4 yarışmacımızla birlikteyiz ve aramıza yeni katılan Sema Hanım, merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Sizi tanıyabilir miyiz biraz?
1: Tabii. 48 yaşındayım. Bir oğlum var. Üst düzey yönetici olarak çalışıyorum. İnsan kaynakları üzerine çalışıyorum. Yaklaşık 27 yıldır iş hayatındayım.
0: Ne güzel.
1: Ölene kadar da çalışmak istiyorum.
0: Sektör hangi alanda?
1: Sektör turizm şu anda.
0: Turizm.
1: Evet, turizm otelcilik yapıyorum. Yaklaşık 20 yıldır.
0: Kırmızı bir ceketle gelmiş Berivan Hanım bugün ve 5000 lira kazandığı dün akşamki final yarışmasında. Nasılsınız Berivan Hanım?
2: İyiyim Ersin Bey. Daha zengin dursun diye kırmızı giydim bugün. Sonuçta 5000 aldım artık. Vallahi 6. günüm. 5. finali hedefliyorum. 5000 daha alırım diye düşünüyorum.
0: Dün gece rüyanızda ne gördünüz peki? Film Eşkıya filmiydi final sorusu. Bir Fırat türküsü var mıydı? Şu Fırat'ın.
2: Vallahi en sevdiğim filmlerdendir. Oradan da gelmesi ekstra güzel oldu. Artık ölene kadar favori filmim olacak. Asla da değişmeyecek. Ne çıkarsa çıksın. Güzel oldu. Teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Tekrar tebrikler. Başarılar diliyoruz. Gülnaz Hanım.
3: Merhaba.
0: Bugün saç stili değişmiş. Evet. Pembe gitmiş. Yoksa pembeyi ben arkada mı bir yerlerde üstüm
3: yok,
0: gri mi
3: gitti,
0: oldu? Ne oldu?
3: Gri oldu. Saçlarım ağırdı.
0: Bir yarışmada bu olduysa eğer. Ha?
3: Bugün... Berivan'dan dolayı diyorum. Berivan'ı görünce saçlarım ağırdı. Bugün böyle gri olsun dedim. Daha böyle dinamik oldu. Öyle. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. İyiyim ben de. Ve Nilay Hanım.
4: Merhaba.
0: Kaçıncı kez birlikteyiz?
4: Bu beşincisi galiba. Evet, beşincisi.
0: Bir final var.
4: Evet, bir final var. Hep ucundan döndüm ettim böyle. Gittim geldim, gittim geldim. Bakalım bugün göreceğiz.
0: Bugün şimdi haftanın son programı.
4: Evet.
0: Ve haftanın son programının bir özelliği var. Finale çıkan yarışmacımızın bir sonraki hafta devam etme ihtimali söz konusu. Ancak en az puan alan 3 yarışmacımıza ne yazık ki veda etmek zorunda kalacağız. Bu bakımdan en büyük rakibiniz Berivan Hanım. Ya onu da göndereceksiniz ya da sizler gideceksiniz. Yerinize yenileri gelecek haftaya.
3: Bence en büyük rakibimiz kendi bilincimiz. Berivan'la yemekte de konuşmuştuk. Bence burada sadece baş başayız bilincimizle diye düşünüyorum. Berivan bizim arkadaşımız oldu. Saçımı arttıktan sonra.
0: Peki formatla ilgili hemen kısa bir bilgilendirme yapayım. Sema Hanım için ve izleyicilerimiz için. Final öncesinde 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etapta dikkat etabı olacak. Yine 4 soru. Her bir sorunun değeri bu kez 2000 puan. Ve 3. etaba geldiğimizde akıl oyunu etabı var. 3000 her bir sorunun değeri. Bir yarışmacımız bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. En fazla puan alan yarışmacımızla 5000 TL para ödülü için birebir yarışacağız. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Ve ben süreniz başladı dedikten sonra cevaplarınızı yazmanızı da rica ediyorum. Hazır mıyız?
4: Hazırız.
0: O halde dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da başlıyor. Cevap Soru'da, Cevap Soru'da. Bilgi etabında ilk sorumuzun konu başlığını görüyoruz.

0: Her zamanki gibi artık bir gelenek oldu neredeyse. Çizgi filmle başlıyoruz. He-Man, gölgelerin gücü adına sloganıyla 90'lı yıllara damgasını vuran bir çizgi film. Gölgeler Şatosu'nun gizli güçleri Adam'ın kılıcı ile ilişkilidir. Kılıcını havaya kaldırıp gölgelerin gücü adına güç bende artık der ve çok güçlü bir süper kahramana dönüşür. Aslında titrek bir kedi olan ancak He-Man'in sihirli kelimeleri söylemesiyle güçlü bir kaplana dönüşen Atılgan'ı unutmak da mümkün değil tabii ki. He-Man'in ayrıca uçan, kırmızı pelerin ve kırmızı şapka giyen Orca adlı bir dostu var. Sorumuz gelsin. He-Man'in kötülüklere karşı mücadele ettiği karakter kimdir? Süreniz başladı. Son 10 saniye. Sadece 90'lı yıllarda çocuk olanlar hatırlamıyor aslında. Daha sonra filmleri de yapıldı He-Man'in. O yüzden pek de yabancı olduğunuzu sanmıyorum. Ama kafa sallayan yarışmacılarımız var.
1: Eski bilgiler. Çok eski bilgiler.
0: Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Sema Hanım.
1: İskeletor.
0: Berivan Hanım.
2: Kızıl maske. Şöyle bir şey ekleyeceğim ama.
0: Vallahi hiçbir şey eklemeyin bence kızıl maske dedikten sonra.
2: Ama nedenini anlatabilir miyim?
0: Buyurun.
2: Çünkü
0: buyurun,
2: sizin
0: ederim.
2: İzlettiğiniz videoda ben bir kafatası mağarası gördüm. Sonra birkaç bölüm önceki yarışmaya gittim. Tabii üstünden de zaman geçti ama. Sanırım işte kızıl maske nerede yaşıyor diye sormuştunuz. Cevap kafatası mağarasıydı. Ben o zaman Texas falan demiştim. Onu kafatası mağarasının önünde görünce dedim ki herhalde rakibinin evine gitti. Rakibi...
0: Ya da şöyle dediniz. Yani Texas'tan daha garip, tırnak içinde de söylüyorum. Daha saçma bir cevap versem ne verebilirim acaba dediniz. Kızıl yani, maske.
2: 97'liyim ben. Hiç He-Man falan bilmiyorum açıkçası.
0: Bilmiyorsunuz.
2: Bilmediğim de çok belli etmişimdir.
0: Yani üzgünüm. Gülnaz Hanım.
3: Cevap yok ama yarışmacı arkadaşımız Sema Hanım'ın cevabının doğru olduğunu yazınca hatırladım. İskeletor'u hatırladım.
0: Nilay Hanım.
4: Benim de He-Man en izlemediğim çizgi filmlerden biridir ama şu an kesin babam biliyordur. Çünkü babam He-Man'in sanırım hem izlemişti hem sanki onların kitapları da vardı değil mi? Onları da okumuştu diye hatırlıyorum.
3: Sheila da vardı değil mi?
0: Sheila. Evet bir de onun evet, kadın karakteri var.
3: Sheila.
0: Peki şu anda tek bir yarışmacımız İskeletor. Bir yarışmacımız efendim.
2: Kızım.
0: Biri var ama. Altıncı kez bizimle birlikte olan, dört kez final başarısı gösteren Berivan Hanım. Dün hatta 5000 lira toprağın pala ödülü de 8000 lira olan Berivan Hanım kızıl maske dedi.
2: Var en azından böyle biri.
0: Var tabii canım ya. Peki doğru cevabı görelim mi? İskeletor yeni yarışmacımız Sema Hanım iyi başladı. 2000 puanla başladınız. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: İskeletor doğru cevaptı. Sizin He-Man'e karşı...
1: Yok sadece çizgi film severdim. Hala da severim. Hala da zevkle seyrediyorum.
0: Eskilerden bir bilgi olarak kalmış
1: evet,
0: demek.
1: Evet.
0: Ne güzel. O da size 2000 puan kazandırdı.
1: Evet.
0: O halde ikinci sorumuza geçiyoruz şimdi. Önce konu başlığımızı görelim.

0: Ekstrem sporlar konu başlığımız. Yapan kişiye özgürlük ve adrenalin vaat eden bir hava sporudur. Bu sporu yapmak için profesyonel olmaya gerek yoktur. Kişi lisanslı pilotlar eşliğinde dağlardan veya yüksek yamaçlardan hız kazanarak atlar ve havada belli bir süre süzülerek gökyüzünün tadını çıkarır. Ülkemizde özellikle Fethiye Ölüdeniz'deki Baba Dağı üzerinden yapılmaktadır. Sorumuz gelsin. Lisanslı pilotlarla dağlardan atlanarak yapılan sporun adı nedir? Süreniz başladı. Fethiye Ölüdeniz, Baba Dağı özellikle sadece Türk vatandaşlar değil, uluslararası olarak da çok katılım sağlanmıştır bu sporu yapmak için. Son anda yazdı Sema Hanım da süre bitmeden. Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Yamaç paraşütü, paragliding.
0: Yamaç paraşütü cevabı geldi Sema Hanım'dan. Berivan Hanım.
2: Yamaç paraşütü.
0: Gülnaz Hanım.
3: Yamaç paraşütü.
0: Ve Nilay Hanım.
4: Yamaç paraşütü, hatta yaptım da ben.
0: Yaptınız.
4: Evet yaptım. Baba Dağı'da yaptım hem de.
0: Nasıl bir macera yaşadınız?
4: Ya aslında oraya çıkarken zaten çok heyecanlanmaya vakit bile olmuyor. Çünkü çok hızlı bir süreç işliyor. Daha sonrasında çıktığımızda 1700 metrede ilk başta atlama seçeneğimiz vardı. Ama pilotlarımız buradan uçmayalım, pardon

0: zıplamayalım dediler. 2000 metreye çıkarttılar bizi. Ben de hatta havadayken sordum hani neden zıplamayalım oradan dediniz diye. Ters rüzgar var çünkü orada demişti. Evet. Ama bir daha yapmam. Yani...
1: O da iyiymiş. Çok sevdim. Keşke bir daha yapabilsen falan diyecek diye bekliyorum. Yo. O kadar güzel anlattınız.
0: Ama o an şey yani çok korkuyorsunuz da ve korksanız da hiçbir şey sonuç elde edemiyorsunuz. Çünkü düşseniz zaten yine öleceksiniz. O yüzden hani sonrasında böyle denizin üstüne geldikçe biraz da aşağılara indikçe zevk alıyorsunuz. Baba Dağı ile ilgili dünyada da ünlü bir yer diye biliyorum.
1: Tabii tabii. O yüzden az önce yani uluslararası alanda da bu spora ilgi duyan çok fazla insan gitmiştir oraya. Yani sadece bu sporu yapabilmek için cevabı şimdi görünce aslında daha rahatlıkla söyleyebileceğim. Bu sporu demekten vazgeçmek istiyorum çünkü cevabı görelim. Yamaç paraşütü 4'te 4 doğru cevaptı. Babadağ'da uluslararası alanda çok önemli bir yere sahip yamaç paraşütü dalında. Böylelikle yemyeşil oldu şu anda yarışmacılarımızın ışıkları. O zaman üçüncü sorumuza geçiş yapalım ve önce konu başlığımızı görelim. Sanat dalları konu başlığımız. Bakalım hangi daldayız? Kağıt üzerine özel yöntemlerle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Yoğunlaştırılmış sıvı üzerinde renkler kullanılır, karıştırılır ve desenler yaratılır. Yapılışı oldukça zevklidir ancak bir o kadar da sabır ister. Resmin yapıldığı suya kitre adında bir tür zamk katılır. Kitre yerine salep, ayva çekirdeği, gaz yağı gibi değişik maddeler de kullanılır. Fırçasının yapımında ise genellikle at kılları tercih edilir. Sorumuz gelsin. Yoğunlaştırılmış sıvı üzerinde renklerin karıştırılmasıyla yapılan resim sanatının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Dört tane hanımefendi olunca öyle tahmin ediyorum ki bu sanatla ilgili öyle ya da böyle bir tecrübesi olan vardır sanırım ama önce cevapları göreyim lütfen. Buyurun. 4'te 4 aynı cevabı görüyorum.
1: Ebru.
0: Nedense hiç de şaşırmadım. Sema Hanım.
2: Ebru.
0: Berivan Hanım.
1: Ebru.
0: Gülnaz Hanım.
1: Ebru.
0: Ve Nilay Hanım.
3: Ebru ve bu sanatı da deneyimleme şansım olmuştu.
0: O zaman önce cevabı görelim ondan sonra dinleyelim. Tamam. Kendinizi de çok fazla böyle bir vakitte tutmanızı da istemiyorum. Cevabı görüyoruz. Doğru cevap Ebru olacaktı tabii ki. Anlatın bakalım Nilay Hanım. Nasıl bir macera geçti?
3: O da şöyle olmuştu. Bursa'ya gitmiştim arkadaşımla birlikte gezmeye. Bir gün kalmalı gitmiştik. O sırada geziyoruz işte. Orada şu an unuttum meydanın adını. Orada bir meydanda bir hana girdik. Orada handa deneyimleme fırsatım olmuştu. Sonra onu aldım hatta eve de getirmiştim. Çok güzeldi. Bir kere denedim ama evde devam etmedim. Keşke etsem diye düşündüm şu an ama.
0: Siz hep bir kere deniyorsunuz sonra bir daha devamını getirmiyorsunuz herhalde. Böyle bir alışkanlığınız var.
3: Galiba biraz öyle evet.
0: Tamam peki. Şimdi 4. sorumuza geçiş yapacağız. Yani ilk etapın son sorusu. Konu başlığımıza bakalım.

Geometrik şekillerle devam ediyoruz yarışmamıza. Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgene verilen isimdir. Paralel kenarlarının uzunlukları her zaman birbirinden farklıdır. Paralel olan kenarlarına tabanları, paralel olmayan kenarlarına ise yanal kenarlar adı verilir. Ardışık açıları bütünlerdir. Yani ardışık açıları birbirini 180 dereceye tamamlar. Sorumuz gelsin. Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgene ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Tam süre biterken iki yarışmacımız da cevabını yazdı. Bir yazdılar, bir sildiler. Kararsızlık var şu anda, öyle görüyorum ki. Bir cevaplarınıza bakalım lütfen. Sema Hanım.
1: Ben yamuk dedim.
2: Ay doğru tabii ya.
3: Ben de yamuk dedim, sildim ya.
0: Ne oldu Berivan Hanım?
2: Yamuk dedim, sonra paralel kenar dedim, sonra da deltoid dedim. Niye
0: 20
2: diyorsun?
0: Saniyede bunları mı yazdınız? Sildiniz, yazdınız, sildiniz. Önce yamuk mu yazmıştınız?
2: Evet. Y yazmıştım, sonra
0: şimdi
2: paralel kenar.
0: Şimdi ne yazıyor
2: kenar
0: orada?
2: Deltoid. Hiç ne alaka deltoid değil tabii ki. İşte basiretim bağlandı yine.
0: Gündüz Hanım?
3: Dikdörtgen dedim.
2: Yok.
0: Dikdörtgen cevabı geldi. Aynı cevabı görüyorum Nilay Hanım'dan ama ben yüzündeki ifade...
3: Evet, yamuk yazdım. Sildim. Dikdörtgen yazdım ama yalnız iki kenarı paralel diyor. Dikdörtgende diğer iki kenar da paralel. O yüzden dikdörtgen olduğunu da düşünmüyorum.
2: Yamuk yamuk.
3: Ama yamuk yazdım, sildim. O zaman niye sildim oldum?
0: Güzel. Yani verdiğiniz cevabın ne kadar yanlış olduğunu aslında ancak bu kadar güzel anlatabilirdiniz.
3: Evet.
0: Çünkü doğru cevap...
3: Yamuk.
2: Yamuk.
4: O da değil.
2: O.
3: Yamuk evet. Yamuk yamuk.
0: Doğru cevap geliyor. Doğru cevap yamuk olacak efendim şu anda gördüğünüz gibi. Ve Sema Hanım'a yine çarpı iki... Böylelikle 4500 puana ulaştınız. Giderek de arayı açıyorsunuz. Birinci etaptayız üstelik.
1: Umarım daha iyi olacak.
0: Yeni yarışmacımız Sema Hanım. Berivan Hanım nasıl buldunuz performansı?
2: Bence muhteşem.
1: Ay teşekkür ederim.
0: İlk etap itibariyle öyle tahmin ediyorum ki yani en yüksek puanı alan yarışmacılarımızdan birisiniz kesin. Belki birincisi olabilirsiniz. 4 soruluk etap karşılığında. Yanılmıyorsam eğer. Diğer yarışmacılarımızın şu anda 500'er puanı bulunuyor. Ama daha önümüzde final öncesinde 8 tane sorumuzun olduğunu da hatırlatayım. Ve ikinci etaba geçiş yapacağız şimdi. Cevap soruda ikinci etapla devam ediyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevabın sorunun içinde yer aldığı bir etap. Bu kez dikkat etabı her bir sorunun değeri artık 2000 oldu. Eğer hazırsanız yeni sorumuzun konu başlığını ekrana getirelim.
2: Hazırız.
3: Hazırız.

Çin Seddi konu başlığımız. Çin Seddi, Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan dünyanın en uzun savunma duvarıdır. Resmi verileri UNESCO tarafından açıklanan Çin Seddi'nin orijinal uzunluğu 21.196 kilometredir. Çin Seddi'nin temellerinin M.Ö. 7. yüzyılda artan Hun, Moğol ve Tungus saldırılarına karşı atıldığı tahmin edilmektedir. Seddin bazı kısımları taş ve tuğladan yapılmıştır ve oldukça kalındır. Bazı kısımları kum ve kerpiç gibi zayıf malzemelerle inşa edilmiştir. Bu kısımların amacı düşmanı durdurmak değil, yavaşlatmaktır. İddialara göre Seddin yapımı sırasında binlerce işçi hayatını kaybetmiş ve bunlar duvarın içine gömülmüştür. Çin Seddi 2007 yılında dünyanın yeni 7 harikasından biri seçilmiştir. Sorumuz gelsin. Resmi verileri UNESCO tarafından açıklanan Çin Seddi'nin orijinal uzunluğu kaç kilometredir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Beşinci sorumuz, yeni etabın ilk sorusu. Cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: 21.968 dedim. Sonunu hatırlayamadım.
0: Bir şüpheniz var yani. Berivan Hanım.
2: 21.196.
0: Ben Gülnas Hanım.
3: 2.198 olarak hatırlıyorum.
0: Siz 2.198 dediniz. Ve Nilay Hanım.
4: 21.196.
0: 21.196 şu anda iki yarışmacımız da var. 21.968 Sema Hanım da var ve Gülnaz Hanım'ın cevabı 2.198. Acaba ben ne demişim? Resmi verileri UNESCO tarafından açıklanan Çin Seddi'nin orijinal uzunluğu 21.196 kilometredir. 21.196 demek iki yarışmacımıza puanları bölüştürüyoruz demek. 8.851.8 aslında yıkılmamış kısımlarıyla olan hesaplamalardı. Hatırlarsanız eğer normalde Çin Seddi'nin uzunluğu ile ilgili olarak hep bu bilgiler mevcuttu. Fakat daha sonra yapılan araştırmalarla birlikte ki detayı da size aktarırken UNESCO tarafından tüm arkeolojik çalışmalarla birlikte 21.196 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğu belirtilmiş. Biz de bu soruyu sizlere aktarmış olduk böylelikle bilgilerle beraber.
2: Ekstra bilgiler için teşekkürler.
4: Teşekkür ederiz.
0: O halde 6. sorumuzda yolumuza devam ediyoruz.

Doğal taşlar yeni sorumuzun konu başlığı. Doğal taşların çeşitli faydaları olduğu düşünülmektedir. Akik taşı cilt hastalıklarına iyi gelir. Kehribar taşı ağrı kesici olarak kullanılır. Ametist taşı doğal rahatlatıcıdır, uyku problemine iyi gelir. Kristal kuvars taşı zihinsel konsantrasyonu kuvvetlendirir. Turkuaz taşı tansiyona ve migrene karşı etkilidir. Yeşim taşı korku ve endişeyi azaltır, huzur verir. Ay taşı hazımsızlığa iyi gelir, sindirim sistemini düzenler. Onyx taşı sakinleştirici özelliği vardır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre zihinsel konsantrasyonu kuvvetlendiren taş hangisidir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Bakalım hangi yarışmacımızın arası taşlarla iyi. Hanımefendiler olunca karşımda daha fazla ilgi gösterdiğinizi ve böylelikle bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyorum. Mu.
1: Çok yani. Bilmek de bazen kafa karıştırabiliyor.
0: Hele ki arka arkaya ben böyle sayınca değil mi? Cevaplarınızı göreyim lütfen.
2: Kuars.
0: Yanlış kuars taşı evet. Diyorsunuz evet. Sema Hanım. Berivan Hanım.
3: Ben kehribar yazdım ama kristal kuars diye 20 saniye bana yetmiyor. Bana gerçekten bir 40'ta falan anca düşüyor.
0: Ben ne diyeyim daha Allah gözünüzü doyursun. 4 kez finale çıkmış. Bir tanesinde 5000, diğer üçünde 1000 almış ve bana 20 saniye süre yetmiyor diyor. Sema Hanım ne diyorsunuz?
2: Yani 20 saniye çabuk geçiyor gerçekten.
0: Oo, bir kadın ittifak oluştu efendim şu anda karşımda. Karşımda bir ittifak oluştu. Kehribar dediniz. Eğer ekstra 20 saniye süre verseydim peki hangi cevap verecektiniz?
3: O zaman kesinlikle kristal kuvars yazardım.
0: Peki acaba var mı o cevabı yazan?
4: Kuvars.
0: Yunus Hanım.
4: Kuvars.
0: Kuvars diyor. Nilay Hanım.
4: Turkuaz dedim ve kuvars bana da süre yetmedi. Ben şu an dediklerimde hatırladım yani.
0: Hayır peki çok o 20 saniyelik sürede ne yapıyordunuz onu ben çözemedim.
3: İşte başta saydıklarınız
4: ama taşları hatırlıyoruz. Mesela kehribarın kesici şeylere iyi geldiğini ben hatırlıyorum şu an. O başta anca geliyordu işte sonrası... Gelecekti ama süre yetmedi.
3: Turkuaz'da nazara iyi geliyor. 20 saniyede anca düşüyor. Siz sonlardan sorduğunuzda 20 saniye yetmiyor. Çünkü bir 20 saniye daha ihtiyaç duyuyorum ben en azından.
0: Güzel. Ya 2000 çarpı 2 4000 puanı kazanırsanız az önce kullandığınız ifadelerden dolayı bana ne diyeceksiniz?
3: Özür dilerim yani. Gerçekten özür dilerim. Ama çok sanmıyorum.
4: Ben de kristal kuvars olduğuna ben eminim. Hatta kristali öyle kodlamıştım zekadan diye.
0: Peki o zaman cevabı görelim mi hep beraber? Ben ne demişim? Cevap soruda. Kristal kuvars taşı zihinsel konsantrasyonu kuvvetlendirir. Cevap soruda. Kristal kuvars taşı, harf hatanız var. Başına kristal yazmadınız Gülnaz Hanım.
3: Evet.
0: Bu bakımdan puan veremiyorum. Yoksa aslında şu anda çarpı 2 tek başınıza belki de 4000 puan kazanabilme şansınız vardı.
3: Anlıyorum. Sağlık olsun.
0: O yüzden ne yazık ki puan veremiyorum hiçbir yarışmacımıza. Yeni sorumuzla devam edelim o halde. Önce konu başlığımız geliyor.
5: Abim değilsin artık, uşağımsın. Bunu aklından çıkarma. Hadi şimdi iş başına.
6: Başımı belaya sarma.
7: Bela değil ulan nimet. Devlet kuşu say. 100.000'i bir arada görmedin. Milyonu göreceksin. Ama gönülsüzsen başkasını bulurum. Bulamaz mıyım ha?
6: Bulursun elbet. Elinden ne kurtulur ki?
5: Ben onun hayat adamı olmasını istiyorum. Elindekini kaptırana ne derler? Hanım evladı derler. Tamam mı?
8: Çok tatlısın Gamze. Hayat dolusun.
0: Yeşilçam'ın kötü karakterleri. Tabii kötü derken tırnak içerisinde söylüyoruz bunu. Yeşilçam'ın en kötüsü denildiğinde akla ilk Erol Taş gelir. Birçok filminde et yiyişi esnasında çekilen sahneleriyle de meşhurdur. Hüseyin Peyda köylerdeki kötü ağa dendi mi ilk akla gelen karakterdir. Süheyl Eğriboz her filmde bol bol dayak yiyen yan kötü karakterlerin en aranılan isimlerinden biridir. Gaddar, merhametsiz ve filmdeki esas kadında gözü olan karakter denince akla gelen isim Bilal İnce'dir. Bir döneme damga vuran ilaçlı gazoz efsanesini tanıtan şüphesiz Yeşilçam'ın en yakışıklı kötüsü Nuri Alço. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre her filmde bol bol dayak yiyen Yeşilçam karakteri kimdir? Süreniz başladı. Bu karakterlerin içerisindeki en çok dayak yiyen isim acaba kim? Başından öyle bir olay geçmişti ki birazdan cevabı gördüğümüzde 2014 yılında maalesef kendisini de kaybettik. Bir filmde oynadığı sahneden sonra dışarıda maalesef dayak yiyor ve kafasına 18 dikiş atılıyor. Yani filmi gerçek zanıpta ona böyle bir saldırıda bulunanlar olmuş. Ay. Böyle bir hayat hikayesinin içerisinde böyle bir anısı da var. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sema Hanım?
2: Cevap yok.
0: Birinci etabı iyi başladınız.
2: Evet.
0: Ama ikinci etap sıkıntı.
3: Ya, utanıyorum şu an.
0: Ve Berivan Hanım?
3: Süheyl nokta nokta gil.
0: İsmi hatırladınız ama...
3: İsim doğru mu? Ha, iyi.
0: Hayır, hayır. Soyadını yazmamışsınız, o yüzden diyorum. İsmini hatırladınız ama...
3: Bu kadar hatırlayabildim.
0: Soyadını hatırlayamadınız. Soyadı yok zaten.
3: İsim de doğru olmayabilir.
0: Ve Gülnaz Hanım'da da aynı şeyi görüyorum
3: Süheyl.
0: Ben.
3: Eğri bol muydu? Tam olarak hatırlamıyorum.
0: Nilay Hanım?
4: Süheyl Eğri Dağ diye hatırladım.
0: Siz Süheyl diye mi?
4: Süheyl diye mi yazdım?
0: Süheyl Eğri Dağ diye yazdınız.
4: Ay ama Süheyl.
0: Ama Süheyl mi demek istediniz?
4: Evet.
0: Ama Süheyl yazdınız. İki tane isim görüyorum, soyad yok. Bir tane de cevap yok. O zaman ben ne demişim bir izleyelim isterseniz. Süheyl Eğriboz her filmde bol bol dayak yiyen yan kötü karakterlerin en aranılan isimlerinden biridir. Az önceki gibi maalesef yine puan veremiyorum size. Aslında kavgalı, dövüşlü filmlerde hemen hemen her filmdeki belki de 400'e yakın filmde oynamıştır. Hep Süheyl Eğriboz vardı ancak bu kez puansız ayrılıyor yarışmacılarımız bu sorudan. Madem öyle yeni sorumuzla devam edelim.
4: Dedi.

İstanbul Havalimanı yeni sorumuzun konu başlığı. Beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. İstanbul Havalimanı 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete açıldı. İlk uçuş TK-2124 koduyla İstanbul'dan Ankara'ya yapıldı. Havalimanının ana terminal binasının büyüklüğü 1.3 milyon metrekaredir. Havalimanına ait büyük uçakların iniş ve kalkışlarına uygun toplam 6 pist bulunmaktadır. Bunların 5 tanesi Karadeniz'e dik ve 1 tanesi Karadeniz'e paralel uzanmaktadır. 90 metre yüksekliğinde ve 17 katlı olarak projelendirilen Hava Trafik Kontrol Kulesi, lale figürlü tasarımı ile 2016'da Uluslararası Mimarlık Ödülünü kazandı. İstanbul Havalimanı 2021 yılında dünyanın en iyi havalimanları arasında 17. sıraya yükseldi. Ayrıca 2021 yılının en gelişmiş havalimanı seçildi. Sorumuz gelsin. İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gerçekleşen ilk uçuşun kodu nedir? Süreniz başladı.

0: Sekizinci sorumuz, ikinci etabın son sorusu ve cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: TK 21-24.
0: TK 21-24. Berivan Hanım.
2: TK 2124.
0: Ve Gülnaz Hanım.
3: TK 2124.
0: Nilay Hanım.
4: TK 124. Ben orayı tam hatırlayamadım.
0: Tam hatırlayamadınız.
4: Evet.
0: 124 yazdınız. Diğer yarışmacılarımızın da TK 2124 olarak görüyorum cevabını. Acaba burada puan verecek miyim? Ben ne demişim? Cevap soruda. İlk uçuş TK 2124 koduyla İstanbul'dan Ankara'ya yapıldı. Cevap soruda. Tebrik ediyorum. 3 yarışmacımıza puanları bölüştürdük. Doğru cevap TK2124 olacaktı. Bu kadar detayın içerisinde bunu hatırlayabilmek de gerçekten çok çok önemli. Bazen ben burada içeriği sizlerle paylaşıyorum. Sonra soruyu aktarıyorum. Empati de yapıyorum. Acaba ben orada olsam ne olurdu diye.
5: Deneyelim.
3: Evet, deneyelim.
5: Ben geçiyorum.
0: Yok, denemeyelim. Ama itiraf edeyim. Herhalde Berivan Hanım kadar bu kadar başarılı olamazdım diye düşünüyorum. Yani evet, bilgilerim var, ilgim var ama bu kadar başarılı olabilir miydim? Oranın başka bir heyecan içerisinde olduğunu da bilmesem de tahmin edebiliyorum.
4: Teşekkür ederim.
0: İkinci etabı bitirdik. Son puan durumunu hatırlatayım sizlere. Çünkü üçüncü etapta dengelerin nasıl değişeceğini belki de tahmin edebilirler. Sema Hanım, bugün aramıza katıldınız. Özellikle ilk etaptaki performansınız, ikinci etapta devam ettiremediniz onu ama yine de liderliğiniz devam ediyor. 5200 puanınız var. 2200 puanda Berivan Hanım, Nilay Hanım 1500 puanla şu anda 3. sıradasınız. Oraları da sevdiniz sanki, bana öyle geliyor.
4: Aslında sevmedim ama kalıyorum.
0: Ve Gülnaz Hanım, dün iyiydiniz.
4: Evet.
0: Bugün ilk iki etapta beklediğiniz gibi değil.
5: Aslında Kuvars, yani o beni üzdü. Kristal yazabilirdim. Yani hatırlıyordum yine de yazmadım, o yüzden. Suheil cevabını da verseydim daha iyi olacaktı.
0: Gülnaz Hanım, siz yine bir kelimeyle kaçırdınız çarpı ikiyi. Evet. Yanınızdaki hanımefendi bir harfle kaçırdı. Ya
5: evet, doğru.
0: Bir harfle bile kaçırdığı evet. Oldu.
5: Sağlık olsun.
0: Üçüncü etaba geçelim.
4: Geçelim.
0: Üçüncü etap, akıl oyunu etabı işte başlıyor. Cevap. Final öncesi artık önümüzde 4 soru var. Akıl oyunu etabındayız ve her bir sorunun değeri artık 3000 puan. Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray.
6: Kayıyor, lan diye doğru kaleye iniyor. Sol tarafta bir daha sağ yol, yarı sapına kaleye doğru gidiyor Metin. Kaleye alacağım lan, vurdu Metin. Kaleye doğru gidiyor.
0: Bir efsane, Metin Oktay, rahmetle anıyoruz kendisini ve bakalım sorumuzun içinde neler var. Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay, 1936'da İzmir'de doğdu. Taşsız krallığa kaplı futbol kariyerine 1952'de Damlacık Spor'da başladı. 1955'te Galatasaray'la anlaştı. Oktay'a imzaladığı 5 yıllık sözleşme karşılığında taksi plakalı bir otomobil verildi. Toplam 6 kez gol kralı oldu ve ligin en çok gol kralı olan futbolcusu unvanını aldı. Galatasaray formasıyla toplamda 258 profesyonel lig maçına çıkan Metin Oktay 217 gol attı. İlk kez 1955'te giydiği milli takım forması altında 36 maçta 19 gol attı. 1965'te kendi yaşam öyküsünü anlatan Taçsız Kral filminde başrol oynadı. 1991 yılında Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Sorumuz gelsin. Metin Oktay kaç yaşında vefat etti? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. ...20 saniye süre bitti. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Sema Hanım.
1: 53.
0: 1991-1938 yanlış yaparak, evet, böyle bir yanıt buldunuz. 53 dediniz.
1: Yanlış çıkardım.
0: Berivan Hanım.
2: Ben 91-36, 55 dedim.
0: 55. Ve aynı hesabı ben Günaz Hanım'da da görüyorum.
2: 55.
0: Siz de?
3: Samsun plakası.
0: Samsun. Nilay Hanım.
4: Ben de 55 diyorum.
0: 3-55 var ve bir de 53 var. Ya 6000 puan vereceğim, ya puanlar bölüşülecek, ya da puan veremeyeceğim sizlere. Cevabı görelim isterseniz. Acaba bu sorumuzun cevabı ne? 55 yaşında, maalesef genç bir yaşta hayatını kaybetmişti Türk futbolunun Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay. 3 yarışmacımız doğru cevap verdi. Berivan Hanım, Günnaz Hanım ve Nilay Hanım. Böylelikle Sema Hanım'a bu kez puan veremiyoruz. Şimdi 10. sorumuza geçiş yapalım. Yeni sorumuzun konu başlığını da görelim.
5: Konuklarımız var.
6: Vakti gelmişti dostum.
7: Sizleri de bitirdik. Açlıktan ölüyorum.
6: Tam bir yemek çılgınlığı yaşadık. Hadi şu işi bitirelim.
8: Bir ömür boyu karım olur musun?
9: Ben ayrılmak istiyorum.
8: Ne?
9: Aa, bu arada profil fotoğrafında alakan yok.
10: Kowalski, maymunlara işaretler. Buluşma noktasına süper uçakla gelsinler. İstikamet otel. Hadi çabuk.
11: Yuhu. Evet.
12: Günaydın.
13: Günaydın.
14: Günaydın, günaydın. Sana ve sana ve sana. Ne kadar da çabuk büyüyorlar.
15: Kral ve kraliçenin yerini dolduracağın için bugün çok işin var.
0: Ünlü animasyonlar yeni sorumuzun konu başlığı. Kayıp Balık Nemo 2003'te gösterime giren film ilk 3 günde 70 milyon dolar hasılat yaptı. Yukarı Bak 2009 tarihli filmin ana karakterini Erol Günaydın seslendirdi. Buz Devri 2002 yapımı animasyon filmin başarısı üzerine devam filmleri çekildi. 2006'da Buz Devri Erime başlıyor. 2009'da Dinozorların Şafağı ve 2012'de Kıtalar Ayrılıyor. 2016 yılında Büyük Çarpışma vizyona girdi. Madagaskar 2005 yapımı film New York Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların maceralarını konu alıyordu. Shrek, bir masaldan uyarlanan 2001 yapımı film, Oscar'da animasyon dalının açılmasıyla bu ödülü alan ilk film oldu. Ardından 2004, 2007 ve 2010'da 3 devam filmi daha çekildi. Sorumuz gelsin. Buz Devri serisinin ilk filmi günümüzden kaç yıl önce çekilmiştir? Süreniz başladı. Orijinal ismiyle Ice Age

0: Orada bir tane kaplan var. Buz Devri'nde karakterlerden bir tanesi. İsmi de Diego. Benim köpeğimin adı da Diego. O yüzden Shrek'le ilgili biraz bayağı bir sempatim olduğunu söyleyebilirim. Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Sema Hanım.
1: 20.
0: Berivan Hanım.
2: 19. 18.
0: 2021 eksi 2003 yapmışsınız, evet. Ve 18'i bulmuşsunuz. Ve Nilay Hanım.
2: 19.
0: İki yarışmacımız 19, Gülnaz Hanım'ın 18 ve Sema Hanım'ın da 20 yanıtını görüyorum ben. 10. sorumuz ve 3000 puan değerinde bir soru. Cevabı görelim lütfen. 19 doğru cevap olacaktı ve Berivan Hanım'la Nilay Hanım yavaş yavaş Sema Hanım'a yaklaşıyorlar şu anda. Hala liderliğiniz devam ediyor yalnız. Ve yeni sorumuzla devam edelim.
3: Paşalarım, beylerim, yiğitlerim. Siz ki nice zaferlerle taçlandırdınız Osmanlı'nın bu şanlı İslam bayrağını. Allah'ın izni, sizlerin inancı ve kahredici kuvvetinizle bu kafirlerin de sonu yakın.
0: Viyana kuşatmaları yeni sorumuzun konu başlığı. 1529 yılı Osmanlı ordusunun Viyana'yı kuşatmak için ilk denemesiydi. 10 Mayıs günü 200 bin kişilik bir ordu ile sefere çıkan Kanuni 7 Eylül'de Budin'e girdi. Kaleyi kuşatan Kanuni Sultan Süleyman 17 gün boyunca toplarla döverek şehrin surlarını iyice tahrip etti. Ancak kuşatmanın uzaması, kışın yaklaşması ve bir Alman ordusunun toplandığı haberinin gelmesi üzerine kuşatma kaldırıldı. Birinci Viyana kuşatmasında başarısız olan Osmanlılar İstanbul'a geri döndü. 1683 yılında Osmanlı Viyana'yı kuşatmak için ikinci kez yola çıktı. Bu kez saltanatta 4. Mehmet bulunuyordu. Ancak Osmanlı bu kez de başarılı olamadı. Viyana'nın anlamayışı yenilmez Osmanlı'nın gücünü Avrupa nezdinde zedeliyordu. Bu durumun sorumlusu olarak görülen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edildi. Sorumuz gelsin. Osmanlı İmparatorluğu kaç yıl arayla Viyana'yı kuşatmıştır? Süreniz başladı. On birinci sorudayız. 3000 puan değeri var bu sorunun. Finale adım adım gidiyoruz. Ve süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen.
1: 154. Ben biraz şey oldu. 155'ti 154 yaptım.
0: 155'ti 154.
1: 154.
0: Sema Hanım'ın cevabı 154. Berivan Hanım.
2: 154.
0: Siz de aynı cevabı verdiniz. Gülnaz Hanım.
2: Ben süreyi kısaltayım dedim. Hemen

0: 154. 3 yarışmacımız 154 dedi ve bir yarışmacımız da uğurlu rakamımı yazayım, elim boş gelmeyeyim dedi. Evet. O halde cevabı görelim lütfen. 154 doğru cevap olacaktı ve böylelikle 3 yarışmacımıza puanları paylaştırdık. Ya yani 12. soru gerçekten büyük bir heyecana sahne olacak. Çünkü puanlar böyle bölüşülürse eğer liderde bir değişiklik olmayabilir ama o puanların kime bölüşüldüğü, aynı zamanda belki de tek başına birinin 6000 puan alabileceği bir soruyla karşılaşabiliriz. Final öncesindeki son soruya geçmeden, şu anda ekranlara geldi ama ben bir kez daha hemen puan durumunu aktarayım. Sema Hanım 6200 puanda. Berivan Hanım 5700 puanda. Nilay Hanım'ın 5000 puanı var. Ve Gülnaz Hanım'ın 2200 puanı var. Şu anda karşımda duran 4 yarışmacımızın biriyle finalde karşı karşıya geleceğiz. Ve diğer üçüyle de maalesef bu hafta vedalaşacağız. Acaba kim finalde olacak? İşte 12. sorumuzun konu başlığı. Orhan Gencebay şarkıları. Değerli ustaya buradan saygılarımızı ve selamlarımızı da gönderelim. Ve detaylara bakalım. 1970'te çıkan Kaderimin Oyunu, Orhan Gencebay'ın 1968-70 yıllarında çıkan şarkılarından oluşan toplama albümüydü. 1972'de Bir Teselli Ver albümü çıktı. Sanatçı albüme adını veren şarkıyı 1971'de çekilen aynı isimli filmde seslendirmişti. Batsın Bu Dünya şarkısı aynı isimli albümle 1973'te raflardaki yerini aldı. 1974'te çıkan Hatasız Kul Olmaz şarkı olmaktan çıkıp adeta bir deyiş haline geldi. 1979'da Ya Rabbim şarkısı müzikseverlerle buluştu. Gencebay bir yıl sonra şarkısıyla aynı isimde filmde başrolü Perihan Savaş'la paylaştı. 1984'te Dil Yarası adlı albüm çıktı. 2012'de Orhan Gencebay'la Bir Ömür piyasaya çıktı. Sanatçının 60. yılına özel hazırlanan albümde 32 sanatçı Gencebay'ın eserlerini yorumladı. 12. sorumuz geliyor. Dil Yarası, Bir Teselli Ver albümünden kaç yıl sonra yayınlanmıştır? Süreniz başladı. Dil Yarası albümü, Bir Teselli Ver albümünden kaç yıl sonra yayınlandı? Süremiz sona erdi. Değerli izleyiciler, yarışmamızın en kritik anı belki final olabilir ama şu anda da her şeyin belirleneceği bir sorunun içindeyiz. Ve bakalım cevaplara nasıl yansıdı. Buyurun lütfen. Sema Hanım.
1: 5.
0: 5 yanıtını verdiniz. Berivan Hanım.
2: 6.
0: Gülnaz Hanım.
3: 2 yıl.
0: Ve Nilay Hanım.
3: 11.
0: Şu anda 4 yarışmacımızın da farklı cevapları var. Acaba bir kişiye 6000 puan gidecek mi? Yoksa bu yarışmada her şey olduğu gibi mi kalacak? İsterseniz cevabı görelim. İşte finalisti belirleyen cevap. Doğru cevap 12 olacaktı ve hiçbir yarışmacımıza maalesef puan veremiyorum. Bu da demek oluyor ki yeni finalistimiz Sema Hanım oldu. Bir şaşırdınız herhalde.
1: Evet.
0: Beklemiyor muydunuz?
1: Berivan çok iyi olduğu için.
2: Estağfurullah.
1: Ben yani biraz da yaştan dolayı herhalde daha genç, daha dinamik bir

0: zihin daha hızlı. O yüzden şaşırdım.
1: İlk etap.
0: Evet, orası kurtardı beni.
1: Sizi kurtardı. Evet. İki tane soru arka arkaya 2000, 2000, 4000. Yani birinci etap şu anki 6200 puanın aslında içinde yer alan evet. puanlar. Orası çok başarılı geçince iyi başladınız ve iyi bitirdiniz. Lider bitirdiniz. Finalde sizinle birlikte olacağız. Berivan Hanım, bir şey için seviniyorum. Yani size veda ettiğimiz için değil tabii ki. Ama en azından 5000 lirayı aldınız ya.
2: Evet.
1: Yanında da 3000 lira diğer evet. finallerdeki cevap verme haklarınızla birlikte. Tabii teşekkür size. Ediyoruz. Yarışmamıza büyük bir renk kattınız.
2: Ben çok teşekkür ederim Ersin Bey her şey için. Buradan da aslında ilk etabın da önemli olabileceğini görmüş olduk. Sizi de çok tebrik ediyorum Sema Hanım. Çok güzel bir yarıştı. Daha bir tat aldım aslına bakarsanız. Çok iyi ki katıldım. İyi ki kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ödül de nereden baksanız iyi para yani. Aldım. Yeter bana.
1: Güle güle harcayın diyelim.
2: Teşekkür ederim.
1: Günaz Hanım, dün bizimle birlikteydiniz. Evet. Size erken veda ediyoruz biraz
3: evet,
1: ama.
3: Evet, olsun. Sizinle tanışmak
1: donanımızla, güzeldi. Bilginizle, eşinizle beraber yaptıklarınızla, yeteneğinizle aynı zamanda sizi daha iyi tanıma fırsatımız da oldu
3: teşekkür
1: bu yarışmada. Size başarılar diliyoruz hayatınızda.
3: Çok sağ
1: hep böyle renkli bir şekilde umarız çok güzel işlerin içerisinde yer alırsınız.
3: Umarım tekrar karşılaşırız umarım arkadaşlarımla da sizinle de umarım. Sanat hayatında. Size de başarılar diliyorum yayın hayatınızda.
1: Sağ olun. Nilay Hanım, sizi tanımak da çok güzeldi.
4: Ben de çok zevk aldım. Çok teşekkür ederim her şey için. Buraya kadarmış.
1: Buraya kadarmış. Evet.
5: İnsan aldığı paranın karşılığını vermeli.
6: Demin koca kamyonu bir başına kim yükledi müdür bey?
5: Bana ne?
7: Ya kirayı artırın ya da çekin.
8: Milyaları sende.
9: Çıkar mı sanki?
8: Ya çıkarsa?
10: Bir koşu gidip evi bir daha arayayım.
11: Gecenin bu saatinde deli danalar gibisin.
12: Bilal.
11: Sana çıktı değil mi?
12: Antrikot, pirzola falan hepsi ağzına layık Osman'ım.
13: Şu bileti bir bulsam da ak mı kara mı bir görsek ya.
14: Yarım milyarlık kar teklif ediyorum.
15: Yalancı.
16: Ya ben çıktı demedim ki.
17: Talih Kuşu. Bugün 18'de TV4'te.
18: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
19: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Cevap soru da final etabıyla devam ediyor ve karşımda yeni bir isim var. Sema Kayıcıklıoğlu. İlk etaptaki performansı kendisini finale taşıdı ve neler hissediyor? Duygularını bir alalım.
1: Evet, çok keyifli gerçekten. Amaç yarışmaktı tabii ki. Oğlumun isteğiyle katıldım aslında. Güzel de oldu ama düşünüyorum şu anda herhalde bilgi yarışmalarında birazcık daha başarılı olabilirmişim gibi geliyor. Dikkat ve hafıza, yani memori sorularında biraz takılıyorum aşın açıkçası.
0: Oğlunuz kaç yaşında Sema?
1: 13 yaşında.
0: 13 yaşında, daha ufak.
1: Evet,
0: ne güzel.
1: Evet.
0: Allah sağlık versin.
1: Amin,
0: diyelim.
1: Amin hepsine inşallah.
0: Güzel. Turizmle ilgileniyorsunuz.
1: Evet.
0: Benim de turizm tecrübem var. Ben 4 yıl boyunca turizmin içerisindeydim. İstanbul'a ilk gelişim de zaten turizm sayesinde oldu. 5 yıldızlı bir otelde. Evet, resepsiyonistim. Ama öncesinde staj dönemim vardı benim. 2 sene Antalya'da staj yaptım. Garsonluk yaptım.
1: Aynı zamanda Antalya'da 10 yıl çalıştım ben.
0: Muhasebe departmanında, ön büro departmanında, housekeeping'de, mutfakta. Patates de soydum Sema Hanım.
1: Süpersiniz.
0: Valla şöyle söyleyeyim, tabakları buraya dizerim, sonra buraya da dizerim. Böyle böyle servisi yaparım yani.
1: Süpersiniz. Tebrik ediyorum.
0: Belki size aradan yıllar geçmiş olsa yine de aynı şekilde iyi bir servis yapma konusunda tecrübem var.
1: Duruş da çok düzgün zaten
0: sizde. Sağ
1: olun,
0: teşekkür ederim. Umarım heyecanınız biraz olsun gitmiştir diyelim final etabında. Bir final sorumuz var. Birazdan konu başlığını göreceğiz. Ben size aynı zamanda bir iki seçenek sunacağım. Finalde para ödülümüz 5000 lira. Doğru cevabı bildiğiniz takdirde 5000 lirayı kazanacaksınız. Cevap verme hakkını da kullanabilirsiniz. O zaman ben size 1000 TL takdim edeceğim. Bu çeki vereceğim. Ve önümüzdeki hafta yine sizinle beraber yarışmaya devam edeceğiz. Ama cevabı verir ve yanlış olursa diğer 3 yarışmacımızla olduğu gibi sizinle de maalesef vedalaşacağız. Final sorumuzun konu başlığı Kızılırmak. Kızılırmak, Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğar. Sırasıyla

Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Kırıkkale ve Ankara'dan geçer. Nehir üzerinde kurulmuş 8 barajdan 3'ü Ankara civarında yer almaktadır. Kızılırmak daha sonra Çankırı, Çorum ve Sinop'tan geçer. Tarih boyunca Kızılırmak nedeniyle Çorum'da birçok kent hayat bulmuştur. Nehir son olarak Samsun ilinden geçer ve Bafra burnundan Karadeniz'e ulaşır. Türkiye topraklarından doğarak yine Türkiye topraklarından denize dökülen en uzun akarsu Kızılırmak'tır. Uzunluğu 1355 kilometredir. Adını eskiden kızıla çalan renginden almıştır. Sema Hanım için final sorumuz geliyor. Kızılırmak Nehri toplam kaç ilden geçer? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Süremiz sona erdi. Bu saydığım illere hiç gitmişliğiniz ve Kızılırmağı görmüşlüğünüz var mı?
1: Var.
0: Var. Mesela nereye gittiniz?
1: Nevşehir'e gittim. Ankara'ya gittim, gördüm. En son Nevşehir'de şahit oldum. Kayseri gördüm. Sinop'ta gördüm. Yani gördüm ama tabii öyle sayarken çok il. Yani şu anda kafamda bir rakam var ama doğruluğundan emin değilim.
0: Doğruluğundan emin olmadığını ifade ediyor yarışmacımız. O zaman ben de madem sorumu yönelteyim size. 20 saniye sürenizi kullandınız. Oraya bir şeyler yazdınız mı ya da bir hesap mı yaptınız bilmiyorum ama cevap verme hakkını kullanacak mısınız bu final sorumuz için? Yoksa hayır ben cevap vermeyeceğim, 1000 TL'yi almak istiyorum ve bir sonraki yarışmada sizinle birlikte olmak istiyorum mu diyeceksiniz?

0: Cevap vermeyeceğim. Vermiyorum.
1: İlk defa finalde cevap vermeme konusunda bu kadar uzun süre düşünen bir yarışmacımızsınız. Yani genelde şu oluyordu çünkü Sema Hanım. Cevap vermeme hakkını kullanacak mısınız? Evet Ersin Bey, ben cevap vermeyeceğim diyorlardı. Cevap verirken böyle düşünüyorlardı ama cevap verip vermeme konusunda ilk defa bu kadar uzun süre düşünen bir yarışmacı olduğunu. Son kararınız bu yani.
0: Evet.
1: Peki o zaman 1000 TL'yi ben size vereceğim. Yeni haftaya sizinle beraber başlayacağız.
0: Tamam.
1: Neden bu kadar düşündünüz? Ne vardı aklınızda?
0: Ben yani bir saydım kendimce. Herhalde şu anda söyleyebilirim herhalde.
1: Tabii ki söyleyebilirsiniz. Merak
0: ben
1: ediyorum.
0: Toplam 9 il saydım. İlleri de saydım ama tabii hani şimdi çok dallandı budaklandı. Şimdi Ankara'ya kadar geldi. Ankara'dan sonra tekrar devam etti. Oradan Çorum, Çankırı, Sinop gitti. Yani çok da emin olmamakla birlikte bir 9 saydım.
1: En son Samsun'dan sonra Bafra derken.
0: Şimdi Bafra il değil hani ama Samsun il. Hani böyle bir bilgi karışıklığı oluşuyor. O yüzden emin olamadığım için vermedim.
1: Ama cevap verseydim 9 derdim diyorsunuz.
0: Evet.
1: Acaba yani 9 deseydiniz iyi olacak mıydı? Hep beraber görelim,
0: görelim
1: mi? İşte final sorumuzun cevabı. ...11 olacaktı. Şöyle arkama döneyim ve tek tek sayayım. Sivas dedim, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum, Sinop, Samsun. Aklınıza gelmeyen hangisiydi?
0: Kırıkkale, Kırıkkale ile Sivas'ı atlamışım. Ben Kayseri'den başlattım.
1: Siz Sivas'tan değil Kayseri'den başlatmıştınız.
0: Evet.
1: O zaman cevap vermemeniz iyi oldu tabii ki. Yeni haftada tekrar birlikte olmak

0: çikolatayı soğutmaya çalışıyorum. İşin ne kadar zor ya.
1: İşte bu.
0: Kolay mı sandınız? Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu işler nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim, ne yapacağım ben? Çok tatlı bir işim var. Bakırköy'de el yapımı çikolata yapan çok güzel bir atölyeye konuk olacağız efendim. Ben bugün çikolata yapmayı öğreneceğim. Nasıl mı? O halde kolay mı sandın başlıyor. Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Çok tatlı bir hanımefendi, Özlem Gencer. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: İyi, sizler?
0: Ben de iyiyim. Ben bugün çikolata yapımını öğrenmek istedim. Tamam. Bunca zamandır kolay mı sandın da mutfakta bir şeyler yapıyorum. Çikolatayı böyle en sona bıraktım ki artık böyle ağzımız tatlansın. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz, nasıl İyi. Geçiyor gününüz?
2: Güzel, çikolata yaparak geçiyor günlerim çoğunlukla. El yapımı olarak yapıyorum. Çok özel makineler kullanmıyorum. Ekstra katkı maddesi kullanmadığım için biraz zahmetli biraz o aşamalar.
0: Ha, evet.
2: Evet.
0: Zor olsa
2: şimdi
0: gerek.
2: Şimdi bugün birlikte yapacağız. Size öğretmeye çalışacağız.
0: İnşallah. Biliyorum yani. Yani siz öğretmeye çalışırsınız da ben öğrenebilir miyim bilmiyorum.
2: Öğrenirsiniz.
0: İlk olarak ne yapmamız gerekiyor?
2: İlk olarak burada yarım amül olarak bulunan kuvertür çikolatamızı mikrodalgada eriteceğiz. Hı-hı. Öncesinde eldivenlerinizi takın.
0: Evet.
2: Mikrodalgaya koyuyoruz.
0: Ne kadar bekleyecek?
2: Yani 2,5-3 dakika ile başlayalım. Biraz daha çevirin.
0: Ha, orada eriyecek peki.
2: O eriyecek. Bunun birkaç türlü eritme yolu var. Evde yaparken mesela altına bir sıcak suyun üstüne koyduğunuz bir kaseyle mikrodalganız yok. Benmari usulüyle. Siz bunu hani evde bir mikrodalganız yoksa alttan buhar suyun buharıyla erit edebilirsiniz. Ama çok hızlı ısı değişimi olan bir ürün çikolata, ham maddesi. O yüzden hani sürekli gözünüzün üstünde olması gerekiyor. Evet. Biz burada şimdi çıkarıp tekrar ara ara ısısını kontrol edeceğiz. 45 dereceye ulaştırmaya çalışacağız. Sonra da tezgahın üzerine döküp soğutmaya çalışacağız. Mermerin soğukluğundan faydalanarak. Onu belli bir dereceye, her bir çikolatanın soğutma derecesi farklı. Bitter için 32 dereceye indiriyoruz. Sütlü için 31 dereceye. Renkli çikolatalar kullanıyorsanız eğer onu da 29-29,5 derecelere düşürüyorsunuz.
0: Uf, aslında evde yapmak
2: için
0: ediyoruz.
2: Evet, evde yapmak için çok bir malzemeye ihtiyacınız yok. Biz burada bugün polikarbon malzeme kullanacağız ama siz bu silikon kalıplar kullanabilirsiniz, buz kalıbı kullanabilirsiniz.
0: Hmm, benim tavşanlı.
2: Bunlar evet.
0: Ne güzel.
2: Sadece basit bir dereceniz olması, yani şurada şeyin şunun içerisinde var. Şu çok basit pastacılık malzemeleri satan her yerde var. Hı-hı. Küçücük bir dereceniz olması yeterli. Onun dışında bütün mutfaktaki ekipmanlarınızla çikolata yapabilirsiniz aslında. Ben burada daha üst bir cihaz kullanıyorum. Ama o da sizin işinizi görecektir
0: yani,
2: evde yaparken.
0: Bu bilgileri kaçırmayalım sevgili seyirciler. Düşünün ki evde çikolata yapmak istiyorsunuz yani. Kolay mı sandın? İzleyin. Evet.
2: Şimdi bir alalım. Bir karıştırın. O tamam. Hafif erimeye başladı zaten. Altta daha çabuk eriyen kısımlar var. Onları yukarıya alalım. Hatta bayağı sıvılanmış kısımları da var.
0: Evet. Bu sütlü çikolata değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet, bu sütlü çikolata.
0: Ay ne güzel koktu. Buraya geldik zaten. Hemen bizi çikolata kokuları karşıladı ve Özlem Hanım'ın Türk kahvesi karşıladı bizi. Kamera arkasını çekmediğimiz için.

0: görmediniz.
1: Şimdi onu sıyıralım.
2: Tekrar götürüyorum. Tekrar
1: koyalım. Tekrar çevirin. Bir dakika deneyelim şimdi biraz daha. Evet. Çikolata aslında şöyle, pasta ve kekten ya da kurabiyeden farklı olarak biraz makaron gibi, biraz hassas bir şey. Evet. Yani doğru derecelerde işlem yapıyor olmanız çok önemli. Eğer doğru derecede kalıba dökmezseniz çikolatanız kalıptan çıkmaz. Doğru derecelerde işlem yapmazsanız, yani ısıtma soğutma işlemleri dediğimiz
0: evet,
1: temperleme yapmazsanız
0: çıkmayabilir.
1: Beyazlamalar olur çikolatalarınızın üzerinde. O kristalizasyon dediğimiz içindeki yağ kitlelerinin doğru derecelerde çözülmemiş
0: olur. Evet, bazen oluyor böyle çikolataların
1: o
0: üzerinde
1: beyazlık. O evdeki çikolatalar o başka. O şöyle hızlı ısı değişiminden kaynaklanan.
0: Bence başka bir yer değil. Evet.
1: Hızlı ısı değişiminden kaynaklanan içindeki kakao yağının dışarı çıkması demek o. Yani nasıl? Mesela yazın sıcağındasınız, çikolatayı klimalı bir ortama soktunuz ya da buzdolabına soktunuz. Bir anda çikolatanın üstünde beyazlamalar olur. O hızlı ısı değişiminden, yani
0: evet,
1: sıcaktan soğuğa girdiği
0: dediğim
1: için.
0: O herhalde. Evet.
1: Aynen öyle. Bakalım tekrar. Bir derecesine bakacağız şimdi. Şunu içine daldıracağız. Ya da o dereceyi, fark etmez. Ama o biraz geç çalışır. Bu daha hızlı ısı verir. Şimdi şurada bakıyoruz. Kaç olmuş? Döndürelim. Evet. Isıya ulaşmış aslında.
0: 48 evet. Nokta.
1: Tamamdır.
0: Çok değişiyor.
1: Çok hızlı değişir o.
0: 48,2 falan
1: tamamdır.
0: Diye sürekli.
1: Alalım onu bu tarafa şimdi. Şimdi çikolatayı biraz karıştırın. Şimdi elinizdeki çikolata kasesini havaya kaldırıp içindekini bu tezgahın üzerine dökeceksiniz.
0: Aa.
1: Evet.
0: Hadi ya.
1: Evet.
0: Buraya dökeceğim.
1: Kaldırın, dökün. Evet. Kendinize yakın dökün. İşlem yapmanız kolay olur. Dökün, hepsini dökün. Sıyırmanıza gerek yok. Bir kısmı içinde kalabilir.
0: Akmadı.
1: Tamamdır. Göstereyim,
0: ay,
1: sonra siz
0: kokuyor
1: yapın.
0: Ya burası.
1: Onu kenara alalım. Şimdi...
0: Evet.
1: Şöyle yapacağız önce. Mermerin soğukluğundan faydalanacağız. Şöyle soğuk yapacağım şöyle. Ondan sonra şöyle yapıp... Buyurun, siz yapın şimdi.
0: Şey nasıldı?
1: Oradan alıp şöyle götürün, sıyırın, götürün. Yani buradakini kaldırıyorsunuz, ısı değişimini sağlıyorsunuz çikolatadaki. Sıyırın, evet. Şimdi şu an 46-47'lere çıkardığımız çikolatayı mermerin soğuğundan faydalanarak 30'lara düşürmeye çalışıyoruz.
0: Ya çok güzel.
1: Sıyırın.
0: Benim gitgide kameraman arkadaşım Recep'e doğru gidiyor. Hem ona görüntü vermeye çalışıyorum. Çikolatayı soğutmaya çalışıyorum. İşim ne kadar zor ya.
1: Şimdi bakalım ne kadar gelmiş.
0: Çikolata kontrolden çıktı.
1: Şimdi bakalım. Isısına bakalım bir. Oraya koymayın, yapışır. Şimdi onu bunun içerisine toplayacağız.
0: Tekrar.
1: Ben size evet, nasıl toplayacağımızı göstereyim. O biraz kolay değil.
0: Kolay mı sandınız?
1: Kolay mı sandınız? Şöyle yapalım.
0: Evet.
1: Buradan topluyorsunuz. Bakalım kolay mıymış?
0: Böyle miydi?
1: Evet.
0: Birkaç yerde de böyle sıva işleri falan yaptığım için bunlara çok yabancı değilim.
1: İsterseniz kalanını toplayayım ben.
0: Boya, badana, sıva. Ne varsa yaptık Özlem Hanımcığım bu zamana
1: öyle
0: kadar.
1: Öyle mi? Güzel. Bir sürü konuda fikriniz var, ne güzel.
0: Evet. Kesinlikle işsiz kalacağımı düşünmüyorum. Her gittiğim yerden çıkarken şey diyorlar. İşiniz olmazsa buyurun gelin birlikte çalışalım diyorlar. Güzel bir şey tabii.
1: Tabii ki.
0: Evet.
1: Alalım şöyle.
0: Şimdi sıradaki işlemimiz nedir?
1: Şimdi bunu önünüze çekin ve karıştırın.
0: Hiç ziyan edilmiyor burada.
1: Çikolata çok ziyan olan bir şey değil zaten. Donunca tekrar doğru derecelerde eritirseniz tekrar kullanabileceğiniz bir şey.
0: Özlem Hanımcığım çocuğunuz var mı?
1: Var.
0: Ha,
1: yaklaşık 6 yaşında bir kızım var.
0: Maşallah.
1: Çok seviyor tabii çikolatayı. Okulda da çok forsu varmış.
0: Ya nasıl?
1: Arkadaşları arkadaşına bizim bir çikolata fabrikamız olduğunu söylemiş.
0: Fabrika olmasa da çok tatlı bir atölyemiz var
1: teşekkür
0: zaten.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Onun tabii onun gözünde çok büyük ve muhteşem, ihtişamlı bir yer havalı. Burası. Evet. Yani öğretmeni de diyor zaten, hani o kadar mutlu ki sizin mesleğinizden bahsederken.
0: Aa ne tatlı.
1: Arkadaşlar falan şey soruyorlarmış zaten. Sizin evde sürekli çikolata mı var? Hep siz çikolata mı yiyorsunuz falan soruyorlarmış.
0: Peki benim çocuğum olsa ne diyecekti acaba? Anne her gün başka bir şey. Bir gün çikolatacı, bir gün işte fırıncı, simitçi.
1: Kalıbın, çikolatanın kalıba oturmasını sağlıyoruz. Sonra fazlasını sıyırıyorsunuz.
0: Aa, güzel.
1: Sonra biraz daha vuruyorsunuz. Bakın baloncuklar çıkıyor. Görüyor musunuz onu?
0: Evet.
1: O çikolatanın kalıba oturduğunu gösteriyor.
0: Kabuk dediğimiz bu.
1: Evet. Şimdi bunu kenara koyalım. Şurada azıcık kısa olsun. Siz kendinizinkini yapın bakalım.
0: Evet.
1: Kolay mıymış? Kolay mı sandınız?
0: İşte bu. Bu artık böyle evet, slogan buyurun haline geldi programın. Yolda da mesela karşılaşıyorum
1: öyle
0: bazen.
1: Öyle yapmayalım. Kaseyi boşaltalım.
0: İzleyiciler çıkıyor. Çok olmasa da. Şey diyorlar hep, kolay mı sandın?
1: Şu tarafa dökelim. Daha kolay görünür. Biraz seri hareket etmeniz gerekiyor çünkü çikolata çok hızlı donan bir şey.
0: Donma.
1: Biraz hızlı hareket. Şuradaki fazlalığı da şu kenarlara yığabilirsiniz. Evet. Yok, çevirmeden sıyırın, akarken. O şekilde sıyırın. Evet, fazlasını şuraya sürebilirsiniz spatulanızdakini. Alalım. Yağlı kağıdın üzerine ters çevirelim. Şimdi şunu toplayalım. Çok 1-2 dakika bekleyeceğiz. Sonra içine antep fıstığı dolduracağız. Bu arada bunu biraz daha ısıtmamız gerekecek onları doldururken.
0: O zaman sevgili seyirciler, biz biraz onların soğumasını bekleyelim. Antep fıstıklarını içlerine yerleştirirken tekrar karşınıza olalım.
1: Soğumuş olması lazım. Bir bakalım. Evet, soğumuşlar. Benimkini, sizinkini de açalım. Evet.
0: Benim tavşanlar da soğumuş. Evet.
1: Şuraya alalım. Şimdi içlerine antep fıstıklarından atalım. Çok doldurmayın çünkü üzerini çikolatayla kapatacağız. Eğer çok doldurursak bombeli bir görüntü olur arka tarafı. Bu yaptığımız yer çikolatanın arkası şu an.
0: Evet.
1: Ön taraftaki şekil olan kısım aslında çikolatanın yediğimizde gördüğümüz kısmı. Burada tek dikkat etmemiz gereken ısılar. Yani doğru derecelerde işlem yapıyor olmanız çok önemli. Nasıl kapatıyor olduğumuzu göstereyim.
0: Tamam.
1: Şöyle döküyoruz. Bu şekilde üstüne giderek kapatıyoruz. Bunları tabii seri yapmanız gerekiyor çünkü çikolata dediğim gibi hızlı donan bir şey. Sonra tekrar şöyle yapıyoruz. Bakın
0: ha,
1: baloncuklar
0: oluştu.
1: Şöyle yaptığımızda tamamdır. Buyurun sizinkine.
0: Ah,
1: bu burada dursun. Siz de doldurun bakalım. Tamam, şimdi sıyıralım hızlıca. Şöyle yapalım. Oraya sıyırıyorsunuz.
0: Bugün çok gülüyor.
1: Eğlenerek yapıyorsunuz, ne güzel.
0: Evet, ben çok eğleniyorum.
1: Biz hep yetiştirme telaşında yaptığımız için zaman zaman şu tarafını da sıyırır. Öbür tarafı. Tamam. Burası şimdi çikolatamızın arkası olacak. Şurayı da alalım. Şimdi çıkarırken bakacağız. Olmuş mu olmamış mı diye çıkarırken bakacağız. Şimdi bunlar şöyle olacak. 1-2 dakika burada oda ısısında üstünün hafif donmasını bekleyeceğiz.
0: Tamam.
1: Ondan sonra buzdolabına atacağız. Bir 10-15 dakika buzdolabında duracak.
0: Sonra?
1: Sonra yiyeceğiz.
0: O zaman finalde görüşelim sevgili seyirciler.

0: finale geldik sevgili seyirciler. Acaba benim çikolatalarım kalıptan çıkabilecek mi? Ne diyorsunuz o zaman? Nereden anlayacağız
1: çıkabilir
0: mesela?
1: Şöyle yapacağız. Kalıbı çıkardığınızda altını kaldırıyorsunuz ve gördüğünüzde çikolatanın kendini bıraktığını görüyorsunuz.
0: Evet.
1: Zaten birazdan esneteceğiz de çıkartmak için. Oluyor mu? Oldu. Şimdi ters çevirin.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hop. Sizinkiler uçtu bile.
0: Bir dakika, tavşan ya bunlar, durmuyor yerde tabii sevgili seyirciler, oraya bak. Recep abinize bakın şöyle, evet.
1: Mesela şu gayet güzel olmuş mesela, şunun arkası.
0: Ama bu olmamış.
1: Bu biraz olmamış, evet.
0: Neyse, benimkisi ilk olduğu için bunlar böyle sizin. Kabul edilirim sevgili seyirciler.
1: Tuğba bugün çikolata atölyeme misafir oldu. Biraz yavaştı. Bazen çikolataları donar gibi oldu ama kurtardık. Biraz daha eli hızlanırsa kendisi de çok rahat evde çikolata yapabilir.
0: Efendim, bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Sevgili dostlar merhaba. Ne yapmalı programında yine bu hafta harika bir konumuz var. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu her hafta size bu programda ilginç bir psikoloji konusunu seçip hayatınızda işinize yarayacağını düşündüğüm önerilerde bulunuyorum. Bu hafta bir duyguyu seçtim. Daha önce mutsuzluğu, mutluluğu, öfkeyi konuşmuştuk. Bu hafta konumuz kıskançlık. Yeryüzündeki her kişinin bir diğer kişilerden bir tanesini kıskandığını ya da başka birileri tarafından kıskanıldığını biliyoruz. Peki bu duygu nereye kadar normal? Seven kıskanır mı? Kıskanmıyorsa sevmiyor mudur? İlişkilerdeki kıskançlık ne zaman zararlı hale gelir? Hastalıklı kıskançlığı nasıl anlayabiliriz? İlişkilerde, romantik ilişkilerde kıskançlık neden vardır? Peki ya kardeş kıskançlığı? Kardeşim olduğunda büyük bir coşkuyla beklediğim bu yeni ailenin üyesi abisini ya da ablasını neden kızdırır ve kıskançlık ortaya çıkar? Kıskançlık öfkeye neden olur mu? Kıskançlıkla haset arasındaki fark nedir? Müthiş soru başlıklarımız var ve bunların hepsini bugün cevaplamaya çalışacağım. Ama önce şöyle bir kardeş kıskançlığına değinmek istiyorum. Çünkü bu çok doğal ve normal bir duygu. Kıskançlığın tanımına bakacak olursak, ben bir başka kişinin bana olan ilgisini ve sevgisini bir üçüncü kişi devreye girdiğinde bu sevgi ya da ilgisi ona yöneleceği için bu ilgiyi kaybettiğimden dolayı kıskanırım. Yani üçüncü bir kişinin varlığı benim yanımdaki kişiyle olan ilişkimi riske attığında kıskançlık ortaya çıkar. Şimdi benim bir çocuk olarak, benim 3-4 yaşında bir çocuk olduğumu düşünün. Hayatımdaki en önemli insanlar kim? Annem ve babam. Hadi annem örneği üzerinden gidelim. Annem benim bütün ihtiyaçlarımı gideriyor. Karnımı doyuruyor. Duygusal olarak ihtiyaçlarımı gideriyor. Beni çok sevdiğinden eminim. Sanki hayattaki en önemli kişi benmişim gibi bütün enerjisini bana ayırıyor. Bir kardeşim olduğunda ne olacak? O bana ayırdığı 100 enerjinin hele ki ilk zamanlarda 60-70'i kardeşime gidecek, yeni doğan bebeğe gidecek. Annem onu doğurduğu için biraz yorgun ve yıpranmış olacak. Biz onunla bol bol oyunlar oynarken aylarca belki hep küçük kardeşimle ilgilendiği için benim yüzüme bile bakmayacak. Bu durum kıskançlığın tanımına o kadar uyuyor ki o yüzden kardeş kıskançlığı normaldir ve zamanla geçer. Panik olur. Bunu engellemeye ve durdurmaya çalışırsak kardeş kıskançlığı sürekli olabilir. Özellikle yeni doğum yapmış bir ebeveynin evine gittiğimizde o evdeki büyük kardeşe aşırı ilgili davranıp aman o kıskanmasın diye o bebeğe böyle yan yan bakarsak yine garip bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü bebek doğmadan önce o çocuğa o kadar ilgili davranmıyorsanız çocuk diyor ki ah bir gariplik var. Bunlar niye bana bu kadar ilgili davranmaya başladı? Yani stres yaşıyor. Anne babalar çocuğunuz yeni doğan kardeşini kıskanmasın diye bütün ilginizi ona vermeye kalkarsanız yine olmaz. Sadece yapmanız gereken şey çocuğunuza eskisi gibi davranmaya devam etmek. Ne artış ne azalış. Ona olan ilginiz zaten içinizden gelen büyük bir enerjiyle olduğu için bunu da zorlanacağınızı düşünmüyorum. Peki ikili ilişkilerde neden oluyor? Kıskançlık. Aynı mantık. Ben birini seviyorum ve bir tehdit ortama girdiğinde benim sevdiğim kişinin ondan etkilenip bana olan sevgisinin azalmasından korkuyorum. Yani onu kaybetmekten korkuyorum. Kıskançlık bana diyor ki kaybedebilirsin, sahip çık. İlişkini güçlendir. Daha iyi ol. Daha çok kendini sevdir. Daha çok beğenilir biri ol. Daha saygılı, nazik ol. Kıskançlığın pozitif tarafı bu. Ben eşimi zaten elimde, cebimde hissedip ona karşı ilgimi azalttığımda bir üçüncü kişinin tehdidini hissettiğim anda ona ilgimi arttırıyorsam, onu daha mutlu ediyorsam kıskançlık burada işlevsel. Şimdi bakalım kıskançlığın nedenleri neler? Hemen tahtamızı dönelim. Küçük tatlı tahtamıza bakalım bugün neler yazacağız. Kıskançlığın birinci nedeni nedir biliyor musunuz? Sevgi ve aşktır. Ne kadar güzel geliyor kulağa. Kıskançlık diye bir şey var ve bu 100 birimlik bir şeyse, sevgi ve aşk bunun 10-15 birimlik kısmını sadece yalnız kaplıyor.
Diğer kısımları biraz sıkıntılı. Evet, kıskançlık duygusu olması için benim birine anlam veriyor olmam lazım. Benim hayatımdaki anlamlı birini kaybetmekten korkuyorum. Kime kaybetmekten korkuyorum? Bizim ortamımıza yeni girmiş bir üçüncü kişiye onun bana olan duygusunun yönelmesinden korkuyorum. Kıskançlık esasında son derece egoistçe bir şey. Bencilce bir şey. Kıskançlık ona olan sevgimden ziyade o sevgiyi kaybetmekle ilgili benim endişemden kaynaklanıyor. Aşk ve sevgiyle ilgili olduğu zaman bile hala kıskançlığın masum olmadığı yerler vardır. İkincisi, çok fazla kıskanıyorsa birisi, aşırı kıskançlık varsa bunun altında ben yapıyorum ya da ya o da yaparsa düşüncesi yapar, yatar. Bakın burada tam problemli bir kıskançlığın göbeğine gelmiş durumdayız. Eşini aldatma alışkanlığı olan kişiler ya da bu aldatma davranışında kendini kişisel bir sorumluluk görmeyen kişiler aynı durumu yakaladığında eşinin de bunu yapacağını düşünüyor. Çünkü o kendisi ahlaki olarak aldatmayı gerçekleştirebilecek birisidir. O yüzden çevredeki hiç kimseye güvenmez. Herkesi kendisi gibi zanneder. Çevresindeki hiç kimseye güvenmediği gibi eşine de güvenmez. Çünkü bir fırsat olursa aldatılacağını düşünür. İşte bu tür kıskançlık tehlikeli bir kıskançlık. Ben yapıyorum, o da yapar tarzı bir kıskançlık. Aslında ortada fol yok, yumurta yokken, durup dururken birini kıskanıp hayatını kısıtlamamıza neden olur ki siz hiçbir şey yapmadığınız halde hayatınızı çok kısıtlayan bir partner varsa altında işte bu neden yatıyor olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Üçüncüsü, ya kaybedersem? Özellikle güvensiz ilişkilerde sıklıkla karşılaştığımız bir sorun. Bağlanma sorunu olan insanların sıklıkla kıskançlığının altında yatan neden ya kaybedersem korkusu oluyor. Özellikle ben kendimi sevilmeye layık biri olarak görmüyorsam, ki bu depresyonun iki temel nedeninden bir tanesidir. Birincisi değersizlik inancı, ikincisi sevilmeye layık olmadığım inancı. İşte sevilmeye kendisini layık görmeyen insanlar, yani belki de çocuklukta annesi tarafından sevildiğini tam tatmin olarak yaşamamış insanlar, ileriki yaşlarda da kendini sevilmeye layık görmezlerse sürekli zihinlerinin bir tarafında ya kaybedersem düşüncesi olur. İşte bu ya kaybedersem düşüncesi herkesi potansiyel bir risk olarak görmemize neden olur. Çünkü biri gelecek ve ben sevdiğimi kaybedeceğim düşüncesi sürekli aktif. Ve her gelen kişiyi hayatımızdan def etmek için ona kötü davranıp eşimi iyice kendime doğru çekiyorum. Onun alanını daraltıyorum, alanını daraltıyorum. Ve ya kaybedersemin altından bazen hastalıklı kıskançlık çıkabiliyor. Ya kaybedersem düşüncesi üzerinden gelişen

0: kıskançlıklar tehlikeli ve zararlı olabiliyor. Gelin dördüncü maddeye geçelim. Dördüncü maddedeki yine çok böyle sevimli bir madde değil. Dördüncüsü değersizlik ve kendine güven eksikliğinden kaynaklanan bir kıskançlık. Yani öyle bir şey söylüyoruz ki, zaten ben onun yerinde olsam ben de beni bırakırdım. Onun yerinde olsam ben de benim gibi biriyle beraber olmazdım ki. İşte bu güvensizlik ilişkinin içerisinde sürekli tutuyor kıskançlığı. Çünkü başka biri geldiği anda o senden daha değerli olduğu için eşin hemen onu tercih edeceğine dair bir ön kabul var. Bakınız, çoğu zaman bu tür şeyleri oturup da böyle kafamız net bir şekilde düşünmeyiz. Bunlar bizim kontrolümüz dışında zihnimize paldır küldür gelen düşüncelerdir. Biz bu düşünceleri çağırmadan onlar gelir. Değersizlik, güvensizlik, kaybetme korkusu, sevilmeye layık olmadığına dair düşünceler biz istemediğimiz halde bazen sistemde var olabilirler. İşte öyle olduğu zaman bu daha da tehlikeli olabiliyor. Çünkü gerçekle bağdaşmıyor. Sevgili dostlarım, kıskançlığın en tehlikeli hali gerçekle bağdaşmayan senaryolar oluşturup da yapılan kıskançlık. İşte biz buna patolojik kıskançlık diyoruz. Ve genelde kliniğimize gelen kişiler, yani eşinin kıskançlığından muzdarip olduğu için kliniğimize gelen kişilerin, eşlerinin kıskançlığının genelde bu tür patolojik kıskançlıklar olduğunu görüyoruz. Yani kendi uydurduğu senaryo gerçekmiş gibi davranan kişiler. Biliyorum ki sen bugün bilmem neredeydin, işe gitmedin. Bir kendi senaryo oluşturuyor, gerçekle hiçbir alakası yok. Bir takım isimler koyuyor oraya, bir takım mekanlar koyuyor. Bir senaryo oluşturuyor, bu kendine güvensizlikten olabilir. Kaybedersem korkusundan olabilir, sevgiye layık olmadığı için olabilir. Belki ilişkisini sabote etmek için olabilir farkında olmadan o ilişkiden kurtulmak için olabilir. Ama bir şekilde bu senaryo doğruymuş gibi düşünüp o kadını işe göndermemeye başlıyor ya da o adamı işe göndermemeye başlıyor. Bakınız, bu patolojik kıskançlık. Öbür taraftan kesin aldatılıyorum düşüncesi üzerinden bir kıskançlığınız varsa bu bir süre sonra aldatılmanıza neden de olabilir. Çünkü ya kaybedersem ben yapıyorum, o zaman o niye yapmasın, ya da değersizlik ve güvensizlik üzerinden oluşan kıskançlıklar hep ilişkinin gücünü düşürür. Ve siz aklınızın bir tarafında hep aldatılacağım korkusunu tutup bunu kıskançlık davranışları olarak gösterirseniz eşiniz sonuçta sizden sıkılıp bu ilişkiyi bitirmek için aldatabilir. Aslında sizin kıskançlığınız kendi gerçekliğini yaratmış olabilir. Ortada kıskanacak hiçbir durum yokken kesin aldatılacağım deyip onun alanını iyice daraltmaya çalışırsanız kişi o dar alana sığmayacağı için ilişkiyi bitirip sizi aldatabilir ve siz de şunu dersiniz sonunda: aa, biliyordum işte. Yani kim olsa beni aldatır zaten dersiniz. Buna kendi kendini kanıtlayan kehanet deriz. Ve aslında birçok ilişkinin bitmesine neden olan durumlardan da bir tanesidir. Peki, kıskançlığın olumlu tarafına bakalım. Şu aşktan, sevgiden kaynaklı kıskançlık ilişkiyi diri tutacağı için ve partnerinize daha fazla önemseyeceğiniz, onu iyi hissettirmeye çalışacağınız için belli bir oranda olumlu olabilir. Ama kıskançlığın olmadığı ilişkileri tabii ki tercih ederiz. Çünkü kıskançlığın olmadığı ilişkiler tam güvenin olduğu, hedefe güveni koyan ilişkilerdir ve bunlar sağlıklı ilişkilerdir. Ama olumlu tarafı ilişkiyi olumlu tarafa götürmesi açısından bir etki yaratabilir. Peki bir de haset diye bir kavram var. Bazı insanların içinde haset vardır. Yani başkalarının sahip olduğu şeyleri kıskanırlar. Bir kişinin sahip olduğu şeyi kıskanırlar. Peki hasetle kıskançlık arasındaki fark ne? Şimdi ne demiştik? Kıskançlıkta benim sevdiğim biri var ve ben onu kaybetmekten korkuyorum. Kime kaybetmekten korkuyorum? Bizim ilişkimizi yaşadığımız çevreye yeni giren bir üçüncü kişiden korkuyorum. Onun ilgisi, bana verdiği bütün ilgi ve enerji o diğer kişiye gidecek diye. Yani kardeş kıskançlığında olduğu gibi, bir kardeşim oluyor ve annemin %100'ünü ayırdığı, bana ayırdığı enerjinin bir kısmı ona gidiyor ve ben de onu kıskanıyorum. Çünkü annemle ilişkimi biraz olumsuz etkilemiş gibi oluyor. Hasette ise burada biri var, onun sahip olduğu harika bir araba, onun sahip olduğu çok güzel kıyafetler, onun sahip olduğu daha havalı duran saçlar, onun sahip olduğu bir prestijli yaşam. İşte bunları haset duygusu dediğimiz şey benim bunlarla ilgili olumsuz duygularım. Aslında o kişiyi sevmiyorum. Sadece o kişinin elinde olan şeylerin benim elimde olmuş olması gerektiğine inanıyorum. Hasetle kıskançlık arasındaki fark bu. Haset ne yazık ki olumsuz bir duygu olarak geçer. Haset genelde bizi olumsuz etkiler. Yani diğerinin elindeki şeyi çalamayacağımıza göre haset duygusu genelde enerjimize emen bir duygudur. Ama öbür taraftan kıskançlığın olumlu tarafları da var olabilir deyip kıskançlığı güzelce şöyle bir tanımladıktan sonra tabii ki bizim her zaman bu programda sokak röportajları kısmımız var. Sokak röportajlarına bayılıyorum. Çünkü sokakta sizlere ulaştığımız zaman sizlerin düşünceleriniz bu stüdyoya gelmiş oluyor. Ve ben aslında burada anlattıklarımızı bazen onaylamış oluyorum. Bazen de sizden harika yeni şeyler öğreniyorum. Bugünkü sorumuz, kıskanç mısınız? En çok kimi ya da neyi kıskanırsınız sorusuyla başlıyoruz. Şimdi sokakta buna tabii çok güzel cevaplar verildi yine. Kıskanç mısınız, en çok kimi kıskanırsınız sorusunun cevabını izleyelim isterseniz. Ondan sonra bu cevapları biraz değerlendiririz. Şimdi izleyelim bakalım sevgili dostlarımız neler söylemiş.
1: Kıskancım. Yani kız arkadaşımı kıskanırım, ailemi kıskanırım. Ama kıskancım yani.
2: Yok, kıskanç birisi değilim.
3: Kıskanç değilim ama kıskanç olsam büyük ihtimalle en yakın arkadaşımı kıskanırım.
4: Ben aslında çok kıskanç bir insan değilim ama hani arkadaş olarak arkadaşlarımı kıskanıyorum. Bayağı kıskanıyorum. Ya her konuda kıskanıyorum açıkçası. Öyle bir konu olmasına gerek yok benim için.
5: Yerine göre kıskancım. Genelde arkadaşlarımı kıskanıyorum. Benden daha başarılılarsa, onları genelde kıskanıyorum.
6: Kıskancım en çok. Hayatımda birisi varsa onu kıskanırım herhalde.
7: Evet, kıskancım biraz. En çok sevdiklerimi kıskanırım. Onlara sevdiğim, değer verdiğim için.
8: Kıskançlık insanın doğasında var tabii ki. Kıskançlığımız var.
9: Kıskançım tabii ya. Ama yerine göre, şahsına göre değişir tabii.
10: En çok sevgilimi kıskanırım. Kıskancımdır, evet.
0: Kıskanç mısınız sorusuna verilebilecek en iyi cevap zaten herhalde şuydu. Yani insanın doğasında var. Gerçekten insanın doğasında var mı kıskançlık, yoksa öğreniyor muyuz? Şimdi kıskançlığın öğrenildiği bir taraf var. Hani böyle seven kıskanır derler ya. Biraz bazen çevreye şöyle hava atan kişilere de rastlarız. Yani böyle şikayet ediyormuş gibi gözükür ama şöyle yapar. Ya eşim o kadar kıskanıyor, o kadar üzerime geliyor ki vallahi çok bunaltıyor beni. Aslında çevreye şunu söylüyor olabilir. Eşim beni o kadar çok seviyor ki. Sizlerin eşinden farklı olarak, sizler aynı şikayette bulunmuyorsunuz. Ben onun sevgisinden, ilgisinden bunalıyorum, çok kıskanç derken aslında ne kadar sevildiğini söylüyor olabilir. Bu işte işin öğrenilen tarafı. Ya da bizim kültürümüzde işte seven kıskanır, kıskanmıyorsa sevmiyordur. İşte bizim kültürümüzde kıskançlık vardır gibi öğretiler de tamamen öğrenme tarafı işin. Kıskançlığın dozunu ve harlı alevini biraz arttıran şeyler. Bunlar pek sağlıklı gözükmüyor. Ama öbür taraftan kıskançlık duygusu hayatta kalmamız için gerekiyor. Çünkü bizim anlam ve önem verdiğimiz kişilerin bize olan duygularının azalmaması için onları iyi hissettirmemiz ve bir şekilde duygularını takip etmemiz lazım. Şimdi ne diyor? En çok çıkan şey romantik ilişki. Kız arkadaşımı kıskanırım diye başladı videomuz. Ondan sonra öyle devam etti. Bir tane arkadaşımız dedi ki, başarılı olanları kıskanırım. Şimdi hasetle kıskançlığı ayırmıştık ya, işte bu başarılı olanların başarısını kıskanmak tam da hasetin kendisi ve zararlı. Başkasının başarısını kıskandığında bu başarı sana dönmeyecek. Sen bir takım modeller alıp onların başarısını kıskanmak adı altında onların gittiği yoldan o başarıyı elde edebilecek becerin varsa o zaman haset de işe yarar. Sana bir yol gösterici ve enerji vericidir. Ama sen oturduğun yerden neden bende bu yok, neden şu bende şu yok, neden onda o var diye düşünürsen kendi elindekilerin değerini bilemezsin ve bu çok ciddi bir kayıp olur. Öbür taraftan ergenlik döneminin o böyle bir 15-20 yaş arasının en çok rastlanan kıskançlığı arkadaş kıskançlığı. Çünkü o dönemde biraz anne babamızdan ayrılıp daha çok arkadaşlarımızla kimliklendiğimiz dönem. İşte biraz daha siyah giyinmek, biraz daha geceleri oturmaya başlamak, müzik dinlediğimiz o türlere göre arkadaşlarımızı seçmek, tuttuğumuz takıma göre bir grubun içine girmek, siyasi partiyle ilgili bir şeyimiz varsa onunla ilişkili insanlarla bir arada olmak. Aslında arkadaşlarımız bizi o dönem kimliklendirir. Bu durumda arkadaşlarımıza çok önem verdiğimiz için en iyi arkadaşımın başka bir kişiyle yakınlaşmasını çok kıskanabiliriz. Bu da beklenecek bir şey. Velhasıl bu cevaplardan şu sonucu çıkarabiliyoruz. En çok romantik ilişkilerimizde kıskanıyoruz. Kıskançlık doğal ve beklenen bir şey. Ergenlik döneminde de kıskançlık ebeveynlerden arkadaşlara

0: doğru geçer. Ama tabii ki sokak röportajlarının ikinci bölümü var. Orada daha da böyle çetrefilli bir soru sorduk. Oradaki soru şu. Sizce kıskançlık bir ilişki için faydalı mıdır yoksa zararlı mıdır? Şimdi burada konuşurken aslında belki de yaşadığımız en önemli çelişkilerden biri bu. Şu tahtayı şöyle bir hatırlayacak olursak, romantik ilişkilerde kıskançlığın bir kısmının zarar verebileceğinden bahsettik. Bir kısmının ise olumlu olabileceğinden bahsettik. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Soru şu, sizce kıskançlık bir ilişki için faydalı mı yoksa zararlı mı? Hadi bakalım cevaplarınız nelermiş?
1: Abartmadığın sürece faydalı, iki kişi içinde bence ortak bir yerde buluşulabilir yani.
2: Yeri geldiğinde faydalı olur ama yani ne diyorlar, fazlası zarar çoğu, işte neydi o, çoğu zarar azı karar mı, öyle bir şey vardı yani, çoğu zarar illaki.
3: Yani bence zararlı yani, fazlası evet. Zararlı çok yani, azsa yani kıskançlık yoksa da bence o da zararlı, çok fazlaysa da zararlı bence.
4: Bence de ama şöyle bir ilişkide bir kıskançlık olması gerekiyor, yoksa hani olmazsa da olmaz, çok fazlası da zarar yani.
3: Bir yere kadar.
4: Evet.
5: Yani derecesine bağlı biraz. Çok aşırı derecede olmadığı sürece tatlı kıskançlık iyidir yani.
6: Bence kesinlikle faydalıdır. Çünkü bir insan bir insanı seviyorsa kıskanır. Onu koruma, yani korumak adına olsun, güvenliği için olsun, sevdiği için olsun. Bence kıskanan insan daha çok seviyordur.
7: Sınırlı olsa çok güzel bir kıskançlıklar var ama sınır aşınca yok. Yani çekilmiyor.
0: Şimdi ne kadar çok bu seven kıskanır düşüncesi aslında çok temelli ama en çok şu cevabı alıyorum ki biraz ben de öyle düşünüyorum. Yani bunun kararında olanı iyidir. Fazlası kötü diyor herkes. Fazlası kötü ama hiç olmaması da kendimi değerli hissettirmez. Aslında biraz psikoloji literatüründe söylediği buna benzer bir şey. Yani kıskançlığın bir kısmı aşkı ve sevgiyi güçlendiren, kendini değerli hissettiren, biraz daha... O ilişki içerisindeki olumlu duyguları biraz daha tetikleyen ve senin ilişki içinde böyle biraz daha diri tutan, bu kıskançlık iyi olabilir. Ama herkes hemen arkasına ekliyor. Fazlası da zarar. Bu fazlası zarara bir örnek geldi. Ben sevenin kıskanacağını düşünüyorum. Çünkü sevdiğimi korumak istiyorum dedi. Şimdi bu koruma tarafı biraz problemli. Özellikle bunu bir erkek söylediğinde aman kadınlar dikkat edin. Çünkü sizin bir erkek tarafından korunmaya ihtiyacınız yok. Ayrıca bir gün sizi korumakla ilgili bir vaatte bulunan bir erkek sürekli tehditlere çok açık halde olacağı için, korumayı da biraz fiziksel bir şey olarak düşündüğü için yarın size zarar verme ihtimali de olabilir bu kişinin. Yani şiddet ve saldırganlığa yatkın, çevrede çok fazla tehdit olduğunu düşünen bir kişi olabilir. O yüzden bu kıskançlıkla koruma işi arasındaki ilişkiden bir kurtulmak lazım. Peki buraya hemen şu soruyu da eklemek istiyorum. Kıskanç partnerle nasıl baş edebiliriz konusunda da şunu yapmanız lazım. Partnerinizin kıskanç olması aslında sizin sorununuz gibi size gelmesin. Siz kıyafetiniz mi kıskanılıyor? Arkadaşlarınız mı kıskanılıyor? Büyük ihtimalle siz kendinizde bir hata görmediğiniz halde kıskanılıyorsanız, bu sizinle değil, partnerinizle alakalı bir sorundur. Ve bunu partnerinizin aşırı kıskançlık sorunu olarak çözmeye çalışın. Kıyafetlerinizi değiştirmeyin. Arkadaş grubunuzdan ayrılmayın. Ailenizi kıskanan bir partner, beğenmeyen bir partner varsa ailenizden uzaklaşmayın. Çünkü kıyafetiniz sizsiniz. İlişkileriniz sizi geçmişten bugüne siz yapan ilişkiler. Partneriniz kıskanç olduğu için eski hayatınızın tamamını yok sayarsanız, kendinizi sadece o kişiye bağlamış olursunuz ki bu zamanla ilişki doyumunu düşüreceği için sizi o kişiden de uzaklaştıracaktır. Bir tane dostumuz demiş ki, güzel, severim, olsun. Ama abartmadığımız takdirde kıskançlığın iyi olduğu düşünülüyor. Şimdi biz hadi bir de zarf sorumuza gidelim. Bu zarf sorusu sizde aramızdaki iletişimi güçlendiriyor diye düşünüyorum. Ne yapmalının kıskançlık bölümünün sorusu bakalım neymiş? Eşim sürekli telefonumu karıştırıyor. Biliyorum bunu yaptığını ama onu üzmemek için nedenini sormuyorum. Bunu konuşmuyoruz diyor yani. Ne yapmalıyım? Şimdi şöyle, burada kıskançlık güvensizlik temelli bir kıskançlık. Bizim sevmediğimiz tür bir kıskançlık. Ben telefonumda...

İşimin görmeyeceği birçok şey yapıyorsam, onun da yaptığını düşünerek sürekli o telefonu kurcalayabilirim. Ama oysa ki telefon eşimin özel hayatı. Herkes eşinin telefonunu kurcaladığında çok da hoşuna gitmeyecek bir takım şeylere rastlayabilir. Bu yaşamın içinde.

0: gizli gizli yapılan bir şey var. Bunu siz biliyorsunuz ve siz de yalan söylemiş oluyorsunuz. Hem o gizli bir şey yapmış oluyor hem siz gizli bir şey yapmış olabiliyorsunuz. Bunu kibarca konuşup telefonda karıştırırken ne aradığını öğrenip gerekirse size sorabileceğini aktarın. Böylece daha güvenli bir ilişki, ilişkiniz daha güvenli bir zemine oturabilir diye düşünüyorum. Bu durumun bu şekilde devam etmesine neden olmayın. Bunu yavaş yavaş sonlandırın. Çünkü bu telefon karıştırmalar az önce bahsettiğim aşırı kıskançlık ilişkilerin bitmesine neden olan ana etken de olabiliyor. Şöyle bir şuraya tekrar bakacak olursak sevgi ve aşk kıskançlığa neden olabilir. Ama genelde olumsuz düşünceler, değersizlik, kaybetme korkusu gibi şeylerden de kıskançlıklar çıkabilir. O yüzden kafanızdaki bu olumsuz düşüncelerden kurtarın kendinizi. Çünkü bu kıskançlık ilişkiyi kurtarmaz yok eder. İlişkinizin değerini bilmek istiyorsanız kıskançlığı dozunda, sevgi temelinde ve ilişkiyi renklendirecek özellikleri katarak yaşamanızda fayda var. Kıskançlık az olsun ama biraz da ilişki için olumlu kullanılabilsin. Kıskançlık belli bir noktanın üzerine çıktığı anda o ilişkiye zarar verir. Kıskançlığın az olduğu, güvenli ilişkilerin bol olduğu harika bir hafta, harika bir hayat diliyorum. Kendinize iyi bakın.
1: İnsan aldığı paranın karşılığını vermeli.
2: Demin koca kamyonu bir başına kim yükledi müdür bey?
1: Bana ne? Ya kirayı artırın ya da çekin.
3: Milyaları sende.
2: Çıkar mı sanki?
3: Ya çıkarsa?
2: Bir koşu gidip evi bir daha arayayım.
3: Gecenin bu saatinde deli danalar gibisin.
2: Bilal.
3: Sana çıktı değil mi?
1: Antrikot, pirzola falan hepsi ağzına layık Osman'ım.
2: Şu bileti bir bulsam da ak mı kara mı bir görsek ya.
4: Yarım milyarlık kar teklif ediyorum.
5: Yalancı.
2: Ya ben çıktı demedim ki.
6: Talih Kuşu. Bugün 18'de TV4'te.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
8: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Emanet tutuyor.
15: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
14: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
16: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
14: Nasıl yakışıyor mu bana?
15: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
17: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
14: Eyvah yakalandım.
18: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
19: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu,

0: Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, bakan kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni

0: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Gerçekten onlara gülerdim.
4: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
5: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
6: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
5: Atlarla çalışıyorum.
7: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
8: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
6: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Kano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Yepyeni bir sabaha uyandık. Burası Pretoria. Burada yeni yapılmış harika bir müze var. Özgürlük Müzesi. Özgürlük Müzesi iki bölümden oluşuyor. Önce ilk bölümü geziyoruz.
1: Ve şimdi gerçekten çok özel bir parka geldik. Freedom Park, yani Özgürlük Parkı adıyla 2013 yılının Nisan ayında açılan bu park Güney Afrika Cumhuriyeti'nin tarihini yansıtıyor. Nelson Mandela'nın bir düşüyken ortaya çıkan bu park 2013'te açılmış ve bizler de şimdi bu güzel parkı gezeceğiz. İlk durağımız işte arkamızda görmüş olduğunuz The Gallery of Leaders diye adlandırılan, Liderler Galerisi olarak adlandırılan bölüm. Bakalım içeride neler bulacağız. Buyurun. Afrika yüzyıllarca büyük zorluklar yaşamış. Özellikle 20. yüzyılda ve 20. yüzyılın ikinci yarısında siyah beyaz arasındaki ayrımlar Afrikalıların canını çok yakmış. İşte burada görmüş olduğunuz liderler insan eşitliğine inanan ve siyahların aşağılandığı dönemlerde bu durumun olmaması gerektiğini, tek bir ırk olduğunu, onun da insan ırkı olduğunu söyleyen öncüler ve onlar burada anılıyorlar. Gördüğünüz gibi onların söyledikleri sözler ve isimleri burada onları ölümsüzleştiriyor.

Özgürlük Müzesi'ni gezmeye devam ediyoruz ve şimdi de soykırım anıtının yanındayız. Afrika her dönemde acılar yaşamış bir kıta. İşte 1700'lü yıllarda Hollandalılar bu topraklara geldiğinde yerli halka birçok acı çektirmişler. İşte o anları hatırlatan ve olayları hatırlatan, tarihleriyle belgeleyen bir duvar burası. Ve bu duvarda detaylarıyla olaylar yazıyor. Arkamızda görmüş olduğunuz havuz dostluğu, barışı temsil ediyor ve hemen o havuzun içinden hiç sönmeyen bir ateş çıkıyor. Bu da barışın sonsuza kadar uzamasının temennisi herhalde. Buradaki çevre düzenlemesi bir hayli güzel ve burada keyifle vakit geçirebileceğiniz oturma alanları mevcut. Özgürlük Müzesi'nin diğer alanındayız. Burada tam 7 hol var. Hepsini tek tek geziyoruz.

Değerli izleyenlerimiz, Ancestors olarak adlandırılan bu holde Afrikalıların geçmişle bağlantı kurmak için kullanmış oldukları objeler de yer alıyor. İşte bunlar kemik parçaları, hani falcı diyebileceğimiz kişilere bir sıkıntılı durum olduğunda giden Afrikalılar eski dönemlerde bu görmüş olduğunuz kemikler yardımıyla falcının söylemiş olduklarını dinleyip ve problemlerini çözmeye çalışıyorlarmış. Sadece kemik parçaları değil, bu holde fal bakmada kullanılan ya da atalarla komünikasyon kurmada kullanılan birçok obje yer almakta. Şimdi onları sizler için görüntülüyoruz.

Burası da peopling adı verilen ve ağırlıklı Afrika'nın en büyük sorunlarından biri olan kölelikle ilgili hol. Ve gördüğünüz birçok obje o dönemden kalma ve o dönemi anlatıyor. 1600'lü yılların başında Güney Afrika'ya gelen Avrupalılar büyük savaşlar yapıyorlar Afrikalılarla ve Afrika'nın sadece bir kısmını ele geçiriyorlar. 300 yıl boyunca Afrikalı imparatorluklarla, Afrikalı kabilelerle savaşıyorlar ve sonunda 1900'lü yıllarda, 1800'lü yıllarda başarılı oluyorlar ve işte o dakikadan sonra kölelik Afrika'ya büyük bir hızla yayılıyor. İşte onun bir örneği var. Burada bir köle ilanı görüyorsunuz değerli izleyenler. Evet, köleler var diyor. Mesela Hannibal 30 yaşında harika bir ev hizmetçisi ve iyi karakterlidir yazıyor. Ve William 35 yaşında bir işçidir diyor. Nancy harika bir hemşiredir ve aynı zamanda evde çalıştırabilirsiniz yazmışlar. Ve diğer kölelerin de burada özellikleri aynen bir araba ilanı gibi ya da bir ev ilanı gibi görebiliyorsunuz. Ve tarihi de 1829 yılına ait. İşte Afrika böyle zorluklardan özgürlüğüne kavuşmuş bir ülke. O yüzden özgürlüklerinin tadını çıkarmayı ve değerini bilmeyi çok iyi başarıyor Afrikalılar. Bu müzede onun kanıtlarından biri diyoruz ve gezmeye devam ediyoruz.

kitabında da Afrikalıların beyazlara karşı yapmış oldukları ilk savaşlar anlatılıyor. Görmüş olduğunuz bu silahlar Afrikalıların kullandıkları silahlar. Tabii ki Batılıların silahlarına, tüfeklere, tabancalara dayanamıyorlar. Uzun süreye direniyorlar. Topraklarını vermek istemiyorlar. Ama gözü bir hayli aç olan Avrupalılar tabii ki Afrikalıların topraklarını

yavaş yavaş da olsa ele geçiriyorlar. Çok önemli bir düşünür Desmond Tutu'nun bir sözü var. Batılı misyonerler Afrika'ya ilk geldiklerinde ellerinde İncil vardı. Bizim de elimizde topraklarımız vardı. Daha sonra dediler ki hadi dua edelim. Hepimiz gözlerimizi kapattık, dua etmeye başladık. Daha sonra gözümüzü açtığımızda bir baktık ki bizim elimizde İncil vardı, topraklarımızsa onlarındı.

Afrika tarihinde turlamaya devam ediyoruz ve 1900'lü yıllara geldik değerli izleyenlerimiz. 1900'lü yıllarda tüm dünyada milliyetçilik akımları zirveye ulaşmışken tabii ki Afrika'da bundan nasibini almış. Siyah insanları tamamıyla ötekileştiren bir sistem uygulamış. Apartheid sistem dedikleri bu sistem buraya hakim. Hollanda kökenli beyazların uyguladıkları bir sistem ve bu sistemde hakikaten ikinci sınıf vatandaşın da ötesinde tamamen ötekileştiriliyor. Siyahların asla alınmayacağını anlatan tabelalardan sadece beyazların binebileceği otobüsleri anlatan otobüs levhalarına kadar birçok hakikaten insanlık adına utanç verici görsele burada ulaşabiliyorsunuz. Hemen bu sistemin yan tarafında da işte apartheid sistemle uğraşan ve bu anlamda onlara karşı çıkan siyahların mücadelesi anlatılıyor ve burada da onların resimleri var.

izleyenlerimiz, müzenin Struggle adı verilen, yani mücadele adı verilen holündeyiz. Artık 1950'li yıllar ve devamında siyahların özgürlüklerine kavuşabilmek adına vermiş oldukları ayaklanmaları anlatıyor bu bölüm. Zamanında beyazların hakimiyetinde olan bu topraklar, siyahların tekrar üstünlüğü ele geçirme çabaları ve elbette yapmış oldukları grevler, gösteriler, çalışmalar ve direnişi anlatan bir bölümdeyiz. Güney Afrika Cumhuriyeti tarihinin son noktasındayız. 1950'lerde başlayan silahlı çatışmalar ve aynı zamanda direniş 1990'lı yıllara kadar devam ediyor. 1990 yılını gösterdiğinde takvimler artık silahlı mücadelenin yerini uzlaşma alıyor ve pazarlıklar başlıyor. Ve o pazarlıklar yaklaşık olarak 3,5-4 yıl devam ediyor ve 1994 yılında İlk kez Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Nelson Mandela önderliğinde yapılan uzlaşma arayışları sonuç veriyor ve seçimler yapılıyor. Seçimleri Afrika Ulusal Kongresi, yani Nelson Mandela'nın önderliğini yapmış olduğu parti kazanıyor ve Güney Afrika Cumhuriyeti demokrasiye, yüzyıllardır aradığı, özlediği, beklediği demokrasiye kavuşuyor. İşte biz de bu Özgürlükler Müzesi'nin son noktasındayız. Güney Afrika Cumhuriyeti bayrağı ve demokratik bir ülkenin işte çözüm arayışları ve mutluluğu bu hole yansıyor.

Bu anıt Fort Tracker anıtı. Pretoria turu devam ederken şu anda da uğranması gereken bir başka noktadayız. Fort Tracker anıtının bulunduğu yer burası. Bu anıtın önemi nedir derseniz, Afrika'nın tarihinde beyazlar ve siyahlar ayrı ayrı yer tutuyorlar. İşte biz şu anda beyazların aralarında yapmış oldukları savaşta hayatını kaybedenlerin anısı için yapılmış bir anıt bölgesindeyiz. Anıt bölgesi diyorum çünkü içinde bulunduğumuz alanda isimler var. O isimler 1800'lü yılların sonlarında yaşamını savaşta kaybetmiş kişiler ve beyazlar. Bir de anıt var. Bu bölgeye adını veren anıt. Anıta da çıkacağız. Bir hayli yüksekte oraya kadar yolumuz var. Siz de bizim misafirimizsiniz. Buyurun birlikte çıkalım.

Değerli izleyenlerimiz, önünden seslendiğim anıt, az önce de söylemiş olduğum Ford Tracker anıtı. 1800'lü yıllarda bu topraklarda birçok savaş yapıldı. İşte o savaşlarda buraya sömürgeci olarak gelen Hollandalıların payı büyüktü. Taraflardan biriydi Hollandalılar. İşte burada savaşan Hollandalıların daha sonra da kurmuş oldukları ve 1994'e kadar devam ettirdikleri düzen söz konusu. İşte o düzenin anıtı olarak da bilinen Ford Tracker anıtını içeriye geçtiğimizde daha iyi tanımış ve görmüş olacağız. 1652 yılında ilk kez buraya gelen Hollandalı göçmenler yerli halkla bir hayli mücadele etmiş. Ve anıları hala canlı. İşte o savaşlarda hayatını kaybedenlerle ilgili bir anıt mezar burası. Duvarda bir takım kabartmalar söz konusu. Bu betimlemeler de Ford Trackers ordusunun ve o topluluğun burada yaşayan kabilelerle yapmış oldukları mücadeleleri anlatıyor. Zaman zaman savaş, zaman zaman pazarlıklar söz konusu. Bir başka detay. Bu bina 1937 yılında yapımına başlanıyor. 11 yıl boyunca inşası devam ediyor ve tamamlanıyor. Ve bina yapılırken çatısına bir göz yapmışlar. O göz şöyle bir önem taşıyor. Her yılın 16 aralığında saat tam 12'yi gösterdiğinde güneş tam tepedeyken o göze güneş düşüyor ve bu binayı aydınlatıyor. Her yıl 16 Aralık'ta da burada kutlama yapıyor. Ataları bu ülkeyi vatan yapmış kişilerin torunları diyoruz. Ve bu binayı, bu anıtı gezmeye devam ediyoruz. Hallelujah.

Portrait kanatına geldiğinizde yapmanızı önerdiğimiz bir başka detayda asansöre binmek ve en tepesine çıkma kanatın. İşte görmüş olduğunuz bu açı, açılardan sadece biri. Biz gün batımını görmek açısından burayı tercih ettik. Ama Pretoria ayaklar altında, manzara burada gerçekten muhteşem diyoruz ve sizlere keyifli bir gün batımı getiriyoruz.

0: Sevgili yengem doğru söylüyor. Gerçekten size verecek başka paramız yok.
1: Neymiş? Başka paraları yokmuş.
2: Sevgi ile yengemi ilk yardım hastanesine götürdüler.
3: Bile sanki evde bekliyorum şişti var şimdi. Merkeze de uğrayacağım.
4: Belanı aramıyorsan defol git buradan.
5: Nasıl bir adamdı, tarif edebilir misin?
6: Vallahi ne diyeyim? Karanlıktı, seçemedim. Hem görüyorsunuz gözüme vurdular.
7: Kardeşim bileklerini kesti. Öldü komiser.
5: Böyle heriflerden kendisi veya yakınları zarar görmüş birisi intikam alıyor.
7: Bu kadar bilgi bizi nereye götürür?
5: Şimdilik hiçbir yere.
8: Cellat bugün 16.15'te TV4'te.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Yaşanacaksa,
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
3: yaşanacak. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Emanet tutuyor.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
9: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
11: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
9: Nasıl yakışıyor mu bana?
10: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
12: Ne yapıyorsun? Hava asacağız mı sıraya?
9: Eyvah, yakalandım.
13: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
14: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
17: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
16: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
17: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
13: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Kivi börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da ile karşınızdayız. Yeni bir hafta, yeni yarışmacılarımız, yeni heyecan. Evet. Yeni haftaya da sizinle beraber başlıyoruz. Finalde beraberdik ama cevap vermeme hakkını kullanmıştınız. Evet. Final sorusu hafta sonu rüyanıza girdi mi? Genelde çünkü yarışmacılarımız böyle bir durumla karşılaşıyor.
1: Evet, sorudan sonra iki gün boyunca o şehirleri saydım. Ama yine Kırıkkale'yi unuttum arada. Yani hep orada Kırşehir'den sonra Kırıkkale beni epey bir zorladı açıkçası.
0: Bakalım bu hafta nasıl performans ortaya koyacaksınız? Yanınızda yeni yarışmacılarımız var. Eda Hanım, sizinle başlayalım. Tanıyabilir miyiz biraz?
2: Tabii Ersin Bey. İsmim Eda. 1989 İstanbul doğumluyum. Özel bir firmada, otomotiv firmasında insan kaynakları sorumlusu olarak çalışıyorum. Evliyim. O şekilde.
0: Sema Hanım da insan kaynakları biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Meslektaş.
2: Evet, öyleymiş.
0: Peki. Serhat Bey merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk. Serhat Yüceant. 35 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Bilgisayar mühendisiyim. Aynı zamanda klasik arkeoloji öğrencisiyim. Evliyim. 6 yaşında bir kızım var. Bilgi adında.
0: Ne güzel, adam başlasın.
3: Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Peki. Ve Uğur Bey, sizi de tanıyalım.
4: Merhabalar. Uğur ben. 34 yaşındayım. Özel bir çalıştığım işi unuttum. Durumun vehametini siz düşünün. Özel bir tıp merkezinde çalışıyorum. Arkadaşlarım arasında hafızasız olarak bilinirim. Kendimi denemek için geldim. Bakacağız artık duruma. Başarılar diliyorum.
0: Boyunuz kaç Uğur Bey?
4: 87 ile 90 arasında değişiyor. Bakalım.
0: Peki, başarılar diliyorum. Hoş geldiniz. Hemen yarışmamızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. 3 etabımız var. Final öncesinde 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez soruların değeri 2000 puan. Ve 3. etapta akıl oyunu 3000 puan değerinde. Eğer bir yarışmacımız doğru cevap verirse çarpı 2 puan alacak. Onu da hemen ifade edeyim. Finalde 5000 lira para ödülü için en çok puan alan yarışmacımızla birlikte yarışacağız. Bir sorunuz var mı? O halde başlayalım yarışmaya. Cevap soru da başlıyor. Birinci etapta başlıyoruz. İşte yeni haftanın ilk sorusunun konu başlığı.

Hayvanlar alemiyle başlıyoruz yarışmamıza. Sansargiller familyasından nehir ve göl kıyılarında yaşayan etçil bir memeli. Su kenarlarında kazdığı çukurlarda yaşar. Uzun silindirik gövdeli, yassı kafalı, uzun bıyıklı, küçük kulaklıdır. Ayakları kısa, beş parmaklı ve kısmen perdelidir. Suda ustalıkla yüzer. Suya dalarken burun ve kulak deliklerini kapatır. Yassı kuyruğunu dümen olarak kullanır. El ele tutuşarak uyurlar. Bunun nedeni de uyurken denizde birbirlerini kaybetme korkusudur. Her yıl tek bir yavru yavrular. Sırt üstü yüzerken yavrusunu emzirir. Avlanacağı zaman da yavruyu yosunlar arasında gizler. Günümüzde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sorumuz gelsin. Su kenarlarında yaşayan bu sevimli hayvanın adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: son saniyelere girdik. Uğur Bey bayağı bir düşündü, baktı, son anda yazdı bir şeyler. Bakalım cevaplarınız nedir? Buyurun lütfen. Eda Hanım.
1: Emin olmamakla birlikte su aygırı dedim.
0: Su aygırı dediniz, sevimli bir hayvan olarak. Evet.
1: İlk aklıma gelen.
0: Serhat Bey.
2: Porsuk.
0: Porsuk. Ama bir de soru işareti var orada.
2: Soru işareti var, emin değilim. Hatta yanlış olacağını da düşünüyorum.

0: Bilmiyorum aslında ama.
1: Peki Sema Hanım?
2: Su aslan dedim.
1: Suyu koyayım. Devamında da aslanı da yazayım dediniz. Ve Uğur Bey?
3: Rakun dedim. Sempatik bir hayvan deyince aklıma en az rakun geldi. Yani kesinlikle atarak yazdım ama bilmiyorum, bakacağım.
1: Şimdi 4 tane farklı cevap görüyorum ben. Eğer biri doğru ise 2000 puan kazanma şansı var ama acaba şu anda herhangi bir yeşil rengiyle karşılaşacak mıyız? Cevabı görelim. Maalesef puan veremiyoruz çünkü su samuru olacaktı doğru cevap. Yani sevimli bir hayvan, bilmiyorum gördünüz mü su samurunu?
0: Gördüm.
1: Aslında saatlerce, günlerce suyun içerisinde yaşayabiliyorlar. Ve nesli maalesef tükeniyor tabii ki su samurunun. Birinci sorumuzu geride bıraktık. Geldik şimdi ikinci sorumuza. Önce konu başlığımızı görelim.

Kız Kalesi'ne götüreceğim sizleri şimdi. Kız Kalesi adını da verdiği belde sahiline 600 metre uzaklıktaki küçük bir adacığın üzerinde kurulduğu için Deniz Kalesi ismiyle de bilinir. İçinde bulunan bir yazıttaki bilgiye göre 1199 yılında 1. Leon tarafından yaptırıldığına inanılır. Roma döneminde korsanların barınma ihtiyacını karşılayan kale 1300'lü yıllarda Kıbrıs himayesine girer. Kız Kalesi'nin bugün bağlı olduğu ilçe ülkemizin limon ihtiyacının %65'ini de karşılar. Sorumuz gelsin. Kız Kalesi hangi ilimizde yer alır? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Eda Hanım.
1: Mersin.
0: Serhat Bey.
2: Mersin.
0: Sema Hanım.
3: Mersin.
0: Aynı cevabı verdiniz ve Uğur Bey.
4: Mersin.
0: Uğur Bey bayağı bir emin.
4: Cevaplardan sonra iyice emin oldum, evet.
0: 4'te 4 Mersin cevabı geldi. Doğru cevabı görelim. Mersin'de olacaktı tabii ki Kız Kalesi ve çok da güzel bir yerdir. Akdeniz sahillerinde Mersin, Silifke, Anamur, oraları bilmiyorum, hiç gitme şansınız oldu mu? Kız Kalesi'nin de enteresan bir hikayesi vardır. Zamanında kralın kızı için oradaki bir bilgiç davet edildiğinde bir endişe yaşamış ve demiş ki, kralım, kızınızı bir yılan sokacak. Bu yüzden bunu görüyorum gelecekte. Kral da kızını koruyabilmek için bu kaleyi yaptırır. Ve ardından da kızı orada yaşamaya başlar. Lakin bir gün kızının canı üzüm çeker. Sepet sepet üzüm gönderir kral kızına. Ama o yılan o üzüm sepetlerinin içerisine girer. Bir hikayeye göre de maalesef o yılan kızını sokar ve kızı da hayatını kaybeder. Böyle bir hikayesi vardır. İstanbul'daki Kız Kulesi için de benzer bir hikaye vardır.
4: Evet.
0: Genelde herhalde kalelerle ilgili, denizin ortasındaki kalelerle ilgili bu tür hikayeler oluyor. Peki, şu anda ilk puanları aldı yarışmacılarımız. 4'te 4, 250'şer puan ve 3. sorumuza geçiyoruz şimdi.

Oyun türleri konu başlığımız. Tarihteki en eski oyunlardan biridir. 4000 yaşında olduğu söylenir. Türklere özgü tarzı biraz farklıdır. İki kişi arasında karşılıklı olarak 8x8'i karelerden oluşan bir tahta üzerinde oynanır. Satrancın aksine bütün taşlar aynı biçimde hareket eder. Oyuncuların iki farklı renkte 16'şer taşı vardır. Ustalarına göre satranç gibi düşünülerek oynanması gerekir. Mehmet Akif Ersoy, gürültüsüz oyun isteyenlere ünlü bir sözünde bu oyunu tavsiye eder. Sorumuz gelsin. Bir tahta üzerinde 16'şer taşla oynanan oyunun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Nasıl?
1: Olmadı çünkü. Tamamen olmadı. Heyecandan unuttum. Hiçbir şey aklıma gelmedi.
0: Çok mu heyecanlısınız?
1: Evet.
0: Neden?
1: İlk defa katılıyorum. Bilmiyorum ki.
0: Peki. Üzgün bir surat ifadesiyle.
1: Maalesef.
0: Serhat Bey.
2: Dama. Eminim. 16'şer taş. Çok iyi bilmem damayı ama bu oyunun dama olduğunu düşünüyorum.
0: Dama olduğunu düşünüyorsunuz. Sema Hanım.
3: Dama.
0: Siz de aynı cevabı verdiniz ve Uğur Bey.
4: Dama.
0: Dama. Eda Hanım ne diyorsunuz dama ile ilgili?
1: Evet hatırladım dama.
0: Doğru cevap mı sizce?
1: Bence de doğru. Tavlanın arkasını çevirip oynardım da çok aslında ama.
0: Genelde unuttum. De öyle olur değil mi? Hep tavlanın arkası çevrildikten sonra oynanan damadır. Doğru cevap dama mı peki acaba? Bir görelim. Doğru cevap dama olacaktı. Az önceki gibi 4'te 4 bir yanıt bekliyordum aslında. Olmadı. Ama Eda Hanım heyecanına yenik düştü. Uğur Bey, özel zevkleriniz nedir? Saç stiliniz, tarzınız, biraz böyle yani rock müziğine karşı ilginiz var mı?
5: Doğrudur, gitar çalıyorum.
0: Gitar çalıyorsunuz. Rock müzik ne güzel.
5: Evet.
0: Sahne alıyor musunuz?
5: Pandemiye kadar alıyorduk. Pandemi maalesef ona da çomak soktu diyebilirim. O konuda maalesef baltaladı biraz. Ondan sonra şimdi tekrar toparlanmaya çalışıyoruz ama tabii araya giren süre biraz etkiledi. Şimdi yeni yeni bir araya gelmeye başladık. Bakalım artık bekliyoruz.
0: Bir grubunuz var mı?
5: Var. Dağılma aşamasına geldik. İşte şimdi tekrardan bir toparlanma süreci var. Herkes tekrardan böyle bir alevlendi. Artık mekanlar açılmaya başlayınca tekrar bir yerlere çıkalım, bir şeyler yapalım diye. Bakalım artık bekleriz.
0: Peki. O zaman yolumuza da devam edelim. Şimdi ilk etabın son sorusu gelecek. Önce konu başlığımızı görelim.
5: Strese girdim. Bilgiden sonra keşke sonra konuşsaydık bunu.
0: Sorumuzun detaylarına geliyoruz şimdi. 90'lı yılların Türk pop müziği denince akla gelen ilk isimlerdendir. Şarkılarını absürt komediye uyarlayarak yorumladılar ve büyük satış başarılarıyla gösterdiler. Üfürükten Teyyare, Turkish Cowboys, El Ağlarını Takmayacaksın bilinen en önemli parçalarıdır. 1992'de yayınladıkları İsmail adlı parçalarının klibinde ünlü komedyen Ata Demirer de oynamıştı. Zamanla üyeleri değişti ama grup 1998'de 2 albümle veda etti. Sorumuz gelsin. Türk pop müziği tarzı şarkılarını absürt komedi tarzında yorumlayan grubun adı nedir? 20 saniye süreniz başladı. 90'lı yıllara hakim olanlar bir çırpıda şu anda söylemişlerdir bizleri izlerken. Beş saniye süremiz kaldı. Cevaplarınız lütfen.
1: Yanlış diyebiliyorum.
0: Eda Hanım?
1: Gene yanlış.
0: MFÖ mü dediniz?
1: MFÖ dedim ama başka aklıma bir şey gelmedi.
0: 90'lı yıllar.
1: Ben 89 doğumluyum. Hiç bilmiyorum.
0: Serhat Bey?
2: Grup Vitamin olduğunu düşünüyorum. Biraz aslında zaman aldı aklıma gelmesi ama biraz şöyle zorlayınca birkaç şarkısını anımsadım.
0: Ve Sema Hanım?
3: Grup Vitamin.
0: Yanına gülücük de koymuşsunuz.
3: Evet. Benim arkadaşlarım kendileri. İlk kuruluş aşamasındaki arkadaşlar.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Ne güzel. Peki Uğur Bey?
5: Grup Vitamin.
0: Siz de Grup Vitamin dediniz. Allah rahmet eylesin Gökhan Semiz, evet, kurucularından evet. 1998'de yanılmıyorsam bilmiyorum. Tarihte belki bir yanlışlığım olabilir ama bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. 3 Grup Vitamin cevabı ve bir Eda Hanım'ın da yine heyecan diyeyim ben artık. Yani MFÖ'ye pek de heyecan diyemeyeceğim ama hani yine de heyecan diyeyim Eda Hanım. Cevapları aldık. Doğru cevabı görelim. Grup Vitamin olacaktı tabii ki ve böylelikle 3 yarışmacımıza puanları veriyoruz. İlk etabı da tamamlamış olduk. Şu anda son finalistimiz Sema Hanım'la birlikte yeni yarışmacılarımız Uğur Bey ve Serhat Bey 950'şer puana sahipler. Eda Hanım, birinci etaba iyi başlayamadınız. İkinci etapta heyecanınızın artık tamamen olmasa da kısmen biraz azaldığını görmek istiyoruz.
1: Tamam.
0: İkinci etaba geçelim. Ve işte ikinci etaptayız. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan. Ve yeni sorumuzun konu başlığı geliyor şimdi.

Ünlü olmadan önceki meslekleri etabımızda ilk sorumuzun konu başlığı. Jim Carrey ailesine maddi olarak destek olabilmek için okulu bırakıp hizmetli olarak çalıştı. Johnny Depp telefonda ürün satan bir pazarlamacıydı. Tom Hanks Oakland Stadyumunda patlamış mısır ve fıstık satıyordu. Christopher Walken bir aslan eğiticisiydi. Harrison Ford bir marangozdu. Rihanna askeri lisede okuyor ve rütbeli asker olmaya hazırlanıyordu. Brad Pitt Hollywood'daki El Pollo Loco restoranının maskotu tavuk olarak çalışıyordu. Barack Obama dondurmacıda çalışıyordu. George Clooney kadın ayakkabıları satan bir dükkanda çalışıyordu. Bill Murray Chicago'da seyyar tezgahta kestane satıyordu. Sorumuz gelsin. Meşhur olmadan önce patlamış mısır ve fıstık satan ünlü kimdir? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti. Uğur Bey son anda yazdınız ama doğru olsa dahi o evet. cevabı maalesef kabul edemeyeceğim.
1: Yanlış yazdım zaten.
0: 20 saniye süremiz var çünkü. Cevaplarınızı göreyim. Eda Hanım.
2: Jim Carrey.
0: Jim Carrey cevabını verdiniz. Serhat Bey.
3: Tom Hanks.
0: Ve Sema Hanım.
4: Tom Hanks.
0: Uğur Bey.
1: John Depp dedim ama yanlış olduğunu biliyorum.
0: İki Tom Hanks, bir Johnny Depp ve bir de Jim Carrey var. Dikkat etabında aslında cevap sorunun içerisinde. Burada önemli olan nokta beni ne kadar iyi dinlediğiniz ve dinlediklerinizi hafızanızda ne kadar iyi tutabildiğiniz. Acaba ben ne demişim? Doğru cevabı görüyoruz. Cevap soruda. Tom Hanks, Oakland Stadyumunda patlamış mısır ve fıstık satıyordu. Cevap soruda. Doğru cevap Tom Hanks olacaktı ve iki yarışmacımız puanları bölüştü Serhat Bey ve Sema Hanım. Daha önceden patlamış mısır Oakland Stadyumunda ve aynı zamanda işte farklı farklı ürünlerde satıyormuş ilk müşhir olmadan önce. Ama şimdi dünyanın en önemli oyuncularından birisi ki ben de gerçekten çok beğenirim. Özellikle işte o Forrest Gump filminde Oscar almıştır. Yeşil Yol filmi yine en çok sevilen bilinen filmlerinden bir tanesidir. Yeni sorumuza geçiş yapıyoruz. Konu başlığımız geliyor.

spor terimleri konu başlığımız. Voleybolda kaldırılan pasa sert bir şekilde vurarak sayı kazanma hareketinin adı smaçtır. Güreşte ayakta ya da oturur durumdayken ellerinizin altında olan rakibinizin bacak arasından geçirerek kilitleyip rakibi kavradıktan sonra kuvvetle kaldırarak yere atma hareketine künde denir. Oyun sırasında taraflardan birinin iki omzunun aynı anda yere değmesi sonucu oluşan yenilgi durumuna tuş denir. Halterde müsabakalar koparma ve silkme olarak iki farklı kategoridedir. Koparmada sporcu halteri tek seferde kaldırır. Silkmede omuzları üzerinde ağırlığı kısa bir süre tartar ve daha sonra yukarı kaldırır. Futbolda topa vurularak topun kaleye gönderilmesine şut denir. Şut sonucunda top kalenin içindeki kale çizgisini geçtiği takdirde gol olur. Basketbolda atılan şut sonucu çembere giren topa basket denir. Smaç, çembere asılarak sayı yapılmasıdır. Boksta taraflardan birinin aldığı yumruk sonrası hakemin ona kadar saymasından sonra ayağa kalkmaması sonucu maçı kaybetmesidir.

0: Kesine nakavt denir. Sorumuz geliyor. Sporcunun halteri tek seferde kaldırmasına ne denir? Süreniz başladı. ...18 Kasım'da da ölüm yıldönümüydü. Buradan bir kez daha rahmetle anmış olalım. Dünya ve olimpiyat şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu. Sporumuzun, dünya sporunun bir efsanesi Naim Süleymanoğlu'nu rahmetle andıktan sonra... ...cevaplarınızı görelim lütfen. Eda Hanım?
1: Tuş bir aklımda kalmış ama.
0: Aklınızda tuş kalmış. Öyle bir bakıyorsunuz ki bir şey de söyleyemiyorum yani. Ya bu zamana kadar en hüzünlü bakan yarışmacınız unvanını size veriyorum ben Eda Hanım.
1: Eyvah.
0: Bu birazcık tabii verdiğiniz cevaplarla da orantılı alakalı olduğunu da vurgulamam lazım. Serhat Bey.
2: Koparma.
0: Koparma dediniz. Sema Hanım.
1: Koparma.
0: Ve Uğur Bey.
3: Koparma.
0: Üç aynı cevabı görüyorum. Hatta Serhat Bey çok emin bir vaziyette orada halter kaldıran birini de yapmış.
2: Evet, tek seferde yukarıya atıyor ağırlığı. Bir sürede tutması gerekiyor. Koparma türünde.
0: Acaba halter. Ben de Serhat Bey gibi mi söylemişim? Cevabı görelim. Cevap soruda. Halterde müsabakalar koparma ve silkme olarak iki farklı kategoridedir. Koparmada sporcu halteri tek seferde kaldırır. Cevap soruda. Koparma doğru cevaptı. Puanlar 3 yarışmacımıza gitti.
3: Herhalde 1-2 soru sonra şey yaparım diye düşünüyorum, yakalarım.
0: Bakalım bundan sonra ne olacak? Devam ediyoruz yarışmamıza ve işte yeni sorumuz. Konu başlığımız geliyor önce.

0: İklimler 7. sorumuzun konu başlığı. Dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Akdeniz iklimi bitki örtüsü kızılçam ormanlarıdır. Makiler bu ormanların tahribiyle oluşmuştur. Karasal iklim kışları soğuk ve karlı, yazları sıcak ve kuraktır. Bitki örtüsü bozkırdır. Tundra iklimi en sıcak ayın ortalaması 10 dereceyi geçmez. Bitki örtüsü çalı ve yosunlardır. Ekvatoral iklim her mevsim yağışlıdır. Bitki örtüsü tropikal yağmur ormanlarıdır. Tropikal iklim, bitki örtüsü savan ve otsu bitkilerdir. Step iklimi, yarı kurak iklim de denir. Bitki örtüsü bozkırdır. Çöl iklimi, bitki örtüsü dikenli bitkilerdir. Muson iklimi, bitki örtüsü kışın yaprağını döken geniş yapraklı muson ormanlarıdır. Okyanusyal iklim, doğal bitki örtüsü ormanıdır. Sorumuz gelsin. Bitki örtüsü çalı ve yosundan oluşan iklim nedir? 20 saniye süreniz başladı. On saniye. Yedinci sorumuz. 2000 puan değerinde bir soru ve cevaplarınız lütfen. Kırsal iklim dediniz Eda Hanım. Serhat Bey.
1: Tundra iklimi.
0: Tundra. Sema Hanım.
2: Tropikal.
0: Ve Uğur Bey.
3: Tundra.
0: Şu anda iki aynı cevabı görüyorum. Sema Hanım ve Eda Hanım'ın cevapları farklı. Ya puanlar bölüşülecek ya da belki de bir yarışmacımıza 4000 puan vereceğiz. Ya da puan almayacak mı acaba hiç kimse yine? Ben ne demişim cevabı görelim. Cevap soruda. Tundra iklimi en sıcak ayın ortalaması 10 dereceyi geçmez. Bitki örtüsü çalı ve yosunlardır. Cevap.

0: İkisine puanları veriyoruz. Tundra iklimi. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Daha önceden duydunuz mu tundra ikliminin? Bilgisi olan var mı yani benim söylediklerimin dışında?
1: Sanırım Sibirya'da var. Tam emin olmamakla birlikte Sibirya taraflarında olabilir. Çünkü en yüksek sıcaklıkta sanırım 10 dereceyi geçmiyordu.
0: Doğru. Ortalaması. Yani kışları -30, -40'lar. Kuzeyde, Avrupa'nın da kuzeyindeki genellikle tundra iklimidir.
1: Evet.
0: Yazları çok kısa sürelidir. Kışlarda bir aile uzundur ve sert geçer. Doğru cevabı bildiniz ve şu anda lider durumdasınız Serhat Bey. 3650 puanla. Hemen bunu da hatırlatmış olayım. 8. sorumuza geçeceğiz. Yani artık 2. etabın son sorusu olacak bu. Önce konu başlığımıza gidiyoruz.

Fango konu başlığımız. Dünyanın en ünlü ressamlarından Hollandalı Vincent William van Gogh, yaşamının sadece son 10 yılında yaklaşık 900 sulu boya, yağlı boya resim ve 1100 kara kalem çalışması üretti. Kariyeri boyunca kardeşinden maddi destek aldı. Paris'te tanıştığı genç Fransız ressam Paul Gauguin'la iyi arkadaş oldu. Söylentiye göre bir gece Gauguin'la kavga etti. O öfkeyle kendi sol kulağının alt kısmını kesip kopardı. Kan kaybı ve ruhsal bunalım sebebiyle birkaç hafta hastanede kaldı. 1890'da silahla kendini göğsünden vurması sonucu hayatını kaybetti. Sorumuz gelsin. Ünlü ressam Paul Gauguin nerelidir? Süreniz başladı.

0: İkisinin de ruhsal durumu iyi olmadığından dolayı genellikle eserlerinde mavi renk hakimdir. Mavi çünkü onlara göre ölümü, hüznü temsil eder. Ve iki narsist kişilik zamanında bir araya gelmişler, ev arkadaşı olmuşlar. Ve bir gün tartışıyorlar, kavga ediyorlar. Paul Gauguin da evi terk ediyor. Daha sonrasında da Fango bunalıma giriyor ve az önce söylediğim gibi kulağını kesiyor. Acaba cevaplarınıza bu anlattıklarım nasıl yansıdı? Buyurun görelim lütfen. Eda Hanım.
1: Paris.
0: Paris dediniz.
1: Fransa, Paris. Paris'te tanıştığı için.
0: Serhat Bey.
2: Fransa.
0: Sema Hanım.
3: Fransa.
0: Ve Uğur Bey.
4: Fransa, Paris.
0: Şimdi Fransa, Paris yazdınız Uğur Bey. Serhat Bey ve Sema Hanım Fransa, Fransa yazdı. Eda Hanım, Paris yazdınız.
1: Kendime olmadı.
0: Yazdınız ama önce cevabı görelim de ondan sonra söyleyeceğimi söyleyeyim.
1: Tamam.
0: Ben ne demişim? Cevap soruda. Paris'te tanıştığı genç Fransız ressam Paul Gauguin'la iyi arkadaş oldu. Cevap soruda. Fransa doğru cevap olacaktı. Üç yarışmacımıza puanları veriyoruz. Eda Hanım, Paris yazdınız. Evet, Paris Fransa'nın bir şehri. Kusura bakmayın lütfen.
1: Estağfurullah.
0: Maalesef puansız ikinci etabı da bitirdiniz. Ve şu anda 8 sorumuz karşılığında 4350 puanla Serhat Bey lider durumdasınız. Sema Hanım ve Uğur Bey 3350 puan. 3 yarışmacımızın arasında şu anda müthiş bir rekabet var. Fakat çok kötü başlayan, 8 soruyu çok kötü bir şekilde geçiren ama 3. etaba geçtiğimizde de bir soruyla adını finale yazdıran yarışmacılarımız oldu. Ben hala ümidimi koruyorum Eda Hanım. Umutluyum sizden.
1: İnşallah.
0: Bir bomba biraz bekliyorum modum. Yani.
1: Modum biraz düştü ama olsun, inşallah yapacağım.
0: Düşmesin.
1: Tamam.
0: Daha önümüzde 4 soru var. 3. etaba geçiyoruz çünkü. Artık 3. etaptayız. Yani akıl oyunu etabı ve her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir yarışmacımız bildiği takdirde 6000 puan kazanma şansına sahip olacak. Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor. Akıl oyunu etabında ilk sorumuzun konu başlığı Yusuf İslam. Yusuf İslam 1948 yılında Rum bir baba ve İsveçli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk albümü 18 yaşında çıktı. Sahne adı Cat Stevens'tı. 28 yaşında geçirdiği bir kaza hayatındaki dönüm noktası oldu. O an, "Tanrım, eğer beni kurtarırsan senin için çalışacağım," diye yakardı. Bu olaydan sonra kardeşi David ona Kudüs'te bir camiden satın aldığı Kur'an-ı Kerim'i hediye etti. Hayatı değişen Cat Stevens 1977 yılında Yusuf İslam adını aldı ve Müslüman oldu. Müziğe uzun bir süre ara verdi. Kendini Müslümanlığa adadı. İngiltere'de bir İslam okulu açtı. 2006 yılında oğlunun evinde eline gitar aldı ve o an müziğe geri dönmeye karar verdi. Sorumuz gelsin. Yusuf İslam kaç yaşındayken Müslüman oldu? Süremiz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı görelim lütfen. Eda Hanım?
1: 29.
0: Nasıl buldunuz 29'u?
1: 1977'de Müslüman olduğunu söylediniz. 1948'de de doğumu.
0: 29 yanıtını verdiniz. Evet. Serhat Bey?
2: Aynı şekilde 1977'de Müslüman oldu. 29 yaşında.
0: Sema Hanım'da da aynı yanıtı görüyorum.
3: Evet. 29.
0: Ve Uğur Bey?
2: 29.
0: 4 yarışmacımız da 29 cevabını verdi. 29 yaşında Müslüman oldu cevabını verdi. Doğru cevabı görüyoruz yeni etapta ilk sorumuzda. 29 ve böylelikle 4 yarışmacımız da puanlarını arttırdı. Nihayet Eda Hanım.
1: Evet şükür.
0: Böylelikle yeni etaba puanla başladınız. Hı hı. Uzun bir aranın ardından ilk defa yeşil oldu önünüz. Evet. Kıyafetiniz de aynı renkte şu anda. Artık final öncesinde de son 3 sorumuz olacak. 10, 11, 12. Burada her şey netleşecek. Bugün bir yarışmacımıza veda edeceğiz. 2 ve 3. yarışmacılarımızla yarın tekrar birlikteyiz. Bir yarışmacımızla da finalde karşı karşıya geleceğiz. Geldik şimdi yeni sorumuza ve işte konu başlığımız. Padişahların yaşları konu başlığımız. En genç yaşta tahta çıkan padişah Avcı Mehmet olarak anılan 4. Mehmet'ti. 7 yaşında tahta çıkan Sultan 39 yıl hükümdarlık yaptı. Fatih Sultan Mehmet ilk kez tahta çıktığında 12 yaşındaydı. 20 yaşında babası ölünce de ikinci kez tahta çıktı. 42 yaşında padişah olan Yavuz Sultan Selim 8 yıl tahta kaldı. 35. Osmanlı padişahı 5. Mehmet tahta çıkan en yaşlı padişahtı. 1909'da tahta çıktığında 65 yaşındaydı. 1. Ahmet 13 yaşında tahta çıktı. Genç Osman olarak anılan 2. Osman 14 yaşında padişah oldu. 48 yaşında padişah olan 2. Ahmet en genç yaşta tahta çıkan isimlerden biriydi. Sorumuz gelsin. 4. Mehmet kaç yaşına kadar tahtta kaldı? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. En son Eda Hanım da yazdı cevabını. Buyurun lütfen. Eda Hanım.
1: 33 dedim. Emin değilim hiç.
0: 33 dediniz ama emin olmadığınızı evet. söylüyorsunuz. 13 ve 20'yi görüyorum orada. Onların toplamı çıkmış karşımıza. Serhat Bey.
2: 46. 7 yaşında tahta geçiyor. 39 yıl hükümdarlık yapıyor.

0: 46 yaşında arkadaş.
1: 46 yaşında dediniz ve Sema Hanım?
2: Beni hiç saymayın. Öyle bir boş bırakmayayım dedim yani kesinlikle aklımda kalmadı.
1: Neden 12 o zaman?
2: 5 sene kaldı gibi yani 7 yaşında tahta çıktığını biliyorum. Hani küçük yaşta sanki 5 yaşında kaldı, 5 sene kaldı gibi hatırladım. Yanlış.
1: Ve Uğur Bey sizin?
3: 67 yazmışım tamamen şansımı denedim.
1: Yani. Siz de hatırlamadınız.
3: Evet.
1: 67 niye yazdınız?
3: Öyle bir kafama geldi 67'ye bir sayıyorum. Metin içinden yakaladı mı diye düşünüyorum ama yok yani.
1: Şimdi 4 farklı cevap görüyorum ben. 33, 46, 12 ve 67 olarak. 4. Mehmet kaç yaşına kadar tahtta kaldı diye bir sorumuz oldu. Kaç yaşında ilk tahta çıktığını hatırlıyor musunuz Serhat Bey?
0: 7 yaşında tahta çıktı. Yanılmıyorsam... Birinci bir ayımın da oğlu olması gerekir. Dördüncü Murat'ın yeğeni. 39 yıl kalıyor, bayağı kalıyor. İşte ikinci Viyana kuşatmasını falan yapan padişah aynı zamanda. 39 yıl kalınca 46 yaşına kadar hükümdarlık yapıyor.
1: Peki Serhat Bey kendince cevapla ilgili olarak bilgilendirme yaptı. Acaba doğru cevap ne? Onu hep birlikte görüyoruz şimdi. Doğru cevap 46 olacaktı ve böylelikle Serhat Bey 11.100 puana ulaştınız. Çünkü sadece siz doğru cevabı verdiniz ve çarpı 2 yani 6.000 puan kazandınız.
0: Teşekkürler. Aslında bildiğim yerden geldi diyebilirim. Padişahların yaşamlarına ilgim vardır. 4. Murat'ın oğlu olmadığı için kardeşi İbrahim geçiyor. İbrahim öldükten sonra da Hatice Turan Sultan'ın oğlu 4. Mehmet. Sıkı sıkı hava çıktığı için Avcı Mehmet lakabıyla da biliniyor.
1: Tarihle ilginiz var mı?
0: Tarihle çok ilgiliyim küçük yaştan beri. Arkeoloji okuyorum o yüzden.
1: Evet.
0: Özel ilgi alanım olduğu için. Çok yani beni eğlendiriyor öğrenmek yeni bilgiler. Seviyorum.
1: Tebrik ediyorum. 11.100 puanla şu anda liderlik koltuğunda oturuyor. Yeni yarışmacımız bugün aramıza katıldı Serhat Bey. Ve bu kıran kırana çekişmede artık final öncesi son iki soruya geldi. Yeni sorumuz... Konu başlığımızı görüyoruz.
4: Serbest vuruş ve gol! Muhteşem bir gol! Nefis bir gol Sergen! Sergen vuruyor ve gol! Gol, gol!
5: Sergen, Kudu Çin'i, Sergen, bomboş! Sergen ve gol! Sergen! Gol!
4: Tümer topu aldı, Sergen ve gol! Gol, gol, gol! Sergen attı, Sergen attı, şampiyonluk geldi! Sergen attı, şampiyonluk geldi!
1: Sergen Yalçın, Türk futbolunun bir efsanesi, Beşiktaş'ın teknik direktörü. Onunla ilgili bakalım neler var detaylarda. Sergen Yalçın, 5 Kasım 1972'de İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Beşiktaş altyapısına girdi ve 15 yıl kulüp için ter döktü. A takımına yükseldiği 1991 yılında çıktığı ilk resmi maç, Gençler Birliği maçıdır ve aynı sezon Beşiktaş'ın namağlup şampiyon kadrosunun içerisinde yer alır. 25 yaşında Beşiktaş'la sözleşmesi biten ünlü futbolcu İstanbulspor'a transfer olur. 2000 yılında The Guardian gazetesi onun için paha biçilmez bir sol ayağı var. 60 metre uzaktan topu kül tablasına bile kondurabilir ifadesini kullanır. 2002 yılında tekrar Beşiktaş'a döner, aynı sezon 100. yıl şampiyonluğunun öncü isimlerinden biri olur. Beşiktaş 1 Ekim 2003'te Şampiyonlar Ligi grup maçında Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı 2 gol ile Avrupa kupalarında ilk kez bir İngiliz takımını yener. 2020 yılında Beşiktaş teknik direktör olarak göreve gelir ve takımına da şampiyonluk getirir. Sorumuz gelsin. Sergen Yalçın hangi yıl İstanbulspor'a transfer oldu? Süreniz başladı.

0: Bana göre Türk futbolunun gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcusu Sergen Yalçın. Ve yarışmamızın içerisinde de onunla ilgili bir soru yöneltmemiz. Öyle tahmin ediyorum ki futbol severleri de mutlu etmiştir. Acaba cevapları nasıl yansıdı bu? Bir görelim lütfen. Eda Hanım.
1: 2003.
0: 2003 yılında dediniz. İstanbulspor'a transfer oldu. Serhat Bey.
2: 1997, 25 yaşında.
0: Sema Hanım.
3: Ben yetiştim. 25 yaşında transfer oldu. 1997.
0: Ve Uğur Bey.
4: 2000 dedim. Biraz salladım.
0: Salladınız. Şu anda 2003, 2000 ve iki tane de 1997 görüyorum ben. İstanbulspor'a kaç yılında transfer oldu diye sorduk. 25 yaşında demiştim ben. Acaba hangi yıl oluyor? Cevabı görüyoruz. 1997 doğru cevap olacaktı tabii ki. Sergen Yalçın İstanbulspor'a transfer olmuştu ki o dönem evet. En çok dikkat çeken transferlerden bir tanesiydi. İstanbulspor arka arkaya yıldızlar transfer ediyordu.
2: Oğuz
0: Çetin vardı, Aykut Kocaman vardı, Sergen Yalçın da onlardan birisiydi. Ve tabii sadece futbolculuk döneminde değil, beraber onunla program da yaptım. Yorumculuğuyla da. Teknik direktör oldu. Şu anda en başarılı teknik direktörlerden birisi Sergen Yalçın. Buradan hocaya da selam ve saygılarımızı iletelim ve artık 12. sorumuza geçiş yapıyoruz. Önce konu başlığımıza bakalım.

Finalist belli ama acaba bu akşam kime veda edeceğiz? Ayşe öğlen yemeğini oldukça fazla kaçırdı. Kilo almak istemediği için yediği yemekleri spor yaparak yakmak istiyordu. Ayşe 30 dakika dans ederse 220 kalori, 30 dakika ip atlarsa 340 kalori yakabilir. Ancak hava güzel olduğu için bisiklete binebilir ya da paten kayabilir. Yarım saat bisiklete binerse 325 kalori, yarım saat patenle kayarsa 425 kalori yakabilir. Sorumuz geliyor. Ayşe bir saat paten kayıp, yarım saat dans ederse toplam kaç kalori yakar? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Son anda Serhat Bey yazdı ama süre bittikten sonra bitirmiştiniz zaten cevabınızı.
1: Yok, kalori yazmaya çalıştınız.
0: Kalori hesabı yapmaya çalıştınız. Peki cevaplarınız lütfen. Eda Hanım.
2: 625.
0: 425 artı 200 yapmışsınız evet. Gördüğüm kadarıyla. 625. Serhat Bey.
1: 1070.
0: 1070. Sema Hanım.
3: 545.
0: Bazen ne yazdığınızda hatırlamak zor oluyor evet. Değil mi? Bakmak zorunda kalıyorsunuz. Ve Uğur Bey.
1: 1070.
0: 1070. İki tane 1070, 545 ve 625 cevaplarını görüyorum. Eğer Eda Hanım'ın cevabı doğru ise burada kalacak. Yanlış ise kendisine veda edeceğiz. İşte doğru cevap geliyor. Doğru cevap 1070 olacaktı. Uğur Bey ve Serhat Bey bu soruya doğru cevap verdiler. Ve böylelikle Serhat Bey birazdan finalde sizinle birlikte olacağız. Uğur Bey 5600 aynı puanla bitirdiniz bugünü. Yarın ama tekrar birlikte olacağız. Ve Serhat Bey de finalde bizimle birlikte. 14100 puan çok iyi bir puan. Bakalım bugün size bunu takdim edebilecek miyim Serhat Bey? Bugün artık bunu vermek istiyorum ben. Yeni haftaya büyük ödülle başlayalım. Ne dersiniz?
1: Yani bence de ben almak istiyorum. Bana verin nasıl başlarsak öyle gider. Umarım bildiğim yerden gelir ya da kafamda kalır yani anlattıklarınız.
0: Bakalım ya da belki de 1000 lirayı takdim edebilirim. O eğer cevap vermeme hakkınız olursa. Eda Hanım size bir kitap hediyemiz olacak. Bizimle birlikte olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz.

0: geldiniz.
1: Teşekkürler.
0: Tekrar görüşmek üzere diyelim.
1: Çok sağ olun.
0: Değerli izleyiciler, dünyanın en çok bilgi veren yarışmasında artık final heyecanı. Cevap soru da final etabıyla devam ediyor.
2: İnsan aldığı paranın karşılığını vermeli.
3: Demin koca kamyonu bir başına kim yükledi müdür bey?
2: Bana ne?
4: Ya kirayı artırın ya da çekin.
5: Milyaları sende.
6: Çıkar mı sanki?
5: Ya çıkarsa?
7: Bir koşu gidip evi bir daha arayayım.
8: Gecenin bu saatinde deli danalar gibisin.
9: Bilal.
8: Sana çıktı öyle mi?
2: Antrikot, pirzola falan hepsi ağzına layık Osman'ım.
10: Şu bileti bir bulsam da ak mı kara mı bir görsek ya.
11: Yarım milyarlık kar teklif ediyorum.
12: Yalancı.
13: Ya ben çıktı demedim ki.
14: Talih Kuşu. Bugün 18'de TV4'te.
15: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
16: Ama ne otel?
17: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
17: Gerçekten mi? Kanıtla.
18: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
16: Favori sitendekini bile.
18: Aynı otel. Yarı fiyatına.
16: Trivago'ya bakmamış.
17: Trivago'ya bakmadım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
21: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
22: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
23: Yaşanacaksa, yaşanacak.
24: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
25: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Dirençli Şehirlerin Geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İklim değişikliği, orman yangınlarındaki şiddetin gün geçtikçe artmasına sebep oluyor. Ancak orman yangınlarının %90'ı maalesef insan kaynaklı sebeplerle çıkıyor. Küçük dikkatsizlik ve ihmaller büyük afetlere dönüşebiliyor. Bu orman, piknik sonrası söndürülmemiş mangal ateşi yüzünden yok oldu. Bu orman, anız yakanlar tarafından küle döndü. Bu orman, sorumsuzca ormana çöp atan kişilerce kül oldu. Unutmayalım, ormanlar gelecek nesillerin bizlere emaneti. Orman yanarsa hayat kül olur. 112 Orman Yangın ihbar attı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
8: Gerçekten onlara gülerdim.
9: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
10: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
11: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
10: Atlarla çalışıyorum.
12: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
13: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
14: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Ama ne otel?
0: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
0: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te. Cevap soruda.
12: Değerli izleyiciler, Cevap Soru'da final etabıyla devam ediyor. Yeni haftaya yeni yarışmacılarımızla başladık ve onlardan birisi Serhat Bey şu anda final için karşımda. Serhat Yüceant.
13: Evet.
12: Neler hissediyorsunuz?
13: Yani heyecanlıyım. Biraz böyle ağzım falan kurudu gerçekten. Heyecanla. Umarım soru sorulunca geçerim.
12: Hatırlıyorsunuz değil mi? Yarışmanın başında var mı heyecan demiştim. Ekranla burası arasında hiçbir fark yok demiştiniz. Sonra... Şimdi ilk defa o heyecanı yaşamaya başladınız.
13: Aslında azalması gerekirdi ama bende tam tersi oldu. Arttı. Umarım yarar bu bana. Hani eksi yönde değil, artı yönde etkiler.
12: Finalde hangi konu başlığının çıkmasını arzu edersiniz?
13: Yani benim istediğimi soracaksanız açık söyleyeyim.
12: Asla.
13: O zaman coğrafyadan sormayın.
12: Coğrafyadan sormayın.
13: Evet.
12: Sorumuz hazır zaten. Burada tamam. Anında değiştirme imkanımız yok ama en azından gönlünüzden ne geçiyor onu merak ettim ben.
13: Yani coğrafyayı iyi bildiğim için ondan sormayın dedim ama tabii coğrafya dediğimiz çok geniş bir alan. Haritalara hakim olduğumu düşünüyorum.
12: Öyle mi?
13: En azından. Ya da arkeolojiden de sormayabilirsiniz. İyi biliyorum biraz.
12: Kendi alanınız.
13: Kendi alanım. Ya da teknik alanda da sorulmayabilir.
12: Serhat Bey, için. Şimdi 14.000 barajını geçtiniz ve oldukça iyi bir performans ortaya koydunuz. Şu anda hem ben hem de ekranları başındaki izleyicilerimiz de finalde ne yapacağınızı merakla bekliyor tabii ki. Az önce de ifade ettiğim gibi 5000 lira para ödülümüz var. Final sorusuna doğru cevap verdiğiniz takdirde bu çeki size takdim edeceğim. Finalde bir diğer tercihiniz 1000 TL olabilir. Bunun için de soruyu gördükten sonra ve süreniz bittikten sonra cevap vermeme hakkını kullanabilirsiniz. Eda Hanım gibi bu akşam size de ihtimal var, veda etme ihtimalimiz var. Onun için de cevap verip cevabınızın yanlış olması gerekiyor.
13: Umarım olmaz.
12: Bunları da hatırlattıktan sonra sizin bana bir sorunuz var mı?
13: Yok. Heyecanla soruyu bekliyorum. Umarım devam ederim öncelikle olarak. Devam etmek amacındayım ama Risk de alabilirim bilmiyorum, o anki duruma bağlı. Soruya bağlı. Ne şekilde zor olduğuna bağlı. Göreceğiz 20 saniye sonra.
12: Peki. Önce konu başlığımızı görelim. Final sorumuzun konu başlığı geliyor.

Bu akşamki final sorumuzun konu başlığı burçlar. Koç burcu 21 Mart 19 Nisan arası lider ve enerjik yapılı bir burç. Akrep burcu 23 Ekim 21 Kasım arası. En belirgin özellikleri güçlü ve sırdaş bir yapısı olması. Yengeç burcu 21 Haziran 22 Temmuz arası. Hassas ve duygusal bir burç. Kova 20 Ocak 18 Şubat arası. Matematiğe yakın zekası öne çıkan özelliği. Yay burcu 22 Kasım 21 Aralık arası. Girişken ve gelişime açık bir karakteri var. İkizler burcu 21 Mayıs 20 Haziran arası. En önemli özelliği çift karakterli olması. Terazi burcu 23 Eylül 22 Ekim arası. İdealist ve diplomatik bir burç. Boğa burcu 20 Nisan 20 Mayıs arası. Burçların içinde en insancıl ve sıcakkanlı olanı. Balık burcu 19 Şubat 20 Mart arası. En önemli özelliği oldukça duygusal oluşu. Aslan burcu 23 Temmuz 22 Ağustos arası. Liderlik en karakteristik özelliği. Başak burcu 23 Ağustos 22 Eylül arası hayatta ve ilişkilerinde aradığı tek şey düzen. Oğlak burcu 22 Aralık 19 Ocak arası titizliği ve hayatı ciddiye alması ön plana çıkan özellikleri. Final sorumuz geliyor. 26 Nisan'da 40'ı çıkmış bir bebek hangi burçtandır? 20 saniye süreniz başladı Serhat Bey.

0: Süremiz sona erdi. 26 Nisan'da 40'ı çıkmış bir bebek hangi burçtandır diye sorduk. Bebeğin 40'ının çıkmasının ne anlama geldiğini biliyorsunuz herhalde, değil mi Serhat Bey?
1: Yani en az 40 günlük demek, 40'ı çıkmış demek. Aslında soruda benim dikkatim diğer bilgi çekti. 26 Nisan benim doğum günüm.
0: Aa, öyle
1: acaba
0: mi?
1: Acaba dedim 26 Nisan'da doğmuş mu diyecek. O kadar olmadı. 40'ı çıkmış deyince tabii biraz hesap yapmak gerekti. Umarım doğru yapmışımdır.
0: 26 Nisan'da 40'ı çıkmış ve 26 evet. Nisan'da sizin doğum gününüz. Evet. O da enteresan oldu tabii. Peki o zaman doğru bir hesap yapmışımdır umarım dediniz.
1: Umarım.
0: Bu cevap vereceğiniz anlamına mı geliyor?
1: Aa evet, bir de öyle seçeneğim var.
0: Şimdi cevap verirseniz doğru ise 5000 lira kazanacaksınız. Ama yanında bu da var. 1000 TL. Yani cevap vermeme hakkını kullandığınız takdirde.
1: Yani şöyle %51 doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii %49 da büyük bir olasılık ama biraz daha vermeye, yanıt vermeye yakın hissediyorum ama şu anda sizle konuşurken yine kafada hesap yapıyorum. Doğru mu tekrar diye sağlamasını yapmaya çalışıyorum. Onun için fazla konuşuyorum. Yanıt. Vereceğim.
0: Cevap verme hakkımı kullanıyorum dediniz. Serhat Bey düşündü, düşündü ve sonunda ben bu soruya cevap vereceğim dedi. Eğer doğru cevap ise haftaya ne güzel 5000 lira para ödülü vererek başlayacağız. Aksi takdirde size veda etmeye devam durumumuz olabilir.
1: Evet, yine siz konuşurken yine hesap yapmaya devam ediyorum umarım. Doğru.
0: O zaman daha fazla hesap yapmamanız için cevabınızı görelim mi? Cevap verme hakkımı kullanıyorum dediniz. Balık burcu yazdınız.
1: Evet.
0: Doğum tarihini bulabildiniz mi peki 26 Nisan'da 40'ı çıkmış olan bir bebeğin?
1: Yani şöyle 26 Nisan'da 40

dersek 10 17 Mart sanırım. 16 ya da 17 Mart ediyor. Mart 31 çektiğine göre 10 17 16 olacaktır. Pardon 17 olacaktır. Her iki durumda da balığa denk düşüyor.

0: bu programımızda bugün 3 yeni yarışmacımız vardı ve Serhat Bey de onlardan birisi. Final sorumuza balık cevabını verdi. Artık bu heyecanı mutlu veya mutsuz bir şekilde bitirme zamanı.
1: Evet. Heyecanlıyım gerçekten. Bakalım.
0: Acaba balık burcu doğru cevap mı? Hazır mısınız Serhat Bey?
1: Hazırım.
0: O halde doğru cevabı görüyoruz. Balık burcu doğru cevaptı ve Serhat Bey 5000 lira kazandı. Serhat Bey tebrik ediyorum sizi.
1: Teşekkür ederim. Yani risk aldım ama hani risk almadan da o 5000 liralık çek bu yarışmanın formatına göre elde edilemiyor. Kazandım. Bakalım bir sonraki yarışmada ne olacak?
0: 5000 lirayı ne yapmayı düşünüyorsunuz? Var mı şu anda bana vereceğiniz bir cevap yoksa yarın mı alalım o cevabı?
1: 5000 lirayı kızımın eğitimle ilgili kullanırım diye düşünüyorum. Tabii yani en azından yarım taksit ya da bir taksit gibi. Bakacağız artık ona.
0: Ne güzel. Kızınızla ilgili değerlendirmek arzusundasınız.
1: Evet.
0: Bu parayı arttırabilmek de sizin elinizde. Yarın tekrar beraber olacağız. Yarın yine yarışmacılarımızla birlikte belki benzer bir performans görebiliriz ya da karşınızda ciddi bir rakip de olabilir. Bunu görmek için 24 saat sonra tekrar biz 360 ekranlarında olacağız.
1: Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Bir kez daha tebrikler.

Ege'de birinci, güzellikleriyle kendini hayran bırakan, mavi ile yeşilin muhteşem uyumuna ev sahipliği yapan, burası İzmir'in güzel ilçesi Urla. Türkiye'nin Toskana'sı diye anılıyor Urla. Etkileyici doğası, gizli kalmış koyları, plajları, sanat kokan sokakları, tarihi köyleri, balık restoranlarının süslediği ve renkli teknelerin demirlediği iskelesi, üzüm bağları, pazarları, müzeleri, muhteşem manzaralar sunan tepeleri ve çok daha fazlasıyla Urla, mavi ve yeşilin her tonuyla insana huzur veren bir ilçe. İlçenin ismini nereden aldığına dair çeşitli rivayetler bulunmakta. Halk dilinde Latince ve Rumca bataklık, sazlık anlamına gelen Urla kelimesinden ve Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi'nin komutanlarından İbrahim Bey'in sefere çıkarken kendisine Uğur Ola, Uğurlu geldi demesinden üretildiği söylenmektedir. Denize açılan her sokağında şüphesiz farklı bir hikaye barındıran Urla'da büyüyen şairimiz Necati Cumalı, bu şirin ilçeden o kadar etkilenmiştir ki sevgisini dizelere şöyle dökmüştür. Diyelim oturmuş yazıyorum. Birden duruyor kalem. Bir görüntü ak kağıtlarda. Ev ev, sokak sokak. Yine Urla oluyor konum. 40 kilometrelik sahil şeridinin pırıl pırıl denizin mavisiyle buluştuğu, doğanın bütün cömertliğini sergilediği, tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Ege'nin muhteşem bir köşesi. Susuz yazın, tütün zamanının yaratıcısı Necati Cumalı'nın, Nobel ödüllü şair Yorgos Seferis'in, sanatçı Tanju Okan'ın vazgeçemediği, iz bıraktığı topraklar. Yolu İzmir'e düşenlerin görmeden geçmemesi gereken, her köşesinde yeni keşiflere tanık olunacak Urla, unutulmayacak bir ziyaretin kapısını açık tutuyor.

pırıl pırıl bir deniz, mavi bayraklı koylar, Akdeniz'le Ege Denizi'ni buluşturan bir akvaryum cenneti. Burası zeytin ağaçlarının diyarı, Muğla'nın şirin ilçesi Datça. Datça için 3 B'siyle ünlü derler. Balı, bademi ve balığı. Datça'nın bitki zenginliği ise antik çağlardan beri biliniyor. Knidos'un bir tıp merkezi olmasında bu özelliğinin de önemli bir rolü bulunuyor. İklim özellikleri flora zenginliğinin başlıca nedeni. Datça florası denilince akla öncelikle badem geliyor. İster baharın çağla bademi, isterse sonrasının badem içi düşünülsün fark etmiyor. Datça'nın bademi her ikisinde de söz sahibi. Ege bölgesinin incisi 13. yüzyılda Menteşe Beyliği'ne bağlanmış. 15. yüzyıldaysa Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmış ve adı Datça olmuş. Son Osmanlı padişahlarından Sultan Reşat döneminde Datça adı Reşadiye olmuş, Cumhuriyet'le birlikte ise tekrar Datça'ya dönüştürülmüş. Zeytinyağı, suyunu, rüzgarını aldığı her bölgede farklı lezzetler ediniyor. Datça'nın sarıdan yeşile dönüşen altın sarısı zeytinyağının lezzeti de buradan geliyor olsa gerek. Mitolojide bile kendine yer bulan, her alanda farklı şekillerde kullanılan zeytin ve zeytin ağacı şifa kaynağı olmasıyla bilinir. Zeytin ağacı ağır ve zahmetli büyümesine karşın uzun ömürlü ve dayanıklı bir ağaçtır. Bu nedenle zeytin ağacının adı mitolojide ve botanikte ölümsüz ağaçtır. Zeytin ağacı derken Hititleri, Yunanları, Romalıları, İsa'nın havarilerini, Türklerin Anadolu'ya gelişini gören, Pir Sultan'ı, Karacaoğlan'ı bilen ölümsüz bir ağaçtan söz ediyoruz. Datça'ya yolunuz düşerse eski Datça'yı da mutlaka görmelisiniz. Adının eski Datça olduğuna bakmayın. Datça'nın merkezdeki 3 mahallesinden en düzenlisi ve son yılların gözde mekanlarının yer aldığı bir yer. Sokaklarında gezerken kendinizi tarihin atmosferine kaptırıyorsunuz. Eski Datça, taş evleri, dar sokakları ve otantik havasıyla sizi adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.

Türkiye'nin ayçiçeği bahçesi. Doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleri. Burası Marmara bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Tekirdağ. Trakya bölgesi sırasıyla Pers, Makedonya, Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiş ve Tekirdağ ilk dönemlerde Rhodestus, Rodosto ve Rodosçuk ismiyle anılmış. 18. yüzyıla kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen Tekfurdağ ismiyle anılmaya başlanmış. Cumhuriyetten sonra 1927 yılında il olarak Tekirdağ adını almıştır.

Bereketli toprakları ve Anadolu'yla Balkanlar arasındaki konumu dolayısıyla tarih içinde muhtelif kültürlerin ve kavimlerin egemenliği altında kalmış olan Tekirdağ yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip. Trakya'ya adını veren Orta Asya menşeli Trak Türkleri uzun müddet bu toprakları ellerinde bulundurmuşlar. Türkiye'nin tamamı Avrupa kıtasında bulunan üç ilinden biri olan Tekirdağ, Marmara Denizi'nin kuzeybatısında az engebeli, zengin alüvyonlarla kaplı topraklar üzerinde bulunmakta. Tekirdağ, doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleriyle seyahatseverlerin gözdesi konumunda. Yemyeşil Trakya gerçekten bir doğa cenneti. Istıranca'ya tırmanan Kırklareli rotasındaki ormanlar, Tekirdağ-Hoşköy arasındaki deniz ve çam ormanları, Gelibolu yönündeki bağlarda yaprakların yeşilden kırmızıya, kırmızıdan turuncuya dönüşüyle Tekirdağ, uzaklarda tepelere kurulmuş bir köy resmi gibi. Evliya Çelebi, deniz kıyısında büyük bir liman olup, Mısır'ın, bütün Karadeniz sahillerinin ve Akdeniz'in iskelesidir dediğine göre Tekirdağ bugün olduğu gibi 17. yüzyılda da deniz ticaretinin önemli bir merkeziymiş. O dönem dünyada deniz ulaşımının bütün canlılığıyla sürdüğü ve limanları esas alan ticaretin ekonomide büyük ağırlık taşıdığı yıllara rastlıyor. Evliya Çelebi, Tekirdağ'da gördüğü ticari canlılıktan bir hayli etkilenmiş olmalı ki, gözünü limandan ayırıp şehre baktığı zaman da coşkusundan pek bir şey kaybetmiyor ve şehir için şu cümleyi kuruyor. Şehrin zemini Bahri Rum'un kenarında, safi bağ bahçe ve gülistanlı bayırlar eteğinde, güneyden kuzeye uzunlamasına deniz kenarında kurulmuş ve günden güne mamur olmada bir iskele şehridir.

Akdeniz'de bir cennet. Türkiye'nin en güzel kentlerinden. Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve tarihe ışık tutan kültürüyle kendine hayran bırakan bir şehir. Burası Türkiye'nin portakal bahçesi Antalya. Antalya, Anadolu'da insana ait bilinen en eski yerleşim alanlarından biri. Helenistik dönemde Bergama Kralı 2. Attalos, askerlerine gidin ve bana yeryüzündeki cenneti bulun der. Askerlerinin gösterdiği yeri beğenen 2. Attalos, bölgenin stratejik önemini dikkate alarak buraya bir liman şehri kurdurur ve kent kurucusu Attalos'un adına binaen Ateleia olarak adlandırılır. Şehrin adı eski Arap kaynaklarında Antalya, Türk kaynaklarındaysa Adalya olarak geçer. Yerleşme 20. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak Antalya olarak adlandırılır. Antalya doğası, palmiye ağaçlarıyla sıralanmış bulvarları, geleneksel mimarisini korumuş merkezi kale içi ve büyük ölçekli turizm yatırımlarıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı tespit edilmiş. Tarihin her döneminde uygarlıkların gözde mekanlarından biri olan Antalya, 1300

1891 yılında Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. Antalya ilinin kapsadığı bölge tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmış ve Türkiye'de en çok antik kent bulunan il olmuş. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde Antalya'dan şu sözlerle bahsetmiştir. Liman içinde her rüzgarın kasırga ve sağanağı eksik olmaz. Onun için gemiler palamarlarını sahildeki yüksek kayalara bağlarlar. Turuncu, kebbat, hurma, zeytin, incir, şeker kamışı, nar cihanı tutmuştur. Her tarafı bağ ve bahçedir. Bu şehrin halkı Anadolu halkı gibi güzel Türkçe konuşurlar. Bu güzel ve etkileyici şehir şairlere de ilham olmuş. Birçok şair Antalya'yı anlatan şiirler yazmıştır. İşte onlardan biri Ali Bozkurt Niyazlar'a ait bu dizeler. Bir yağmur, bir bulutsun Antalya. Bir güneş, bir kumsun. Bir deniz, bir tarihsin Antalya. Tarih fışkırır toprağından. Uygarlıklar beşiği Antalya.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Sultanahmet Meydanı'ndayız. İlk durağımız Milyon Taşı olacak. Romalılara göre bütün yolların başlangıcının olduğu kabul edilen yerden. Ardından Alman Çeşmesi ve daha sonra da Sultanahmet Meydanı'na dikilmiş olan 3 taşın hikayesini dinleyeceğiz. Ardından son durağımız Türk İslam Eserleri Müzesi olacak. Ancak yolculuğumuz boyunca hikayeler, rivayetler, söylenceler bizlere eşlik edecek.

Bütün önemli kentlerin bir merkez noktası vardır. Kervanlar oradan yola çıkarlar. Haritalar o noktaya göre çizilirler. Ve bütün yollar da oradan başlar. Yani sıfır noktası orasıdır. İşte Roma İmparatorluğu'nun da sıfır noktası hemen arkamda gördüğünüz taşın bulunduğu yermiş. Adı Milyon Taşı. Ve miller, yani kilometreler bugünkü deyimle buradan ölçülürmüş. Bunu ilk yaptıran, şehri kuran Konstantin. Dört taş, üstünde de devasa bir kubbe var. Ve bir de bunun altında Tike heykeli. Yani kentin koruyucu tanrıçası için bir heykel yapılmış. Niyet, şehre şans getirsin. Daha sonra her bir imparator bunu yenilemiş, daha da ihya etmiş. Ancak bu güzel günlerinden geriye pek bir şey kalmamış. Bugün sadece bir ayağını görüyoruz Milyon Taşı'nın. Ama geriye bambaşka bir şey kalmış. Bütün yollar Roma'ya çıkar deyiminin. İşte kaynağı

bu arkamda gördüğünüz taş. Çünkü Roma'nın bütün yerleşimlerine giden yolların başlangıcı burasıymış. Bu nedenle de kendisinden bir şey kalmasa da bütün yollar Roma'ya çıkar deyimi yadigar kalmış.

Sultanahmet Meydanı'nın en önemli özelliği Roma döneminde nasıl planlandıysa günümüze kadar öyle gelmiş olması. Planlamanın ötesinde pek çok yapı hala olduğu yerde duruyor. Ayasofya ilk yapıldığı yerde ve önündeki o büyük meydan bugün boş gibi görünse de aslında Roma'nın Augustus Meydanı. Hemen Ayasofya'nın karşısında ise arkamda gördüğünüz Hürrem Hamamı var. Hürrem Sultan'ın yaptırdığı hem de Mimar Sinan'a yaptırdığı bir hamam. Ancak ondan çok önce burada zaten bir hamam varmış. Zeus Kipos hamamları. Roma döneminde yapılmış. Tanrı Zeus adına adanmış. Ama yanına bir sıfat daha eklenmiş. Hippos. Zeus Hippos. Yani Zeus'un atları. Peki neden böyle bir eklemeye ihtiyaç duymuşlar? Çünkü burası hipodroma çok yakın. Atlarla ilişkili. Aynı zamanda da Trakların atlar tanrısına bir gönderme ve onların da gönlünü alma adına böyle bir şey yapılmış olabilir. Burayı yaptıran Septimus Severus. 2. yüzyıldayız. Ama daha sonra Konstantin burayı ihya ediyor, daha da genişletiyor. Ve aradan yüzyıllar geçiyor, Hürrem Sultan Mimar Sinan'a bu hamamı inşa ettiriyor. Temel özelliği çifte hamam olması. Uzunlamasına bir formu var. Bir tarafı kadınlar, diğer tarafı erkekler. Ancak bir süre sonra Mimar Sinan bir şeyi fark ediyor. Birbirinden ayrık bu formun ısıtma güçlüğünü fark ediyor. Hamamların sıcak olması gerekir. Özellikle kış aylarında iki uçta olması ısıtma problemi yaratıyor. Ve daha sonra bu plandan vazgeçiyor ve sonraki dönemde yaptığı hamamları bitişik nizam, kadın ve erkek olarak bitişik nizam inşa ediyor ki ısıtma problemini çözebilsin diye. Evet, burayı da anlattım, burayı da gördük. Şimdi yolculuğumuza hipodromla devam ediyoruz.

Bir zamanlar görkemli Roma İpodromu'nun yükseldiği Sultanahmet Meydanı'nda o dönemlerden kalan bazı eserler olsa da bugün bambaşka eserler de meydanın çeşitli köşelerine dağılmış durumda. Hemen arkamda gördüğünüz Alman Çeşmesi bugün Sultanahmet Meydanı'nın sembol yapılarından biri haline gelmiş. Mimari tarzı Türk Çeşme tarzına çok benzemiyor. Biraz Neo-Bizans tarzı izler taşıyor. Ama hikayesi çok ilginç. Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm 3 kez Türkiye'ye geliyor. Bu ikinci gelişinin anısına, yani 19 Kasım 1898 yılında ikinci gelişinin anısına inşa edilmiş bir çeşme. Ve rivayet odur ki bu çeşmenin desenlerini, projesini Alman İmparatoru II. Wilhelm kendisi çizmiş. Ve buradan yola çıkarak da işte bu çeşme ortaya çıkmış, Almanya'da imal edilmiş ve gemilerle buraya taşınarak bugünkü yerine yerleştirilmiş. Buraya konma tarihi 27 Ocak 1901. Ve o günden bugüne de hala ayakta sapasağlam duruyor. Etrafında 7 tane çeşme ve yalak var. Tabii ki bu belki de İstanbul'un 7 tepe üzerine kurulmasına bir gönderme olabilir. Ama bu gönderme olur mu, olmaz mı, öyle midir, değil midir? Bundan pek emin değiliz ama emin olduğumuz başka detaylar var. Dilerseniz o detaylara yakından bakalım ve hikayemize devam edelim.

Aslında Çeşme 1 Eylül 1900 tarihine yetiştirilmek üzere planlanmıştı. Ancak işler umulduğu gibi gitmedi ve ancak 1901 yılında yerine kondu. Peki neden 1 Eylül 1900 yılı? Çünkü o tarihi Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl dönümüydü. Ama umulan olmadı ve bir yıl gecikmeyle de olsa Çeşme buraya yerleştirildi. Ve üstünde Osmanlıca ve Almanca bir takım yazılar var. Hemen arkamda gördüğünüz su haznesinin üstünde bir bronz levha var. O levhada Almanca olarak 2. Wilhelm'in şükran hatırası olarak bu çeşmeyi Abdülhamit'e hediye ettiği yazıyor. Yukarıda kubbenin içinde ise yine Osmanlıca ve Mehmet İzzet Efendi'nin sülüs yazısıyla yazdığı bir metin var. Bu metinde ise bu çeşmenin cana değer olduğunu ve bir hediye olduğunu, Abdülhamit'e bir hediye olduğunu yine çok güzel bir yazıyla yazmışlar. Ama bunların dışında altın mozaiklerle kaplı kubbenin ortası oldukça süslü, yanlarında ise iki amblem yer alıyor. Bunlardan bir tanesi Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in amblemi. Diğeri ise bir tuğra. Bu da 2. Abdülhamit'e ait. Ve ikisinin ortak bir yanı var. Biri 2. Wilhelm, diğeri 2. Abdülhamit. Ve bu nedenle de halk arasında Wilhelm'e Hazreti Wilhelm Salih denir. Yani 2. Wilhelm. Çünkü bizde de iki Abdülhamit vardır ve bunları birbirinden ayırabilmek için Hamidi Evvel ve Hamidi Sani denmektedir. 1. Abdülhamit ve 2. Abdülhamit. İşte buradan yola çıkarak Türk halkı belki de Wilhelm'e bu adı vermiş. Hazreti Wilhelm Sani. Hipodrom, Bizans yaşamında çok önemli bir yer tutuyordu. Aslında Sultanahmet Meydanı'nda bulunan üç mekan yine Bizans'ın en önemli mekanlarıydı. Ve bunun için şunu söylerlerdi. Saray, imparatorun, Ayasofya, Tanrı'nın, hipodrom, halkın mekanıydı. Halk burada toplanır ve yarışları izlerdi. İlk olarak 195 yılında Septimus Severus burayı yaptırdı, Konstantin büyüttü ve 100 bin kişilik hale getirdi. Burada 4 atın çektiği arabalarla 7 tur atılarak yarışlar yapılırdı. Ve burada var olan takımlar o dönemin birer starıydı. Ve buradaki yarışçılar bir yıldızdı. Ancak bu takımların isimleri yok, renkleri vardı. Maviler, yeşiller, kırmızılar ve beyazlar. Hem bu renkler hem de ipodromun mimarisi sembolik anlamlar taşıyordu. İpodromun 12 kapısı vardı. Bunlar zodya simgeliyordu. 7 tur atılması göğün 7 katını, takımların renkleri ise 4 elementin simgesiydi. Ve burada halkın mekanında muhteşem bir olay yaşandı. Sıra dışı bir olaydı ve bu sıra dışı olay bize Ayasofya'yı kazandırdı.

Yıl 535. Justinianus dönemindeyiz. İpodrom hınca hınç dolu ve yine büyük bir yarış var. Ve bu yarış sırasında sporcular arasında, yarışçılar arasında bir problem yaşanır. Ve bu problemden ötürü Justinianus içlerinden 7 tanesini idama mahkum eder. Ancak bu 7 kişiden 5'i idam edilir, ikisi ise idam edilirken ipler kopar ve bu nedenle de ölümden dönerler. Bir daha denenir, yine aynı şey olur ve halk bunu bir haber olarak, bir mesaj olarak algılar ve bütün taraftarlar, maviler, yeşiller, kırmızılar, beyazlar birleşirler ve Justinianus'a karşı büyük bir ayaklanma başlatırlar. Ayaklanmanın adı Nika ayaklanmasıdır. Yani zafer, zafer diye bağırırlar. Ve o ayaklanmada sarayı, pek çok abidevi yapıyı yıkarlar. İçlerinde bir de Ayasofya vardır. Ancak bu ikinci kez yapılan Ayasofya'dır. Orayı da yakıp yıkarlar. Ve bu ayaklanma Justinianus tarafından, hatta eşi Theodora'nın desteğiyle bastırılır. Ve bastırıldıktan sonra ipodromun içinde kendilerini korumaya alan ayaklanmacılardan 40 bin tanesi bir gecede katledilir. Ayaklanma son bulur. İşte bu ayaklanmanın son bulması ile birlikte Justinianus'a bir fırsat doğar. Şehri yeniden imar etme ve anıtsal yapılar yapma fırsatı. Bu fırsatı iyi değerlendirir ve o güne kadar yeryüzünün gördüğü en büyük binalardan birini inşa eder. Ayasofya'yı. İşte biz Ayasofya'yı burada yaşanan Nika ayaklanmasına borçluyuz.

İmparator Konstantin 330 yılı civarında şehri yeniden imar edip anıtsal yapılarla donatırken burayı da es geçmedi. İpodromu da yeniden genişletti ve ipodrom büyük bir hale geldi. Ayrıca ortasına pek çok yerden getirdiği taşlar ve heykeller diktirdi. Bu bölüme spina adı verilir. Ve bu bölüm aslında yarışçıların dönebilmesi için ayrılmış bir alandır. İşte burada var olan, bir zamanlar var olan heykellerden, taşlardan geriye sadece 3 tane kalmış. Bunların da en önemlisi Obelix. Dünyanın ayakta duran en eski dikili taşlarından biri. 3300 yaşında ama yeri burası değil. Aslında Karnak Tapınağı'na 3. Tutmosis tarafından dikilmiş. Ve daha sonra Konstantin bu taşı buraya diktirmek için oradan alıp İskenderiye'ye kadar getirmiş. Ancak ömrü yetmemiş ve taş buraya gelememiş. Tekrar buraya gelebilmesi için, yola çıkabilmesi için 40 yıl geçmesi gerekmiş. 390 yılına geldiğinde Theodisos bu taşın Mısır'dan gönderilmesini emredilmiş. Ve gelen taş işte bugünkü yerine tam 31 günde dikilmiş. Peki bu taşın üzerinde ne yazıyor? Orada ne yazdığını anlatmadan önce bu taşın aslında kırılmış olduğu rivayetler arasındadır. Şöyle ki asıl boyutu 30 metredir. Bugün ise yaklaşık 20 metresi dikilidir. 10 metrelik bölüm kayıptır. Bunun için pek çok söylence vardır. Kimileri gemilere sığmadığı için İskenderiye'de kesildiğini ve gemiye öyle yüklendiğini söyler. Ama gözden kaçan bir bilgi aslında eksik parçanın İstanbul'a getirildiği ve bir başka meydana dikildiğini bize anlatıyor. O detaya geçmeden önce dediğim gibi üstünde ne yazıyor ona yakından bir bakalım.

Tarihin iki önemli imparatorluğu Mısır ve Hitit imparatorlukları sık sık bir bölge için savaşa tutuşmuşlar. Burası Mezopotamya, Dicle-Fırat arası. İşte güneyde Mısır, kuzeyde Hititler bu bereketli toprakları ele geçirmek için sık sık savaş yapmışlar. Hatta bu savaşlardan geriye Kadeş Anlaşması kalmış. Ama sadece o değil, İstanbul'da bulunan o savaşlarla ilgili anılar ya da eserler. Hemen arkamda gördüğünüz Obelix de işte bu savaşların izlerini taşıyor. Obelix'te yukarıdan aşağı dört tarafta hiyeroglif metinler var. Her ne kadar yarım kalmış olsalar da tahminler üzerine metnin tamamı ortaya çıkarılmış. Ve metinde 3. Tutmosis'in Amon-Ra adına bu taşı diktiği yazıyor. Ve şöyle devam ediyor. İki nehir arasını ele geçiren ben Tutmosis bu taşı Amon-Ra'ya şükran borcu olarak hediye ediyorum diyor. İki nehir arası yani Mezopotamya. İşte o savaşların izlerini taşıyan bir anıt olarak Obelix karşımızda duruyor.

Obelix'in üstünde Mısır tarihini anlatan hiyeroglifler olduğunu söyledim. Ancak bizi asıl ilgilendiren Obelix'ten çok altındaki mermer kaide. Çünkü kaidenin dört tarafındaki kabartmalar bize İstanbul'un tarihini anlatıyor. Ve geçmişten portreler, insan manzaraları ve hikayeler sunuyor. İşte o dört tarafın hemen arkamda gördüğünüz bölümünde Bizans İmparatoru'nun yarışları seyretme anı canlandırılmış. Bir zamanlar Sultanahmet Camisi'nin orada olan sarayın önündeki locadan elinde bir defne yaprağıyla geçmişten bize bakıyor. Peki nedir o elindeki çelenk, defne yapraklarından olan çelenk? O yarışı kazananlara vermek üzere elinde tuttuğu çelenk. Hazır bekliyor. Kazanan yarışçıya o çelenki vereceğiz. Hemen sağında ve solunda yine saraydaki görevliler yer almışlar. Aşağıda ise seyirciler, dans edip müzik yapan insanlar var. Çünkü burası sadece at yarışlarının yapıldığı bir yer değil. Bir eğlence merkezi, bir sirk. Onun içinde aşağıda müzik yapanlar, dans edenler betimlenmiş. Biraz daha aşağı inersek Latince bir yazı çıkıyor karşımıza. O Latince metinde ise bakın ne yazıyor. Diyor ki, önceleri çok zorlandım, çok direndim. Ama Vali Proklos 31 günde beni ayağa dikmeyi başardı. Bana boyun eğdirdi. Yani taş kendi ağzından konuşuyor ve bize nasıl ayağa kaldırıldığını anlatıyor. Burada Latince, aynı metnin diğer tarafta ise Yunancası var. Peki neden iki dilde yazılmış bu yazı?

Az önce de söylediğim gibi bu kabartmalardaki resimler İstanbul'un tarihine ışık tutacak nitelikte. İşte onlardan bir tanesi hemen arkamda. Bu kabartmada bir zamanlar Bizans imparatoru olan ve bu taşı yerine diktiren Theodosios ve ailesini görüyoruz. Yine Katisma'da yani imparatorluk projesinde oturmuşlar, yarışları seyrediyorlar. Theodosios'un hemen yanında eşi var. Diğer tarafta ise bakın kimler var, oğulları. Bir tanesi Honorius, bir tanesi Arkadius. Babalarından sonra biri Doğu'nun, biri de Batı'nın imparatoru olacaklar. Onun için de geleceğin imparatorları olarak Loja'da yerlerini almışlar. Ancak burada çok ilginç detaylar var. Hemen aşağıda diz çökmüş farklı giyimlerde insanlar görüyoruz. Ve ellerinde de bir takım şeyler tutuyorlar imparatora hediye etmek için. Peki bunlar kim? İşte burada gördüğünüz o diz çökmüş insanlar Gotlar ve Persler. Yani Bizans'ın doğudan ve batıdan ezeli düşmanları. Oldum olası İstanbul'a saldırmışlar, Konstantinopolis'i almaya çalışmışlar. İşte burada verdiği mesaj Theodosios'un, ben ezeli düşmanlarımıza diz çöktürdüm. Onlar bana ganimetlerini sundular diye bir mesaj veriyor. Ancak tarih bize bunun tersini söylüyor. Çünkü Theodosios asla ve asla ne Persleri ne de Gotları mağlup etmeyi başaramamış. Ama bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan halkla ilişkiler. Çünkü burası halkın yoğun olduğu bir yer ve onlara bu mesajı verirseniz amacınıza ulaşmış olursunuz. Gerçek olmasının pek bir önemi yok. Hemen altta yine bir yazı var. Az önce diğer tarafta bunun Latincesini göstermiştim. Bu da Yunancası. Peki neden iki dilde yazılmış? Çünkü burası bir Yunan geleneğinin üzerine bina edilmiş imparatorluk. Doğu Roma. Ama Roma sonuçta Latinlerin idaresinde. Hal böyle olunca da bir tarafta Doğu Roma'nın, bir tarafta da Batı Roma'nın. Yani Yunanların ve Latinlerin dilleri burada konuşulduğu için iki dilli olarak buraya yazılmış bu yazı. Şimdi gelelim üstündeki hiyeroglifleri ve bu taşın etrafındakileri Evliya Çelebi'nin nasıl yorumladığını. İşte hemen arkamda gördüğünüz Gotlar ve Persler diz çökmüş insanlar için Evliya Çelebi şunu söylüyor. Bunlar yöneticilere rüşvet sunan insanlar diyor seyahatnamesinde. Evliya Çelebi enteresan bir adamdır. Direkt olarak söyleyeceğini söylemez ve dolaylı yoldan mesajını verir. Burada da onun döneminde çok artan rüşvetten olan şikayetini dile getirmek için böyle bir benzetme yapmış. Bunun haricinde bunu bir tılsım olarak nitelemiş ve şehri belalardan koruyan bir tılsım olduğunu söylemiş. Sadece bu taş değil, asıl tılsım olarak nitelediği taşlar diğer tarafta. Dilerseniz onlara doğru yolumuza devam edelim.

Milattan önce 480 yılındayız. Perslerle Yunanlılar Platea Savaşı'nı yapmaktalar. Ve bu savaşı Yunanlılar kazanıyor. Kazandıktan sonra Pers ordusunun bütün bronz eşyalarını, mızraklarını, kalkanlarını, oklarını eritiyorlar. Ve işte bu üç birbirine dolanmış yılanı bu hale getiriyorlar bronzdan. Ve bunların bir de üç başı var. Üstünde de bir kazan, üstünde ateş yanıyor. Ve bunu Yunanistan'daki Delfi Tapınağı'na, Apollon Tapınağı'nın önüne koyuyorlar. Çünkü mitolojideki bir hikayeden yola çıkıyorlar. Mitolojide Apollon, kötülüğün simgesi Piton yılanını boğarak öldürmüştür. İşte onlar da Perslerle kendilerini bu hikayeyle özdeşleştirmiş ve bu üç yılanı oraya hediye edip dikmişler. Ve üstlerine de 31 Yunan koloni devletinin adı kazınmış.

ve 800 yıl Delfi Tapınağı'nın önünde durmuş. Milattan sonra 330 yılına geldiğimizde İmparator Konstantin bu anıtı oradan alıyor, işte Spina'nın ortasına dikiyor. Ve bu üç yılan başı bugün yok. Bir tanesi arkeoloji müzesinde ama diğerleri kayıp. Peki ne olmuş? Bununla ilgili çeşitli söylentiler var. Kimi söylentilerde Fatih Sultan Mehmet'in kırdığı söyleniyor. Oysa 17. 18. yüzyıllarda yani Fatih'ten çok sonra yapılmış bir takım minyatürlerde üç başının yerinde olduğunu görüyoruz. Evliya Çelebi ise 2. Selim'in kırdığından bahsediyor. Yeniçerilerin kırdığından bahsediyor. Her kim kırmış olursa olsun bugün dediğim gibi başlardan iki tanesi kayıp, bir tanesi arkeoloji müzesinde hala yerinde duruyor. Gelelim Evliya Çelebi'nin bu sütunu nasıl yorumladığına. Evliya Çelebi bu sütunun bir tılsım olduğunu söylüyor seyahatnamesinde. Hem de şehri yılanlardan, çıyanlardan, akreplerden koruyan bir tılsım. Ne zaman ki başları kırıldı, şehri yılanlar bastı diyor. Neyse ki sadece güney tarafına bakan başının kırıldığını ve bu nedenle şehrin tamamını değil sadece güney tarafına yılanlar geldiğini de ekliyor. Ve işte tılsım olarak nitelediği bu dikili taş aslında bu sütun günümüzden neredeyse 2500 yıl önce yapılmış ve bugün şehrin en eski anıtlarından biri olarak hala karşımızda duruyor. Ama bu anıtın yanında çok talihsiz bir olay yaşanmış. Osmanlı'da taşlanarak öldürülme cezası yani rejim cezası var olmasına rağmen Kanuni'nin bir emriyle kaldırılmıştır. Aslında para cezasına çevrilmiştir. Özellikle zina yapanlar için. Ta ki 28 Haziran 1680 Cuma öğle saatlerine kadar. İşte o saatlerde burada talihsiz bir olay yaşanır. Tarihimizdeki ilk ve son rejim cezası burada uygulanır. Abdullah Efendi'nin eşi biriyle yakalanmıştır. Aslında böyle bir şey yoktur. Bir iftiraya kurban gitmiştir. Ama alelacele kaz askerin karşısına çıkarılır ve rejimle cezalandırılır. Zina yaptığı erkek ise boynu vurularak katledilir. İşte ejderha heykelinin sütununun yanında başı vurularak katledildi diye yazar tarihi metinler. İşte orası da arkamda gördüğünüz yılanlı sütundur. Yine burada büyük bir çukur kazılır, kadın içine konur ve taşlanarak öldürülür. Bu olaydan sonra halk bu olaya protestoyla karşılık verir. Büyük galyana gelir. Ve bu nedenle de ondan sonra hiçbir zaman rejim cezası uygulanmaz. Bu ilk ve sondur. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Haçlılar 1204 yılına geldiklerinde bu şehre 57 yıl kalırlar. Ve 57 yıl boyunca ne kadar değerli eşya varsa çalar, ülkelerine götürürler. İşte ondan kurtulan ender eserlerden biri yılanlı sütundur. Bronz almasına rağmen alınamamıştır, alınmamıştır. Ama onun kadar şanslı olmayan başka şeyler de vardır. İşte buradan çalıp götürdükleri bir eser vardır. Dilerseniz ondan bir bahsedeyim size.

Yılanlı sütun Haçlı talanından kurtuldu. Ancak onun kadar şanslı olmayan şeyler de vardı. Hemen arkamda gördüğünüz meydanın en yüksek taşı örme sütun 32 metre. Ve bir zamanlar bu taşın üstü bronz levhalarla kaplıymış. Ve güneşte pırıl pırıl parlar, denizden bile görülürmüş. İşte Haçlılar üstündeki bronz levhaları teker teker söküp eriterek ülkelerine götürmüşler. Ama asıl çok önemli bir parça daha var bu meydandan, ipodromdan çalıp götürdükleri. Bugün hala onu görme şansınız var. İşte Haçlıların buradan çaldıkları dört at heykeli, bronz heykeller. Bugün Venedik San Marco meydanında bir binanın tepesinden meydana bakmaya devam ediyor. Gerçi o binanın üstündekiler replika, yani kopyaları, orijinalleri ise Venedik Müzesi'nde. İşte buradan Haçlıların bir zamanlar çalıp götürdükleri dört at heykeli. Bu örme sütunla ilgili Evliya Çelebi çok ilginç şeyler yazıyor. Ve seyahatnamesinde buradaki taşlardan bir tek onun adını veriyor. Milyon par diyor, yani milyon parça. Ve şöyle devam ediyor sözlerine. Vezendon, yani Bizantiyon'un yöneticisi Konstantin, emrindeki bütün şehirlere haber saldı. Herkes bir taş göndersin diye. Herkes bir taş gönderdi, meydana yığdılar ve 300 bin taş olduğu anlaşıldı. Yani 300 bin yer.

yerleşime hükmediyormuş Konstantin. Sonra da bu taşlar bir mıknatıs milin etrafında eklenerek örme sütun ortaya çıkarıldı der. Ve devam eder. Bunun içindeki mıknatıs şehri depremlerden koruyor. Bu bir tılsımdır diye de ekler. Her ne kadar bunun bir tılsım olduğunu iddia etse de İstanbul çok şiddetli depremler yaşamış. Maalesef Evliya'nın söylediği gibi, Çelebi'nin söylediği gibi şehri pek de depremlerden koruyamamış.

Bir zamanların muhteşem Roma ipodromundan geriye pek bir şey kalmadı. Sadece dikili taşlar ayakta. Ancak ipodromdan kalan bazı parçalar var. İşte o parçalar bir saray olarak inşa edilen, daha sonra ise müzeye dönüştürülen bir yapının hemen altında gizli.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ömür süzme beyaz peynir 99 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
14: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
15: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
14: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
16: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: sel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: ayaküstü. Küsuratları avantaja çevirin. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Baraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
1: Baraf baraf dünyası. Güzellikler dünyası.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
9: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırmalısın.

0: değiştirebilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
0: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
0: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle

0: Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkun.

0: Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Ömür süzme beyaz peynir 99 lira. Bizim toptan ve bizim gros mağazalarında sizi bekliyor.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

İşte o görkemli ipodromdan kalan dehlizler, tüneller, en azından yapının bir parçası arkamda gördüğünüz bir zamanların İbrahim Paşa Sarayı'nın alt katlarında hala görülebiliyor. Yolunuz buraya düşerse hem müzeyi hem de bu kalıntıları görmenizi öneririm. Tabii ki burası bir saray olarak inşa edilmiş. Hatta Osmanlı'dan geriye kalan nadir padişah hanedanlığı dışında, hanedanların dışında yapılmış bir saray olarak karşımızda duruyor. Pargalı İbrahim Paşa çok sevilen biri ve bu nedenle de böyle bir yetkisi var ve burayı yaptırıyor. Tabii ki onun sonunu hazırlayan bazı unsurlar da yine bu sarayda karşımıza çıkıyor. Kanuni ile gittiği Budin seferinden dönüşte bir takım mitolojik tanrı heykellerini alıp buraya getiriyor ve sarayın bahçesine diktiriyor. Bu olaydan halk rahatsız oluyor. Çünkü Osmanlı'da, İslam'da suret yasağı diye bir şey var. Hal böyle olunca da halk biraz böyle protesto karışımı sözler söylemeye başlıyor. Bunun en öne çıkanını ise şair Figani söylüyor. Ve şöyle yazıyor şair Figani. Şu dünya tapınağında bir Süleyman putları yıktı, bir Süleyman putları dikti diyor. İşte bu olay onun sonunu hazırlayan olaylar zincirinin başlangıcıdır. Sonunda bir Ramazan gecesi sarayda idam ettirilerek bu dünyadan ayrılır. Önceleri Kanuni tarafından çok sevilir ve bu nedenle de Makbul İbrahim Paşa olarak anılmıştır. Ancak ölümden sonra Maktul İbrahim Paşa olarak anılır. Gelelim hipodrom meydanına. Bununla ilgili son bir şey söylemek istiyorum. Hipodrom at meydanı demektir. İşte Osmanlı döneminde de bu isim birebir alınır ve burası at meydanı adıyla anılır. Ama değişen bir şey vardır. Geçmişte at yarışları yapılırken Osmanlı döneminde at alım satımının yapıldığı yerdir burası. Daha sonra Sultanahmet Camisi inşa edilir ve ismi Sultanahmet Meydanı olarak değiştirilir. Günümüze de bu şekilde gelir.

Bir zamanlar şehrin merkezini işaret eden ve Roma'ya giden bütün yolların başlangıç noktası olarak kabul edilen milyon taşı ile başladığımız Sultanahmet gezimizin son durağı İbrahim Paşa Sarayı oldu. Yani Türk İslam Eserleri Müzesi. Ve burada gezimize son noktayı koyuyoruz. Umarım başka gezilerde tekrar bir araya geliriz. Kendinize iyi bakın.

0: ablacığım bugün mutfağımda. Sevgili Oya abla benimle beraber olacak birazdan. Hakikaten çok şeker, çok eğlenceli, çok komik. Yine güzelce sohbetler edeceğiz. Peki Oya ablayla beraber neler yapıyoruz? Hindistan cevizli güzel bir pasta sizleri bekliyor. Hindistan cevizini çok sevenlerdenim. Güzel bir pasta merak ediyorum. Daha sonra ne yapıyoruz? Kavala kurabiyesi, o da keyifli kurabiyelerden bir tanesidir. Tüm püf noktalarıyla sizlere anlatacağız efendim. Belki evinizde daha önce denememişsinizdir. İşte Tuğçe'nin mutfağında öğreneceğiz. Son olarak da çelenk börek yapıyoruz ve günü kapatıyoruz. Evet, Oya ablacığım gelsin. Günü kapatmıyoruz, güne daha yeni başlıyoruz aslında. Ne haber? Oh oh, Malatyalı ya, kuru kayısılar, kuru kayısılar. Nasılsın? İyi misin?
1: Çok iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Acaba bu senin defterin mi?
1: Evet.
0: Bak, defterini de yayın öncesinde buraya almış, koymuş.
1: Evet, arada bir bakarım diye.
0: Arada bakarım diye. Ben hemen buraya alıyorum ablacığım. Koydum. Tamam. Neler yapacağız dedik, anlattık.
1: Evet.
0: İlk olarak pastamızı
1: mı yapacağız?
0: Bir kek yapacağız.
1: Evet. İlk başta onunla başlayıp bir fırınımızı atalım. Aha. Kolaylaştıralım.
0: Kolaylaştıralım. Sonra zaten kavala kurabiyesi, evet, kolay. Böreğimizi bilmiyorum.
1: Börek de kolay.
0: Ben ondan bir tane yiyeceğim.
1: Tamam.
0: Şu sarısından yiyeceğim. Hadi gel gidelim, tamam, o zaman
1: pastanın yanına.
0: Ben evde
1: bir plan yaptım. Önce dedim keki yapayım, kolaylaşsın. Elimi yıkayıp hemen başlayalım.
0: Sen elini yıka. Oya abla da öyle bir hastalık vardı değil mi Oya abla?
1: Yani.
0: Hatırlarsanız daha önceki programdan. Evet efendim. Hindistan cevizli pastamızın malzeme listesi burada ekrana da geliyor. Ben de sizlere sayıyorum neler varmış içinde. Evet, geliyor, bekliyoruz. Kavala kurabiyesi değil, Hindistan cevizli pasta. Evet, 3 adet yumurta, yarım su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı sıcak su, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 adet vanilya. İç harcı için 3 su bardağı Hindistan cevizi, 1 paket toz krem şanti, 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı pudra şekeri. Üzeri için 100 gram sütlü çikolata, 100 gram bitter çikolata, 200 gram da krema var.
1: Evet.
0: Gel Oya ablacığım.
1: Hemen geleyim. Hı. Önce bir yumurtamızı hemen kıralım. 3
0: tamam,
1: yumurta.
0: Tamam, kıralım. Bak yine defterini aldı geldi.
1: Duramam defterim olmadan.
0: Evet.
1: Her şeyimi yazıyorum ya ben.
0: Malatya kayısısı.
1: Kısmetinizde varmış.
0: Ne oldu?
1: Malatya'dan almıştım onu ben.
0: Bu sesi benim için değil miydi?
1: Hı? Yani.
0: Yani şimdi, doğruyu söylemek gerekirse değildi. Ama buraya, evde vardı, getirdim.
1: Buraya, yok, buraya geleceğim belli olmadığı için.
0: Ha,
1: geleceğim belli olsa Malatya'dayken almıştım. Bir türlü kimseye nasip olmadı.
0: Bana ben, nasipmiş.
1: Aynen, ben mikserle başlayayım.
0: Gel abla.
1: Şimdi 3 yumurta.
0: Gel buraya gel o zaman.
1: Yarım bardak şekerle başlayalım.
0: Al canım. 3 yumurta, yarım bardak şekerle pastamıza başlıyoruz efendim.
1: Bir de bir kaşık sıcak su olacak birazdan. Hah,
0: tamam, hemen getiriyorum sana. Bir kaşık mı?
1: Evet. Bunu biraz köpürteyim.
0: Ha, tamam, ondan sonra.
1: Şeker eriyince.
0: Aha. Hindistan cevizli pasta yapıyoruz.
1: Evet. Kekinde yağ yok.
0: Ha, kekinde yağ yok.
1: Hayır. Pandispanya.
0: Pandispanya yapıyoruz.
1: Evet.
0: Ay bunlar ne? Süsü mü bunlar?
1: Ha, onu evden getirdim ben.
0: Ha.
1: Top yapıp üzerine koyacağız.
0: Koyacağız. Valla güzel bir görsel ve lezzet,
1: evet,
0: bence
1: güzel
0: bizi
1: olacak.
0: Bekliyor. Değil mi?
1: İnşallah.
0: Yumurtalarla şeker. İşimiz bitti,
1: evet,
0: kaldırıyorum.
1: Tamam. Hı-hı. Tamam.
0: Birazcık su.
1: Bir kaşık su.
0: Hı-hı.
1: 3 kaşık un.
0: 1 kaşık su, 3 kaşık un efendim.
1: Evet, 2 kaşık da kakao. Önce şöyle, hı-hı, yapalım, toz olmasın.
0: Kakaomuz.
1: Yani un biraz az gibi ama böyle çok katı bir kek hamuru olmayacak.
0: Ha, katı bir kek hamuru olmayacak.
1: Hayır.
0: Keki olmayacak, kekimizde yağ da yok. Ben İspanya.
1: Aynen. Evet. Kabartma tozu ve vanilyamızı da ekliyoruz.
0: Hı-hı. Evet.
1: Tamam, sadece çırpıp kalıbımıza koyabiliriz.
0: O zaman ben şunları bir kaldırayım.
1: Tamam, şöyle ben de
0: kayısılarımı yiyeyim. Sonra
1: tamam,
0: kenara koyayım. Aman canınızı çekmesin, her yerde var efendim değil mi?
1: Evet.
0: Kayısı. Biz Malatya'dan geldi ama.
1: Doğal.
0: Doğal. Oh, mis gibi koktu kako.
1: Fırınımız zaten hazır değil mi?
0: Fırınımızı açalım. Tabii ki. Zaten açık fırınımız. Kaç dereceye getireyim canım?
1: 160 olabilir.
0: 160'a getirelim. Önceden ısıttığımız fırınımızı 160'a getirdik. Anne ne yapıyor?
1: Annem de iyi. Onu getirmek istedim ama yazın.
0: Evet, öyle yapacaktı.
1: Kış olunca şimdi annem ancak babamın boğazıyla uğraşıyor.

0: Bir de diyor ki yani Tuğçe sizleri doyuramayacak, bir tek babanın
1: yani
0: boğazı.
1: Yani babam biraz...
2: Boğazlı değil mi? Olsun. Sonra
1: evet, iştahlı.
2: Şöyle aşağıya koyarız.
1: Düzenli olarak 3 çeşit yani sabah, öğlen, akşam yemeği olacak mutlaka.
2: Etli mi?
1: Öğlen ve akşam evet.
2: Sabah neyse ki değil. Yani, sabah normal kahvaltı yapıyor.
1: Ya o da normal, pek normal bir kahvaltı değil de.
2: Ne var
1: kızartma,
2: mesela?
1: Menemen.
2: Aa, sağlığı nasıl? Kolesterol falan?
1: Vallahi bir 10 sene önce temizlendi damarları, bypass oldu. Şimdi yeniden tıkandı.
2: Bir daha tıkandı. İşte.
1: Safra kesesi, böbreği, taş.
2: Ama yemekten vazgeçmiyor.
1: Hayır.
2: Aa.
1: Şimdi sırf rahat
2: işte
1: yemek...
2: insanın kendine yaptığını kimse yapmıyor.
1: Şimdi rahat yemek yiyebilmek için kesesinden ameliyat oluyor, safra kesesinden.
2: Rahat yemek yemeyebilir.
1: Evet. Sadece yumurta.
2: Sağlık değil. Hayır. Konuşamadım bile. Cümle bile aktaramadım. Gidiyor ya abla, o ya abla öyle geziyor.
1: Aldım okay. Başıma.
2: Git, geri git, gelin. Geri geleyim. Yerim işte, bu kadar tatlı doğal bir insan. Canım tamam. Benim. İstediğin gibi kullan mutfağı. Eğlenelim
1: şimdi,
2: ya.
1: Şimdi kekimiz pişecek.
2: Şimdi kekimiz pişecek. Evet.
1: Şimdi ne yapacağız?
2: Kekimizi... Bilmem, ben de sana soruyorum.
1: Kekimiz pişince üzerine bir harç koyacağız. O harcı hazırlayalım.
2: Kekimiz piştikten sonra üzerine koyacağımız o Hindistan cevizli harcı.
1: Evet.
2: Mikserle işim bitti mi acaba?
1: Yine şantiye çıkacağız. Ben şey yapayım.
2: Sen bir şey yapma. Uçlarını... Ben bunları yıkarım. Sen tamam. Orada işlerini
1: tamam.
2: Hallet.
1: Tamam. Ben de şey yapayım.
2: Anlat seyircilerimize neler tamam. Yapacaksın. Şimdi... Ben hemen yıkayıp geliyorum
1: tamam.
2: Sana.
1: Tamam. Ben de bir bardak süt.
2: Aha. Anlat anlat. Tamam. Kameralar sende.
1: Bir paket krem şanti.
2: Evet.
1: İki kaşık pudra şekeri. Bunları çırpacağım ben de. Mikser gelirse.
2: İstersen biraz elle hallet. Ben mikseri getiriyorum.
1: Olur, tamam. Ben biraz kolaylaştırayım.
2: Hı. Yıkadık. Bir de kurulayalım.
1: Neredeyse olacak bir daha.
2: Ha, zaten ben mikseri sevmiyorum.
1: Ya ben de hiç miksersiz çalışamam.
2: Yapmıyorum.
1: Yok.
2: Ben de mikserli çalışamıyorum. Ben... Yok tabii ki çalışıyorum da bana bir zor geliyor işte bunları yıkamak falan.
1: Ben o şey mesela meyve, katı meyve sıkacağı falan var ya, onu yıkamak çok zor da. Benim zaten
2: Hello
1: mikserim...
2: Ya, katı meyve sıkacaklarını yıkamak var
1: çok
2: ya.
1: Çok zor.
2: Ay,
1: filtreleri falan.
2: Evet, ben de aldım, bir heves ettim böyle detoks suları yapayım diye. Kendim herhalde iki defa kullandım. Şu an duruyor evde yatışta.
1: Benim mikserimin şu çırpıcıları hep çekmecede, ya çekmecede hiç durmuyor.
2: Sürekli bulaşık makinesinde.
1: Bulaşık makinesinde.
2: Evet, ters taktım herhalde. Şöyle olacak.
1: Devam edeyim mi ben Tuğçe?
2: Bir dakika, takmaya çalışıyorum canım. O kadar sevmiyorum dedim. Bu da bana direniyor şu anda. Hah, taktık. Ters takmışım. Hadi ben çırpayım bunu.
1: Tamam.
2: Bir de ses çıkarıyor ya.
1: Aynen.
2: Evet.
1: Şu en son taktığımız pişince olacak.
2: Şimdi neler var bunun içinde o ya abla, bir daha söyler misin?
1: Bir paket toz şanti var, bir bardak süt var, iki kaşık pudra şekeri var.
2: İki kaşık pudra şekeri var. Nasıl, kıvamı oldu mu?
1: Yok. Ay, özür dilerim. Ben
2: ay, üstüm battı.
1: Ben yapayım istersen.
2: Yok yok ya, hallettim. Sen tamam deyince bana duracaksın.
1: Yani biraz daha olsun içi.
2: Al o zaman o ya. Daha fazla üstümü batırmayayım.
1: Şöyle yapayım.
2: Sıçıyordu.
1: Aynen. Tamam.
2: Evet.
1: Şöyle kapat.
2: Hallettik, hallettik.
1: Biraz daha oldu mu tamam.
2: Kaç dakikada pişiyor ortalama? Yani senin fırında?
1: Benim fırınımda 15 dakikada pişiyor.
2: Aha.
1: Bunda da birazdan pişer. Çünkü biraz ısısını arttır istersen.
2: Arttırayım mı? Tamam. Biraz arttırıyorum. Evet.
1: Tamam.
2: Ama normalde evde vakit genişse 160 derecede.
1: Aynen.
2: Evet.
1: Şimdi. Köpürttük. Hı-hı. Biraz katı bir kıvam aldı. Şimdi bunu asıl bu keke tadını veren şeyi koyduk.
2: Hindistan cevizini.
1: Evet.
2: Elimi yakıyorum sandım da. O bende travma yarattı. İyi ki bir elimi yaktım ya. Yanmayan ocağa bile dokununca ay diyorum.
1: Bu böyle biraz sıvı gibi olabilir ama dolaba girince katılaşacak.
2: Ha, bu dolaba mı girecek?
1: Buzluğa değil, alt kısmında. Hani biraz şanti kendini toparlasın diye.
2: Hı-hı. Bunun hazırı yok değil mi bizde?
1: Hayır.
2: Niye?
1: Tabii ki. Bu sefer bir hastam vardı, kız kardeşim rahatsız.
2: Olsun.
1: Teşekkür
2: Neyse
1: ederim.
2: Var?
1: Ya... Ciddi bir akciğer enfeksiyonu geçirdi. Bu yıl hani dirençli bir mikrobu var. 3 gündür yatıyor.
2: Şimdi.
1: Daha iyi.
2: Aa, çok geçmiş olsun. Adı neydi?
1: Ayla. Kız
2: Ayla Hanım.
1: Adı.
2: Geçmiş olsun. Oya Ayla.
1: Evet.
2: Geçmiş olsun.
1: Kız kardeşim
2: sağlık
1: de hemşire.
2: Size.
1: Teşekkür ederim.
2: Bunu götüreyim mi?
1: Evet, buzdolabına.
2: Bunu götürürken sen çikolatasını mı hazırlayacaksın?
1: Yok, çikolatasını hazırlamak için erken. Kek, Hindistan cevizi buluşunca bunu en üstüne koyacağız.
2: Ha, o zaman şöyle bir şey yapıyoruz.
1: 3 aşamadan oluşuyor.
2: 3 aşaması var. Kekimizi yaptık, fırına gönderdik efendim. Sonra Bu kremasını yaptık. Krem şanti, evet. Pudra şekeri.
1: 2 kaşık pudra şekeri
2: ve süt.
1: 3 bardak da Hindistan cevizi.
2: Hindistan cevizi koyduk. Ama şimdi kremamızın biraz dolapta kendini bulması, evet, gerekiyor.
1: Kekimiz kek pişesiye pisti kadar.
2: Kendini bulsun kremamız. Sonra da üzerine çikolatalı kremalı, evet, sosunu yapacağız. Ama bunları yaparken
1: biz kurabiyeye geçelim.
2: Kavala'ya geçelim, evet, favori kurabiyelerimden. Aynen. Kavala'nın malzeme listesi burada. Ekranlarınıza da geliyor. Bakalım içinde neler varmış efendim. 200 gram tereyağı, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı badem, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 3 su bardağı un. Bu kadar.
1: Evet.
2: Evet. Şimdi kavala kurabiyesi ile ilgili birkaç bildiğim püf noktası var. Seninle paylaşacağım. Gel, tamam, sen böyle. Eller yıkandı. Aman, evet, gözden kaçmasın.
1: Her şeyi yıkıyorum.
2: Şimdi unun yarısını kavurup,
1: evet,
2: bademle kavurmak gerekiyordu, evet, değil mi? Öyle hatırlıyorum.
1: Aynen. Biz hızlandırmak için kavurduk.
2: Daha önceden kavurdun. Evet. Bademimiz de kavruldu mu?
1: Evet.
2: Ha.
1: O da kavruldu. Hani vaktimiz kısıtlı, hızlandıralım diye.
2: Ama o püf noktasını söylemek lazım, evet, işte efendim. Şimdi ne kadar un kullanıyorsak, bizim neydi ölçümüz, saydım az önce ama
1: 3 bardak undu, hı-hı, yaklaşık. 2 bardağını kavurduk.
2: Hah. 3 bardak un kullandık, 3 su bardağı un kullandık. Onun 2 bardağını bademle beraber kavurduk.
1: Evet.
2: Doğru söylüyorum, değil,
1: aynen,
2: mi?
1: Aynen. Ben daha önce bu kurabiyeyi çok denedim.
2: Hı hı.
1: Birkaç yerden tarif almıştım. Bir kez işim acele diye kavurmadım. O kadar gevrek olmadı. Bunun sırrı kavurmak.
2: Kavurmak. Evet, zaten onu, bütün püf nokta böyle paylaşılan yerlerde, internet ortamlarında, kitaplarda bu kavala kurabiyesinin püf noktasının hep olduğu söyleniyor.
1: Aynen. Evet. Çünkü gevrekleştiriyor.
2: Hı. Öyle, ah.
1: Kavala kurabiyesi bol. Edirne'den.
2: Yani işte Balkanlardan,
1: evet, Yunanistan'ın
2: Kavala şehrinden geliyor. Evet. Ama bizim Ege'de de çok güzel yapılır. İzmir bölgesinde
1: Osmanlı
2: de.
1: Osmanlı mutfağında da yer alan bir kurabiye.
2: Muhteşem bir kurabiye.
1: Hatta Osmanlı döneminde üzerine gül suyu dökerek ikram ederlermiş.
2: Bak, onu bilmiyordum, gül suyunu. Hadi yapalım.
1: Hemen.
2: Sen ellerini şimdi bir yıkasın, yapacağız efendim. Bileziğini çıkar, ellerini. Bileziğini elledim diye, şöyle dokundu diye elini yıkadı. Ya biz böyle çalışıyoruz işte. Ondan şimdi yıkadın değil mi?
1: Bileziğime değdim diye.
2: Vallahi.
1: Şimdi tereyağımızı koyalım.
2: Ha, tereyağımızı koyalım.
1: Gayet güzel yumuşamış.
2: Oda sıcaklığı. Özen gösteririz oda sıcaklığına. Evet, sıvı yağımızı
1: koyduk.
2: Ha, bizimki böyle ay şeklinde olmayacak.
1: Olacak.
2: Bu nedir?
1: Bunu da bana çok sevdiğim bir arkadaşım var, Remziyeciğim.
2: O da burada dursun diye mi getirdin?
1: Yok, onunla şekil vereceğim. Beni Remziye'yi hatırlatsın diye getirmedim. Şey, normalde çay bardağıyla da yapılabilir ama ben bunun şu ortasıyla kullanacağım.
2: Ha, bu küçüğü kullanacaksın.
1: Şekil vereceğim. Kenarları tırtıklı olacak.
2: Ha. Peki. Hayır, hiç görmemiş gibi yapmıyorum yönetmenim. Kavala kurabiyesi ay şeklinde oluyor ya, bu şekillerle bir bağdaştıramadım o yüzden sadece.
1: Şimdi tereyağını koyduk, yumurtamızı kırdık, pudra şekerimizi koyduk.
2: Sıvı yağımızı koyduk bir çay bardağı.
1: Aynen, evet, malzemelerimizin hepsini ekledik. En son bademi, hani böyle yağ çıkmasın
2: şimdi
1: diye.
2: Şimdi kabartma tozunu koydun.
1: Evet, kabartma, tamam, tozu. Yani bir sırası yok
2: o
1: aslında.
2: Bu da vanilya mı?
1: Evet.
2: Tamam.
1: Ama şey, kabartma tozumuz yarım paket.
2: Yarım paket kabartma tozu, o da önemli.
1: Şimdi unumuz fazla soğumamış ama biz burada mecbur kullanacağız ama
2: biraz şöyle.
1: Evde yapanlar iyicene
2: soğutsunlar. Soğutsun. Unu soğutmak da önemli bir kuralmış. Bu kavurduğumuz unumuzu tepsiye getireyim mi?
1: Olur.
2: Bir tane daha tepsi var. Ha, börek de fırına gidecek.
1: Börek de
2: fırına. Bayağı fırınlı işlerimiz var. Ha. Şimdi bir kez daha tekrar ediyorum efendim. Kavala kurabiyesi yapıyoruz. Koyabilirsin ablacığım.
1: Koyayım mı ben bir yandan?
2: Kavala kurabiyesinin en önemli püf noktalarından bir tanesi unun 3 su bardağı un kullanıyoruz örneğin. Onun 2 su bardağını kavurmamız gerekiyor onu.
1: Evet, şimdi. Evet. Yani unun kokusu çıkacak.
2: Çıkacak iyice. Bademde. Böyle kahverengi olacak az önce koyduğumuz
1: gibi. Önce 2 bardakla bir hamuru yumuşatalım.
2: Hı hı. Bununla işim bitti mi canım?
1: Evet.
2: Kaldırıyorum o,
1: tamam,
2: zaman.
1: Bugün çok mu hızlı ilerliyoruz?
2: Yok, çok güzel ilerliyoruz. Biz hızı severiz.
1: Yönetmenimiz 45 dakikada 3'ü de yetişecek deyince 10 dakikada bitireceğiz herhalde.
2: Ay, kıyamam, çok tatlı.
1: Tamam.
2: Kim, hangi yönetmen dedi sana onu?
1: İsmini bilmiyorum.
2: Erkek mi kız mı?
1: Erkek.
2: Erkek.
1: Gizem değil.
2: Yok Gizem, zaten bizim asistanlarımızdan hadi hadi mi diyordu sürekli yönetmen?
1: Yani bunu üç fırın olunca bir şok oldu yani.
0: Tedirgin mi oldu?
1: Nasıl yetişecek dedi diye, ama yetiştireceğiz.
2: Yetiştireceğiz yönetmenim.
1: Sarmayı bile yetiştirmiştik. Tamam. Neredeyse olacak.
0: Ya yönetmenim bak, benim konuğuma psikolojik baskı yapmışsın.
1: Ya ben evde böyle yapacağım işlerimi her zaman...
0: Çok güzel koktu, pardon.
1: Yapacağım işlerin hepsi her zaman önce bir temizlik bile yapacaksam...
0: Temizlik bile yapacaksam...
1: kafamda bir planlarım. Hı. Kovalar, bezler hepsi pembe hazırlanır.
2: Nasıl pembe rengi mi?
1: Deterjan, şimdi beni takip edenler biliyordur.
0: Anlat güzel oluyor, zevkli oluyor.
1: Yani içeriğinin...
2: Her şey pembe mi olacak?
1: İçeriği çok önemli değil. Renginin pembe olması lazım deterjanların.
2: Deterjanın rengi pembe olacak, kova yani, da pembe olacak.
1: Onu bile mutlulukla yapabilmek için.
2: Ne gibi motivasyon ya, temizlikte bile bir motivasyon.
1: Kesinlikle, nöbete giderken de öyle. Ya stresle başa çıkmanın insan bir yolunu bulmalı bence.
2: %100 öyle, gerçekten öyle. Çünkü hep diyoruz ya, yani hayat inişli çıkışlı, böyle engebeler oluyor yürüdüğümüz yolda.
1: Aynen.
2: O işte engebeleri böyle senin yaptığın yöntemlerle...
1: Mutlulukla.
2: Hakikaten, evet. Ama sen mutlu bir insansın.
1: Çok şükür.
2: Çok şükür, maşallah.
1: Ya mutluluk insanın elinde.
2: Elinde bence.
1: Mesela
2: de
1: bazen
2: öyle.
1: Nöbet arkadaşlarım böyle strese giriyorlar. Ben diyorum ki sonuçta sabah olacak. Bu gece bitecek. Biz elimizden geleni yapalım. Kimsenin hakkına girmeden işimizi yapıp paramızı helal kazanıp evimize gidelim.
2: Yani elbet diyorsun ki işte sen hemşireydin değil mi,
1: evet,
2: ablacığım? Onu da hatırlayalım bir kez daha. Yani evet, bu bizim işimiz. Bundan paramızı kazanıyoruz. Bu nöbeti de yapacağız. Bunu
1: bitecek.
2: Mutlulukla yapalım. Öfleyerek, aynen, üfleyerek değil diyorsun.
1: Yok, hiçbir şekilde öfleyerek yapmayacağız.
2: İşte efendim.
1: Şimdi Tuğçe, bir peçete alıp şurayı bir silebilir miyiz?
2: Nereye sileceğim o ya abla?
1: Şimdi un çok soğumadığı için hamurumuz çok güzel bir hamur olmadı.
2: Hamurumuz çok güzel olmadı.
1: Ben suçlu değilim. Şöyle bir silebilir miyiz?
2: Tamam.
0: Sildik.
1: Hani un döküldü oraya da.
2: İstersen çamaşır suyu falan getireyim mi?
1: Ya olsa iyi olurdu da. Şimdi kalıbımı alayım ben.
2: Bir şey soracağım. Bu sende hastalık değil değil mi, titizlik?
1: Şimdi nasıl itiraf edeyim? Yok, hastalık değil. Eskiden belki öyleydi de şimdi değil.
2: Biraz açtık mı konuyu?
1: Yani daha iyi, evet. Yoksa hastanede hastaların içinde... Zor olurdu.
2: Zor olurdu tabii canım.
1: Şimdi ilki böyle kenara koyacağız. İlki pek güzel olmuyor. Çay bardağıyla da yapabilirler. Böyle.
2: Bunun içinde öyle şekil mi var ay gibi?
1: Hayır, yo, yuvarlak çay bardağıyla da olabilir.
2: Anladım şimdi.
1: Bana
2: anladım.
1: Bana bunu anlatmışlardı, yapmadan kavranmıyor.
2: Dur ben de bir deneyeyim mi?
1: Tabii ki.
2: Gerçekten yapmadan kavranmıyor. Bakın ben... efendim böyle tatlış oldu.
1: Çok kolay aslında. Hı. Bir de bu kurabiye...
2: Ne yapacağım şimdi? Böyle mi yapacağım?
1: Biraz daha ucu... Neyse olsun.
2: Ucundan mı olsun?
1: Evet. 3 ay boyunca saklama kabında kalır.
2: Hiç aya benzemedi.
1: Yani seninki gerçekten biraz güneşe benziyor. Şey yapalım, bir şey olmaz. Hemen kapatalım.
0: Dur Jüda. Niye olmadı?
1: Olacak. Daha ilk kez oldu. Oya ablam bunu kaç defa yaptı?
2: Şimdi ilkini boşa mı atıyoruz?
1: Evet.
2: Şöyle bir boşa bıraktım
1: tamam,
2: ben.
1: Tamam, ay şekli oldu ya orada.
2: Bak oldu.
1: Aynen.
2: İlki, deminki de ilki gibiydi. Ondan aynen olmadı.
1: İlki olmuyor zaten. İlki hep
2: ilki
1: boşa.
2: İlki olmuyor. Sonra onları bir daha bir hamur yapıyoruz.
1: Aynen.
2: Değil mi? Hı-hı. Ama benimki biraz şişman oldu. Niye?
1: Olsun. Bir şey
2: olsun
1: olmaz.
2: Olsun ya, canım sağ olsun. Yerisi yani afiyetle.
1: Şimdi biz devam edelim.
2: Sen devam et. Ben de evet, bir kokladı. Kek biraz kabarmış. Ne kadar kabarmasını istiyoruz bilmiyorum Oya Hanımcığım ama.
1: Çok fazla kabaran bir kek değil zaten. Çünkü kalıbımız o hamura göre biraz büyük. Eğer kalın bir kek istiyorlarsa daha küçük bir kalıp kullanmaları gerekiyor.
2: Kalın bir kek istiyorsanız efendim daha küçük bir kalıp kullanabilirsiniz.
1: Tuğçe, bir şey rica edeceğim ama.
2: Hep et.
1: Mümkün mü?
2: Ben tabii ki mümkün ya.
1: Şöyle benim gibi hamurları böyle yapar mısın?
2: Tabii ki yaparım. Girsin elimiz.
1: Ben de hemen şekil
2: ben
1: vereyim.
2: Ben de yüzüğümü çıkarayım. Evet.
1: Yalnız yüzüğünüz de maşallah.
2: Bir şey
1: gözüme giriyordu biraz önce.
0: Oy abla.
1: Gözüme ya, doğru.
0: Teşekkür ederim Oya ablacığım. Sen de beni deşifre ettin az önce. Evet efendim, artık deşifre olduysa bu kadar dayandım. Oya ablanın deşifresiyle. Evet, inşallah hayırlısıyla ben de güzel bir yola girdim.

0: ondan bahsediyor Oya ablacığım. İnşallah yakın bir zamanda ben de artık karşınızda evli bir insan olarak karşınıza çıkacağım. Allah herkese mutluluk versin.
1: Amin.
0: Diyelim. Böyle iyi mi?
1: Evet, gayet iyi. Allah hayırlı etsin inşallah.
0: Amin, amin, amin Oya ablacığım. Yalnız bak yüzüğü çıkardım senin yüzünden, başına bir şey gelirse.
1: Ay yok, Allah esirgesin.
0: Allah korusun, Allah korusun. Böyle yapıyorum sana.
1: Ben bir de şu anki konuyla pek alakası yok ama.
0: Söyle söyle.
1: Böyle kolay kolay hiç kızamıyorum ya. Aslında o devrelerim biraz aşırıya kaçmış da.
2: Ya evet, sen gerçekten polyanlısın.
1: Ya hani beni yakından tanıyanlar da mesela kendi kardeşim de diyor ki abla acaba senin sinirlerin mi alındı?
2: Ya ne güzel, ne kadar şanslısın biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
2: Gerçekten öylesin. Hasta olmuyorsun değil mi mesela kolay kolay?
1: Ya önceden gençken olurdum da şimdi fazla olmuyorum. Acaba biraz besili olduğum için mi bilmiyorum.
2: Hayır, besili olduğum için değil de.
1: Sağlığıma dikkat ediyorum da.
2: Hayır ama ben birçok hastalığın tamamen psikolojik olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Stres vücudumuzu
2: yiyor. Gerçekten yiyor stres vücudu. O yüzden akıl sağlığı çok önemli efendim ve sen çok şanslısın.
1: Vücudumuzun en önemli organ.
2: Evet beyin, evet. Akıl ve çok şanslısın. Yani sinirlerin iyi ki alınmış.
1: Ya mesela hani gençken daha farklıydı da şimdi mesela her şeyin Allah'tan geldiğine inanınca.
2: Evet öyle.
1: Yani ben diyorum ki bu insan bana kızdı ama hani bu da Allah'tan, mutlaka bunda da bir ders vardır diyorum.
2: Vardır diyorsun. Çok iyi yapıyorsun.
1: Bir de o zaman kişiye de takılmıyor insan.
2: Takılmıyorsun, tamamen önüne bakıyorsun. Tamam diyorsun, bu oldu ama bitecek, geçecek.
1: Çantamı takıyorum. Bir deniz kenarına gidiyorum.
2: Denizi mi dinliyorsun?
1: Evet. Sonra evime geliyorum. Bir kekimi yapıyorum, çocuklarımı bekliyorum.
2: Kaç çocuk vardı Oya abla? Üç tane maşallah. Küçükler miydi? Bak unuttum.
1: Yok çok konu kalıyorsunuz ya. Unutulur.
2: Şimdi, hakikaten öyle. Ama sen unutulacak gibi değildin.
1: Teşekkür ederim.
2: Bak senle ilk programımızı bitirdik ya, çok samimiyetle söylüyorum. Büşra ile konuştuk. Zaten biliyorsun reji de şu anda haliyle.
1: Bizi izliyor.
2: Bizi izliyor yani. Ve çok mutlular. Kahkahalarını duyuyorum. Gayet eğleniyorlar.
1: Teşekkür ederim.
2: Ve Büşra'ya demiştim ki. Ya Oya ablayı hakikaten böyle ayda bir alalım. O kadar sevdik seni. Gerçekten öyle.
1: Ben de sizi öyle.
2: Bir de şu yaza doğru annenle bir şey yaparsak.
1: Annem efsane.
2: Ya işte yalnız onu bekliyorum ben. Heh, ne oldu?
1: Annem de çok çalıştırır bizi.
2: Çalıştırsın, çalıştırsın. Sen bir laf etmiştin, ona günlerce güldüm ben. Bu neydi?
1: Hangisi?
2: Koca evinde rahat ettim. Neydi bir daha söylesene onu Allah
1: annemize
2: aşkına.
1: Annemize küçüklükten itibaren. Çok el kapısı var, bunu yapın. El kapısı var, bunu yiyin. Hep böyle. Elin kapısı var, bunu da alışın.
2: Dedi.
1: Bir sürü iş yaptırdı.
2: Annemiz biraz ellerinizden öpüyoruz. biraz yormuş, değil mi?
1: Yani. Ha. Sonra evlendim tabii ki. Evim daha rahat.
2: Anne,
1: eşim kıyamıyor
2: ama
1: bile.
2: Çok güzel bir kelime söylemiştim.
1: Telefon açtım anneme. Anne dedim elin kapısı var deyip bir sürü iş yaptırdın ama elin kapısı senin kapından daha rahat
2: çıktı.
1: Sırtım dinlendi.
2: Kızdı mı?
1: Yo annem hep güler.
2: O da onda mı sinirleri alınmış?
1: Annem de çok sinirli. Yani gençken çok sinirli oluyoruz da sonra sakin.
2: Sonra geçiyor değil mi?
1: Aynen, bir olgunluk safhası oluyor herhalde.
2: Geliyor evet. O deli doluluk geçiyor.
1: Aynen, her şeye sinirlenme dönemi geçiyor.
2: Geçiyor doğru.
1: Mesela bazen çocukların böyle hani otorite konusunda biraz ciddi olayım diyorum ama çok şükür onlar da beni üzmüyorlar sevdikleri için. Bir de yani bir göz temasıyla bile hemen hizaya,
2: anlaşıyorsunuz. Hizaya sokuyorum diyorsun.
1: Aynen.
2: Oya ablam.
1: Canım.
2: Şu kekimize bir bakalım.
1: Hemen.
2: İki dakika bir bakalım efendim, kekimizi yakmayalım.
1: Bir açabilir misin?
2: Tabii ki.
1: İlk aşamada açmıyoruz da. Şöyle bir dokunabilir misin?
2: Bir bıçakla dokunayım tamamdır. İstersen. Şöyle bir batıralım bıçağımızı. Bak yapışmıyor. Hı-hı. Olmuş.
1: Şöyle
2: basınca, ben alıyorum.
1: Olur.
2: Ben alıyorum. Sen devam et kavalaya.
1: Tamam.
2: Kekimiz oldu efendim. Şimdi onun aşamaları
1: bir tanesi
2: vardı
1: bitti
2: hatırlarsanız.
1: Bile.
2: Evet, bir tanesini hallettik.
0: Şimdi dolaptan, daha doğrusu kavala kurabiyesinden sonra ya da en sonda yapabiliriz böreğimizden sonra. Ne yapacağız? Üzerine hazırladığımız kremamızı
1: kremada üçünü üst üste buluşturacağız.
0: Çikolatalı sosumuzu yapacağız değil mi? Buraya koydum ben.
1: Onun dışı da çok güzel. Hem kolay, pratik bir malzeme.
0: Tamam güzeli.
1: Ben biraz hızlanayım mı?
0: Bilmem, bir yönetmene soralım.
1: İyi gidiyor muyuz?
0: Nasıl gidiyoruz? Son 20 dakikan. Oya.
2: Böreği unutuyoruz o zaman, gözleme yapıyoruz.
0: Son 20 dakikan. Bakalım yetişecek mi?
1: Kesinlikle.
0: Şu bademden yetişecek. Bir tane alsan.
1: Tabii ki.
0: Ha. Canım çekti. Evet, ben onları yerleştireyim.
1: Şu iki.
0: Evet. Hı. Hamurumuz bayağı bereketli.
1: Yani.
0: Vallahi bereketli.
1: Tam bir fırın tepsisi çıkıyor.
0: Hı hı. Tam bir fırın tepsisi çıkıyor hakikaten. Bazıları şişman, bazıları zayıf olmak üzere bir sürü...
1: Çaktırmasaydın keşke.
0: Olsun ya, ne
1: ama
0: olacak?
1: Şu an çok hızlı çalışıyoruz ya ondan.
0: Ondan. Her şey, bütün bunların sorumlusu yönetmenimiz değil mi? Bize 45 dakika içinde yani üçünü beni yapacaksın dedi.
1: Titretti şöyle. Böyle yapabilir misin Tuğçe şöyle?
0: Şimdi ellerimi yıkamıştım ama.
1: Tamam, tamam. Hassas noktam, tamam. Yıkama
0: yok, yok, yapayım. Aşk yok, olsun. Hayır, böyle tamam. Bastır diyorsun değil mi? Hı-hı. Böyle böyle bastır diyorsun. Doğru mu anlıyorum?
1: Evet. Hani hızlı olsun. Olalım diye.
0: Sen
1: fırın sıcak ya.
0: De yapmaz mıyım ya? Evet. Efendim, gördüğünüz gibi biz Oya ablamla çok eğleniyoruz. Hakikaten çok tamam. Keyif oluyoruz. Dünya şekeri, dünya tatlısı bir hanımefendi. Hep de mutfağımıza gelmesinden mutluluk duyuyoruz. Eğer...
1: Tamam, pardon.
0: Eğer siz de benimle beraber yemek
1: bence de başvursunlar.
0: Başvursunlar değil mi? Kanalımızın web sitesinden bizlere başvuru yapabilirsiniz.
1: Şimdi bazen ben hemen bir anda şarj edebiliyorum kendimi. Bir kahveyle, bir çikolatayla. Hemen hiç bırakmıyorum kendimi. Hiç bırakmıyorum. Hastayken de öyle.
0: Aman maşallah, kız nazar değdireceksin maşallah. Kendine. Evet.
1: Mesela mutfağa gidiyorum ki bir meyve hazırlayayım. Aa, çocuklarıma bir kek çırpayım hemen diyorum.
0: Ama bak çok da hamuru yapma. Kilolar ne alemde onlarda?
1: Vallahi çocuklarım zayıf.
0: Burada ha iyi.
1: Büyük oğlum üniversiteye gidiyor. Hı. İstanbul'da okuyor.
0: Onu ne okuyordu?
1: Hukuk okuyor.
0: Hukuk okuyor ha.
1: İstanbul bu Üniversitesi'nde. Çaktırma at şuraya.
0: Çaktırma. Bu biraz...
1: O ilk galiba.
0: Neden hallice bir isim bile, bir şekil bile veremedik.
1: Ama kurabiyemiz güzel bir kurabiye olacak.
0: Yok yok, çok güzel bir kurabiye olmuş. Gerçekten. Hamuru güzel olmuş. Sen soğutmadık etmedik dedin ama gayet güzel görünüyor. Şimdi bunun olayı bir de üstüne bolca pudra şekeri pudra serpeceğiz şekeri. Değil mi?
1: Evet.
0: Piştikten sonra. Kaç derecede pişireceğiz Oya ablacığım?
1: 170-180 olabilir.
0: 170-180 derecede.
1: Aynen.
0: Bir de bence kavala kurabiyesine fırından çıkar çıkmaz müdahale etmemek lazım. Bir kendini bulması gerekiyor. Yoksa dağılıyor. Zaten hassas kendisi kurabiyenin.
1: Gevrek bir kurabiye. Ben... Kağıt havlu aralarına koyup 2-3 ay saklayabiliyoruz bunu.
0: Evet, gevrek olduğu için evet kolay kolay öyle bayatlayan bir kurabiye değil. O yüzden efendim onları da koyalım Oya ablacığım artık tamam fırına gönderelim.
1: Bundan sonra böreğimize geçeceğiz.
0: Bundan sonra böreğimize geçeceğiz çünkü daha pastamızı süsleyeceğiz.
1: Onların
0: işlemlerini yapacağız.
1: Oya ablan 2 dakikada halledecek.
0: Halledersin sen. Bademimizi de ağzımıza attık. Kavala kurabiyesi.
1: Şunu da koyabilir
0: miyim? Koyabilirsin. Görmedim. Pardon.
1: Bir de yuvarlak deneyelim bakalım. Böyle nasıl olacak?
0: Hadi bakalım. Ay yapamayacaksın ondan diye. Bir de bakalım nasıl olacak diye. Yani biraz...
1: Şöyle koyalım.
0: Evet. Fırına gidiyor. Fırınımız sıcak. Kaç dereceydi o yavrucuğum?
1: 170-180.
0: 170-180 derecede. Pişecek efendim. O zaman sen bir elini yıka, tamam. Ben şimdiden hatırlatayım.
1: Tamam, böreğe geçelim mi? Yoksa
0: yok,
1: keki
0: yok,
1: mi?
0: Yok, böreğe geçelim. Tamam. Böreği de halledelim, sonra keki yaparız. Tamam. Evet efendim, günün son lezzeti böreğimizdi. Çelenk börek diye geçiyor. Malzeme listesi ekranlarda. 2 adet yufka, 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ. İç harcı için 2 adet kapya biber, sucuk, mantar, mısır, karabiber, kekik ve... Tuzumuz var. Evet Oya ablacığım. Hazır mısın? Eller yıkandı mı?
1: Evet. Hemen tamam. Tavamıza.
0: Son 15 dakikan olduğu söyleniyor.
1: Değildir.
0: Yönetmenimiz tarafından.
1: Şimdi
0: ne yapacağız?
1: Hemen tavamızın altını yakalım.
0: Hemen yakalım.
1: Biberle başlayalım pişirmeye.
0: Hemen. Ha, biberimizi de doğramışız zaten yayın öncesi.
1: Önceden
0: ya.
1: Doğradım ki.
0: Çok. Sen yayın öncesi de bayağı çalışmışsın Oya ablacığım.
1: Yok bir şey yapmadım. Sadece biberle mantarı doğradım. Bu normal sıvı yağ değil mi?
0: Bu zeytinyağı, diğeri sıvı yağ.
1: Yok, zeytinyağı değil, ondan biraz koyalım.
0: Tamam. Sıvı yağ. Sen tamam de bana.
1: Tamam. Sucuk da olacak ya, fazla yağ koymayalım.
0: Sucuk da var bunda değil mi? Doğru.
1: Bu çok pratik bir börek. İç harcını değiştirebilirler, başka şeyler...
2: İstedikleri gibi, sucuk sevmeyen başka bir şey koyar değil mi?
1: Evet.
2: Ama bizimkinde kapya biber, sucuk, mantar var, bir de peynirimiz var. Mısır evet. Da varmış.
1: Mısırı en son, iç piştikten sonra yapacağız.
2: İçi piştikten sonra değil mi? Soteledikten sonra evet, diyorsun. Ha? Zaten o sotelenmez.
1: Yani.
2: Evet.
1: Hani ezilmesin diye.
2: Sen yufkaları aç istiyorsan.
1: Olur.
2: Onları oraya getirelim. Bu sıvı yağ kullandık aslında şimdi. Ha, bunu börek için, sürmek için
1: arasına
2: yapacaksın.
1: Bunu
2: tamam.
1: Bir yerde karıştırabilirim.
2: Karıştıracağım. Ben sana hemen kap veriyorum. Hemen bak, şurada arkada kabımız var. Buyurunuz efendim.
1: Hemen geldim.
2: Sütle sıvı yağ karıştırıyorum.
1: Evet. Hı-hı. Yumurta falan koymuyoruz.
2: Koymuyorsun. Evet, bu klasik böreklerde yufkaları sürülen sosumuz diyelim. Sen evet. Bir sil.

0: Hemen pişerler.
1: Evet.
0: Baharat ne koyacaksın?
1: Karabiber ve kekik çok yakışıyor.
0: Karabiber ve kekik. Tamam, sucuğunu da koyalım, öyle koyalım.
1: Evet, en son.
0: Şimdi hazır yufkalarımızı güzelce yağlıyoruz efendim. Şunu şöyle kenara alalım.

0: İki yufkadan 8 tane çıkıyor.
1: 8 tane.
0: 8'e tamam, bölecekler yani.
1: Üçgen şekilde mi? Çelenk dedik ama.
0: Kase gibi bir şey olacak.
1: Ha, kase gibi bir şey olacak. Sucuklarını ilave ediyorum. Evet. Sucuğumuz da girdi devreye.
0: Ben de arasına süt ve yağ sürüp ikinci yufkayı kapadım üstüne.
1: Süt ve yağ sürdüm. İki...

0: içerdim. Ay sucuk da pek güzel koktu.
1: Şimdi dörde böldüm.
0: Bunu kızartmayacağız değil mi? Fırına göndereceğiz.
1: Evet, fırına. Evet. Önce bir dörde böldüm.
0: Aha.
1: Sonra da ortalarından tekrar kestim.
0: Çok tuz koymayalım çünkü sucukta sucuk da tuz var ya.
1: Ben sadece karabiber ve kekik.
0: Karabiber. Aa, ben azıcık tuz koydum.
1: Bir şey olmaz.
0: Bir şey olmaz. Tamam, kekik. Çok az koydum ama zaten. Tamam. Azıcık.
1: Tamam tamam, bir şey olmaz.
0: Bir şey olmaz. Kekik koyuyoruz. Karabiber ve kekik. Şurayı açalım hatta. Evet. Kekik çok yakışıyor dedim.
1: Evet. O biberi falan yakışıyor ya.
0: Hmm. Ben de kekiği en çok neye yakıştırırım biliyor musun? Tavuğa.
1: Hmm. Ete de, patatese
0: de. Ete de yakışır ama bir tavuğa daha çok yakıştırıyorum kekiği. Şimdi içine artık mısırını koyayım bence.
1: Olur.
0: Alayım mı ocakta?
1: Biraz daha piste olur mu?
0: Olur tabii ki. Sen istersin de olmaz mı? Ama şey diye düşünmüştüm de ben. Tamam. Nasıl olsa fırında da pişecek
1: fırında
0: diye düşündüm.
1: Fırında da pişecek. Tamam. Hı-hı. Kapattım.
0: Tamam.
1: Ben şey yapayım. Bunu biraz soğusun sen koy. Ben şekilini vereyim.
0: Şeklini vereceksin.
1: Yani öyle basit bir şey değil. Böyle çanak şeklinde yapacağız.
0: Uğraşacağız biraz.
1: Yok, uğraşma değil de.
0: Hadi
1: şöyle.
0: Bakalım efendim. Bir dakika geliyor.
1: Şöyle
0: oklavaya
1: yapacağız.
0: Oklavaya sarıyoruz.
1: Yarıya kadar inip şöyle.
0: Şimdi bir de anlattıracağım birazdan. Tamam, sen yapmaya devam
1: yapmaya
0: et.
1: Yapmaya devam edeyim mi?
0: Aha. İkincisini bir daha böyle seyircilerimize detay detay anlatalım.
1: Tamam. Yufkamız hiç taze değilmiş. Bu arada.
0: Aşk olsun Oya abla.
1: Kürdan var mı Tuğçe mutfağımızda?
0: Kürdan var, tamam. Evet. Vereceğim sana. Şunları bir tamam. Karıştırayım.
1: Farkındaysan artık mutfağım dedim.
0: Evet, mutfağımda. Bir dakika, ben sana kürdan bulacağım şimdi.
1: Gördüm ben.
0: Nerede gördün?
1: Senin...
0: Gördüm. Benim altımda. Ha. Bak, gördü.
1: Bu kürdan da hiç sevmediğim bir şeydir.
0: Niye? Eğilme, eğilme. Dik durabilirsin.
1: Kavanoz görünmesin belki de.
0: Yok yok, kavanozun görünmesinde sıkıntı
1: hiç
0: yok.
1: Hiç sevmiyorum. Hatta yemekhanelerden kaldırılmasını isteyeceğim neredeyse.
0: Neden?
1: Anlatmayayım şimdi ekran önünde.
0: Neyse, boşver. Vardır bir nedeni. Hoşsa. Fazla sorgulamayalım. Hoşsa. Bu arada iç harcımız hazır.
1: Tamam. Hı. O biraz soğuya dursun. Biz böyle...
0: Tamam. Şekillerini yapalım. Bakın ben göstereyim efendim nasıl yapılacağını. Ben anladım.
1: Hı, kolay, hiçbir şey yok.
0: Bunu böyle mesela, sarıyoruz.
1: Tuğçe, bunu hazır baklavalık yufkadan aynı şekilde yapıp böyle sarıp tatlı da yapabilirler.
0: Tatlı da yapabilirler.
1: Ortasına ceviz
0: evet.
1: Koyup.
0: Şöyle.
1: Çok gittin.
0: Çok mu gittin? Ne yapacaktın? O yani, kısmını kaçırmışım.
1: En önemli kısmını kaçırmışım.
0: Bir tek o kısmı hatırlıyorum zaten.
1: Sadece sarma
0: kısmını. Sarma kısmını.
1: Şöyle yapıp.
0: Böyle yapacağız. Hı.
1: Şöyle biraz daha dolayalım. Tabii yufkamız kopuyor biraz aralardan.
0: Hah, böyle şu çekeceğiz.
1: Tamam, yufkamızı bayağı yufkamızı... şekil vermek zor oluyor.
0: Ya işte bazen alıyorsun, taptaze geliyor. Geçen gün de en güzel baklava yufkası vardı mutfağımızda. İşte şanssızlık olmuş.
1: Yani bu da...
0: Hı, böyle.
1: Hmm. Yani fazla hani yufkamız taze olmadığı için çok iyi olmadı.
0: Olsun şekli. Canın sağ olsun.
1: Normalde bunun şekli
0: şey
1: çok güzel
0: şekli
1: oluyordu.
0: Şekli çok önemli değil ki. İçine
1: aslında
0: koyalım.
1: Önemli. Yani kapanır mı diyorsun?
0: Evet.
1: Şey, ayıbımızı kaşar örter şimdi. Bolca kaşar dökeriz üstüne.
0: Bak ben bunu böyle yapacağım.
1: Ne? Çelenk börek tamamen.
0: Çelenk börek, börek, börek benim normal sardığım bir böreğe dönüştü. Bakın.
1: Olur, niye olmasın?
0: Ben bugünlerde böyle kendi hayal dünyamı yansıtıyorum. Bu da gerçekten tahmin etmesi,
1: ben hemen
0: yapması.
1: Böreği çok kurtarayım.
0: Çok zor bir işlemdi. Ne oldu işte, bu da börek.
1: Yani şekli işte.
0: Şekli ha. Bu daha pratik. Evet.
1: Şunu açabilir misin?
0: Açabilirim tabii ki. O bir tane benim olsun.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: İç harcımız çok güzel bir harç oluyor zaten.
0: Evet, iç harcı ya, şu an rengi de çok güzel zaten. Hı-hı. Ama içine sucuk
1: mesela
0: olduğu için.
1: Mesela bu böreğin ortasına kıymayla soğanı kavurup koyup piştikten sonra üzerine sarımsaklı yoğurt koyup mantı gibi yapabiliriz.
0: O da olur. Bu arada son 7 dakika almış.
1: Ne yapayım, fırın yetişmedi, ben ne yapayım? Yufkanız bayat çıktı.
0: Bize hemen suç atıyorsun. Koyuyorum içine bu arada.
1: Bolca koyalım içimiz.
0: Bolca koyalım, tamam. Üstüne de kaşar koyacağız ve fırına göndereceğiz.
1: Evet.
0: Yumurtalarımız...
1: Şey yapacağız, bu harcın içine bir yumurtayı kırıp veya iki yumurtayı çırpıp üzerlerine.
0: Üzerlerine dökeceğiz, tamam. Tamam şekerim. Evet efendim, çelenk böreğimiz... İç harcı bence önemli olan iç harcıydı.
1: Evet bence de. Şekli de önemliydi.
0: Mantarı, kapya biberi ve içinde mısırımız var.
1: En üstü kaşar.
0: En üstü de kaşar.
1: Şey mesela Ramazan'da ben bunun bu dışlarını böyle hazırlayıp bir saklama kabına koyup buzluğa atıyorum. Onu çıkarıp birazcık yumuşayınca içlerini koyup fırına. Çok pratik oluyor.
0: Oh. Evet. Kaşarlarını da koydum bak.
1: Tamam.
0: Aa, buna kaşar koymayacaktım daha. Alayım hemen. İç harcını koymadan kaşarları koyduk. Hata ettik. Koyuyoruz.
1: Ben de şu an senin gibi yapmadığıma pişmanım.
0: Pişmansın değil mi? Son 7 dakikayı duyunca. Son 2 tanesini de öyle yap. Çeşit çeşit olsun işte. Olur. Benimki gibi.
1: Ama böyle şekli daha güzel oluyor.
0: Böyle şekli daha havalı. Ama bu da olacak sunum tabağımızda. Ama belki üşenirler seyircilerimiz. Diğeri de opsiyon olsun. Ne dersin?
1: Olur, sen bilirsin nasıl istiyorsun.
0: Bence yani. Benim fikrim. Buna da kaşarını koyalım.
1: Zaten fırınımız sıcaktı, o hemen
0: fırınımız
1: pişecek.
0: Fırınımız sıcak, fırınımızda hiç problem yok. Şu an kavalalar pişiyor fırında. Ben bunun içine yumurtamızı koyayım bir tanesini. İki mi bir mi?
1: İstersen tek koy.
0: Tek koyalım. Tamam canım. Evet, şimdi ne yapacağız?
1: Onu hemen çırpıp üzerlerine, kenarına gelecek şekilde.
0: Hemen. Kenarlarına gelecek, yani fırça yardımıyla süreceğiz değil mi?
1: Olur, evet.
0: Şunu şöyle bir karıştıralım.
1: Ay ben de bunu acele edeceğim derken direkt çektim.
0: Ay,
1: şöyle.
0: Hiç beni dinlemiyor, diyor ki ben yine şeklimle yapacağım. İstediğim
1: beynime
0: şekilde.
1: Beynime o şekilde yerleştirmişim
0: evet.
1: Ya.
0: Evet. Şimdi efendim, ben alıyorum,
1: evet.
0: Sürüyorum.
1: Olur.
0: Tamam mı?
1: Şimdi hemen kavalamız da olacak.
0: Evet, pastamızı da halledeceğiz.
1: Şimdi bu üç çeşit de gerçekten garantili tarifler. Hep benim yaptığım.
0: Sıkıntı yaşamayız diyorsun.
1: Yok. Yani Allah'ın izniyle inşallah. Şimdi bunu mesela üçünü yapıp başına bir kısa bir patates salatası yapıp bir öğleden sonra misafir ağırlayabilirler.
0: Halledebilirler. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu bir an önce halledip

0: elimden kayıyordu da şeyi yapmamız lazım. Ben tutayım mı? Tutsana.
1: Neyi?
0: Pastamızı bitirmemiz lazım.
1: Pastamız bitti zaten, buluşacak sadece. Aa,
0: o kadar, başka bir şey
1: ben
0: yok.
1: Ben seni bırakıp koşup pastaya gidiyorum şimdi.
0: Yapar mısın? Yaparsın.
1: Tamam, her şey bitti zaten.
0: Her şey bitti, evet. Şu iç malzemesini de koyalım.
1: Şimdi hemen ben pastamızın kremasını eriteyim.
0: Hah, sen hemen onu erit.
1: Yalnız ocağa enkaz oldu.
0: Mutfak enkaz oldu diyor. E olur, çalışıyoruz mutfakta.
1: Tamam.
0: Gönderiyorum, kaşarını da koydum.
1: Evet.
0: Tamam mı? Hı-hı. Efendim, bizim çelenk börek fırına gitmek için hazır. Şimdi gönderiyoruz.
1: İkisi pişebilirler. Efendim? Ben de ikisi pişsin. Ben de bir çay bardağı sütle kekimizi ıslatıyorum.
0: Bir çay bardağı sütle kekimizi ıslatıyoruz. Evet. Evet. Ne ekleyin? Sos.
1: Hemen kremamızı ısıtalım.
0: Isıtalım canım kremamızı.
1: Ama kekimiz güzel olmuş gerçekten.
0: Beğendin mi? Hı-hı.
1: Ben buraya gelmeden önce bu kalıpla bir denemiştim mesela. O zaman keki fazla kabarmamıştı ama şimdi kabarmış.
0: Kabardı. Hı-hı. Efendim. Sütümüzle kekimizi ısıtıyoruz. Hatırlarsanız Hindistan cevizli pastamıza geri dönmemiz gerekiyordu. Şimdi ne yapacaksın? Ben kremayı koyuyorum ocağa. Tamam. Bir ısıtıyorum kremamızı. Evet. Isıttıktan ben de sonra çikolataları eriteceğim içinde değil mi?
1: Hı-hı. Krema kaynama noktasına gelince bir paket bitter, bir küçük paket de sütlü çikolata.
0: Tamam.
1: Ben şimdi şöyle bir kenarını kolaylaştırıyorum ki sonra çıkarttığımızda zor olmasın.
0: Spatula yardımıyla, silikon spatula. Şimdi krema erisin. Ben o sırada dolaptan ne getireceğim sana?
1: İç harcımızı.
0: İç harcı getireceğim.
1: Asıl tadını veren o zaten.
0: Evet. O da kendini bulmuştur zaten artık.
1: Yani.
0: Evet. İç harcımız da buraya geldi efendim.
1: Tamam.
0: Evet Oya ablacığım.
1: Sütle ıslattık.
0: Sütle ıslattık. Şimdi?
1: Şimdi bundan biraz şöyle ayırayım ki üzerine top yapalım, süs yapalım.
0: Tamam. Tahtamıza koyabilirsin. Evet.
1: Şimdi
0: son
1: 8
0: kaç dakikan acaba?
1: 8 dilim çıkacak ya. 8'e şöyle ayıralım ki. 2, 4, 6.
0: Son 1,5 dakikan.
1: Değildir.
0: Vallahi 1,5 dakikan değildir diyor.
1: Yetiştir.
0: İnanmadı. Kremamızı ısıttık. Hemen çikolataları koyuyorum içine. Değil mi?
1: Evet. Biz şöyle öbür sefer nasıl yetiştirmiştik? Hem sarma hem bana.
0: Daha kolay tarifler seçmişsin demek ki. Ama sen sarmaları bayağı seyircilerimize gösterdik nasıl sarılır.
1: Bu da sadece
0: kaynatmıştı.
1: Evet. Pardon.
0: Hiç önemli değil. Kırabilirsin. Sana o da serbest.
1: Havaya uçacak.
0: Evet efendim, ben de bir taraftan Oya abla iç harcını, yani Hindistan cevizli o iç harcını kekin üzerine yayarken ben de kremamızı ısıttım. Kaynama noktasına getirdim. Şimdi bitter çikolatayla sütlü çikolatamı içinde eritiyorum. Ocağın altını kapadım. Evet. Şimdi böreğimiz fırında pişiyor. Kavala kurabiyemiz pişti, pişmek üzere. Hatta şöyle bir bakmak istiyorum.
1: Birden kurur o.
0: Evet, çok az kaldı.
1: Bir de şey, kurabiyeleri hiç yerinden kaldırmamak lazım soğuyuncaya kadar.
0: Kurabiyeleri soğuyuncaya kadar yerinden kaldırmamak lazım. O detayı da verelim. Bizim Hindistan cevizli pastamız da hemen hemen hazır değil mi?
1: Evet,
0: şimdi
1: oldu.
0: Bunu dökeceğiz üstüne. Dökelim mi?
1: Dur bir dakika.
0: Acele ediyor.
1: Tamam.
0: Güzelce sıvayacaksın. Evet. Evet efendim. Biz bir süsleyelim pastamızı. Siz birazcık bekleyin bizi. Şöyle çok azıcık ama güzel bir sunumla karşınızda olacağız birazdan.

0: Yengem doğru söylüyor. Gerçekten size verecek başka paramız yok.
1: Neymiş? Başka paraları yokmuş.
2: Sevgi ile yengemi ilk yardım hastanesine götürdüler.
3: Bile sanki evde bekliyormuş hissi var şimdi. Merkeze de uğrayacak.
4: Belanı aramıyorsan defol git buradan!
5: Nasıl bir adamdı, tarif edebilir misin?
6: Vallahi ne diyeyim? Karanlıktı, seçemedim. Hem görüyorsunuz gözüme vurdular.
3: Kardeşim bileklerini kesti. Öldü komiser.

0: Böyle heriflerden kendisi veya yakınları zarar görmüş birisi intikam alıyor.
1: Bu kadar bilgi bizi nereye götürür?
0: Şimdilik hiçbir yere.
2: Cellat bugün 16.15'te TV4'te.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Şeftalinin kilosu 69 lira 50 kuruş.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni?
11: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
13: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
12: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: A101'de tazenin yıldızları. Filiç bonfilenin kilosu 199 lira.
5: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle parkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?

0: Trivago.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
11: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
1: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
1: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Efendim, sevgili Oya ablacığımla birlikte işte bu şahane menüyü hazırladık sizler evet. için. Kendisi çok tatlı. Elinin lezzeti çok tatlı. Daha ne olsun? İyi ki geldin.
13: Teşekkür ederim.
12: Hep yine gel. Tamam. Gerçekten enerjinle, tatlı dilliğinle seni seviyoruz ekipçe.
13: Ben
12: Oya
13: de sizi
12: ablacığım.
13: Seviyorum.
12: Hakikaten
13: çok teşekkür
12: öyle.
13: Ederim. Allah razı olsun.
12: Evet efendim, bizden bugünlük bu kadar. Vallahi çok keyifli bir yayın geçti. Bizzat şahsım adına bunu söyleyebilirim. Senin adına da söyleyebilirim. Evet. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşça kalın.
13: Hoşça kalın. İyi günler.
12: Hoşça kalın. İyi günler.

0: Metrekare'de bu bölüm reklamcı Kerem Kanık'ın Sarıyer'de bulunan Yalı Dairesi'ne konuk oluyoruz. Doğadan ilham alarak sıcak ve samimi tarzda dekore edilmiş bu evin hikayesini ev sahibinden dinleyelim.
1: Merhaba, Kerem ben. Reklamcıyım. Şu anda Sarıyer'desiniz. Ben Sarıyer'de yaşıyorum. Burada böyle kendime güzel tatlı bir dünya kurdum diyebilirim. Oturduğum yerin hikayesi biraz ilginç. Şöyle özetleyeyim. Bu eski bir mahalle burası ve gerçekten de çevresi, insanlarıyla o bizim özlediğimiz, hayalini kurduğumuz eski İstanbul diye sürekli konuştuğumuz alışkanlıkların, geleneklerin hala sürdüğü bir mahalleden aslında bahsediyorum. Ve binalar tabii ki bu mahalle gibi onlar da oldukça eski binalar. Benim yaşadığım yerse eskiden burası denizin önünde olmasından mütevellit bütün alt katlar yüksek bir şekilde, yüksek tavanla yapılırmış ve bu evlerde yaşayan insanların kayıkhaneleri olarak geçermiş buralar. Tabii ki evi denizden yukarıda bir kotta tutmak için çok uzun direklerin, uzun temellerin üzerine evler kurulurmuş. Fakat zamanla her şeyde olduğu gibi burada da bir şekilde bu kayıkhaneler yavaş yavaş artık ıskartaya çıkmış ve buralar kapatılarak, ara katlar örülerek buralardan yeni daireler üretilmiş, yeni daireler çıkartılmış. Dolayısıyla benim oturduğum bu iki kat aslında bir kayıkhane. Yani tabanı su ve insanlar kayıklarıyla buraya giriyorlar. Aynı bugün arabalarımızla hani evin garajına girip oradan eve çıkıyoruz ya. Aynı kayıklarıyla bu kayıkhanelere giriyorlar. Daha sonra da içerideki bir merdivenle yukarı evlerine kayıklarından ayrılıp çıkıyorlarmış. Şu arkamda gördüğünüz müthiş İstanbul Boğazı'nın şu tarafı, yani benim kendi sağıma doğru baktığınız zaman bu zaten artık Karadeniz'e açıldığımız yer. Yani bu İstanbul Boğazı'nın, bu ev İstanbul Boğazı'nın artık dibinde, sonunda. Üçüncü köprü hemen şurası, oradan da Karadeniz'e açılıyoruz. Bunun tabii çok güzel avantajları var, şöyle söyleyeyim. Benim çok mutlu eden iki tane avantajı var. Birincisi, bu gezi teknelerinin olağanüstü müzik zevkleriyle cirit atmadığı, çünkü onlar zannediyorum Tarabya civarından dönüp tekrar bu tarafa doğru gitmeye devam ediyorlar. Ama burası o teknelerden gelen müziklerden uzakta kalmayı becermiş bir bölge. Bir diğer avantajı da şu, hakikaten bütün bu İstanbul'dan alışverişini yaptığımız balıkların tamamı Karadeniz Boğazı'nın ağzı olduğu için burası, burada tutuluyor. Bu da tabii çok olağanüstü bir manzaraya sebep oluyor. Burada çoğu zaman hemen arkamda bütün bu İstanbul'a balık dağıtan teknelerin tamamı burada konuşlanıyor. Ağ atıyorlar, çok ciddi tonajda buradan balık çekiyorlar. Ve tabii ki o balık çekerlerken martıların o teknelerle girdiği ilişki olağanüstü, izlemeye doyulamayan bir görüntü çıkartıyor ortaya. Ben bazen şu an üzerinde oturduğum koltuğa oturup hakikaten saatlerce o martıların, o balıklar çekilirken ağlarda buradaki çığlıklarını dinliyorum, izliyorum. Metrekareden konuşmak gerekirse eğer, taban alanı 70-80 metrekare gibi olması gerekiyor. İki kat olduğu için de herhalde 150-160-170 o civarda bir metrekaresi var. Bu bulunduğumuz bahçe alanında sayacak olursak herhalde 200'lere falan gelecektir diye düşünüyorum. Ortalama böyle yaşam ve oturum alanı birlikte 200 metrekare gibi bir alanın içinde Boğaz'ın önünde çok tatlı bir ev diye özetleyebilirim yaşadığım yeri. Dilerseniz şimdi artık evin içine doğru geçelim. Ben size birazcık evi gezdireyim.

Evet, şu anda salondayız. Burası evimin merkezi diyebilirim. Şu an oturduğum koltukta da neredeyse evde geçirdiğim zamanın %40'ı burada geçiyor diyebilirim. Ben biraz iç mimariye meraklı bir insanım. Burada gördüğünüz çoğu şeyi kendim çizip çalıştığım marangoz arkadaşlarıma yolluyorum ve bana bunu yapabilir misin diyorum. Artık böyle benden illallah etmiş durumdalar. Çünkü yaparlarken onun nasıl sonuç vereceğini bilmeden yapıyorlar. Ben sonra onu burada kullanınca ya da bir yere takınca, asınca onlar da çok beğeniyor. Abi çok güzel olmuş, biz anlamamıştık böyle bir şey çıkacağını diyorlar. Şöyle döşedim evi. Genelde bütün evlerimi elimden geldiği kadar kendi imzamı atarak döşemeye çalışıyorum. Birazcık da böyle bir tarz, stil oluştu artık benim hayatımda. Genelde toprak renklerine çok düşkünüm. Biraz tabiata meraklı bir insanım. O yüzden genelde böyle hani yeşil ve kahverenginin ya da yeşil ve turuncunun biraz daha böyle sıcak renklerin hakim olduğu tasarımlar, renk eşleşmeleri genelde şey yapmaya çalışıyorum, yan yana getirmeye çalışıyorum. Burada bir işte orta sehpam var. Bu sehpayı da zamanında çizmiştim ve birlikte çalıştığım bir arkadaşıma o zaman yaptırdım. Onunla birlikte böyle bir L koltuk, net söyleyeyim L'ciyim. Çünkü böyle yatarak kitap okumak, yatarak televizyon izlemek en sevdiğim şey. Bir L koltuk salonumun tam olarak ortasında duruyor. Sevdiğim detaylardan bir tanesi şu hemen arkama elimin uzanıp alabileceği mesafede duran minik bir kütüphanem var. Onun üstünde böyle sürekli değiştirdiğim el altı kitaplarım var. Normalde böyle hani bir tane alıp da sonuna kadar okumayı sevmiyorum. Elimi atıp bir şeyler alıp oradan 50 sayfa, oradan 30 sayfa karıştıra karıştıra okumayı çok seviyorum. Bu biraz romanlardan bahsetmiyorum tabii. Biraz daha bilgi içeren kitaplar için bu söz konusu. Buradaki kitaplarda romanlardan daha çok biraz daha bilgi içerikli kitapları tutmaya çalışıyorum. Asıl kütüphanem yukarıdaki katta. Oradan da aşağı sürekli yeni kitap transfer edip burada bittiği zaman da onları yukarı raflarına geri götürüyorum. Hemen arkamda uzun ince bir yemek masam var. O masayı da ben çizdim. Taş seven bir insanım. Ahşap, taş ve demir üçlüsü genelde tasarladığım şeylerin ana maddesi oluyor. Yani bu üçü arasında bir denklem, bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Arkamdaki masanın da ortasında aslında güzel bir ahşap kullanımı var. Ayakları ve çevresini ahşap yaptırdım. Fakat ortasına bir havuz açtırıp oraya kocaman güzel beyaz damarlı bir mermer koydum. Şey duygusunu da seviyorum aslında yemek masasında. Elimi koyduğum zaman soğuk taş hissini alıyor olmayı yemek masasında çok seviyorum. Evin şu tarafına doğru döndüğünüz zaman bir açık mutfak var. Onu da zaten birazdan göreceksiniz. Mutfağı yaparken de şöyle düşündüm. Mutfakta çok fazla zaman maalesef geçirmiyorum. O ideal erkeklerden değilim. Yemek yapmayı çok seven, yemek yapmayı bilen. Dolayısıyla mutfağı birazcık daha mikrodalga odaklı kullanıyorum diyebilirim. Ama elimden geldiği kadar farklı durması için mutfak mobilyalarını da yaparken, tasarlarken farklı ham maddeler kullanmaya çalıştım. Ham maddeden kastım şu, hepimizin bu inşaatlardan görmeye alışık olduğu, belki de en uygun maliyetli, en ucuz malzeme diye bildiğimiz OSB'ler vardır. Sıkıştırılmış talaşla yapılan bir malzemedir. Mutfak dolaplarını tamamen bunlardan yaptım. Gene aslında yaptırırken, yaptırdığım arkadaşım şaşkınlıkla başladı üretime. İş bittiğinde gerçekten o da o dokunun böyle kendi içinde hareketli olmasından dolayı o da yaptığı işe bir kere daha hayran kaldı. OSB'nin içindeki hareketin mobilyalara bir böyle bir renk kattığını düşünüyorum. Mutfağı tamamen onun üzerinden elimden geldiği kadar sakin bir tasarımla yapmaya çalıştım. Yerden bahsetmek istiyorum. Demin dışarıda anlatmıştım. Burası eski bir kayıkhane, bu binaların kayıkhaneleri diye. Bu ne demek? Şu an üzerinde oturduğumuz, bulunduğumuz zeminin altı aslında su. Burası da eskiden su içinde bir yermiş zaten. Denizden bahsediyorum. Bundan mütevellit ne yaparsak yapalım. Yani buraya işte halı da yapsan, parke de yapsan, lamine de yapsan, laminat da yapsan hiç fark etmez. Bir şekilde nem problemi tabii ki burada var. Sudan dolayı hızlı zarar gören malzemeleri yerde kullanmak çok akıl kârı değil. Bu yüzden ben bu eve girdiğimde ilk yaptığım iş yerdeki
parkeyi söktürüp buraya tamamen bürüt beton attırmak oldu. Betonun da üstüne daha sonra bir taş cilası yaptırdım. Yine de şunu söylemem lazım ki zaten aralarda gözüküyor. Çok ciddi çatlaklar, şişmeler vesaireler oldu. Ama betonun şöyle bir avantajı var bence tasarımda. Beton zaten kendi içinde o kadar tabii bir şey ki üzerindeki çizikler, çatlaklar bunların her biri çok güzel gözüküyor. Dekora dahil gibi duruyor. O yüzden betonun bir bölümü çatladığında o bir problem mi yoksa bir tasarım mı gören insanlar anlayamıyorlar. Dolayısıyla ayakkabıyla da insanlar giriyorlar çıkıyorlar ama çok hızlı bir şekilde şöyle bir temizlendiği zaman anında zaten bütün leke, kir vesaire ortadan kalkıyor. Yerin beton olmasının bir diğer avantajı da renk. Yani renk gri. Yer gri olduğu için, taş olduğu için üzerine koyduğum her türlü renk hakikaten de çok güzel ortaya çıkıyor, kendini gösteriyor. Evin orta alanında hasır dokusuyla dokunmuş bir halı kullanıyorum. Bu işte toprak rengine çok yakın olduğu için tercih ettiğim bir renk oldu. Bu arkadaki duvardaki tuğla için artık şimdi şey çok moda oldu. Herkes tuğla duvar kullanıyor ve bir takım plakalar çıktı. Bu plakalar duvarlara anında yerleştiriliyor, boyanıyor. Böyle bir saatte evinizin duvarını tuğla duvarmış gibi gösterebiliyorsunuz. Ben o konuda birazcık gariplikler yaptım. Bu gerçekten Yunanistan'da bir köyde köy evinden çıkma tuğlalar. Onları buldum. Üzerlerinde zaten şeyleri var, numaraları var. Ve onları getirttim. Hakikaten de duvarın üstüne bu çıkma tuğlaları ördürdüm. Yani üstüne şöyle vurduğunuz zaman o paket, demin bahsettiğim plaka tuğlalardan bonk bonk bonk diye bir ses gelir. Bunlar söylediği, bunlar gerçekten bildiğimiz tuğlalar. Her biri de farklı. Dolayısıyla o her birinin farklı tuğla olması da aslında bana güzel bir duygu veriyor. Fabrikasyon bir şey olmadığını çok net bir şekilde gösteriyor. Evde kullandığım malzemeleri düşündüğüm zaman bitkileri zaten söylemiştim dışarıda da. İçeride de çok fazla bitkim var. Bence bir evi güzel gösteren ya da bir tasarımı ortaya çıkartan en önemli unsur aydınlatma bence bu dekorasyon dünyasında. Sarı ışık ağırlıklı ve sıcak renkler ağırlıklı aydınlatmalar kullanıyorum. Beyaz ışık karanlık bir ışık. Yani insanlar beyazın aydınlık olduğu gibi bir yanlış bilgiye sahipler. O yüzden herhalde evlerine aydınlık olsun diye beyaz ışık koyuyorlar ama aslında yani bizi aydınlatan güneş de beyaz değil, sarı ya. Dolayısıyla buradaki bütün ışıklandırmayı da sarı renkler üzerinden, sarı ışık üzerinden yapmaya çalıştım. Bir tane lambaderim var. O kırmızı bir lambader. O da aslında bütün ışığın içinde kırmızılığıyla biraz daha o bahsettiğim sarılığı daha da sıcak bir yere çekiyor. Gece tabii o çok daha fazla ortaya çıkıyor. Şu arkamda gördüğünüz duvarda aplikler var. Bir el kabloları tutuyor. Kabloların ucundan da ampuller sallanıyor. Bu da tamamen aslında gidip bir yerden satın aldığım değil. Benim bir aydınlatmacıya tarif ederek yaptırdığım bir şey oldu. Gene yaparken çocuk ne yaptığını anlamadı. Abi biz ne yapıyoruz anlamıyorum dedi. Ama günün sonunda duvara asıp kabloları ele dolayıp sarkıttığım zaman çocuğun da çok hoşuna gitti yaptığımız şeyler. Yani nasıl bir ışık yapsam diye düşünüp çizdiğim, arkasından da bunu çok güzel bir şekilde bir sanata dönüştürecek kadar becerikli ustalarla elimizden geldiği kadar gerçeğe çevirme hikayesiyle ortaya çıkmış ışıklar var evin içinde. Biraz da bence bu evin en önemli karakteristik özelliklerinden biri olan tablolardan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık herhalde bir 15 yıla yakın bir süredir sanat eserleri topluyorum. Evin içinde de gerçekten çok beğendiğim sanatçıların, artık böyle arkadaşım olmuş, dostum olmuş sanatçıların harika eserleri var. Şimdi isim saymaya kalkarsam birini unutacağım diye korkuyorum ama İlk aklıma gelenleri yine de söyleyeyim, unuttuklarımdan özür dileyerek. Mahmut Karatoprak, çok sevdiğim, çok da saygı duyduğum ve aynı anda

Çok iyi bir arkadaşlık kurduğum, ilk sanat eserimi aldığım kişidir Mahmut Karatoprak. Onun çok değerli eserleri evimde sıklıkla var. Onunla birlikte Sedat Girgin ve Erkut Terliksiz eserleri var. Abidin Dino çok saygı duyduğum olağanüstü bir sanatçı zaten. Çok şanslıyım, onun 5 tane eseri gene evimde var. Bunun gibi böyle birçok arkadaşımın, dost olduğum, tanıştığım ve çok mutlu olduğum tanıştığım için insanların eserleri evimin duvarlarında duruyor ve gerçekten onları bu evin duvarına koyarken çok büyük zorluklar çekiyorum. Hakikaten hepsinin bir düzeni var. Birazcık böyle organize bir kaos var orada aslında. Ama onlardan böyle bir tanesini çıkarttığım zaman böyle bir parça eksilmiş gibi oluyor içimde. Siz baktığınız zaman böyle bir sürü tablo asılmış gibi görüyorsunuz ama kendimce bir düzenleri var hepsinin içinde. Hepsinin bir hikayesi var. Ve evin gene aslında bütün ışığına, dekorasyonuna, baktığınız zaman sizde uyandırdığı duyguya yüksek derecede hizmet ettiklerini düşünüyorum bu tabloların. İsterseniz üst kata geçelim, oradan biraz daha devam edelim.

Evet, üst kattayız şu anda. Tam olarak şu an oturduğum yer bizim üst salonumuz. Ben burayı bir çalışma odası olarak tasarladım. Arkada zaten kütüphanemi görüyorsunuz. Burada böyle minik tatlı bir masam var. Buradan böyle önümde bir sonsuz açıklık, boğaza doğru bakarak bir çalışma lüksüne sahibim. Gene bu katta da aslında yatak odam, bir tane tuvalet, bir tane de misafir odası var. Evin girişi buradan, üst giriş. Ters dubleks bu ev çünkü. Ana giriş de buradan. Bununla birlikte burada çok sevdiğim bir balkonum var. Bu balkonu çok seviyor olmamın sebebi, balkon ileri doğru normalden çok daha geniş, alışılagelmişin dışında bir balkon. Zannediyorum ileri doğru bir 2,5 metre gibi bir derinliği var. Bu da tabii o balkonu böyle bir yaşam alanı haline çeviriyor. Orada da bir tatlı bir koltuğum var. Orada da bazen oturup genellikle hani yaz, ilkbahar yaz aylarında böyle bahçeyi tabii daha sıklıkla kullanıyorum ama havalar soğuduktan sonra balkon birazcık daha kardan ya da yağmurdan koruyan bir yer olduğu için balkon daha böyle cazibesiyle öne çıkıyor benim için.

buranın kullanımıyla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Eviniz aslında üst ve alt olmak üzere iki salonu olduğu için genelde bu tür yerler biraz atıl kalan yerler. Yani buraya bir görev, bir misyon tanımlamadığımız zaman burası böyle yatak odasından çıkıp sabah buradan yürüyerek geçip alt kata indiğim bir alanla sınırlı kalacaktı. O yüzden burada da vakit geçirmeyi becermek için buraya bu çalışma odası görevini verdim kendime. Şurada gördüğünüz kırmızı lamba derim, aynısı aşağıda da var. Burada birazcık böyle bir bazı şeylere, objelere böyle bir obsesif bir şekilde tutkuyla bağlanıyorum. Onlardan birkaç tane alıp böyle aynı yerde aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Gene söylediğim gibi ışıklandırma burada da aslında sarı tonları hakim ama şu kırmızı lamba derle onu daha da sıcak bir yere çekiyorum. Sanatçı arkadaşlarımın eserlerinin bir bölümü de zaten bu katta. Kafamı kaldırıp görmek istediğim, görmekten zevk aldığım çalışırken yani ruh halime göre çalışma esnasında bana biraz daha doğru enerjiler verdiğine inandığım tabloları bu katta aslında değerlendirdim asarak.

Şu arkamda gördüğünüz kütüphane, bu benim hayal kütüphanem diyebilirim. Çünkü galiba lise yıllarındaydım. Bir dergide bu merdiven tasarımı görmüştüm. O zaman bu tasarım dergileri bu zamankine göre çok daha az sayıda vardı. O zaman şeyi hatırlıyorum, o sayfayı koparıp o kütüphaneyi sakladığımı, o sayfayı ve ileride bir evim olduğu zaman kendime böyle bir kütüphane yapacağım diye hedef koyduğumu hatırlıyorum. Merdiven kütüphane dizaynı, bu bana ait değil. Aslında bunlar tek tek satılan modüller. Hepsini böyle yan yana kullandım ben ve daha toplu bir şey yapmaya çalıştım. Burada da zaten gene yer beton ve bu gri renk işte hakikaten

Burada mesela biraz daha turuncu ve toprak tonlarının biraz daha dışında gene sıcak olan bir ton. Bir kırmızı patchwork halı kullandım. Ama o da green'in üzerinde tabii ki hani bir parke üzerinde durmadığı kadar canlı ve güzel durduğunu düşündüğüm için burada da öyle bir şey kullandım. Dar bir merdivenden üst kata çıkılıyor. Merdiveni betondan yapmak istemedim. Araya bir bölme olduğu için merdiveni ahşap kullandım. Yani alt kattaki beton zemin, üst kattaki beton zemin ve bu iki betonu birbirine bağlayan ahşap bir merdivenim var. Keza korkulukları da gene betonun üstüne çakma ahşaptan kullandım. Buradaki aydınlatmalar için de zaten aynı şeyleri söyleyebilirim. Gene merdivenlerden çıkarken aptikler göreceksiniz solunuzdaki duvarda. Gene o aşağıda bahsettiğim bir el figürünün tuttuğu kablolardan oluşan aptikler. Onları buradaki merdivende de kullandım. Çünkü üst kata çıkış olduğu için belki merdivenden çıkarken göze çarpmıyor ama üst kattan baktığınız zaman o aptikleri çok büyük bir rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu merdiven duvarını bir yandan da tabii ki gene demin aptikler için geçerli olduğu gibi üst kattan baktığımda görebileceğim şekilde tablolar asarak da merdivenin duvarını değerlendirdim.

0: Evin girişi buradan demiştim zaten. Bu genelde en çok kullandığım giriş çıkış. Bahçe katı kapalı duruyor çünkü. Buradan eve girdiğim zaman direkt aşağı inebildiğim ya da hemen tekrar sol tarafa döndüğünüz zaman da yatak odasının girişini göreceksiniz. Yatak odasının içinde şöyle bir şey var. Eve ilk geldiğim zaman yatak odasının bitişinde bir ufak oda var. Orası yatak odasından ayrı. Oradaki duvar örülü. Buradaysa bir duvar kapı vardı. Bu kapıdan o odaya giriliyordu. Yani iki tane yan yana odayı anlatmaya çalışıyorum aslında. Ben buradaki kapıyı örüp yatak odasının içinden bir duvar kırarak bir geçiş yaptım. Sebebi de şu, o yatak odasını yani ufak odayı tamamen bir giyinme odasına çevirmek. Yatak odalarında dolap çok sevmiyorum, çok haz etmiyorum. Hatta bence yatak odaları gerçekten sadece bir yatağın olduğu, o samimiyette, o boşlukta, o sakinlikte olması gereken yerler benim için. Ve bütün o kıyafet, giyim kuşam hengamesini o bahsettiğim giyim odasına attım. Açık raflar, açık askılıklar kullandım. Çünkü biraz daha o bir odaya girmek gibi değil de dolabın içine girmek gibi düşünüyorum orayı. Orası da aslında benim içine girip yürüyebildiğim bir dolabım diyebilirim. Yatak odasının içine gelince yatağı aslında böyle bir ferforje yatak olarak tercih ettim. Çok seviyorum çünkü bu yani demir duygusu, metal duygusu bir şekilde bütün bu sıcaklığı dikine kıran bir şey gibi geliyor. Yani tasarımda elimden geldiği kadar ışıklarda ve objelerde ahşap ve sıcak renkler kullandığım gibi onun dışında da demir ve beton bu bahsettiğim sıcaklığı dikine kesen bir kavram. Yatak odasında da o yüzden yatak seçimimde böyle bir ahşap karkas, ahşap çerçeve yerine biraz daha ferforje tarafına gittim. Biraz siyah beyaz döşerim yatak odasını. İyi bir Beşiktaşlıyım ama sebebi Beşiktaşlı olmam değil. Siyah ve beyazın da çok önemli iki tane renk olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bence yani bütün renklere doğru yönleri veren iki tane renk siyah ve beyaz. O yüzden yatak odamın, yatağımın başucuna astığım tablo da aslında biraz böyle siyah beyaz renklerden oluşan bir tablo. Bunun da böyle yatağı çok güzel tamamladığını düşünüyorum. Boğaza bakan geniş bir pencerem var. Bütün bu manzarayı hiç böyle bozacak, engelleyecek ya da ona böyle bir ekstra katman oluşturacak bir tasarım koymamaya çalıştım içeriye.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitemdekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri prizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
9: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
8: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
6: Üzüm.
7: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
8: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
9: Paraf, Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Ama ne otel?
11: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
14: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Yengem doğru söylüyor. Gerçekten size veriyorum.

0: gidecek başka paramız yok.
1: Neymiş? Başka paraları yokmuş.
2: Sevgiyle yengemi ilk yardım hastanesine götürdüler.
3: Bile sanki evde bekliyormuş hissi var içimde. Merkeze de uğrayacak.
4: Belanı aramıyorsan defol git buradan.
5: Nasıl bir adamdı, tarif edebilir misin?
6: Vallahi ne diyeyim? Karanlıktı, seçemedim. Hem görüyorsunuz gözüme vurdular.
3: Kardeşim bileklerini kesti. Öldü komiser.
5: Böyle heriflerden kendisi veya yakınları zarar görmüş birisi intikam alıyor.
2: Bu kadar bilgi bizi nereye götürür?
5: Şimdilik hiçbir yere.
7: Cellat bugün 16.15'te TV4'te.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
16: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
17: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
16: Favori sitendekini bile.
17: Aynı otel. Yarı fiyatına.
16: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: Abi, ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8.000.

0: Otis'teyle. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Birazcık banyodan bahsetmek istiyorum. Aşağıda mutfakta anlattığım gibi banyoda da şu OSB denen malzemeyi kullandım. Çünkü betonla birlikte o OSB'nin kendi içindeki hareketliliği banyoya bir hareket getiriyor diye düşünüyorum. Gene çok sade yapmaya çalıştım banyoyu da. Bir geniş bir duş alanı var. Bu duş alanlarında kabin kullanmayı sevmiyorum ya da tekne kullanmayı sevmiyorum. Direkt zeminle birebir, zemin neyse duş alanında zeminini öyle kullandım. Ve duş alanını banyonun kendi zemininden ayırması için bir kabin kullanmak yerine oraya bir cam paravan koydum. Normalde dediğim gibi mümkün olduğu kadar az katman olmasından hoşlanıyorum. Yani şöyle bir baktığımız zaman farklı katmanlar yerine bütün her yeri aynı anda görmeme sebep olacak kadar şeffaf şeyler kullanmaya çalışıyorum. Aslında cam paravanın da görevi banyonun içinde bu.

Evet, şu anda da evin gene balkonundan size bir hoşça kal demek üzere çekime başladık. Elimden geldiği kadar burayı, bu evi, buradaki yaşamı size özetlemeye çalıştım. Bence olay sadece zaten ev değil. O evin içine koyduğumuz her şey o evin nasıl bir ev olacağını, nasıl bir enerjiye sahip olacağını belirliyor. Bununla birlikte bence çevre de çok önemli. Tekrar ediyorum, buraya çok aşığım. Yani bu mahalleye, bu duyguya, bu insanlara çok aşığım. Dolayısıyla burada böyle bir size elimden geldiği kadar evi anlatmaya çalıştım. Umarım buradaki duyguyu yansıtmayı becermişimdir. Çok teşekkür ediyorum. Yine bekliyorum, yine gelin.

Ben Türev Uludağ. Bugün sizde avokado soslu böyle muhteşem güzel bir poşe yumurta yapacağız. Hemen malzemelerimizi sayıyorum. Tabii ki böyle olgunlaşmış güzel yumuşacık avokadolarımız var. Bundan muhteşem bir sos elde edeceğiz. Bazlama ekmeğimiz var ama evinizde farklı bir ekmek varsa bu ekmekten de böyle bir gün önceden ekmekler kalır ya, o ekmekleri kullanmanız için harika bir tarif. Domates kullanacağız, biber kullanacağız. Daha böyle aromatik olması için daha kekik kullanacağız. Frenk soğan üzerine güzel güzel böyle ekeleyeceğiz. Yoksa evinizde hiç endişelenmeyin. Taze soğan da kullanabilirsiniz. Süt kullanacağız, krema kullanacağız, sirke kullanacağız, sarımsak kullanacağız. Çok severiz sarımsak. Tereyağı kullanacağız sarımsakla birleşecek. Muhteşem olacak. Tabii ki birazcık lime ve yumurta kullanacağız. Hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle sosumuzu oluşturalım. Sosumuzu oluşturmak için de yapacağımız işlemleri hemen sayalım size. Önce avokadoyu alacağız. Çekirdeklerini çıkardıktan sonra krema, süt ile birlikte karıştıracağız. Biraz da içerisine lime ekleyeceğiz ve bir sos oluşturacağız. Daha sonra sos oluşturduktan sonra hatırlıyor musunuz? Daha önce ekmenedik yapmıştık. Yani benedik usulü bir yumurta yapmıştık. Benedik usulü yumurtada ne vardı? Ekmeğimizi kızartıyorduk. Üzerine bazına jambon ya da pastırma gibi bir et ürünü, üzerine poşe yumurta, üzerine de Hollandaise sos yapıyorduk. Burada o Hollandaise sos yerine daha böyle bizim damak tadımıza da uygun olabilecek bir avokadolu sos hazırlayacağız. Hemen burada avokadoyu ortadan ikiye ayırarak işlemlere başlayalım. Olgunlaşmış avokado kullanıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi direkt içerisinden çıkarabiliyoruz. Bu avokadoyu hatta direkt mutfak robotumuzun içerisine koyabiliriz. Şimdi eğer avokadonuz olgunlaşmadıysa, avokadonuzu böyle pirinç dolu bir

kabın içerisine koyun, avokadonuzu orada olgunlaştırabilirsiniz. Ya da diğer bir yol olarak diğer meyvelerin yanına koyun. Diğer meyvelerin yanına koyduğunuz zaman da avokadonuzu çok kolay bir şekilde olgunlaştırabilirsiniz. Hemen diğer avokadomuzu da iç kısmını bu şekilde alıyorum. Bakın yumuşacık ve çok güzel bir şekilde içerisine koyuyoruz. İkinci avokadomuz için de aynı işlemi yapacağız. Çok lezzetli ve çok güzel bir sos hazırlayacağız. Yapımı da çok kolay. Ama sonunda muhteşem bir görüntü ortaya çıkacak. Gerçekten bunu yapmak için şu an çok heyecanlıyım. Ve yaptıktan sonra yemek için daha çok heyecanlanıyorum. Üzerine o poşe yumurtayı yaparken o poşe yumurtayı patlatmanın keyfi gerçekten inanılmaz oluyor. Şimdi avokado son günlerde bizim hayatımıza giren bir besin aslında. Son 2-3 yılda çok fazla tüketiyoruz biz avokadoyu. Ama bu farklı yöntemlerle tüketmek için de birebir bir tarif aslında. Çünkü genel olarak işte ekmeklerin üzerine, bruschettaların üzerine ya da omletin direkt üzerine koyularak yapılıyor. Burada biz bunu daha farklı, daha lezzetli hale getirecek bir tarif sizlerle paylaşıyorum. Şimdi burada krema kullanacağız ama isterseniz ekşi krema da kullanabilirsiniz. Şimdi ekşi krema çok bulunan bir krema cinsi değil. Ama siz kremayı ekşi hale getirebilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Normal sütü alın. Sütün içerisinde, oda sıcaklığındaki sütün içerisinde limon sıkın. Süt kesilecektir. Süt kesildikten sonra bu üzerinde oluşan partiküllerle birlikte 1/3 oranında bir bardak kremanın içerisine koyun. Bunu iyice karıştırın böyle. Karıştırın, karıştırın, karıştırın. 24 saat boyunca bekletin. 24 saat boyunca beklettikten sonra da üzerine tabii bir tülbentle falan örtün ki hani herhangi bir şey düşmesin içerisinde. 24 saat beklettikten sonra ekşi kremayı elde edebilirsiniz. Bu farklı yöntemleri de var. Örneğin süzme yoğurtla da yapabilirsiniz bunu. Sütle de yapabilirsiniz. Ama ekşi krema üretmek ve kullanmak aslında bu kadar kolay. Normal kremayla da bu işlemleri yaparsanız, bu sosu yaparsanız da aynı lezzete ulaşabilirsiniz. Daha doğrusu benzer bir lezzete ulaşabilirsiniz. Çünkü burada ben normal krema kullandığımdan dolayı normalde yarım lime kullanacağım yerine bir tane tam lime'ı kullanacağım. Eğer evinizde lime yoksa yine üzülmeyin, normal limonla da işlemlere devam edebilirsiniz. Hemen kremamızı, sütümüzü ekliyoruz. Lime'ımızı hemen sıkıyoruz. Mis kokulu. İnanılmaz. Şimdi sosu oluşturduktan sonra domatesi ve biberi böyle yavaş yavaş tereyağında sarımsakla birlikte birazcık da dağ kekiğiyle birlikte pişireceğiz. Pişirdikten sonra da işlemlerimize devam ediyor olacağız. O ona ayrıca bir aroma ve güzellik katacak. Hemen lime'ımızı da koyduk. Hepsini birbiriyle karıştırıyoruz.

Şimdi çekim işlemlerini yaptık. Evet bakın tam da sürülebilir bir kıvamda, böyle akışkan bir kıvamda, tam da istemiş olduğumuz kıvamda. Şimdi bir kontrol edelim, lezzetine bakalım. Herhangi bir tuz ya da başka bir ekleme yapmamıza gerek var mı? Mutlaka tuz ekleyin. Çünkü biraz önce karıştırırken tuz eklememiştim ben. Birazcık tuz ekliyorum. Belki lime miktarını da ya da limon miktarını da kendinize göre arttırabilirsiniz. Şöyle bir tabağa aktaralım. Birazdan çünkü bunu sos olarak kullanacağız. Dibindeki tüm sosları, avokadoları alalım. Şöyle kenarda bekletelim. Rondoyla da işimiz bitti. Rondomuzu da kaldıralım. Hemen diğer işlemlerimize hızlı bir şekilde devam edebiliriz. Şimdi burada yapmamız gereken işlemlerden birisi ekmeğimizi güzelce kızartıyor olmak. Çünkü ekmeği kızarttıktan sonra aslında yavaş yavaş birer kat oluşturacağız. Bazlama ekmeğini ortadan ikiye ayırıyorum. Ortadan ikiye ayırdıktan sonra hemen ocağın altını yaktım. Bu arada poşe yumurta yapacağımızdan dolayı, yani suda pişmiş, direkt suya kırılmış yumurta yapacağımız için hemen ocağın altını yaktım. Bir miktar sirke kullandım. Sirkeyi içerisine koyduk ve suyumuzu da yavaş yavaş kaynatıyoruz. Suyu kaynatırken ekmekleri de güzelce kızartalım. Ekmekleri kızarttıktan sonra, suyu da kaynattıktan sonra suyun içerisine yumurtamızı kıracağız. Ekmeklerin altına da böyle güzel bir baz oluşturacağız. Şimdi hemen yavaş yavaş aslında o bazı da oluşturabiliriz. Domatesleri alalım. Şöyle halka halka domatesleri doğrayalım. Baş kısımlarını aldık. Çünkü orta kısımlarını kullanacağız ve orta kısımları değerli ve güzel olacak. Lezzetli olacak. Ayrı bir lezzet katacak. Bunu tereyağında muhteşem bir şekilde kızartacağız ve muhteşem bir şekilde kullanacağız. Şimdi bu arada biberlerimizi de alalım. Biberlerimizi de güzelce kızartalım. Daha öncesinde doğrayalım, sonrasında da kızartalım tabii. Şöyle ortadan ikiye böldüm. Direkt baş kısımlarını da aldım. Diğer kısımlarını da içteki hemen o bize acılık veren çekirdekleri yavaş yavaş temizleyeceğiz. Ekmeğimiz de yavaş yavaş ısınıyor. Sonra birleştirme işlemlerine devam edeceğiz. Bahsettiğim gibi, programın başında bahsettiğim gibi bu aslında Benedik usulü bir yumurta. Yani ek Benedik'in farklı bir versiyonu. Hemen ek Benedik'in farklı bir versiyonunu size avokado sosuyla muhteşem bir şekilde yapmak bana acayip keyif veriyor. Ekmeğimizi güzelce ısıttık. Şimdi ekmeklerimiz burada dursun. Tereyağı alalım. Bol tereyağı. Zaten tavamız sıcak. Birazcık ayçiçek yağı ekleyelim. Şimdi sarımsağımızı sadece ortadan ikiye böldük. İçerisine attık. Biraz daha kekiği atacağım içerisine. Daha kekiğini direkt atıyorum. Buradaki amacımız daha böyle aromatik ve daha güzel bir sonuç elde etmek. Mis gibi kekik kokusu geliyor. Şimdi domatesle birlikte birleşince inanılmaz bir koku ortaya çıkacak. Hemen domatesleri de teker teker ekliyorum ve kızartmaya devam ediyorum. Bu kadar domates yeterli olacak. Birkaç parça da biberimizi de hemen kızartalım. Bol yağlı bir şekilde, bol aromalı bir şekilde pişirme işlemlerine devam ediyoruz. Şimdi aslına bakarsanız iki tane dokunuş kaldı. Biberlerimizi kızartacağız ve yumurtamızı poşe haline getireceğiz. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Bu arada domateslerimiz pişsin.
Domatesler ve biberler sarımsakla böyle dağ kekiyle birlikte, tereyağıyla birlikte muhteşem bir şekilde pişmeye devam ediyorlar. İstemiş olduğum kıvama çok yakınlar. Suyumuzda, sirkeli suyumuzda kaynadı. Şimdi hemen domatesin üzerine şöyle güzelce bir tuz gezdirelim. Birazcık da pul biber atalım. Çok değil ama çok az bir pul biber atıyoruz. Bu ekmekleri de hatta şöyle üstüne kapatalım. O ekmekler de buharında yavaş yavaş ocağın altını kıstık, pişmeye devam etsinler. Şimdi şöyle bir ivme verelim. Burada poşe yumurtalarımızı yapacağız. Yumurtamızı kırdık. Hemen şöyle yavaşça bir karıştırıyoruz. Diğer yumurtayı da içine kıracağız. Pişirme işlemlerine devam edeceğiz. Şurada tabağımızı alalım. Şöyle iyice tereyağına, iyice domatesin, biberin üzerine güzelce lezzetli bir şekilde olsun istiyorum. Hem ekmeği önceden kızarttık hem de bu şekilde. Farkındaysanız domatesleri çok öldürmeyeceğiz. Yani bu dirilikte kalması benim için yeterli olacak. Şöyle güzelce alt zeminine domatesi, hatta biraz da kekiği alıp lezzetli bir şekilde dizelim. Biberleri de dizeceğiz.

Üzerine poşe yumurtayı koyacağız. Üzerine avokado sosu dökeceğiz. Ve inanılmaz güzel ve lezzetli bir sonuç ortaya çıkacak. Yumurtamızın bir tanesi kaynadı. Hızlı bir şekilde onu alacağız. Diğer yumurtayı pişireceğiz. Şimdi biberleri aldık.

0: Birazcık. Çok değil ama. Birazcık.
1: Evet.
0: Şimdi ocağın altını kapattık. Şimdi hatta bunu kenara alalım. Poşe yumurtamızın bir tanesini güzelce alalım. Üzerine ekledik. Şimdi diğer yumurtamızı yapalım. Şöyle bir iğme verelim yine. Diğer yumurtamızı kırdık. Yumurta burada pişerken ben hemen frenk soğanlarımı doğrayacağım. Şöyle soğanlarımızı da hazır hale getirelim. Ocağımızın altı yanıyor. Yumurtalarımız güzel güzel pişiyor. Son dokunuşları artık burada yapacağız. Güzelce ince ince frenk soğanları doğruyoruz. Üzerine birazdan son dokunuşlarla muhteşem bir sonuç elde edeceğiz. Hatta şöyle güzelce sosumuzu şöyle bir karıştıralım. Güzelce evet yavaş yavaş. Evet. Muhteşem görünüyor gerçekten. Bu kadar sos yeterli olacak. Şöyle kenarlarından aldım. Birazcık daha frenk soğan ekledim. Hemen diğer yumurtamızı da aynı şekilde aldık. Üzerine ekledik. Bu birazcık dağıldı. Şimdi hemen bol güzel avokado sosunu koyduk. Güzelce frenk soğanla her tarafını şöyle renklendirelim. Ve avokado soslu poşe yumurtamız hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyet edersiniz. Evinizde denedikten sonra bana Instagram'dan mutlaka yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde iş öğrenmeye, acaba bu meslek nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz, ne yapacağız? Böyle spor kıyafetler giydim biraz. Kalamış'ta çok güzel bir otelin spor salonundayız efendim. Ben bugün kickbox öğreneceğim. Sporla ilgili hiçbir şey yapmamıştık programımızda. Dedim ki artık bir şey olsun, değil mi sevgili seyirciler? O halde kolay mı sandın başlıyor. Peki ben bu işi nasıl öğreneceğim? Kimden öğreneceğim? Kickbox eğitmeni Yunus Kalkan. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Nasıl gidiyor?
1: Yoğun.
0: Değil mi?
1: Yaz sezonu yaklaştı.
0: Herkes bir zayıflayalım, bir kilo verelim. Bende de var yani o işlemler. Ben pilates yapıyorum. Böyle kickboksa falan hiç yönelmedim.
1: Kickboks çok iyi kardiyo yaptırıyor ama.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Kilo vermeye bile
0: sadece bilir. Ben onu böyle savunma sanatı gibi değerlendirdim.
1: Ya genelde herkes öyle değerlendirir ama genelde artık mesela tamamıyla kilo verme amaçlı herkesin yapmak
0: için yaptığı şeydir. Öyle mi? Bayağı bir ter döktüreceksiniz o zaman ringde.
1: Biraz öyle olacak.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeyelim, buyurun.
1: Buyur.
0: Evet, hazırım hocam ben.
1: Tamamdır.
0: Isınma hareketleriyle başlıyorum.
1: Eller yana doğru. Jump pitch dediğimiz bir hareket var. Çekeceğiz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi dizleri çekeceğiz. Çek dizleri, kaldır, kaldır, kaldır, kaldır, kaldır. Bravo, kolları da çek.

0: Kendime bakıyorum bir yandan da.
1: Evet, bırak direkt. Dizleri kırmadan ayaklara doğru uzan. Esnet iyice arka bacağı. Al sağ ayağını öne. Öndeki ayağını da esnet. Dizler kırılmasın.
0: Evet.
1: Evet, bıraktık, kalktık.
0: Yeter mi?
1: Yeterdir. Boks yaparken hangi elimizi kullanıyoruz? En başta adımlama önemli. Solak mısınız?
0: Sol, evet.
1: Evet, genelde bizim bir gard duruşumuz vardır. Sağ ayak hep önde olur solak olduğumuz için. Sağ ayağımız önde. Sol ayak hep arkada kalır. Bu öne ve arkaya olan mesafe benim ileri ve geliş pozisyonumdaki dengemi sağlar. Bir de ayaklarım genelde omuz genişliğinde olacak. Sol ayağı biraz yana doğru at. Bravo. Bu sağa sola da olan benim sağa sola olan dengemi sağlar. Ben yumruk atarken, tekme atarken her zaman bu ayak mesafesini koruyorum. Sol elim her zaman çenemde. Sağ biraz daha önde olacak şekilde dirseklerim de gövdemi koruyacak şekilde.
0: Ayaklarımla paralel böyle.
1: Aynen öyle. Dizler hafif kırık olacak. Bravo, hiç bozma. Ben her zaman yumruk attığımda hangi yumruğu atıyorsam o ayağımla da hafif ufak bir adım alırım. Yumruğu da atarken avuç içim aşağıya bakacak şekilde kalacak. Şimdi mesela sağ yumruk atacağız, ters kart olduğumuz için sağ adımla aynı anda.
0: Şöyle.
1: Bravo.
0: Böyle mi?
1: Yok yok yok yok. Sağ ayak hep önde olacak. Sol hiçbir zaman sağı geçmeyecek.
0: Tamam.
1: Dizleri hafif kırdın. Sol sabit. Sadece sağ ayakla ufak bir yumruk atacağım. Adımım da ufak olacak. Başlangıç noktama ayağımı geri çekeceğim.
0: Bir dakika. Şöyle mi?
1: Aynen öyle.
0: Ne kadar kibar atıyor.
1: Biraz evet. Daha dümdüz olsun. Güzel, bravo. Ve yumruğunu da her zaman başlangıç noktana alacaksın. Yüzünde geliyorsa...
0: Yere alacağım.
1: Yüzüne gelecek. Genelde her zaman
0: böyle
1: ben yüzümü koyacağım.
0: Böyle yaptım, böyle.
1: Bravo. Bravo, şimdi oldu. Güzel.
0: Sonra?
1: Başka. Bir de onun solu var. Sol direkte sadece tek farkı var. Avuç içim, ayağımın ayak içi dönüyor, rotasyon yapıyor. Vücudum terse dönüyor. Bunu yapmamdaki amaç da yerden bir almış olduğum kuvveti, bravo. Tamamıyla vurduğum noktaya tüm kas kuvvetini aktarmak.
0: Böyle.
1: Hafif bir ileri gelecek ve rotasyon yapacak. Bunu yapmak biraz zordur. Yerden bir kuvvet aldım. Rotasyon yaptı bel, omuzlar.
0: Böyle.
1: Şimdi oldu. Güzel. Evet, ama bana.
0: Hedef noktası bana. Evet.
1: Direkt güzel. Kafa gelmesin, omuzlar rotasyon yapsın. Çenemi hedefe al. Çok güzel.
0: Böyle.
1: Şimdi oldu. Bir de sağ sol var. Korkum, ikisini birleştireceğiz. De.
0: Evet.
1: Al gardı tekrar. Ufak adımlarla bir sağ direk. Adımla birlikte rotasyon yaptığım sol direk vurdum. Sağ direk. Gel. Çok güzel. Bir daha. Bravo. Ciddi yapıyorsun ama.
0: Bir de şu kameraya söyleyebilir miyiz?
1: Ciddi yapıyor. Çok iyi.
0: Evet.
1: Gel bir daha.
0: Şimdi yapamam.
1: Yaparsın. Gel sağ sol. Şimdi sadece bir iki ufak düzeltme yapacağız. Hangi yumruğu yok ayakları tekrar bozma. Gard duruşunu al. Hangi yumruğun nereden çıkıyorsa başlangıç noktana onu geri al. Diğerini vururken diğeri de direkt yanağının yanına gelsin. Gel bir daha. Bir. Yanakta. Bravo. Şimdi sağ direği vurduktan çekerken direkt sol çıksın. Çektikten sonra değil, aynı anda. Bir, iki. Daha hızlı. Çok güzel.
0: Bir dakika. Ben bayağı dövüyorum şu an. Evet.
1: Eldiven giyebiliriz şimdi.
0: Oo, eldiven seviyesine geldik mi?
1: Bence giyelim.
0: Bence de.
1: Bir gard duruşunu alacağız tekrar. Sizin bir yumruk mesafeniz var. Eller her zaman yüzümde olacak.
0: Yüzümü koruyorum sanki, değil mi bununla?
1: Yumruklarımla yüzümü, dirseklerle de gövdeyi koruyorum.
0: Tamam.
1: Bir yumruk mesafeniz var. O da her zaman sağ direği vurduğunuzda dirsek kırık kalmayacak şekilde buna vurabiliyorsanız bu sizin yumruk mesafesi. Bu şu demek. Ben sizin üzerinize geliyorsam o mesafe dahilinde geri gideceksiniz. Ben geri geliyorsam o mesafe dahilinde üzerime geleceksiniz. Ayak yapısı her zaman bu. İsterseniz başlayalım.
0: Başlayalım.
1: Sade. Güzel. Gel üzerime. Bravo. Çık geri. Gözler hep bende. At tek. Sağ sol. Çok güzel. Kaydırma. At tek. Sert vur. Bas bas bas bas. Güzel. Gel bir daha. Bas. Sağ sol. Bir daha.
0: Bir dakika.
1: Beklet. Geri git. At tek. Atte, eller yüzünde.
0: Aa, bir dakika. Hazırlıksız yakalandım.
1: Bunların hepsi yumruk zaten. Sağ sol. Çok güzel. Tek. Eller yüzünde. Al gardını. Eller yüzünde.
0: Ha böyle yapacağım. Bir dakika. Ay. Bir şey soracağım. Bayağı terletiyor.
1: Çok terletir. Çok terletir.
0: Pilatesi bırakıp kickboksa mı başlasam acaba? Beni buradan hocam duyuyorsa geri almayacak bir daha beni derse. Bir ara verebilir miyiz? Evet, burada ara verdim kendime.
1: Bir de tekmeyi bağlanalım. Tekme atarken yaptığımız belli bir kural var. Genelde vurma şeklim diz eklemin aşağısındaki kemikle bilek eklemi arasındaki kemikle vuruyorum. Kibia dediğimiz kemik. O kemiği vurduğumuz bölgeye tamamıyla oturtturacağız. Üç çeşit tekme var. Yukarı, aşağı, orta diye. Push kick var, arka geri tekme de var. Onları hiç katmayalım. Aşağıya vurulan tekme low kick. Yukarı vurulan tekme middle kick. Kafaya vurulan tekme de high kick diye geçiyor. Hmm. Ben hepsinde de kaval kemiğimle vuruyorum. Ayak bileğiyle falan değil, tamamıyla kaval kemiği. Ha. Yani tamamıyla kemikle vuruyorum. Vuruş şeklimde sol vuruyorsam yerdeki destek ayağım karşı tarafa dönecek şekilde tüm kalça eklemini hareket ettirecek şekilde yumruk tekme atacağım. Hmm. Şimdi isterseniz bir deneyelim. Bir low kickle deneyelim. Sol tekme, sağ ayak yine önde. Dediğim gibi kaval kemiği tam buraya denk gelecek şekilde. Güzel. Orada biraz ayak dönecek. Sağ ayağı döndürün. Yerdeki ayağınız da dönsün.
0: Heh, olmadı güzel. Bir dakika.
1: Oldu, oturmadı
0: olmadı
1: sadece.
0: Olmadı bir daha.
1: Evet, sert vur. Biraz daha yukarı.
0: Bu ellerimi ne yapacağım?
1: Sağ eliniz yüzünüzde, sol eli aşağıya iteceksiniz. Bravo. Çevir kalçayı biraz. Sert vur.
0: Hocam dikkat edin, benim ayarım yoktur.
1: Çok yedik. Bir daha. Bravo.
0: Kesinlikle kickboksa başlıyorum. Çok hoşuma gitti.
1: Şimdi bunu yumrukla bağlaştıracağız.
0: Sinirimizi de alıyoruz değil mi böylelikle? Rahatlıyoruz.
1: Kadınlar genelde hep ondan geliyor.
0: Öyle mi?
1: İş stresi, erkekler. Ondan dolayı hep stres atmaya geliyorlar.
0: Bizi strese sokuyorsun, sonra buralara gönderiyorsunuz değil mi? Evet. Buradan erkeklere sesleniyoruz.
1: Şimdi sağ direkt sol tekme atacağız. İkisini birleştireceğiz. Sağ direkt sol tekme.
0: Bir dakika. Sağ direkt. Tekme atacağım.
1: İlk önce yumruk. Vurduk. Bravo, çok güzel.
0: Tamam, anladım.
1: Gel bir daha. Evet, çok güzel. İki, ayağı öne bas. Hemen sağ tekme çıkar. Ha, çok güzel.
0: Tamam,
1: eller hep
0: anladım.
1: Yüzünde. Geldik. Bir, vur. Bravo. Biraz daha kalçayı çevir. Tekmelerde. Gel tekme. Düşür öne.
0: Olmadı.
1: Sol ayak biraz öne gelsin.
0: Tamam. Geride kaldı.
1: Gel bir daha deneyelim. Vurdun. Bas. Çok güzel. Al elleri yüzüne. Ayak değiştir. Tek. Tek. Şimdi. Gel tekme. Bir. İki. Bravo. Gel bir daha.
0: Güzel.
1: Bas. Çok güzel.
0: Çok zevkli ya. Buralarım biraz ağrısa da bir süre sonra alışacak değil mi?
1: Bir süre sonra alışıyor. Onlar her zaman oluyor.
0: Şimdiler. Şuralarım acıyor. Geçtiğimiz günlerde de bir yerde düştüm ben çekimde. Yara bere içinde zaten oralar şu an.
1: O zaman daha çok acıyor.
0: Daha çok acıyor.
1: Şimdi maç yapacağız.
0: Öyle mi?
1: O seviyeye geldik artık.
0: O zaman sevgili seyirciler, biz maça geçiyoruz.

0: Vuramıyorum şimdi şey az önce korumalıklara vuruyordum da size vuramıyorum hocam ya.
1: Niye?
0: Bilmiyorum.
1: Aynısı. Birine sinir olduğunuzu farz edin. Yumruğu atın. Evet. Güzel. İkili, üçlü.
0: Ben gülmekten maç yapamıyorum.

0: chulo.
1: Güzel.
0: Ben bittim şu anda.

0: Kapat gardını, kapat gardını. Dönme sırtını.
1: Hocam yeter. Gerçekten yeter. Çok yoruldum ya. İyi miydim?
2: Süper.
1: Çok sıcak ya. İnanılmaz terledim. Tükendim, bittim. Sevgili seyirciler, benden bu kadar.
0: Tuğba bugün kickboksun çok kolay olduğunu sanıyordu. Gerçekten zor ve efor sarf eden bir spordur. Güç gerektiren bir spordur. Bir de en zor kısmı da insanlara vurabilmektir. Dövüşürken en çok onu kaçırdı. İnsanlara vurmaktan imtina ediyordu. Ama tabii ki de şiddete hayır diyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Hocam tükendim ben.
0: Kaldır elleri, bağırma.
1: Havlu geldi hatta. Bitti o zaman. Ne diyoruz? Evet sevgili seyirciler. Bugün ben boyumun ölçüsünü aldım. O kadar öyle kickbox diye öyle demeyle de olmuyormuş. Değil mi Yunus Hocam?
0: Zordur. Çok zordur.
1: Bayağı zor ve inanılmaz terledim. Bir yarım saat 45 dakikadır ringdeyiz. Baya terledim. Hani bir saat pilates yapıyorsun bu kadar
0: 15 dakika etkiyi... boks yiyelim.
1: Değil mi?
0: Öyle.
1: 15 dakika boks yetiyor yani. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Elinizi yani. Sıkamıyorum. Dostluk kazandı.
0: Güzel, kendinize iyi bakın.
1: Çok teşekkürler. Efendim ben bugün Kalamış'ta çok güzel bir otelin spor salonuna konuk oldum. Burada efendim kickboks nasıl yapılır bunu öğrenmeye çalıştım. Artık tükendim. Bence kolay mı sandığını burada noktalayalım. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: affedersin Bolu Bey.
1: Bey geliyor baba.
0: Ata binişin yaman Ruşen Ali, seni kapıma asker alayım diyorum.
1: Sağ ol bey, babam ihtiyarladı, bensiz edemez.
0: Kocadın deli Yusuf, gözün bizi bile seçmez oldu.
2: Çevrene bunca dal kavuk üşüşmüşken gözüm seni nasıl seçsin Balı bey? Sözüm sana diye Hasan Kerim.
0: Bu soruna bakılmaz, deliliktir yaşla azar.
2: Seysin delisi hiç de zarar etmez. Velakin beyin azmışı gayetle kötü. Duydum ki Bolu'yu fermansız yönetir olmuşsun. Kullara acımaz, padişah sözü saymaz olmuşsun Bolu bey.
0: Dedikodu etmişler koca Yusuf. Biz hiç padişah hatırını saymamazlık eder miyiz? Hele sen bana şu köylülerin en hasını seç bakalım.
2: Ne edeceksin?
0: Padişaha yollayacağım deli Yusuf.
2: Ayıplar unutulsun diye mi?
0: Oğlum ben sana at almaya mı geldim, hesap vermeye mi? Say şunu!
2: Eşkıyalarına dağıt, padişaha gidecek atın bedeli olmaz ve de bu atların hiçbiri padişaha yaramaz.
0: Yaramaz mı?
2: Padişaha gidecek at sen hiç görmemişsin Bolu bey. Öylesine bir at olacak ki önden baktın mı geyik, arkadan baktın mı höyük, yandan baktın mı kayık sallayacak. Duruşu şimşir gibi, yumuluşu çirpi gibi, sağılışı ala ilmi sema gibi olacak. Öyle olmadı mı, katiyen yaramaz padişaha.
0: Çattık belaya.
2: Ya, çattık ya! Şimdi bana bu yaşımda diyar diyar yol teptireceksin.
0: Sen bu atı bana 40 gün içinde bulup getireceksin deli Yusuf.
2: 40 gün mü? Hadi pekala diyelim. Senin hatırına değil ha, padişah hatırına. Öyle bir at olacak ki, sağılışı alayim-i sema gibi olacak. Padişah atı bu.

0: Hadi bakayım uyuz. Hadi bakayım.
1: Çoklaşmayın. Sahibi var mı buncağızın?
0: Var ağam, Emine kadın. Tarlada çalışır.
1: Deli Yusuf derler bana Emine kadın. Senin şu tayın her ayağına 100 altın veriyorum, razı mısın?
2: Allah murad ederse yel getirir, sel getirir, ille de deli getirir. Allah'ını seven tutmasın beni.
1: Dünyanın bozulduğunu buradan anlayacaksın. İnsanın kötüsü beylik sürer, cevherin değerlisi çöplükte sürünür.

0: Bu ne baba?
1: Padişahımıza armağan edilecek tay.
0: Tay. Etme baba, bunun neresi tay?
1: A benim görgüsüz oğlum. Her malın hikmetini görünüşünde arayanlar bu işte berbat yanılırlar.
0: Ya Bolu Bey de bu işe akıl erdiremezse?
1: Ne güzel oğul, keşke erdiremezse. Bey kısmı bilmediği işi erbabına bırakmıyorsa ahmaklığı yedi diyara türkü olur.
2: Sarayın bahçesinden üçer salkım üzüm aşırmışlar efendim.
3: Vay sefiller, soyacak başka bağ bulamadınız mı? Tez ayaklarından asıp yüzer değnek, sonra da zindana atın.
2: Baş üstüne efendimiz, götürün.
4: Aman efendimiz, ağalık vermekle demiş atalarımız. Üç salkım üzümü kullarınıza helal etseniz gerek.
3: Öst Hasan Çelebi, senin atalar niye hep kullardan yana? Beyleri kayıran lakırları hiç düşünmez misin?
4: Töredir efendimiz, ayaküstü uydurulmaz.
3: He?
5: Ne dedin, ne dedin?
4: Efendimiz!
5: Ne dedin bakayım sen?
4: Bağışlayın efendimiz. Koca Yusuf geliyor efendimiz, size dünyanın en bağ biçilmez tayını getiriyor.
3: Yusuf mu?

0: Padişahımıza dünyada eşi olmayan bir tay buldum Bolu Bey'i. Böylesi hiç kimseye nasip olmamıştır.
1: Ben yana alay mı ediyorsun Melon?
0: Ruşen Halim sormuştu da, bey kısmı bilmediği işi erbabına bırakmıyorsa ahmaklığı yedi diyara türkü olur demiştim. Bizim oğlan daha iyi anlamış seni.
1: Yakalayın! Zırdına atın bu rezili!
0: Bolu Bey, bu cahilliğinin cezasını çok ağır ödeyeceksin Bolu Bey!
1: Şöyle küstah! Test çarşı meydanına götürün bunu! Beni görmek istemeyen gözlerine bir çekilsin, malı mülkü atları zapt edilsin!

Ne suçum var bilemedim ben bunu. Küçük halim yetim kalır ağlar. Çok emekler çektim hep zayi oldu. Zulüm bana hayıf olur ağlar. Ben nettim paşaya ağlar beyler. Ak gövdemi kızıl kana boyarlar. Dostlar.

0: İyi olup koç kırata binersen, kırarım belleri bir gün olur ki. Al yanağım kızıl kana boyandı, akan kandan coşkun sular bulandı. Düşmanlar söyledi, zalim inandı. Sorarım sizlerden bir gün olur ki.
1: Seni bu hale kim koydu baba?
2: Alim, sen misin Alim? Şu gözlerimin oyuklarına iyi bak Ruşen Alim. Bunlar Bolu Bey'in cehennemdeki karanlık mağaraları olacak. Otayı bana geri getireceksin Ruşen Alim.
1: Olur mu baba? O zalimin ayağına gidilir mi sana yaptıklarından sonra?
2: Bana acıma Ruşen Alim. Benim fıkara gözlerim otayın yarısı et. Diyeceksin, isteyeceksin. Bana yapılan kötülüğün acısını otayla alacaksın.
1: Öcünü alacağım baba.
3: Hey, çulsuz körün oğlu!

0: Durun, durun hele! Hadi işinize! Aman yavrum! Çıldırdın mı sen? Buralarda daha ne ararsın?
1: Babam yolladı. Soysuz Bolu Bey'inden kırtayı geri istemeye.
0: Etme yavrum, amanın eyleme! Bir duyarsa bunu seni de perişan eder.
1: Essin bakalım! Bizim de ona edeceklerimiz olur elbet.
0: Baban için döktüğüm gözyaşından gözlerimin pınarı kurudu. Aksakalımın hatırına beni daha çok üzme. Hadi yavrum, hadi parçalatır seni itlerine.

0: Gene ne daldınız öyle Hüsnü Barla Hatun?
1: Şu yiğidin kederli hali içime işledi Dizdar Kalfa. Acaba kimin nesi?
0: Fukara koca Yusuf'un oğlu bu.
1: Gaddar abimin gözüne mil çektirdiği ihtiyarın oğlu mu? Aman Dizdar Kalfa belki bir yardımımız dokunur.
0: Hayrola evlat, ne düşünürsün öyle?
2: Bolu Bey'inin itlerini düşünüyorum nine. Haklı geldim, haksız oldum. Bu haksızlığın öcünü fena alacağım nine. Gün gelecek zalim Bolu Bey adımı duyunca kaçacak, delik arayacak. 7 düvele meydan okuyacağım nine, içimde yanan ateşi bir bilsen.
0: Kalk peşimden gel yavrum.

0: şeyiz koca Yusuf'un oğlusun değil mi?
1: Şimdi kör Yusuf'un oğluyum. Adım Ruşen Ali'ydi eskiden. Şimdi kör oğlu oldum.
0: Yüzünü kimler kanattı öyle Ruşen Ali?
1: Soysuz Bolu Bey'in inikleri. Babamın tayını istemeye gelmiştim. Tatlı dille açılmayan kapı kılıçla açılır elbet. Bir daha gelişimde kılıçsız gelmem. Bakalım veriyorlar mı, vermiyorlar mı tayı? Kimsin sen? Söyle bakalım. Soysuz Bolu Bey'in sarayında işin ne?
0: Adım Gülizar. O soysuz beyin bacısı Hüsnü Bala Hatun'un cariyesiyim. Sizin acılarınız benim kederim oldu artık. Bir çare arayacağım derdinize.
1: Başına dert açılır beni korursan. Gökyüzü kadar parlak, gökyüzü gibi mavi gözlerin bulutlansın istemem. Gönlüm razı olmaz kederlenmene.
2: Geliyor, efendimiz geliyor, amanın bey geliyor.
0: Çabuk uzaklaş, görmesin, onunla ben konuşacağım.

0: Abi.
1: Hayrola Üstübala, sabah gezintisi mi?
0: Bir adam vardı abi, fukaranın birine bir yük hayvanı bağışlayacaktım. Aklıma şu deli seyisine uyuz tayı geldi, ne dersiniz?
1: Al, kime verirsen ver, yalnız o melun seyisinin adını bir daha alma.

0: Tanrım sana şükürler olsun, bin şükürler. Kim getirdi?
1: Küçük bir çocuktu. Dayı bırakıp kaçtı.
0: Ruşen Ali, 7 kazan su kaynat, içine 7 bağ kantron otu atacaksın. Gözümü çıkardın ama özüme ilişemedin. Yürü bırak Bolu Bey, sana bir tay değil, bir cehennem büyüteceğim.

0: 7 kere yıkandı mı?
1: Yıkandı baba.
0: Şimdi ahırın duvarlarını öyle bir sıva ki bir iğne başı kadar ışık sızmasın içeriye.
1: Peki baba.

0: Yemini, otunu, suyunu ölçüyle vereceksin. Her gün kantının otuyla yıkayacaksın bedenini.
1: Peki baba.
0: Yatağına, ahırın kapısına sereceksin, başından ayrılmayacaksın.
1: Başım üstüne baba.
0: Bu tayın rengi üzüm gibi ak olacak. Yürüp Repbolu Bey'i, bu genç amansız olacak.

0: Nereden karşılaştırdım seni hay, nereden adını andım sana hay, dili kopasıca hay, bacağı kırılasıca dizdar.
1: Dövünme dadı, hiç para etmez. Sabah olur olmaz gidiyoruz. Bir uyuz tayla kim bilir ne yapıyoruz zavallılar. Kendimizi onlara hiç tanıtmadan yardımlarına gideceğiz.
0: İki kadın yapayalnız dağlar başında.
2: Şu sol kaburgada zayıflık hasıl olmuş. Oğlum hele dikkat et ahırın etrafına. Altın büyüklüğünde bir delik var. Onu ala, bul ve hemen kapat. Ben namaza duracağım. Hadi oğlum.

0: Kimsiniz? Ne istiyorsunuz?
1: Çin Hakanı'nın elçisiyiz. Sizden at almaya geldik.
0: Artık at satmıyoruz.
1: Ayol nasıl olur?
0: Bizde at kalmadı artık.
1: Canım yük taşıdığınız uyuz tay yok mu? Biz ona bile razıyız. Her ayağına 150 altın veririz o tayın.
0: Kimsin? Kimin adamısın? Doğru söyle.
1: Hint padişahının elçileriyiz.
2: Gülizar, kız sen nereden çıktın?
3: Kusurumuzu bağışla. Acep o tay eline vardı mı? O günden beri içime dert oldu.
0: Sendin demek. Bey duyarsa seni öldürür.
3: Öldürsün.
4: Vay benim başıma gelenler.
0: Ay sen çok yaşa nine.
4: Sen de yavrum.
0: Babam namazda. Gel sana tayı göstereyim Gülizar.
3: Nasıl olur? Sahi o tay mı bu?
0: Bize ne büyük dostluk ettiğini şimdi anladım. İyilik perisi Gülizar. Bu serpildikçe, güzelleştikçe ben de yürekleniyorum. Nedir bilmem müthiş şeyler olacak Gülizar. Bunun bedenine bilinmedik bir cevher, duyulmadık bir cila karıştırdı baba.
5: Erkeklere kız emanet edilmez. Amanın göz kulak olalım Kamber.
1: Korkma kalifacığım, ben varken bir şey olmaz.
5: Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar dedim sana Kamber.
1: Ne bileyim kalfa, her bir yeri tikali, içerisi benden karanlık.
0: Bir gün gel desem gelir misin? Bana varır mısın Gülizar? Gözlerin aklımdan çıkmıyor ilk gördüğüm günden beri. Gündüzüm desen, gecem desen, katıksız ekmeğim desen. Bu böyle sürüp gitmez Gülizar.
3: Böyle sürüp gitmez. Buraya ayağım değil, yüreğim getirdi beni.
0: Kıratın terkesini atıp götüreceğim seni.
6: Şöyle bakayım üstübala. Koskoca bir Bolu Bey'in kız kardeşi, koskoca bir kara vezirin nişanlısı bitti körün ahırında ne arar?
3: Beni döveceğine sen dövün gafil. Koca Yusuf'un ahırına işlediğin günahı bir parçacık da olsa hafifletmek için gitmiştim. O sana dünyanın en güzel atını getirmişti. İki göz bırakıp gitti. Sana bulduğu tayın nasıl baha biçilmez bir küheylan olduğunu biliyor musun? Sen öyle bir hazine getirdin ki şimdi karşılığında beylini versen geri alamazsın.
6: Tez bana zorbalı çağırın! Yusuf'un getirdiği tayı göreceğim.
3: Ben ne yaptım dadı? Ben bunu nasıl söyledim?
6: Tez o küheylanı buraya getirin!
7: Ha koçum! Ha benim! Bir kerecik görebilseydim onu tanrım, bir kerecik! Ha koçum! Ha dilim benim! Deli bu, deli, deli Yusuf'un delisi bu!
0: Bolu Bey'in askerleri!
8: Çekil yolumdan gör, vallahi billah çiğnerim! Nerede o ki?

0: yan.
1: Öst alçak, sen o köylere ne cüretle sorarsın?
0: Ulu Bey'in emri var, derhal vereceksin.
1: Defol, yıkıl, yıkıl!
2: Sağ olun ulan! Sağ olun alçaklar! Bir alçaklar, bre, dinler! Bey köpekleri!
3: Yakalayın, vurun!
2: Yakalayın şunu, yakalayın!

Akdağ'ın doruğunda o Çamlıbel Kalesi vardır. Orada aklın ve bileğin zoruyla yeneceğin Cidalı Kenan eşkıyası durur. Çamlıbel sana her daim siper olsun o. Benim tüm bilgeliğim ve de tüm hünerlerim sana mirastır, alnıma ak çıkar. Ben sana gözlerimi helal ediyorum. Her daim nefsine sahip kal oğlum. Beline sıkı, yüreğine sıkı ol. İçki içmeyi, zayıfa eziyet etmeyi haram belle. Her şeyin güzelini sev yavrum. Duygulu, akıllı ve de ince yaşa. Zalime kılıç gibi, mazluma ümit gibi işlesin inceliğin. Ve de öcümü yerde ko...

Seni hor tutanlar, onu kör edenler, benimle körün oğlu diye elenenler, tümü de bir gün kör oğlundan aman dileyecekler.

0: salak oğlan! Cidalı Kenan'a baş vermeden buradan geçilmez!
1: Benim yolum Çanlıbel, Cidalı Kenan'a gidiyorum!
0: Hey, ite binmez!
2: Ne var, kabre sığmaz!
0: Bir salak oğlan Cidalı'yı görecekmiş!
2: Geçsin! Hey, selam vermez!
0: Buyur!
2: Yolcuya geçit ver!
0: Verdim, geçsin!
3: 1001, 1002, 1003, 1004...
2: Geç!
3: ...1024, 1025, 1026
0: Hey! Kadre sığmaz, ite binmez! Bugünlük bu kadar yeter! Hadi kaleye gidiyoruz!

0: Kimin nesisin ne ararsın?
1: Bolu Bey'in gözlerine uydurduğu seyiz koca Yusuf'un oğlu Ruşen Ali'yim.
0: Körün oğluyum desene kısaca şuna.
1: Ben kör oğluyum. Cidalı Kenan Nameşkıya sen misin?
0: Benim, ne olacak?
1: Babam koca Yusuf'un bana vasiyeti var. Ben bu kaleyi senden devralacağım.

0: Belli ki dilinin söylediğini kulağın işitmiyor. Başına afyon vurmuş bir saz aşığı bu. Şükret ki sofra başında ve eşref saatindeyim. Hadi savuş, tez savuş gafil! Kalkarsam kelleni yerinde komam ha!
1: Benim acelem yok eşkıya başı. Sen keyfini, gevişini bozma. Ben Çamlıbeli senden almayı nasılsa aklıma koydum. Bu işin şartını şurtunu ne zaman istersen o zaman konuş.
0: Vah fıkara! Gencecik yaşında aklını oynatmış. Daha deviren!
2: Buyur ağa!
0: Bu deli olan hoşuma gitti. Götür şu rezili bir şeyler ziplensin.
2: Şöyle buyur. Al bakalım kardeş, doyur karnını! Sağ ol daha deviren, karnım tok! Meczup, madem eti beğenmedin, tepsiyi ye bari!
1: Sağ ol kardeş, gel bölüşelim. İçini karıştırırsın.
2: Madem ki pazı gücüne çok güveniyorsun, gel hele seninle kol güreştirelim.
3: Sumas.
4: Namım Zincir Grandır kardeş. Madem bela arıyorsun, gel dövüşelim.

0: 点就了。这路都好走下去了吧？
1: 这边，我没只跑了啥嘛？
0: 我要进去出来。아니
2: Sayende biraz ısındım Cidale ağam. Seni de uykunu almış görüyorum. Şimdi beni iyi dinle. Sen benim ağam sayılırsın. Eğer bana öz kardeşin gibi güvenip Çamlıbel'i iyilikle, güzellikle devredersen ne âlâ. Seni ömrünün sonuna kadar padişah gibi yaşatırım. Yo, eğer beni bağrına basmaya için el vermiyorsa... işte meydan, işte kılıç.
1: Atın şu meczubu! Hey, selam vermez, atın şunu!
3: Adım üstünde ağam, ben selam vermezim, lakin şu yiğidi gördükten sonra huyum değişti.

0: Bu Köroğlu selam verilmeyecek gibi değil.
1: Dağ deviren!
2: Lakabım dağ devirendi Köroğlu. Lakin sen beni devirdin. Gayrı sana ilişebilir miyim?
1: Lakabım ite binmezdir Köroğlu. Lakin senin uğruna ite de, çakala da, danaya da binerim.
0: Ben kabre sığmam kardeşler. Lakin bu işe uyarım. Sen ne dersin canı cebinde?
3: Helal derim. Bu Köroğlu'nu...

0: Babam daha devrendi kör oğlu. Lakin sen beni devirdin. Gayrı sana ilişebilir miyim?
1: Lakabım ite binmezdir kör oğlu. Lakin senin uğruna ite de çakala da danaya da binerim.
2: Ben kabre sığmam kardeşler. Lakin bu işe uyarım. Sen ne dersin canı cebinde?
3: Helal derim. Bu kör oğlunu...

0: Babam daha devrendi kör oğlu. Lakin sen beni devirdin. Gayrı sana ilişebilir miyim?
1: Lakabım ite binmezdir kör oğlu. Lakin senin uğruna ite de çakala da danaya da binerim.
2: Ben kabre sığmam kardeşler. Lakin bu işe uyarım. Sen ne dersin canı cebinde?
3: Helal derim. Bu kör oğlunu...
4: Kilosu 99 lira 50 kuruş. Şeftalinin kilosu 69 lira 50 kuruş.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında A101 artı ile yapacağınız 20 bin lira ve üzeri televizyon alışverişinize 2 bin lira nakit iade sizi bekliyor.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
0: A101'de tazenin yıldızları. Pirinç bonfilenin kilosu 199 lira.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar.

0: 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Gerçekten onlara gülerdim.
2: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
3: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
4: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
3: Atlarla çalışıyorum.
2: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
4: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: 15'li yumurta 59 lira.
1: Ama ne otel.
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
0: A101'de tazenin yıldızları. Bilinç bonfilenin kilosu 199 lira.

0: değil. 15'li yumurta 59 lira.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne?

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: A101'de tazenin yıldızları. 15'li yumurta 59 lira.
7: Hey! Kervancı dur!
8: Çağır oğluna baş vermeden buradan geçemezsin.
7: Şu morun kellesini kesmek de işten mi?
8: Etme yavrum, eyleme bana. Ben kesesi delik zavallı bir ihtiyarım. Mallarımı pazarda satmazsam acımdan ölmez miyim?
9: Peki baba, ne diyeyim, hadi geç bakalım.
8: Allah razı olsun, Allah senin yüzünü güldürsün yavrum.
10: Hani Karoğlu, hani Yabaç?
9: Alamadım.

0: Bir kervan göründü.
1: Budalalar, ağzınızın payını almadınız mı?
2: Hey, kervan gidin orada! Köroğlu namına baş vereceksin, vermezsen geçirmem.
3: Ben her işi kesat gitmiş fukara bir çerçiyim. Kaç gündür köy köy dolanıyorum Köroğlu. Kesemde iki mangır ya vardır ya da yoktur.
2: Mangırın birini vereceksin.
3: Çoluğum çocuğum acından ölür, ne olur bağışla beni.
2: Ay Allah cezanı versin, peki geç git hadi.
1: İyi mi aldınız mı şimdi ağzınızın payını? O olsun size!

0: Susun, bir kervan görüldü.
1: Bu kervan Bolu Bey'in, şimdi seyir var, seyir.
2: Vay zorbaz subaşı, bu ne güzel rastlantı!
3: Sen kör seyisin oğlu değil misin? Yoksa eşkıyalığa mı özendin? Cidalı sana bey kervanından baş alınmayacağını öğretmedi mi?
4: Çanlıören'in hakimi benim artık, denk başına 15 altın sayacaksın.
3: Hele hele, şundaki Eda'ya bak! Bolu Bey'in kız kardeşi Hüsnü Bala Altun'un çeyizlerini taşıyan bir kervana karşı bu kaç türlü edepsizlik! Secdeye gel gafil, secdeye!
4: Bolu Bey'in katnem kız kardeşine bu kadar süs çoktur. Şu malların tümünü Yavuklum Gülizar'a çeyiz olarak zapt ediyorum. Çözün şu denkleri, çözün!
2: Eyvah!
3: Vurun, tepeleyin şunu! Vurun, öldün!

0: Akkordschirm. Early! Haydi koşun! Aynen! Erdem'in! Haydi yavrum!
1: Yanını bağışlıyorum köpek! Var Bolu Bey'ine haber ilet! Çamlıbel bundan böyle kör oğluna sorulur. Gücüne güveniyorsa gelsin, gelmezse beni Bolu'da beklesin. Sarayı er geç başına yıkılacaktır. Hadi savuş, yıkıl karşımdan! Aval aval, ne bakarsınız? Hadi toplayın şu denkleri! Cidalı Kenan, bir diyeceğin kaldı mı?
2: Kör oğlan! Kör oğluymuş! Gösteririm ben o kör oğluna! Beni rezil ettin zorbaz!
3: Bağışlayın beni efendimiz! Adamlarım can derdine düşüp kaçınca yalnız kaldım. Buna rağmen direnerek tam 20 eşkıya öldürdüm. O kör oğlu alçağının yanında 50 kişi vardı.
2: Kör oğlan! Kör oğluymuş! Gösteririm ben o kör oğluna!
3: Efendimiz, düşüncemi sorarsanız asıl iş kör oğlunda değil. Koca Yusuf'un yetiştirdiği 40 yüheylandadır. Öylesine zorlu, öylesine müthiş bir hayvanın daha ne gördüm ne işittim! Koca Yusuf'un yetiştirdiği o küheylan...
2: Kes! Kes diyorum!
3: Müsaade buyurun efendimiz! Demek istediğim şudur ki, o küheylan onda oldukça kör oğlu katiyen ele geçmez. Kellem hakkı için doğru söylüyorum. Derhal bir hileyle ele geçirmeli küheylanı. İlk evvel küheylan bertaraf edilmeli efendimiz.
2: Pekala, ne duruyorsun öyleyse? Bana bu işi yapacak birini bul!
4: Duyduk, duymadık demin! Beyin buyrultusudur! Bolu'nun en hünerli hırsızı her kimse, acele saraya çağrılıyor! Duyduk, duymadık demin! Bolu'nun en büyük hırsızı aranıyor!
5: Hüsnü Bala Hatun, sizin Ruşen Ali Köroğlu namıyla dağa çıkıp çeyizinizi getiren kervanı soymuş!
6: Ne diyorsun? Öyleyse uğursuz dün gecikecek bizler kalfa! Belki o zamana kadar gelir kaçırır beni!
2: Kör oğluymuş! Kör oğlan! Gösteririm ben o kör oğlunu!
5: Hırsından ölüyor, ölüyor kahrından!
7: Efendimiz, aradığınız hırsız bulunmuş!
2: Bulunmuş mu? Tez gelsin!
3: Efendimiz, nihayet aradığımızı bulduk! Bolu'nun en büyük hırsızı işte karşınızda!
2: Benden eğleniyor musun ulan? Bu ne?
8: İzin buyurunuzla efendimiz size hünerimi göstereyim. İşte kaftanınızdaki elmaslar. İşte enfiye kutunuz.
2: Bunları ne vakit açırdın kerata?
8: Eteğinizi öptüm ya efendimiz.
2: Ha?
8: Şu çarşıdaki celladın cebindeki macun kutusu. Şu saray önünde elini öptüğüm Ketuda Başı'nın cebindeki altın.
2: Allah Allah, daha bitmedi mi?
8: Şunlar da sarayın, beni buraya getiren muhafızlarınızın malları.
2: Vay kerata vay, sahiden hünerliymiş. Adın ne senin?
8: Ayvaz efendimiz.
2: Ayvaz evladım. Çamlıbel'de Köroğlu namında soysuz bir eşkıya türemiş. Şimdi sen gidip onun atını çalabilir misin?
8: Ayvaz'ın çalmayacağı şey yoktur efendimiz.
2: Çok yaşa! Kırat gelince sana 100 altın vereceğim. Tas tamam 100 altın!
8: Sağ olun efendimiz, lakin yarısı peşin olsun. Ben her işi sağlama bağlamayı severim.
2: He? Öyle! Şu kurusundaki Eda'ya bak!
8: Kusura bakmayın efendimiz, son zamanlarda Bolu'da namuslu adam kalmadı. Şimdi onun için sizden de 50 altını peşin isterim.
2: Ne dedin? Ne dedin? Sen bu lafları bana mı dedin?
8: Size dedim efendimiz, ya peşin verirsiniz ya da gitmem, keyfiniz bilir.
2: Eğer kıratı yarın akşama kadar getirmezsen kellerini kopmuş bil. Sokulma! Aman uzak dur!
9: Selamun aleyküm güzelim.
6: Şeker Ayvaz, Can Ayvaz, bir dileğim var senden.
9: Bin dileğin olsun güzelim, bu can sana feda olsun.
6: Diyeceklerimi unut. Biri duyarsa beni öldürürler, hem beni hem seni öldürürler Can Ayvaz.
9: Neymiş bakalım dileğin?
6: Kırat Köroğlu'nun canıdır. Kırat çalınırsa Köroğlu ölür.
9: Ölsün, bana ne?
6: Köroğlu ölürse ben de ölürüm Can Ayvaz, ben onsuz yaşayamam.
9: Yoo, beye söz verdim, Kırat'ı çalacağım.
6: Teker Ayvaz, Can Ayvaz... Sana bunu veririm, sana inciler, altınlar veririm.
9: Çocuk mu kandırıyorsun güzelim?
6: İlle de Köroğlu'na gideceksen, söz verdim diyorsan git.
9: Ama Kırat'ı çalma.
6: Şu nameyi götür Köroğlu'na, Gülizar gönderdi de, o sana 1000 altın verir.
9: Sahiden verir mi?
6: Verir.
9: Nameyi Köroğlu'na veririm ama Kırat'ı da çalarım Gülizar Hatun.
10: 3 güzeller indi çaya, cemalin...
11: Hadi kalk bakalım koca oğlan.

Merhaba Akgüheylan. Bak sana neler getirdim. Gittiğin mekanda ferahlık vardır at kardeş. Seni şöyle bir Bolu'ya kadar götüreyim dedim. Şeker alırız, kurabiye alırız, çarşıdan hamama gideriz. Yüz altına neler yapılmaz at kardeş. Yüz altın bu. Yarısı senin, yarısı benim. Ondan sonra yan gel yat. Sen hele benimle bir gel.

0: Doğrudan sen kimsin, in misin, cin misin?
1: Neyinim, necerim, senin gibi ademim.
0: Doğrudan dur dedik sana!
2: Yanıyorum, dur, dur!
1: Bırakın, bırakın, bırakın, bırakın, bırakın, bırakın, yaparım dedim
3: ha! Durun yav, bırakın çocuğu!
1: Selamun aleyküm, Ayvaz derler bana. Koç Köroğlu sen misin?
3: Benim yiğidim.
1: Sana Bolu'dan name getirdim Köroğlu.
4: Sen ki Köroğlu namiyle yiğitlik gösteren Civan Mert Ruşen Ali'sin. Bolu Bey'in sarayından cariye Gülizar o gün bugündür yolunu gözler.
3: Bu name yavuklum Gülizar'dan.
1: İşim tamam. İzin verirsen ben gideyim.
3: Dur bakalım. Seni bir yere bırakmam Ayvaz. Sen benim dünya ahiret kardeşimsin artık.
1: Olmaz Köroğlu.
3: Niye olmaz?
1: İnsan öz kardeşine kötülük edebilemez.
3: Bak öyle, ne kötülüğü? Sen bana en büyük iyiliği etmedin mi? Kelleni koltuğuna alıp yavukluğumdan namiyi getirmedin mi?
1: Pekala.

0: Ver oğlu. Bana 200 altın verirsen seninle kardeş olurum.
1: Verdim gitti.
0: Öyleyse kardeş olduk Köroğlu. Bolu Bey de senin atı çalmak için bu kadar vermişti. Ne edersin? Bu dünyada her şey parayla. İnsan ihtiyarlığına biraz para biriktirmeli. Değil mi Köroğlu?
1: Demek Bolu Bey'i kıratı çaldırmak istedim. Peki ya atı çalamasaydın Ayvaz?
0: Çaldım bile Köroğlu, çaldım bile. Dışarıda beni bekliyor.
2: Vay!
1: Helal olsun be Ayvaz, yamansın!
3: Günlerdir seni düşünüyor, gecelerdir uyumuyorum Ruşen Ali. Beni zorla başkasına verecekler. Yakında düğünüm yapılıyor, eğer vaktinde gelmezsen...
1: Ben hemen Bolu'ya yetişmeliyim.
0: Öyleyse ben de gelirim, Koç Köroğlu'nun kardeşi değil miyim ben?
4: Karadenizlerin baş sipahisi, ünlü cengaver Hoylu Bey geliyor!
5: Devletli Kara Vezir'in zatınıza armağanı.
6: Teşekkür ederim Hoylu Bey. Ne işe yarar bu?
5: Cafer icadıdır efendim. Adına tüfenk denilen yeni bir cenk aleti. Bu delikli demirin içinde barut ve kurşun vardır. Şurasından tutulup çekildi mi barut patlar, karşıda duran nesneyi tuzla buz eder.
6: Cafer icadı diye ben buna derim. Vezir hazretleri afiyettedirler inşallah. Kendilerini daha erken bekliyorduk.
5: Müstakbel enişteniz devletli kara vezir, İstanbul'daki bazı ehemmiyetli işler dolayısıyla biraz gecikecekler. Lakin düğün hazırlıklarının tam vaktinde başlamasını buyururlar.
6: Başım üzere.
5: Şimdi müsaadenizle biraz istirahate çekileyim. Devletli vezire vekalete amadeyim.
6: Hoylu Bey şeref misafirimizdir, gereğince ağırlansın. Vay canına! Acep sahiden dediği gibi mi?
7: Efendim, düğün hazırlığı başlasın mı hayırlısıyla?
6: 40 gün 40 gece şenlik yapılsın.
7: Baş üstüne efendim.
6: Dur Hasan Çelebi, dur!
7: Buyurun efendim.
6: Hiç kıpırdama! İşime yaramadın bugüne dek, bari tüfenk talimine yara.
8: Hasan Çelebi sizlere ömür efendim.
6: Vay canına!
8: Pek kıyıcı bir silah efendimiz. Ne güzel tepelenir Köroğlu bununla.
4: Duyduk duymadık demin! Köroğlu nam eşkıyanın kellesini getirene 5000 altın... Ayvaz namursuzun kellesine 1000 altın veriliyor!
0: Duyduk, bana 100 altın verdi, kelleme 1000 altın biçiyor. Olur mu be Köroğlu?
1: Üzülme Ayvaz, çıkarız acısını.
0: Şart olsun Köroğlu!
4: Ayvaz namursuzun kellesine 1000 altın veriliyor!
9: Olur beyim, buyurdusunuz! Duyduk!
1: Nalban Demircioğlu sen misin ha?
10: Benim, ne olacak?
1: Atıma güzel bir nal yakıştır Demircioğlu, uzak yoldan geldim.
10: Bugün çalışmıyorum yiğidim.
1: Ya önündeki?
10: Kendi can sıkıntım.
1: Derdini bağışlar mısın?
10: Boşuna uğraşma, çare bulamazsın.
1: Sen ki bilgeliği, nalbantlığı kadar ünlü Demircioğlusun. Benimki kadar eşsiz bir atı nalsız çevirmeye kıyamazsın.
10: Amma da övündüm be delikanlı.
9: Hey maşallah, at değil nur parçası. Allah rahmet eylesin, koca Yusuf bile böylesini yetiştirmemiştir.
0: Demedim mi Köroğlu, atın iyisinden canını esirgemez. Yalandır Demircioğlu.
10: Bunları 10 yıldır saklıyorum, kimseye kıyıp veremedim.
1: Darılma, gücenme ama...
10: Beğenmedin mi yoksa?
1: Kusura kalma Demircioğlu, bunal işimi görmez. Zararına karşılık kabul et.
10: Bu altın geçmez yiğidim. Bu altın kalp. Namını bağışlar mısın?
1: Köroğlu.
10: Köroğlu mu? Vay yiğidim, rahmetli Yusuf'un o civan mert oğlu sen misin?
4: Duyduk, duymadık demeyin! Bolu Bey'in kız kardeşi Hüsnü Bala Hatun'u gelin hamamına götüren alay geliyor!
11: Alay geçinceye kadar herkes gözünü yumup duvara dönsün! Bakmaya cesaret edenin kellesi uçacaktır!
6: Aman Köroğlu, bu kargaşalıkta burada dolaşılır mı yoksa kelleni satılığa mı çıkardın?
1: Üzülme Demircioğlu, ben babamın öcünü almadan kelle verir miyim? Sarayda sevdiğim bir Gülizar cariye var, onu kaçırmaya geldim.
9: Aman evladım, Hoylu Bey gelmiş, Kara Vezir de yolda. Araya da şimdi bir ayak, bin bir ayak.
5: Hoylu Bey ya, şu...

0: yüzlü cengaver. Saraya kadar gitmişken onu görmeden çıkmam, yaman adammış.
1: Köroğlu şakanın sırası değil.
2: Demirci onu doğru söylüyor, artık sıvışalım. Ben burada patladım be Köroğlu.
3: Vay bu da nesi?
0: Kellesine bin altın biçilen yiğit.
3: Vay ayvaz ha!
2: Benim Demircioğlu, buradan çıkar çıkmaz şart olsun, ilk işin Bolu Bey'in kelleme biçtiği altınları çalmak olacak.
0: Şşş, gir içeri.

0: Kör oğlum, senin Gülizar'ı götürüyorlar.
1: Eyvah Demircioğlu, bu kız bizim kız, yavuklum Gülizar.
2: Ne Gülizar'ı Köroğlu? Bolu Bey'in kız kardeşi Hüsnü Bala Hatun bu.
1: Aman deme, kadın milletinin fendine uğradık desene. Hemen yetişmezsen bizim kız vezire gidiyor.
2: Yoksa Hüsnü Bala'yı mı kaçıracaksın?
1: Yavuklum değil mi Demircioğlu? Ha Gülizar, ha Hüsnü Bala. Ayvaz kardeş, at hamamın arkasına çek, beni orada bekle.
0: Başım üzere, sağlıcakla kal.
1: Eyvallah.
2: Eyvah, sonu kötü. Babasından da deli bu oğlan.
0: Korkma Demircioğlu, ona hiçbir şey olmaz.

0: Muşer Ali'yi seven cariye Gülizar'dı. Hüsnü Bala Hatun çeyizini zapt eden eşkıyaya nasıl kaçar?
1: Yoksa caydın mı Ruşen Ali?
0: Korkma güzeller güzeli, kör oğlu sözün neridir?
2: Bu ne kepazeliktir Bolu Bey? Şimdi Kara Vezir'e ne diyeceğiz?
3: Müşteri ol Hoylu Bey! O alçak köroğlu akşama kadar yakalanmazsa bana da Bolu Bey demesinler!
2: Koskoca bir vezir nişanlısı Bolu çarşısının orta yerinden dağa kaldırılıyor! Ben senin neyine güveneyim Bolu Bey?
3: Sen daha köroğlu denen o rezili tanımadın Hoylu Bey! Yüzlerce adam doğramış, binlerce yuva yıkmış, köy üstüne köy koymamış azgın bir canavar, ırz namus düşmanı! Dağısı emrinde koca bir ordu! Şunu da al! Madem gidiyorsun, kalbura çevir gövdesini!
2: Ben ona el sürmem Bolu Bey! Eşkıya da olsa insanı kahpece vurmak bana göre iş değil!
1: Ruşen Ali, üşüdüm!
0: Üzülme güzelim, bu dağlar benim meskenimdir! Yukarıda bir mağara var, oraya sığınırız!

0: Benden adını neden gizledin Mustafa?
1: İnsan o soysuzun kardeşi olmaktan utanmaz mı Ruşen Ali? Hele ki sana karşı.
0: Güzeller güzeli Üstübala.
1: Yiğitler yiğidi Ruşen Ali.
2: Gürültü etmeyin. Kör oğlunu görürseniz bana haber verin. Şimdi şu mağaraları tarayalım.
0: Kılıç aramızda kalacak, nikahımız kıyılana kadar.

0: Presidente, ciao una remine che becca.
1: Bana bırakın onu.
2: Ben Hoylu Bey Hünkaroğlu. Kara Vezir'e karşı işlediğin suçun cezasını benimle dövüşerek ödeyeceksin.
3: Nicedir kılıcım, mert bir kılıca değmemişti. Hoş geldin Yiğit Hoylu Bey.
2: Mertlikten bahsedersin. Sel gibi kan akıtan, köy üstüne köy koymayan, Bolu halkına yıllardır zulmeden yoksa sen değil misin?
3: Kötü tanımışsın beni. Pekala Hoylu Bey. İşin aslını Gürcün soruştursun.
1: Hadi hamlet.
3: Konuğumsun Hoylu Bey. Önce sen hamlet.
1: Köroğlu sarnı! Hoylu sarnı!

0: güzeller aşkına,
1: oğrular aşkına,
0: oylu sağına,
1: öğle olmuş sağına,
0: ciristlik aşkına!
2: Kurbanın olayım Hoylu bey, ben bu yiğidi gönlümle seçtim, gönlümle vardım bu yiğide.
3: Kara vezire gönlün yok mudur?
2: Ben kara vezire varsaydım kendime kıyardım, kıyardım kendime Hoylu bey!
4: Hüsnü Bala doğru söylüyor Hoylu bey, şunu da benden dinle. Sel gibi kan akıtan, köy üstüne köy komuyan Bolu halkına yıllardır zulmeden Köroğlu değil, Bolu beyidir.
2: Kardeş olmaktan iğrendiğim Bolu bey.
3: Bağışla beni yiğidim, oyuna geldim. Varıp kara vezire bunları ileteyim.
5: Toplanın! Dönüyoruz!
6: Olur mu Hoylu bey, Köroğlu olmadan dönülür mü?
5: Onu tutmak istersen önce benim ölümü çiğnemen lazım.
6: Bolu beyine karşı geliyorsun Hoylu, istersen çiğnerim ölünü. Yakalayın, üçünü de yakalayın!

0: Vurun! Al bakalım!
1: Yiğit kardeşim,

0: Tanrı sizi birbirinizden ayırmasın. Ben Bolu'ya iniyorum. Kara Vezir yoldadır. Bolu Bey'i hurafeler türetmeden yetişeyim.
1: Güle güle Oylu Bey. Seni Çamlıbel'de bekliyorum. Düğünümüze yetişmezsen güceniriz.
0: Sağ ol Keroğlu. İki elim kanda olsa yetişirim. Hadi kalın sağlıcakla.
1: Çamlıbel düğün bekler güzeller güzeli. Düğünden sonra da Bolu'ya cenk var.
0: Bize kötü oyun ettin Bolu Bey. Seni bir şartla bağışlar vezire, bir şartla affettiririm. Hüsnü Bala'yla kör oğlunu rahat bırakacaksın. Yakalayın şu köpeği!
2: Hey! Savunun köpekler!
0: Öylesini istemem, gerisini isterim! Ah! Ah!

0: You dick bullaby!
1: Kör oğlum, ne daldın gene?
2: Boylu iki elim kanda olsa gelirim demişti. Demircioğlu da görünmedi.
1: Gelirler, akşama kadar mutlaka gelirler.
3: Öf, basın geriye! Anaları babaları söz verdirdi. Nikahtan önce kızların yüzünü açmak yok.
2: Bana bak cidalı, sakın kargaşalığa getirip bize Bolu'nun en karılarını nikahlama.
3: Öf, ağzını topla. Bunların her biri birinden güzel. Her biri birinden hünerli.
4: Hoş geldiniz bacılar. Şöyle buyurun.
5: Bırakın beni, bırakın beni, bırakın beni! Bırakın! Rujen Ali!
6: Aman beni sımsıkı bağla, Köroğlu bir şeyden şüphelenmesin.
3: Sadece Köroğlu'na sahip olmak için uydun bu oyuna. Şimdi al bakalım!

0: Şekerpare.
1: Kadınlar erkekmiş. Cidalı Hüsnü Bala'yı kaçırdı. Gizli geçitten kaçırdı.
2: Her şey yolunda.
3: Öyleyse oyunun ikinci faslına geldik. Haydin!
4: Ak bayraklı üç atlı geliyor!

0: Sen buraya hangi cüretle geldin?
1: Bolu Bey'in selamını getirdim Köroğlu. Hoylu Bey'le Demircioğlu esir. Hüsnü Bala Hatun da şu anda saraya varmıştır. Bolu Bey'i derhal senden Akgüheylan'ı istiyor Hoylu'nun, Demircioğlu'nun, Hüsnü Bala'nın hayatına karşılık. Razı gelmezsen üçünü de ölmüş bil.

0: Durmayın orada! Kargı kucakta kardeşler, cenge gidiyoruz!
1: Yürü bre Bolu Bey, bu cenk amansız olacak!
2: Defolun!

0: Karar Edir gelecek olmasaydı ben sana yapacağımı bilirdim. Yılanlara yem ederdim ben seni.
1: At beni yılanlara, ben Kara Vezir'e yar olmam.
0: Atın şunu! Atın şunu!
1: Dokunmayın bana! Bırakın beni!
2: At küheylanı getirdik efendim.
0: Hele şükür! Tez dar ağaçları kurulsun, tellallar çıkarın... ...Hoyluyla Demircioğlu yarın sabah çarşı meydanında idam edilecekler.
2: Aman efendim, Köroğlu'na sözümüz?
0: Ne sözü, zor var! Tez yıkıl yoksa seni de sallandırırım!

0: Efendimiz Kratı zapt edemiyor. Seyislerin ikisini çifteleyip öldürdü.
1: Saraydaki tüm seyisler geberse gene de gam yemem. Hadi defol karşımdan. Efendimiz, efendimiz müjde...

0: Beklemi isterim, haberci geldi. Karavezir Akbayır geliğini aşmış geliyor. Yolda Çamlıbel'i muhasara edip Köroğlu'nu da bitirmiş.
1: Aman ne diyorsun? Öyleyse Hoyli ile Demircioğlu'nu şimdilik sallandırmayın. Hemen Hüsnü Bala'yı zindandan çıkarın, hazırlayın.
0: Başım üzere.
1: Hoş geldiniz Haşmetli Vezir. Bolu'ya şeref getirdiniz.
2: Hoş bulduk Bolu Bey.
1: Mahtubunuz mu efendim?
2: Evet, rahmetli zevcem doğururken vefat etti.
1: Allah bağışlasın efendim.
2: Her ne kadar Hüsnü Bala hatuna layık değilse de birkaç parça yüz görümlü.
1: Lütfettiniz efendim. Bunları hazineye taşıyın.

0: Boylu Bey nerede? Beni karşılamaya inmez mi?
1: Efendim, size maalesef kötü bir haberim var. Boylu Bey, Köroğlu ile anlaşarak kız kardeşimi dağa kaldırmaya kalktı.
0: Neler işitiyorum?
1: İmam Afi, endişe edecek bir şey kalmadı. Haber aldığıma göre sayenizde Köroğlu'nun melun bedeninden artık kurtulmuş bulunuyoruz.
0: Evet, askerlerim Çamlıbel'de. Orayı işgal ettim. Hain Oylu'yu görmek istiyorum.
1: Zindanda efendimiz.
0: Bunlar benim zati eşyalarım, karışmış. Hain Oylu'yu görmek isterim.
1: Buyurun, buyurun efendim.
0: Hasan, müstakbel zevceme getirdiğim hediyeler akşam ezanıyla birlikte açılsın.
2: Emredersiniz baba.

0: Bu ihanetin cezasını ağır ödeyeceksin.
1: Sen kimsin be adam?
0: Vay, 40 yıllık efendini tanımaz mı oldun? Ben kara vezir oldum olalı böyle bir ihanetle karşılaşmadım oylu.
1: Bağışlayın, ne olur bağışlayın.
0: Bağışlamak mı? Bana bak oylu. Akşam ezanı okunurken hazır ol. Bana karşı çıkanların kellesini koparacağım. Öcümü alacağım oylu.
2: Niye söylemedin ihanete uğradığını?
1: Kime?
2: Efendin kara vezir değil mi bu?
1: Ne kara veziri Demircioğlu? Kara vezirin rengi değil, lakabı karadır. Koç Köroğlu bu, tanımadın mı?
2: Köroğlu mu?
0: Şimdi Köroğlu'nun şu ünlü atını görelim.
3: Sabahtan beri 4 seyis öldürdü efendim, yanına girilmiyor.
0: Endişe etmeyin. Ben Habeşistan'da valiyken büyüyle meşgul olmuştum. Huysuz hayvanları yola getirmesini bilirim.
3: Siz bilirsiniz efendim, siz bilirsiniz.

0: Gel bakalım deliler delisi. Deliler delisi gel. Sabret deliler delisi. Az biraz daha. Artık Hüsnü Bala Hatun'u da görsek.
1: Nikahtan önce mi efendim?
0: Anam Habeş'tir Bolu Bey'i. Habeş adetlerine göre gelin nikahtan önce görülür, gönlü var mı yok mu sorulur.
1: Siz bilirsiniz efendim, siz bilirsiniz. Hüsnü Bala Hatun'u getirin. Efendim, peşin söyleyeyim, kardeşim biraz huysuzdur. Herhangi bir münasebetsizliği olursa mazur görmenizi rica edeceğim.
0: Endişe etmeyiniz efendim, katiyen endişe etmeyiniz. Benim büyücülüğüm en çok huysuz kadınlara söker. Bir takım hususi sözler ve tekerlemelerle dünyada yola getiremeyeceğim kadın yoktur.
1: Çıkın! Hüsnü Bala sevgili kardeşim, hadi müstakbel zevcin Devletdoğ Karavezir'i saygıyla selamla.
2: İşittin mi Arap? Ben ölürüm de sana varmam.
3: Amanın bu ne hiddet güzeller güzeli. Her tuttuğunu koparır, her dilediğini başarır bir yiğidim. Sen bana varmaz da kime varırsın güzeller güzeli. Elenir, hainler kırılır. Sen bana varmayıp da kime varacaksın güzeller güzeli.

0: Ben sana varmayıp da kime varırım yiğitler yiğidi?
1: Öyleyse kalk güzeller güzeli. Su getir bana, abdest alacağım.

0: Zaten enişte. Kör ol!
1: Gel bakalım. Şimdi sıra sende.
2: Yetişin! Yetişin! Zor vaz yetiş! Yetişin!
1: Debelenme! Sarayın askerlerim tarafından çoktan işgal edildi. Bak, duyuyor musun? Geliyorlar.
0: Yakalayın!
1: Kalleşlik ettin Cidan.

Kusura kalma Cidalı Kenan. Ha!

0: Yalnız'ın sesi bu. Yallah! O gayret oylu bey! Dayan Ayvaz, geliyoruz!
1: Ezan okunalı çok oldu arkadaşlar.
2: Ben boğulacağım.
3: Çıkalım.
2: Çıkalım.
4: Çıkalım.
0: Çıkalım.
1: Hadi arkadaşlar.
5: Hadi arkadaşlar.
1: Hadi arkadaşlar.
5: Hadi arkadaşlar.

0: devletten kar oğlu.
1: Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Hakkına helal et kör oğlu.
2: Boylu bey.
3: Bolu sarayında tek canlı kalmayacak.
4: Hayır, sen!

0: mümkün olur.
1: Al köpek!
0: Ben ettim. Köroğlu, sen etme. Kıyma bana.
2: Bey olan bey, hiç değilse erkekçe ölmeyi bilir. Sen kılıçla bile ölmeye layık değilsin.
3: Yengem doğru söylüyor. Gerçekten size verecek başka paramız yok.
4: Neymiş? Başka paraları yokmuş.
5: Sevgiyle yengemi ilk yardım hastanesine götürdüler.
6: Bile sanki evde bekliyormuş hissi var şimdi. Merkeze de uğrayacak.
1: Belanı aramıyorsan defol git buradan.
7: Nasıl bir adamdı, tarif edebilir misin?
8: Vallahi ne diyeyim? Karanlıktı, seçemedim. Hem görüyorsunuz gözüme vurdular.
6: Kardeşim bileklerini kesti. Öldü komiser.
7: Böyle heriflerden kendisi veya yakınları zarar görmüş birisi intikam alıyor.
5: Bu kadar bilgi bizi nereye götürür?
7: Şimdilik hiçbir yere.
9: Cellat bugün 16.15'te TV4'te.
10: Balla bölüyoruz.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 3

0: 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Neydi ya?
12: Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben.
15: Botanik.
14: Abacus.
16: Kasa.
17: Marul.
18: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
14: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
17: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
18: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
17: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Yıldız kadrosu. Taraf üstü. Küsuratları avantaja çevirin. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Taraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
1: Taraf taraf dünyası. Güzellikler dünyası.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Trivago.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick.

0: insan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Herkes ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
13: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşkı memnun.

0: burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
0: Çiğ börek yiyeceğiz.
2: Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV'de.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
9: Düğünü balla bölüyoruz ama...

Robert!

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Betül Balta, 10 yaşındayım. 6. sınıfta okuyorum. Hobilerim resim çizmek, voleybol oynamak, dans etmeyi çok severim.

0: Bu programı sürekli takip ediyordum ve hoşuma gittiği için katılmak istedim. Takım arkadaşlarıma da buradan başarılar diliyorum.
1: Merhabalar, ben Azal Sahra Bekoğlu. 6. sınıf öğrencisiyim ve 10 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. İleride bilim insanı olup tıp alanında büyük buluşlar yapmak istiyorum. Hobilerim keman çalmak ve yüzmek. Ayrıca kitap okumayı da çok seviyorum. Bundan dolayı da kelime dağarcığımın çok iyi olduğuna inanıyorum. Annem beni küçüklüğümden beri bir bilgi yarışmasına sokmak istiyordu. Ben de bu yarışmaya hem annemi mutlu etmek için hem de bunun bir fırsat olduğuna inanarak katılmak istiyorum. Umarım seçilenler arasında olurum. Diğer yarışmacılara başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
2: Merhaba, ben Mert Gülseren. 10 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim gitar çalmak, basketbol oynamak ve bulmaca çözmeyi de seviyorum. Ailemle Süper Kumbara izlemeyi seviyorum. Ayrıca diğer yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
3: Merhabalar, ben Orhan İzabar Rojgün. 10 yaşındayım, 6. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim futbol oynamak, bilardo oynamak, kitap okumak. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
4: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bir numaralı masada Mert'i misafir ediyoruz. İki numaralı masada Betül var. Üç numaralı masada İlteber ve dört numaralı masada da Hazal. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
4: Şahanesiniz, sesiniz çok iyi geliyor. O zaman Mert'cim seninle başlayalım. Hoş geldin.
5: Merhaba,
4: tekrar.
5: Ben Mert Gülseren. 10 yaşındayım. Hobilerim gitar çalmak, hı-hı, basketbol oynamak, bulmaca yapmayı da seviyorum.
4: Gitar çalmak dedin, dijital müzikle ilgileniyormuşsun. Dijital müzikten biraz bize bahsedebilir misin Mert'cim?
5: Ya dijital müzik daha zor, böyle bir fonun şeyini fonda... Hı-hı. Ben kendim gitar çalıyorum, hı-hı, onu ekliyorum.
4: Hı-hı. Peki devamında da aslında gelecekte de bilim insanı olmak istiyorsun, doğru mu? Mühendis
5: yani,
4: mi yoksa?
5: Mühendis.
4: Mühendis olmak istiyorsun. Ne mühendis olacaksın?
5: Bilgisayar mühendisi olmayı.
4: Bilgisayar mühendisi. Nasıl karar verdin?
5: Ya bilgisayarı sevdiğimden dolayı işte teknoloji falan, o yüzden...
4: Müziği de biraz içine kattın. Harikasın, teşekkür ediyoruz sana Mert'cim. Başarılar diliyoruz ve Betül'cüğüm hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Ben Betül Balta, 10 yaşındayım, 6. sınıfta okuyorum. Hobilerim voleybol oynamak, paten sürmek ve resim çizmeyi çok severim. Hı hı. Büyüyünce moda tasarımı veya grafik tasarımcısı olmak istiyorum. Hı
4: hı. Resim çizme yeteneğin de evet, zaten değil mi? Var ve aslında bunu bir şekilde mesleğine taşımak istiyorsun ileride.
6: Evet.
4: Sana da teşekkür ediyoruz Betül'cüğüm. İlteber, hoş geldin.
7: Merhabalar, ben Orhan İlteber Roşkin'in 6. sınıf öğrencisiyim, 10 yaşındayım. Hobilerim futbol oynamak, bilardo oynamak, kitap okumak. Ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Aynı zamanda kitap okumak ve hikayeler yazmak da var mı?
7: Ya biraz var evet.
4: Biraz var. Peki sen ne olmak istiyorsun ileride?
7: Ya, bilim insanı düşünüyorum.
4: Bilim insanı olmak istiyorsun. Şahanesin İlteber'cim. Sana da teşekkür ediyoruz. Ve Hazal'cim hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Merhabalar, ben Hazal Sahra Bekoğlu. 6. sınıfta okuyorum. 10 yaşındayım. Hobilerim keman çalmak, yüzmek ve kitap okumak. İleride bilim insanı olmak istiyorum.
4: Harikasınız arkadaşlar. Bütün hayalleriniz gerçek olsun. Bu arada birbirinize çok yakın hobileriniz var ve aslında meslek seçimleriniz de birbirine çok yakın. Değil mi? İşte yazar olmak isteyen, hikaye yazmak isteyenler var ve yazanlar var. Bilim insanı olmak isteyenler var aramızda. O yüzden ben bugün çok iyi bir ekip olacağınıza inanıyorum. Başlayalım mı artık?
6: Evet.
5: Evet.
4: Hadi bakalım başlayalım. O zaman Mert için gelsin harf tablomuz.
5: Bursa'nın B'si.
4: Bursa'nın B'si 70 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Yer altında yuvası var, fırça gibi dikeni var. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
5: Yer altında yuvası olan... Kirpi...
4: Aslında güzel bir yerden bir tahmin yürüttü.
7: Köstebek.
4: Katılıyor musun İlteber'e Mert?
5: Evet.
4: Katılıyor. O zaman bu ekip kumbaramıza 70 puan ekler mi görelim? İlteber. İlteber, ben daha görelim derken senin eller böyle havaya kalktı. Demek ki çok emindin cevabından.
5: Ben dikenden köstebeğe gittim. şeye gittim.
4: Sen kirpiye gittin evet. Dikenden dolayı ama böyle dedin işte hani yerin altında falan oradan bir ekip çalışması oldu. Güzel de oldu arkadaşlar. Kutluyorum sizi ve çok tatlı değil mi? Çok tatlı evet. Bir görselimiz var yanımızda ve Betül'le devam ediyoruz.
6: Babam İsa'nın iyisi.
4: İsa Bey'in iyisi 30 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Özellikle yazın kullanılan kumaştan yapılmış örtüdür. Süremiz başladı. Betül düşündü, taşındı, kararını verdi. Peki cevap doğru mu görelim? Bravo! Ekip çok iyi gidiyor arkadaşlar. İlk haberle devam ediyoruz.
7: Malatya'nın M'si.
4: Malatya'nın M'si 60 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Uykulu, sıkıntılı veya yorgunken ağzı genişçe açarak soluk alıp vermektir. Süremiz başladı.
7: Solumak.
4: Solumak dedi İlteber. Görelim doğru mu cevabımız? Hazal?
8: Bence esnemek.
4: Sence esnemek. Herkes katılıyor mu Hazal'a?
5: Evet.
4: Evet. Evet. İlteber de böyle bir aa dedi son anda aklına geldi. Görelim doğru mu? Bravo! Arkadaşlar, TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Esneme aynı zamanda bulaşıcıdır. Başka birinin esnediğine tanık olmak ya da esneme hakkında bir şeyler okumak esnemeyi tetikleyebiliyor. Hep olmuyor mu arkadaşlar hepinizde evet. Değil mi? Şimdi böyle bahsederken bile ben zor tutuyorum kendimi esnememek için. Esnemenin bulaşıcı olmasının empati duygusuyla ilişkili olduğu düşünülüyor. Beyin görüntüleme yöntemleriyle yapılan incelemeler bulaşıcı esneme esnasında beyinde insanların kendi duygularının ve başka insanların duygularının değerlendirildiği bölgenin etkin olduğunu gösterdi. Çok enteresan bir bilgi gerçekten. Bunu da sizinle paylaşmış oldum ve Hazal'la devam ediyoruz.
8: Annem Suna'nın sesi.
4: Suna Hanım'ın sesi 60 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Genellikle patlıcanın ufak parçalar halinde doğranıp kuşbaşı et veya kıyma ile pişirildiği yemektir. Süremiz başladı.

0: Musakka.
1: Musakka mı doğru cevabımız, görelim. Bravo İlkemer. Arkadaşlar harikasınız. Nasıl yemeklerle aranız? İyi midir? Yemek yapamam ama İlkemer nereden bildin musakkayı bir an böyle bir harfte?
2: Annemin en sevdiği yemeklerden bir tanesi.
1: Annenin en sevdiği yemeklerden. Ailelerimiz de burada efendim, hoş geldiniz. Oradan el sallıyor anneciğim. Bak demek ki annenin en sevdiği yemek sana da burada şans getirdi. Ve Mert'le devam ediyoruz.
2: Adana'nın ağası.
1: Adana'nın ağası 30 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Spor organizasyonlarında başarı kazanan takımlara verilen ödül nesnesidir. Süremiz başladı.
2: Kupa.
1: Mert'ten gelen bu hızlı cevapla. Acaba kumbaramız 30 puan ekler miyiz? Harikasınız. Betül'le devam ediyoruz.
2: Kardeşim Elif'in E'si.
1: Elif'in E'si. Zaman birimlerinden geliyor sorumuz. Saniyenin 1/60'ı olan zaman birimidir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması?
1: Salise.
0: Salise mi doğru cevabımız, görelim. İlteber çok tatlısın. İlteber arkadaşlar cevaplarından o kadar emin ki, değil mi? Böyle İlteber kendisi cevap veriyor ama hemen alkışlamak için de kendisine eller hazırda oluyor. Kutluyorum seni İlteber'cim ve İlteber'le devam ediyoruz.
1: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 70 puan değerinde ve kitaplardan geliyor sorumuz.
1: Güzel.
0: Sen çok seviyordun kitapları. Evet. Yardımcısı Sancho.

0: Layla yel değirmenlerine savaş açan karakterdir.
1: Don Kişot.
0: Süremiz başladı.
1: Don Kişot, pardon, özür dilerim.
0: Ne demek İltabercim? Bana kuliste dedin ki Yeliz abla, ben kitapları çok seviyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Cevabımız doğru mu görelim? Yine İltaber emindi cevabından. Kutluyoruz seni ve Hazal'la devam ediyoruz.
2: Kahramanmaraş'ın K'si.
0: Kahramanmaraş'ın K'si 40 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Bazı bitkilerde bulunan sert, sivri uçlu, batıcı çıkıntıdır. Süremiz başladı.
2: Diken. Diken.
0: Doğruysa cevabımız. Hazal 40 puanı kumbaramıza ekler mi? Şahanesiniz. Mert için geliyor harf tablomuz.
3: Ümraniye'nin Ü'sü.
0: Ümraniye'nin Ü'sü 50 puan değerinde ve eş anlamlardan geliyor sorumuz. Seçkin kelimesinin eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ekip az önce bana dedi ki Yeliz abla biz çok iyi bir ekip olduk. Değil mi? Öncesinde tanıştık. Harikayız. Hadi bakalım bu ekip güzel çalışma yapsın. Seçkin kelimesinin de eş anlamlısı. Açalım bir kutu. Dudaklar oynamaya başladı arkadaşlar. Fikirler var. Hazal da sanki orada bir şeyler dolduruyor. Ha Hazal?
1: Azıcık sanki dilimin ucunda gibi şey.
2: Bence bir kutu daha açalım.
1: Evet.
2: Zor çünkü.
0: Zor mu geldi? Bir kutu daha açalım. Biraz düşünelim arkadaşlar. Daha 32 saniyemiz var. Mert?
1: Mühide.
0: Mühide mi cevabımız görelim? Ne olabilir? Seçkin kelimesinin eş anlamlısı. Hadi bir kutu daha açalım. İlteber?
1: Güzide.
0: Güzide dedi. Doğru mu cevabımız? Şahanesiniz Hazal, İlteber, Betül ve Mert. Bu ortak çalışmayla kumbaramıza puanımızı attık ve Betül'le devam ediyoruz.
3: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 40 puan değerinde ve enstrümanlardan geliyor sorumuz. Genellikle düğünlerde çalınan bir enstrümandır. Süremiz başladı.

0: Davul.
1: Doğru mu cevabımız görelim. Harikasınız. Şimdi ekipte enstrüman çalanlar da vardı arkadaşlar. Mert'cim sen çalıyorsun.
2: Gitar
1: değil mi?
2: Çalıyorum.
1: Başka? Sen gitar çalıyordun.
3: Ben de keman çalıyorum.
1: Harikasınız. Ekip çok iyi bence arkadaşlar. Şimdi İltaver'le devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu İltaver için.
4: Şanlıurfa'nın şeysi.
1: İki harften Şanlıurfa'nın şeysini seçti ve 40 puan değerinde anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Yeni bir yöntem geliştirme veya icat anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.
4: Buluş.
1: Sen bilim adamı olmak istiyordun İltaber değil mi? Cevabımız doğruysa eğer İltaber kumbaramıza 40 puan ekler mi? Harikasınız. Ve ısınma turunun son harfi Hazal için geliyor.
3: Iğdır'ın ısı.
1: Iğdır'ın ısı 50 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik düzenlenen, gelişim gösterenlere sertifika verilen sistemdir. Nokta nokta eğitim. Süremiz başladı.

0: Hadi bakalım ekip, düşünelim.
1: Kutu açabilir miyiz?
0: Açacağız. Biraz düşünelim. Hadi bir 10 saniye düşünelim. Daha var zamanımız. Açalım bir kutu. Ne olabilir arkadaşlar? İyice bir soruyu okuyalım hadi. Bir kutu daha açalım. Betül?
1: Saygın.
0: Saygın mı cevabımız?
1: Yaygın.
0: Yaygın mı cevabımız, görelim. İlteber, bu sefer çok emin olmadın.
1: Bu sefer birazcık gidip geldim ama.
0: Evet, bir el çünkü gitmedi, biliyorum böyle bir gitmedi alkışa doğru. Ama bildin, bravo, kutluyorum sizi. Arkadaşlar,
2: böyle bir şey duymamıştım.
0: Arkadaşlar, bitti bu tur, ne diyorsunuz?
1: Çok hızlı geçti. Puan tablosunu tahmin edelim.
0: Tabii ki tahmin edeceğiz. Şimdi Mert'le başlayalım. Sence kaç puanımız var kumbarada?
1: 550.
0: 550 dedi Mert. Betül?
1: 580.
0: 580, İlteber?
3: 630.
0: 630, Hazal?
4: 520.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Mert'cim çok yaklaştım. 540 puanımız var ve kalan puanımız da 1960. 2000'lerin altına düştük bile arkadaşlar. Harikasınız. O zaman arkadaşlar şimdi hızlıca artık ikinci tura gidelim mi?
1: Olur.
0: Duyamadım.
5: Olur.
0: O zaman ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza ve arkadaşlarım çok hazır. Görüyorum sizi arkadaşlar, harika gözüküyorsunuz. Hazırız değil mi?
5: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Mert için geliyor harf tablomuz.
1: Nide'nin N'si.
0: Nide'nin N'si 140 puan değerinde ve nereden geliyor biliyor musun Mert'cim? Atasözleri. Görelim sorumuzu. Zor duruma düşüldüğünde sabretmeyi öğütleyen bir atasözüdür. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Atasözlerini sevenler vardı bu ekipte, değil mi? Ben öyle hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Kimlerdi onlar Betül? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Şimdi biraz düşünelim arkadaşlar. Ne olabilir? Zor duruma düşüldüğünde sabretmeyi öğütleyen bir atasözü. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. 60 saniye. Mert?
2: Kuşu yılan çalar.
0: Efendim?
2: Kuşu yılan...
0: Kuşu çalar. Yılan çalar mı cevabımız görelim. Ama çalar sanki tam olmadı değil mi Mert'ciğim? Betül seviyordun değil mi atasözlerini? Mert dedi ki bana Yeliz ablacığım atasözleri aslında olmasa benim için daha iyiydi. İlteber senin nasıldı atasözleriyle?
3: Benim vasat demiştim ben.
0: Hazal'ın da iyi diye hatırlıyorum ben Hazal.
1: Orta.
0: Haydi arkadaşlar bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Son 20. Bir kutu daha açalım. Var mı tahmin? Bir kutu daha. İlteber.
3: Başı... Bu benden çıkmaz.
0: Başı devamı yok mu?
3: Bu benden çıkmaz yani.
0: Olmadı.
3: Mert? Başa gelen... Hı.
0: Ne olabilir? Başa gelen...
3: Çok olur.
0: Başa gelen...
3: Çok olur.
0: Çok olur mu doğru cevabımız görelim.
1: Başa gelen çakılır.
0: Çok yaklaştınız arkadaşlar. Başa gelen çakılır mı görelim. Betül.
1: Başa gelen çakılır.
0: Başı gelen çakılır mı görelim? İlteber?
3: Başa gelen çakılır.
0: Başa gelen ne olabilir arkadaşlar? Başa gelen... Başa gelen ne olabilir?
3: Çok böyle, alır.
0: Hani halatı ne yaparız böyle biz? Halatı tuttuk.
1: Çekeriz.
0: Heh, ne olabilir?
3: Başa çekilir. Çekilir.
0: Hadi kim biliyor? İlteber?
3: Başa gelen çekilir.
0: Görelim doğru mu? Harikasınız. Arkadaşlar Hazal, İlteber, Betül, Mert gurur duyuyorum sizinle. Kiminiz korktunuz atasözlerinden, kiminiz dediniz ki ben çok iyiyim. Ama beraber çok iyiydiniz, çok iyi bir ekip oldunuz, kutluyorum sizi.
3: Sanırım 8 kutu açtık biz.
0: Arkadaşlar kaç kutu açtınız ben de sayamadım ama şahaneydiniz. Bence son dakikada da bulduk, harikaydınız. Betül'le devam ediyoruz.
1: Kastamonu'nun K'si.
0: Kastamonu'nun K'si 80 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Genellikle gömleklerde boyun bölgesinin altına takılan aksesuardır. Süremiz başladı.
1: Yaka tokası.
0: Yaka tokası mı doğru cevabımız? İlteber?
3: Yaka takısı.
0: Yaka takısı mı doğru cevabımız görelim. Olmadı. Hadi ekip çalışması. Ne olabilir? Yaklaştık onu söyleyebilirim. Ama ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Yaka ensesi.
0: Yaka?
1: Yaka ensesi.
0: Yaka ensesi mi doğru cevabımız? İkinci kısım sanki olmadı.
3: Yaka kanesi.
0: Yaka?
3: Kanesi. Kanesi.
0: Yaka kanesi mi doğru cevabımız? Mert?
2: Yaka... konusu?
0: Yaka konusu. Yaka konusu mu görelim? Tamam, bir kutu daha.
3: Yaka kınası.
0: Yaka kınası dedi İltaber, doğru mu? Ben bir kutu daha açacağım arkadaşlar. Hadi bir kutu daha açalım. Şimdi fikriniz değişecek.
2: Yaka iğnesi.
0: Yaka iğnesi mi doğru cevabımız? Ailelerimizden de destek alkışı geldi. Teşekkür ediyoruz. Harikasınız. Ekip İltaber'le devam ediyoruz. İstanbul'un Fatih ilçesinde çok sayıda dükkanın bulunduğu üstü örtülü tarihi ve turistik yapıdır. Süremiz başladı.
3: Kapalı çarşı.
0: İlteber'den gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 90 puan ekler miyiz görelim? Arkadaşlarım da destekliyor seni, harikasınız. Kapalı çarşıyı görüyoruz arkadaşlar. Ben de çok severim burayı, bu yapıyı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Nuri Osmaniye, Mercan ve Beyazıt arasında yer alan Kapalı Çarşı'nın yapımına Fatih Sultan Mehmet döneminde 1460 yılında başlanmış ve Kapalı Çarşı 250 yıllık süreçte gelişerek büyümüştür. Günümüze kadar çeşitli deprem ve yangınlar geçiren çarşı 1894 yılındaki depremde yıkılınca Sultan Abdülhamit döneminde 4 yıl süren bir onarımla bugünkü şeklini almıştır. Hazal'la devam ediyoruz.
1: Samsun'un sesi.
0: Samsun'un sesi 100 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Afrika, Asya ve Avustralya kıtaları arasında yer alan ana denizdir.

0: süremiz başladı.
1: Hint okyanusu.
0: Hazal'dan gelen bu hızlı cevapla kumbaramıza 100 puan ekler miyiz? Senin de bir eller gitti geldi arkadaşlar, çok tatlısınız. Süpersiniz ve Mert'le devam ediyoruz.
2: Babam Barış'ın B'si.
0: Barış Bey'in B'si 140 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlardaki sesi doğrudan ileten bir araçtır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu.
1: Altı bildim ama...
0: Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha açalım. Mert?
2: Kablosuz kulaklık.
0: Cevabımız kablosuz kulaklık mı görelim? Harikasınız. Betül için geliyor harf tablomuz.
3: Gamze'nin G'si.
0: Gamze'nin G'si 110 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Birkaç öğrencinin belirlenen hedef doğrultusunda amaca ulaşmak için oluşturduğu işbirliğidir. Süremiz başladı.

0: Grup çalışması.
1: Doğru mu cevabımız görelim? Harikasınız. İlk sefer senin için geliyor Arif ablamız.
2: Yalova'nın yeğesi.
1: Yalova'nın yeğesi 90 puan değerinde ve oyunculardan gelecek sorumuz. Türk sinemasında Sultan lakabıyla anılan, birçok sevilen filmin başrolünde yer alan kadın oyuncudur. Süremiz başladı.

0: Betül.
1: Hürrem Sultan.
0: Hürrem Sultan mı? Acaba sonda Hürrem Sultan mı cevabımız?
2: Hürrem Saray.
0: Hürrem Saray mı cevabımız? Arkadaşlar, Türk sinemasında Sultan lakabıyla anılan güzel gözlü kim olabilir? Açalım bir harf. Bir harf daha açalım.
1: Türkan Şoray.
0: Türkan Şoray dedi Betül. Görelim doğru mu cevabımız? Sevgili Türkan Şoray'ın fotoğrafı da yanımızda arkadaşlar. Biz onun filmleriyle büyüdük ve çok çok güzel filmlerini izledik. Siz de hala izlemeye devam ediyorsunuz,
1: evet,
0: değil mi? Harika. O yüzden buradan kendisine sevgi ve saygılarımızı da iletelim. Yüzüm nasıl güldü fotoğrafını gördüğümde. Hazal'la devam ediyoruz.
1: Mehmet'in M'si.
0: Mehmet'in M'si 120 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Olası hastalıkların erken teşhisi için insanların toplu olarak muayene edilmesine verilen addır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Ben şahsen ilk kelimenin sağlık olduğunu düşünüyorum.
0: Hazal ekip çalışmasını başlattı arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir kutu daha açalım.
1: Sağlık taraması.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Sağlıkla başladın. Taramasıyla devam ettin. Bravo ve arkadaşlar ikinci tur da çok hızlı geçmiyor mu?
1: Evet.
0: Kaç soru kaldı bitmesine ikinci turu? Sadece 4 sorumuz kaldı. Mert'le devam ediyoruz.
2: Ali'nin ağası.
0: Ali'nin ağası 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. İsteklendirme, heveslendirme, teşvik anlamlarındaki kelimedir. Süremiz başladı.
2: Ya dilimin ucunda da...
0: Efendim?
2: Dilimin ucunda unuttum.
0: Olmadı grup çalışması. Haydi bakalım. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
2: Motivasyon.
0: Doğru mu görelim? Arkadaşlarım da katıldı sana. Çok iyi gidiyoruz ve Betül'le devam ediyoruz.
3: Toka'nın T'si.
0: Toka'nın T'si 80 puan değerinde ve spordan gelecek sorumuz. Yüzerken kolları sırayla üstten ileriye doğru uzatıp suyu arkaya doğru çekme hareketidir. Süremiz başladı.

0: Kulaç atmak.
1: Doğru mu cevabımız görelim? Yine Emin İltaber 80 puanı kumara attık. Şahanesiniz. Ve İltaber'le devam ediyoruz.
0: Kodlayamayacağım çünkü yumuşak ye.
1: Yumuşak ye 90 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Eşit aralıklarla yerleştirilmiş birimlerin bulunduğu yatay bir çizgidir. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması ne olabilir? Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım.
2: Sayı doğrusu.
1: Sayı?
2: Sayı doğrusu.
1: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Ve son harfimiz Hazal için geliyor.
3: Urfa'nın U'su.
1: Urfa'nın U'su 110 puan değerinde ve eş anlamlardan gelecek sorumuz. Alışılandan veya beklenenden fazla olma durumu manasındaki kelime ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Alışılandan veya beklenenden fazla olma durumu manasındaki kelime ve eş anlamlısıdır.
3: İkincisi aniden. Ama birincisi ne? Birincisi çokluk olabilir.
0: Çokluk aniden.
1: Çokluk aniden. Görelim doğru mu? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
0: Zorluk beraber. Yok olmuyor.
1: Olmadı mı? Olmadı.
2: Zorluk bereket.
1: Zorluk olabilir. Bereket mi? Görelim. Arkadaşlar okuyalım soruyu bir daha. Alışılandan veya beklenenden fazla olma durumu manasında kelime ve eş anlamlısı. Hazal.
3: Çokluk bereket.
1: Çokluk.
3: Bereket.
1: Çokluk bereket mi? Çokluk. Başka nedir o? Çokluk. Başka?
3: Yaklaştınız. Bolluk bereket.
1: Mert bolluk bereket dedi. Arkadaşları da gülerek ona katılıyor. Doğru mu cevabımız? Harikasınız. Şahanesiniz arkadaşlar. Şimdi tabii ki hemen kumbaraya gideceğiz ama tahminleri alalım Mert.
3: 1350.
1: 1350 Betül.
2: 1040.
1: 1040 İlteber.
0: 1280.
1: 1280 Hazal.
3: 1300.
1: 1300. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Kumbaramızda 1620 puanımız var arkadaşlar. Herkes şaşırdı evet ve hedefimize kalan puan 880. Yani bu demek oluyor ki finalde...
3: 5 soru.
1: İlteber 5 soru dedin. Evet 5 soru cevaplarsak ödül bizim olacak arkadaşlar. Şimdi Mert'cim nasıldı ikinci tur?
3: Yani heyecan
1: gitti
3: yoktu.
1: Artık. Evet artık gitti.
3: O yüzden daha güzeldi. Daha fazla soru cevapladım.
1: Şahanesin Betül'cüğüm.
2: Gene hızlı geçti ama bir zor bir de kolay soruların da gelmesi iyi oldu. Heyecanım da gitti.
1: Çok güzel bir ekip çalışması yaptınız İltaber.
0: Benim için daha durak bir tur geçti. Önceki turlarda daha çok butona falan aktiftim. Bu tur biraz
1: ama
0: daha durak geçti.
1: Ama olayımız neydi arkadaşlar? Butonu çok aktif etmek değil değil mi? Butonda çok aktif olmak değil. Beraberlik ve birlik burada. Beraber bulduğumuzda cevapları çok daha güzel oluyor. O yüzden hepiniz harikasınız. Hazal.
3: Gerçekten çok eğlenceli geçti bu turda aynı olarak. Butonu daha aktif kullandığımı düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. O zaman hadi bakalım hızlıca nereye gidiyoruz?
2: Finale.
1: Finale gidiyoruz. Biz finale gidiyoruz.
4: İnsan aldığı paranın karşılığını vermeli.
5: Demin koca kamyonu bir başına kim yükledi müdür bey?
4: Bana ne? Ya kirayı artırın ya da çekin.
6: Milyaları sende.
5: Çıkar mı sanki?
6: Ya çıkarsa?
5: Bir koşu gidip evi bir daha arayayım.
6: Gecenin bu saatinde deli danalar gibisin.
5: Bilal.
6: Sana çıktı öyle mi?
4: Antrikot, pirzola falan hepsi ağzına layık Osman'ım.
5: Şu Bilal'i bir bulsam da ak mı kara mı bir görsek ya.
6: Yarım milyarlık kar teklif ediyorum.
7: Yalancı herif. Ya ben çıktı demedim ki.
8: Talih Kuşu. Bugün 18'de TV4'te.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Şeftalinin kilosu 69 lira 50 kuruş.
11: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
17: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğilerek yatıştır.
18: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
19: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
18: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
20: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
21: Ben.
22: Kral Şakir.
23: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
23: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
24: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
25: Ben.
26: Botanik.
25: Abacus.
26: Kasa.
25: Marul.
23: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
27: Süper Kumbara.
20: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
28: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
10: A101'de tazenin yıldızları. 15'li yumurta 59 lira.
29: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
30: Siparişiniz
31: ve Pepsi'niz.
32: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle,
0: tutkunu yansıt.
2: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
19: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
18: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
2: bankayız. Halkbank. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel Okyanus Ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay, baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
12: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
11: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: yıldızları. Filiç bonfilenin kilosu 199 lira.
1: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Bakın. Sevgili.

0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
7: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
8: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
7: Güzel.
8: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
7: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
8: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
7: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
8: Ceviz de buna çok yakışır bence.
7: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
8: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
6: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle bulunur.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: A101'de Taze'nin yıldızları. Bilinç bonfilenin kilosu 199 lira.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar, final turu için hazır mıyız?
4: Hazırız!
3: Şahanesiniz. O zaman Mert için gelsin kategorilerimiz. Spor, doğru yazım, hayvanlar alemi ve genel kültür. Hangisi olsun?
5: Sporun A'sı.
3: Sporun A'sı. Sorumuzu görelim. Futbolda ve handbolda kural dışı bir hareket sebebiyle kaleye tam karşıdan yapılan ceza atışıdır. Süremiz başladı.
5: Penaltı.
3: Doğru mu görelim? Sen de kendini erkenden alkışladın. Betül'le devam ediyoruz.
6: Genel kültür Ü.
3: Genel kültür Ü. Sorumuzu görelim. İçine su doldurup yıkanmaya yarayan teknedir. Süremiz başladı.
6: Küvet.
3: 200 puan daha kumbaramıza atıyor muyuz görelim. İlteber, sen bütün program boyunca hep arkadaşların da cevap verdiğinde sen de cevap verdin. Elim böyle bekledi. Nasıl bekledin bir göster bize. Hep böyle alkışta bekledin. Hem kendine çok inandın hem de arkadaşlarına, ben de seni alkışlamak istiyorum. Ve seninle devam ediyoruz İlteber'cim.
5: Spor Lüleburgaz.
3: Spor Lüleburgaz'ın L'si. Sorumuzu görelim. İki takım arasında sopa ve topla yapılan bir spordur. Süremiz başladı.
5: Handball.
6: Yok. Sopa yok.
3: Değiştir. Hangisi?
5: Handball olsun.
3: Tamam, handball olsun dedi. Doğru mu? Hadi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
6: Beyzbol.
3: İlteber, katılıyor musun?
5: Evet.
3: Mert?
5: Evet.
3: Hazal?
7: Evet.
3: Bu ortak cevapla kumbaramıza 200 puan ekliyor muyuz? Şahanesiniz. Arkadaşlar, ben bir kumbaraya gitmek istiyorum hemen. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızda 2220 puanımız var arkadaşlar ve sadece 280 puana ihtiyacımız var. Yani iki soru bilirsek ödül bizim. Hazal'la devam ediyoruz.
6: Evet, hayvanlar alemi I.
3: Hayvanlar alemi I. Sorumuzu görelim. Boz renkli, benekli, yumurtasından yararlanılan bir kuştur. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışın.
1: Bıldırcın.
0: Cevap doğruysa eğer 200 puanı kumbaramıza atar mıyız? Eller yine havada.

0: Arkadaşlar şimdi kaldı ödüle sadece
1: bir soru.
0: Daha sorularımız var ama biliyorsunuz.
1: 80 puan.
0: Bir soru bilebilirsek ödül bizim. Ama hiç baskı altında hissetmiyoruz kendimizi. Çünkü daha sorumuz var. Mert için gelsin kategoriler.
2: Genel kültür Orkun hocamın O'su.
0: Genel kültür Orkun hocamızın O'su. Sorumuzu görelim. Saçları bir arada tutmaya yarayan eşyadır. Süremiz başladı.
2: Toka.
0: Herkes katılıyor mu Mert'e?
1: Evet.
0: Herkes katılıyor. Hazal İlteber, Betül ve Mert'in ortak çalışmasıyla bu şahane ekip kumbaramızı doldurur mu görelim? Bugünkü birincisi Mert. Bravo Mert. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Betül. Bravo Betül. Süper kumbaranın bugünkü birincisi İlteber. Bravo İlteber. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Hazal. Bravo Hazal. Arkadaşlar harikaydınız. Nasıldı sizin için? Hadi bakalım Mert'ten dinleyelim.
2: Çok eğlenceliydi, çok güzel geçti.
0: Heyecan da kalmadı artık. Şahanesin Betül'cüğüm.
3: Çok zevkli, hızlı turlar da geçti. İlk başta çok heyecanlıydım ama şu an heyecanımın yüklesi daha beni mutlu etti.
0: Harikasın İlteber.
1: Ödülden daha çok bu buranın verdiği haz bambaşkaydı.
0: Ah ne kadar tatlısın. Çok teşekkür ederiz. İyi ki sen de buradasın. İyi ki buradasınız arkadaşlar. Hazal'cığım.
4: Hala en baştan yapabilirim.
0: Hep böyle söyleyenler oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bazen diyorlar ki bir daha ben şu anda devam edebilirim. İşte ikinci, üçüncü programa diye. Bazen de diyorlar ki acaba böyle kılık mı değiştirip biraz bekliyor. Aslında bu da iyi.
4: Ben buradan Orkun hocamı da selamları yolluyorum.
0: Orkun hocamıza da sevgilerimizi iletiyoruz. Başka selam vermek isteyen?
3: Özlem hocama ben de selam.
0: Özlem hocamıza, İlteber.
1: Yok gibi.
0: Bütün öğretmenlerine Hazal.
4: Ben de annemle babama.
0: Annemize ve babamıza teşekkür ediyoruz efendim. O zaman ben şimdi ödüle gideceğim. Tablet abla varmış, duydunuz mu, nerede?
5: Şurada.
0: Ödül abla diyen orada. Var, tablet abla diyen var. Bu tarafta mı?
5: Evet.
0: Gideyim karanlıkların içinden Duygu ablamız. Teşekkür ediyoruz Duygucuğum. Ödülleriyle her zamanki köşesinde bizi bekliyor arkadaşlar. Hazal'cığım iyi ki geldin.
3: Teşekkürler.
0: İlteber'cim iyi ki geldin.
5: Çok teşekkür.
0: Betül'cüm iyi ki geldin ve Mert'cim iyi ki geldin. Hep beraber hoşçakalın.
5: Bay bay.

TV 4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün TV 4 ekranlarında Gezmek Olsun programında neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde Galata'dayız. Galata'nın çevresindeki sokakları, caddeleri sizlere göstereceğiz. Şu anda bulunduğumuz yer Büyük Hendek Caddesi. Ne duruyoruz o zaman? Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV 4 ekranlarında.

Gezmek olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başladı efendim. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar kahveler alınsın. Muhteşem bir program sizleri bekliyor TV4 ekranlarında, benden söylemesi. Şu anda Galata Kulesi'ni çok net görüyorum. Şu anda bulunduğum caddede, Büyük Hendek Caddesi'nde herkes fotoğraf çektiriyor ya da Galata Kulesi'nin fotoğrafını çekiyor. Hemen yan tarafındaki Küçük Hendek Caddesi'nde de, ki birazdan gireceğiz, orada da herkes fotoğraf çekiyor ya da çektiriyor. Buradaki bütün sokaklar ve caddeler Galata Kulesi'ni görüyor. Biz de bugün sizlere Galata Kulesi'nin çevresindeki sokakları, caddeleri göstereceğiz en güzel şekilde. O zaman biraz önce dediğim gibi koltuklarınıza rahatça bir yaslanın. Muhteşem bir program için hazırlanın. Uçuşa geçiyoruz.

0: Büyük Endek Caddesi'nde, Galata'nın diğer cadde ve sokaklarında olduğu gibi farklı yerlerde bir şeyler yiyebilirsiniz, bir şeyler içebilirsiniz. Her yer gerçekten de çok güzel görünüyor. Bakın mesela bu pastane gerçekten dışarıdan baktığınız zaman çok güzel ve keyifli görünüyor. Burada çayınızı, kahvenizi yudumlayıp, tatlınızı yiyip güzel bir güne başlangıç yapabilirsiniz. Yerli, çoğunlukta yabancı turistin fazlasıyla ilgisi var Galata Kulesi'nin çevresindeki sokak ve caddelere. Sadece biraz önce gösterdiğim pastane, fırın yok, bir şeyler yiyip içebileceğiniz. Yine sağ tarafımda da değişik tatlıları yiyebileceğiniz bir kafe var. Hemen onun yanında da. Tercih buraya geldiğiniz zaman tamamen sizin. Benden söylemesi. Şu anda bizim içinde bulunduğumuz cadde Büyük Endek Caddesi. Genellikle yerli ve yabancı turistler buraya geldiği zaman fotoğraf çekiyor ya da çektiriyor. Birazdan Mithat'tan da rica ederim benim fotoğraflarımı çekmesini. Çünkü Galata Kulesi buradan poz verince net bir şekilde arkanızda görünüyor. Önüne geçtiğiniz zaman ekranı geniş tutmanız gerekiyor. Hem sizin hem de Galata Kulesi'nin çıkması için fotoğraflarda. Ama burada pozunuzu verdiğinizde hop, Galata Kulesi direkt arkanızda Büyük Endek Caddesi'nde. O zaman Mithat'la hemen yer değiştirelim. Mithat benim birkaç kare şöyle fotoğrafımı çek. Ben pozumu verdim. Mithat benim Galata Kulesi'nin hemen karşısındaki caddede, Büyük Endek Caddesi'nde muhteşem fotoğraflarımı çekti diye düşünüyorum. Öyle mi Mithat?
1: Öyle düşünüyorum.
0: Mithat'a telefonumu verdiğimde, fotoğraf çekmesini istediğimde genelde çekemiyor çünkü. Ve ben caddelerde, sokaklarda, semtlerde, ilçelerde gördüğüm insanlardan rica ediyorum. Umarım bu fotoğraflar güzel çıkmıştır Mithat'cığım. İnşallah dedi. Hanımefendi de pozunu veriyor. Ama arkadaşı yanlış çekiyor bence Mithat. Bak böyle çekeceksin. Nereden geldiniz?
2: Bursa'dan.
0: Bursa'dan gelmişler. Ne zaman geldiniz?
2: 2 gün olmuş.
0: Ne kadar?
2: 2 gün.
0: 2 gün olmuş. Ay çok da güzel.
2: Öyle
0: bir hanım.
2: Ben de.
0: Bak böyle. İsim?
2: Gizem.
0: Gizem dememde bir sakınca var mı? Yokmuş. Gizem'in fotoğraflarını çekiyorum. Galata Kulesi'ni görecek şekilde. Sürekli insanlar gelip geçtiği için en boş anını yakalamaya çalışıyorum. Şöyle, umarım beğenirsin. Genelde beğenilmiyor. Ben Mithat'ın çektiği fotoğrafların hiçbirini beğenmiyorum. 41 kere maşallah çok güzel görünüyorsunuz. Sadece biriniz değil, üçünüz de. Bir gösterebilir misin Mithat? Ay maşallah, Bursa'dan, Osman Gazi'den gelmişler. 2 gündür de buradalarmış. Başka nereleri gezdiniz? Soralım. Başka nereleri gezdiniz?
2: Rotanız yeni başladı.
0: Önerebileceğimiz bir yer var. Bebek var. Muhteşem.

özellikle hafta içi kesinlikle gidilmesi gerek diye düşünüyorum. Bebek'te bir dondurmacı var. Mini bir dondurmacı. Orada dondurma yemeniz gerekiyor. Dondurmaları gerçekten muhteşem. Ve Bebek'te bebek kahvesi var. Denizin kenarında. Orada kesinlikle kahvelerinizi yudumlarken azıcık bilgi alışverişi yaparsınız. Sosyal medyaya da bakarken o bilgi alışverişi daha da pekişir diye düşünüyorum. Üçünüze de maşallah, yolunuz açık olsun, iyi gezmeler. Hoşça kalın. Burada Büyük Hendek Caddesi'nde yürümek zor. Çünkü adım başı fotoğraf çeken ya da çektiren var. Aslında baktığınız zaman bu caddenin trafiğe kapalı olduğunu biliyorum ben. Ama bazen motorlar gelip geçiyor. Doğru değil. Değil mi Mithat? Doğru değil. Bir şeyler yiyip içeceğiniz yerlerin yanı sıra o kadar güzel şeyler var ki bu arada. Yani sağıma bakıyorum, çok güzel ürünlerin olduğu bir yer var. Soluma bakıyorum, yine çok güzel ürünlerin olduğu bir yer var. Böyle bir şeyler yiyip içmenin yanı sıra alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar da var. Bakın şöyle küçük küçük. Bütçenize ve zevkinize göre alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi biz Galata Kulesi'nin yanına doğru geldik. Büyük Hendek Caddesi'nden çıkacağız. Hemen Küçük Hendek Caddesi'ne gireceğiz. Büyük Hendek Caddesi'nin biraz daha böyle alt kısmına gittiğiniz zaman avize alabileceğiniz, elektrikle ilgili dilediğiniz dükkanı bulabilirsiniz. Orada da avize alışverişinizi, evinizin abajur alışverişini de yapabilirsiniz. Oralarda çok güzel. Aşağı doğru yürüyerek kendinizi saldığınızda da nereye gidiyorsunuz? Galata Köprüsü'ne. Biz şu an Galata'dayız. Köprüye gitmeyi tercih etmiyoruz. Biraz Galata Kulesi'nin yanına gidelim. Sonrasında çevresinde neler var, neler yok sizlere göstermeye devam edelim. Büyük Hendek Caddesi'nden çıktık. Galata Kulesi'nin hemen yanına geldik. İlerleyen zamanlarda Galata Kulesi'ne de çıkacağız. Onu da söyleyeyim size. Galata Kulesi haftanın 7 günü açık sevgili seyirciler. Sabah 8.30'dan akşam 10'a kadar geldiğinizde Galata Kulesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Dilerseniz hemen arkamda görmüş olduğunuz bilet yerinden biletinizi alırsınız. Dilerseniz müze kartınızla giriş yaparsınız. Onu da söyleyeyim. Bu arada gerçekten çok güzel ve tarihi bir yapı. Yukarıya çıktığınız zaman bütün İstanbul'u görebiliyorsunuz. Muhteşem. Özellikle restorasyon çalışmalarından sonra bize en güzel şekilde hizmet veriyor. İlerleyen bölümlerde Galata Kulesi'nin içine gireceğiz. Şimdi biz hemen Galata Kulesi'nin karşı tarafında, sol tarafta Galata Kulesi'ni arkamıza aldığımızda Büyük Hendek Caddesi'ni kısa bir sizlere gösterdik. Hemen yan tarafındaki Küçük Hendek Caddesi'nde de neler var neler yok merakınız gitsin. Sizlere gösterelim. Sonrasında hemen kulenin diğer tarafındaki, giriş tarafındaki sokakları ve caddeleri de sizlere göstermeye devam edelim. Küçük Hendek Caddesi'nde şu anda bulunduğumuz caddede damak zevkinize göre ve bütçenize göre bir şeyler yiyip içebileceğiniz yine kafeler var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi konaklayabileceğiniz otellerin de olduğunu belirtmek istiyorum. Bu arada Galata Kulesi'ni böyle yakından gören, tam Galata Kulesi'nin yanındaymış gibi hissedebileceğiniz ve oturabileceğiniz, bir şeyler yiyip içebileceğiniz teraslar da var. Birçok dizinin çekildiği, televizyon filminin, sinema filminin çekildiği, onun yanı sıra klibin çekildiği. Geldiğiniz zaman dilerseniz oralarda da oturabilirsiniz. Bu dediğim caddelerde de yine oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz ya da konaklayabilirsiniz. Bazen İstanbul içindekiler de böyle yerlerde, tarihi yerlerde konaklamak istiyorlar. Fiyatlarına bakıyorlar. Bütçelerine uygunsa bir değişiklik olsun diye konaklamak istiyorlar. Bu da bir fikir olsun sizlere. Bence güzel olur. Hani bir gün böyle dolu dolu İstanbul içinde de olsanız gezmiş olursunuz. Küçük Hendek Caddesi'nde böyle alışveriş yapabileceğiniz tasarım ürünlerin bulunduğu çok güzel bir dükkan var. Hemen yan tarafında da genellikle şehir dışından gelenler için hediyelik
alabilecekleri, sevdiklerine götürebilecekleri ürünler var. İstanbul'u anlatan, İstanbul'u tanıtan ürünler var. Bütçenize ve tabii ki hem karşınızdakinin hem de kendi zevkinize göre alabilirsiniz. Ben bu tasarım ürünlerin olduğu dükkana girmek istiyorum Küçük Hendek Caddesi'nde. Buraya girelim biraz, ne var ne yok bakalım. Sonrasında hemen şöyle bir göstersin Mithat gösterebiliyorsa. Küçük Hendek Caddesi bu kadar sevgili seyirciler. Hemen sağ tarafta da yine tasarım ürünlerin bulunduğu bir mağaza var. Orayı da gezebilirsiniz. Farklı farklı mağazalar var. Buraya geldiğiniz zaman şunu hatırlatmak istiyorum ben sizlere. Burada dükkanlar genellikle öğle saatlerinde açılıyor. Bazı dükkanlar tabii ki sabah saatlerinde açılıyor. Ama gece geç saatlere kadar açık oldukları için bazı dükkanlar geç açılabiliyor. Onu da söyleyeyim. Tasarım ürünlerin olduğu mağazadan sizleri karşılayayım.

Küçük Endek Caddesi'nde tasarım ürünlerin olduğu mağazaya girdik. İçeride gerçekten birbirinden güzel ürünler var. El yapımı. Hemen Mithat'ın sağ tarafında seramikten el yapımı bardaklar, Türk kahvesi fincanları, fincanlar var. Hepsi birbirinden güzel. Yine bütçenize göre tercih edebilirsiniz. Sevdiklerinize götürebilirsiniz ya da kendiniz alabilirsiniz. Her renkten var. Enerjim yükselsin. Ben kırmızı, turuncu isterim diyorsanız bakın burada turuncunun en güzel hali var. Şöyle göstereyim. Fazla almamaya çalışıyorum da sevgili seyirciler kırılır diye. Şöyle bir fiyatına baktım. Fiyat bence uygun. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yine el yapımı çantalar var. Şöyle bakın Türk kahvesi fincanları çok güzel. Yaz gelince masalarımız, masa örtülerimiz, tabaklarımız genelde limonlanıyor böyle. Limon tasarımlı ürünler ortaya çıkıyor. Şöyle limon tasarımlı bir Türk kahvesi fincanı. Yine kirazlısı da var, karpuzlusu da var. Hepsi de çok tatlı bence. Şöyle bakın tabaklar var hemen arkada el yapımı. Bunları illa kahvaltı tabağı olarak kullanmayabilirsiniz. Duvara dekor amaçlı da kullanabilirsiniz. Mithat'ların evinin bir bölümü mesela tabak dekorlarıyla dolu. Ve çok şık duruyor. Hemen bakın şurada yine yapmışlar benim biraz önce söylediğimi. Servis tabaklarını da kullanmadığınız servis tabaklarını da yine parçası mı kırıldı? Duvara böyle farklı dekorlar yapıp bence kullanabilirsiniz. Ve hemen takıları göstersin kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç sizlere. El yapımı birbirinden güzel ve farklı başkasının kulağında göremeyeceğiniz takılar var. Hemen yan tarafında da gümüş takılar var, altın kaplama. Onları görebilirsiniz. Yaka iğneleri var, kolyeler var. Şöyle farklı farklı. Kısaca şöyle Küçük Endek Caddesi'nde bulunan bu güzel mağazaya göz atın. Biz de sizleri Galata Kulesi'nin bir başka sokağından ya da caddesinden karşılayalım ve Küçük Endek Caddesi'nden çıkalım.

Camekan Sokağı'na da geldiğiniz zaman Galata Kulesi'nin hemen giriş kapısının karşısındaki sokakta yine bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Ya da bütçenize ve zevkinize göre alışveriş yapabilirsiniz diyelim ve sizi Camekan Sokak'la baş başa bırakalım.

0: Cemekan Sokağı böyle aşağı doğru devam ediyor. Hemen şurada tarihi bir cami var. Bereketzade Camii. Fetih'ten sonraki ilk camilerden biri. Onu söyleyeyim sizlere. Geldiğiniz zaman ibadetlerinizi yapabilir, camiyi de ziyaret edebilirsiniz. Cemekan Sokağı'ndan böyle aşağı doğru indiğiniz zaman sokağın başında da söylediğim gibi Karaköy'e iniyorsunuz. Karaköy'den de buraya yürüyerek çıkabiliyorsunuz. İşte bazı insanlar genellikle turistler oluyor. Yürüyerek Cemekan Sokağı'ndan yukarı çıkıp Galata Kulesi'nin oraya geliyorlar. Burada birçok alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar var. Dükkanların hepsi birbirine benzediği için ben bir iki dükkanı sizlere göstermek istiyorum. Genellikle 10 gibi açılıyor dükkanlar. Akşam 10-10.30 gibi müşterinin ve Galata Kulesi'nin yoğunluğuna göre kapanış saatlerinin değiştiğini söyleyebilirim. Bakın, hediyelik eşya alabileceğiniz dükkanlar var. Şöyle magnetler ya da farklı ürünler. Hemen sağ tarafında deri, cüzdan, ajanda, çanta satan, kemer satan farklı bir dükkan var, sandalet. Hani dükkanlar hemen hemen birbirine benziyor, onu söyleyebilirim. Şöyle bir cam atölyesi var. Beyefendi dedi ki burası benzemiyor. Bütün dükkanlar birbirine benziyor ama burası benzemiyor dedi. Beyefendi yeni açtı bu arada dükkanı. 8 yıldır buradasınız biliyorum. Ama yeni açtığınız dükkanı ben hemen şurayı izleyicilerime göstereyim. Sonrasında siz yerleşin. Bu cam atölyesinin olduğu mağazayı da sizlere göstereyim Cemekan Sokağı'nda. Buraya girelim o zaman. Birkaç kıyafeti de sizlere gösterelim değil mi? Ama buraya geldiğinizde neler alabileceğinizi görmüş olun. Bu arada arkamda ayna var. Arkamdaki aynadan Mithat'ı da görüyor musunuz?
1: Kendimi saklamaya çalışıyorum.
0: Kendimi saklamaya çalışıyorum diyor Mithat. Şöyle bir görün Mithat'ı da görmüş olduğunuz gibi. Mithat Kılıç karşınızda, programımızın kameramanı. Bir alkış gelsin. Hadi böyle arkadaşlarım. Ah benim Mithat'ım, Mithat'ım. Evet. Mithat'a övdükten sonra içeride neler olduğuna hemen şöyle bir göz atalım. Bakın, görmüş olduğunuz gibi farklı tasarımda gömlekler var. Yine bütçenize, zevkinize göre alabilirsiniz. Şöyle kotlar var. Işıl ışıl. Bu elbiseler yazları oldukça moda oluyor. Şöyle bakın. Buraya geldiğiniz zaman böyle elbiseleri alabilirsiniz. Şöyle. Size böyle tek tek gösteriyorum. Bütçenize göre, zevkinize göre. Bakın şöyle kot elbise var. Yine şöyle çok güzel bir elbise var. Yazın bunlar fazlasıyla moda oluyor. Buradaki hemen hemen bütün mağazalarda bu elbiselerin farklı versiyonlarını bulabilirsiniz. Şöyle bakın, böyle yelekler var. Bu yelekler de bu sene moda herhalde. Birkaç mağazada daha gördüm. Burada Cemekan Sokağı'nda. Nerede olduğumuzu tekrar hatırlatayım. Galata Kulesi'nin hemen giriş kapısının karşısında Cemekan Sokağı var. Oradayız. Bakın şöyle. Nasıl oldu?
1: Üzerindekini de gitti.
0: Üzerindekini de gitti diyor.

Büyük Endek Caddesi fotoğraf çekme ve çektirme bakımından daha yoğun. Onu söylemek istiyorum size. Ama buraya geldiğinizde de daracık da olsa buradan da yine Galata Kulesi'ni gören, sizin de içinde bulunduğunuz fotoğraflarınız çekilebilir. Ya da Galata Kulesi'ni buradan da fotoğraf karenizin içine alabilirsiniz. Şöyle bir Mithat sizlere göstersin Camekan Sokağı'nda. Yürümeyi seviyorsanız şu an bulunduğunuz lokasyondan her yere gidilebilir. Onu söyleyeyim. Şimdi Camekan Sokağı'nda şu an kapalı. Şu bilgiyi vermek istiyorum. Bir dizi vardı. Burak Özçivit ve Neslihan Atagül oynuyordu. Kara Sevda dizisi. O zamanlar dizinin bir sahnesi şu arkamda görmüş olduğunuz kafede çekilmişti. Nihan ve dizideki ismini hatırlamıyorum Burak Özçivit'in. Onun oturup kahve içtiği, tatlı yediği bir masa vardı yanlış bilmiyorsam. Orada herkes fotoğraf çekip çektirip o masada tatlı yiyip çayını kahvesini yudumluyordu. Diziyi tam hatırlamadığım için net bir bilgi veremiyorum.

İzleyenler mutlaka anımsar. Susuyorum. Cömekan Sokağı'nda cam atölyesine gireceğiz ve sonrasında Cömekan Sokağı'ndan çıkış yapacağız. O zaman haydi cam atölyesinde buluşalım.

Sizi içeriden karşılıyorum. Ürünlere bakmaktan kendimi alamıyorum. Siz ürünlere benden önce baktınız. Bu ürünlerin hepsinden birer tane var sevgili seyirciler. Şöyle bakın, tasarım, küpeler olsun. Her şeyden, yüzüklerden, kolyelerden birer tane var. Cam sanatı. Camekan sokağındaki bu cam atölyesinde en güzel şekilde yansıtılmış. Değil mi Mithat? Çok güzel ürünler var. Hemen arkamda gerçek ipek üstüne boyamalar var. Selçuk Bey var burada. Selçuk Bey'in eşi hem bu atölyenin başında, birbirinden güzel cam sanatı burada var sevgili seyirciler. Mithat'ın gösterdiği dekorasyon ürünlerini de başka birinin evinde göremezsiniz. Yani ben evimde kimsede olmayan ürünleri sergilemek istiyorum diyorsanız buraya gelebilirsiniz. Tasarım ürünler de yapılıyor bu arada. Onu da söyleyebilirim. Bütün ürünlerin üstünde fiyatları yazıyor. Bütçenize göre ya da karşınızdakinin zevkine göre, hani genelde hediye götürüyoruz ya, geldiğimiz zaman böyle yerlerden alıp götürebilirsiniz alıp. Çok güzel ürünler var. Ben bakmaya doyamadım açıkçası. Mithat'la da biraz burada nefes aldık. Sağ olsun Selçuk Bey bize bitki çayı ikram etti. Mithat da bakmaya doyamadı. Şöyle baktığınız zaman ofiste de kullanabileceğiniz, fiyat performans açısından yapılan emeğe göre güzel ürünler olduğunu düşünüyorum. Ve sizi tekrar buradaki ürünlerle baş başa bırakıyorum. Ve Camekan Sokağı'ndan çıkıyorum. Galata Kulesi'nin önünden geçerek bakalım hangi caddeden ya da sokaktan karşılıyorum sizleri Galata'da.

Bakın saat ilerledi. Sabah saatlerinde Galata Kulesi'nin önü, çevresi boştu, tenhaydı. Şöyle sıraya bakın. Hem yerli hem de yabancı turistler. Buradan geldik. Yine şöyle devam edelim bence. Bu arada burada yine konaklayabileceğiniz oteller var. Biraz önce de söylediğim gibi terasına çıkıp bir şeyler yiyip içebileceğiniz kafeler var. Otellerin teraslarında bir şeyler yiyip içebilirsiniz efendim. Burasının da terası var mı? Teras yok diyor. Balık ekmek de yiyebilirler diyor. Gösterelim kardeşim, ayıp ediyorsun. Şöyle bakın, balık ekmek yiyebileceğiniz balıkçı da var ama Eminönü'ne de yürüyebilirsiniz. Balık ekmeğinizi alıp Eminönü'ne yürüyerek de inebilirsiniz. Teşekkürler. Ah, rica ederim, olur mu? Ben teşekkür ederim. Şimdi şöyle ilerlediğimizde buradan araba gelip geçebiliyor. Onu söyleyeyim. Burası araba yolu. Şimdi birazdan biz şöyle ilerleyelim. Galata Kulesi'nin bilet alınan yerin, bilet ofisinin oradan böyle dolanmıştık. Şimdi buradan böyle dolanalım. Bir Galata Kulesi'nin arka tarafından dolanalım. Ve yavaş yavaş Galata Kulesi'nin yine çevresindeki Serdare Ekrem Caddesi'ne gidelim. Biraz da oralarda neler var neler yok sizlere gösterelim. Hadi gelin.

0: Galip Dede Caddesi'ndeyiz şu anda. Galata'nın bütün caddeleri, sokakları muhteşem gerçekten de. Galip Dede Caddesi de İstiklal Caddesi'nin sonundaki cadde. Yani İstiklal Caddesi'ni bitirdiniz, tünelin oraya geldiniz. Tünelin hemen karşısındaki cadde Galip Dede Caddesi. Oradan böyle yürüyerek Galata Kulesi'ne gelebilirsiniz, Karaköy'e gidebilirsiniz. Çukurcuma, Cihangir, Galata Port. Her yere yürümeyi seviyorsanız gidebilirsiniz bu lokasyonda. Şimdi ben Galip Dede Caddesi'nde sizi 5 senedir burada olan, tıpkı yurt dışındaki şekerci dükkanlarını anımsatan, milletin sosyal medyada paylaşımlarından yola çıkarak bunu söylüyorum, bir dükkana şimdi gireceğiz beraber. Şöyle bir gösterir misin dışarıdan? Dışarıdan o kadar güzel görünüyor ki vitrindeki bütün şekerleri yemek istiyorsunuz ve yutkunuyorsunuz. Yabancı turistin, yerli turistin fazlasıyla ilgisi var. Tabii ki elinizde yiyecekle ve içecekle dükkanın içine giremiyorsunuz. Farkında mısınız sevgili seyirciler? Her yaştan insan elinde şekerle çıkıyor dükkandan. O zaman ne duruyoruz? Hadi girelim içeride nasıl şekerlerin olduğunu, çikolataların olduğunu sizlere gösterelim. Şöyle kese kağıdınızı alıyorsunuz. Dilediğiniz şekeri ya da çikolatayı alıp kese kağıdınızın içine koyuyorsunuz. Sonra da gidip ödemenizi yapıyorsunuz. Bu arada burada şöyle büyük şekerlerin de olduğunu söyleyebilirim. Sosyal medyanız için muhteşem fotoğraflar çıkar burada. İçeriye girdiğinizde bilmiyorum ekran karşısında sizlere gelebiliyor mu kokusu. Muhteşem bir şeker, çikolata kokusu var. Hani böyle girmeden de söyledim ya, yurt dışında şeker dükkanları olur. İnsanlar böyle görselini paylaşır. Gerçekten öyle bir yer. Galip Dede Caddesi'nde burası. Şimdi ben eldivenimi aldım. Şöyle kese kağıdımı da açtım. Şunun içini birazcık dolduralım değil mi Mithat? İstediğin var mı? Sen seç diyor. Mithat'cığım ben kararsızlıkta bir dünya markasıyım biliyorsun. Burada karar verilemez artık diyor. Şöyle biraz bundan alalım. Sütlü bitter portakal draje. Şöyle. Şunu belirteyim, burası haftanın 7 günü açık sevgili seyirciler. Sabah 10'dan akşam 11.30'a kadar açık. Çok keyifli bir yer. Bir tane düşürdü. Çok pardon. Mithat da bana bakıyor. Ne yapayım? O kadar dolu dolu koymuşlar ki. Şöyle. Mithat'la ikimiz için alıyorum bunları. Biz ikimiz de tatlıyı, çikolatayı çok sevdiğimiz için. Ya insan buraya geldiğinde hangisini alacağını şaşırıyor gerçekten de. O kadar güzel. Değil mi Mithat?
1: Evet.
0: Şöyle bakar mısınız sevgili seyirciler? Meyveli dev ayıcı, karpuz dilimi, karışık meyveli çubuklar. Jelibon, kolalı jelibon, elmalı halka. Bakın şöyle. Hemen Mithat'ın arka tarafında şöyle büyük şekerler var. İster dekor olarak kullanın, ister elinizde yiyin. Yani şöyle bakıyorum, 30'dan 40'tan fazla çeşit var. Görüyor musunuz? Bayıldım ya. Her yaştan insan girip çıkıyor sevgili seyirciler. Hani sadece küçükler girse evet anlayacağım. Her yaştan insanlar girip çıkıyor. Şimdi tekrar hatırlatayım. Burası Galip Dede Caddesi'nde. Buraya geldiğiniz zaman Serdar Ekrem Caddesi'nin hemen çaprazında bir dükkan. Birazdan Serdar Ekrem Caddesi'ne götüreceğim çünkü sizleri. Şöyle burayla sizi baş başa bırakayım. Şekerlerimi de alayım. Sonrasında aldığım şekerlerle dışarıda sizleri karşılayayım. Çünkü burası her daim böyle kalabalık. İnsanları da fazla rahatsız etmek istemiyorum. Susuyorum, şekerler konuşsun ve mis gibi şeker kokuları gelsin.

0: Şimdi Galip Dede Caddesi'nde konaklayabileceğiniz oteller var. Otellerin restoranları var, bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Alışveriş yapabileceğiniz birden fazla dükkan var. Çok uzun bir cadde, Galip Dede Caddesi. Araç geçiyor. Ama baktığınız zaman Galata'ya araçla gelmek bence mantıksız. Finiküler geliyor, tramvayla gelebilirsiniz. Metro en kolayı. Vapur, tekne dedi kameraman arkadaşımız Mithat. Ve daha birçok ulaşım imkanı var. Sarı dolmuş, belediye otobüsü, minibüs. Yani buraya her şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi biz birazdan nefes alacağız, bir yerde oturacağız ama ondan önce ben şekerlemelerimi aldım ve Serdar Ekrem Caddesi'ne giriş yaptım. Siz caddeyi benden önce bir gezin, sonra sizleri karşı. Serdar Ekrem Caddesi Galata civarına geldiğiniz zaman fazlasıyla popüler olan bir cadde. Galata civarındaki sokakları, caddeleri gezerken rahat bir ayakkabıyla gelmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Rahat bir şekilde gezebilirsiniz. Şimdi Serdar Ekrem Caddesi'nde alışveriş yapabileceğiniz, bir şeyler yiyip içebileceğiniz birbirinden güzel mağazalar var. Mağazaların hemen hemen hepsi akşam 10'a 10.30'a kadar açık olan mağazalar. Serdar Ekrem Caddesi'nden devam ettiğiniz zaman caddenin sonu Cihangir'e Çukurcuma'ya çıkıyor. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi biz buraya gireceğiz, sağ tarafımdaki yere. Hem burada neler var neler yok sizlere göstereceğiz. Bu arada burada vintage bir sürü mağaza var, onu da söyleyeyim. Ve bu caddenin de trafiğe açık olduğunu da belirtmek istiyorum. Şimdi biz bu mağazaya gireceğiz. Neler var neler yok sizlere göstereceğiz. Burası haftanın 7 günü açık. Hem kafe konsepti var hem de alışveriş yapabiliyorsunuz. Kafe konsepti var dedim. Sadece içecek var, yiyecek yok. Onu belirtmek istiyorum. Yani buraya geldiğinizde böyle dışarıda oturarak, birazdan ben oturacağım, sıcak soğuk içeceğinizi yudumlarken geleni geçeni izleyebilirsiniz. Gayet keyifli. En sevdiğimiz şey geleni geçeni izlemeden önce bir içeriye girelim. Neler var neler yok sizlere gösterelim bu güzel mağazada. Sevgili seyirciler, masaların tasarımına bakar mısınız? Şu önümdeki masaların muhteşem. Kelebek deseni, ortasında da balık. Kelebekli gibi masa. Çok güzel durmuyor mu? Bu masaları satın alabiliyorlar mı?
1: Tabii tabii, her şey satılık.
0: Bu dükkandaki her şey satılık. Yani beğendiyseniz şu masayı alıp gidebilirsiniz. Çok güzel. Tasarım muhteşem. Ben güneş gözlüğümü yine buraya bıraktım. Hemen Mithat'ın sol tarafında, pardon sağ tarafında seramik el yapımı yine birbirinden farklı kupalar var. Şöyle göstersin. Bu dükkanda gördüğünüz her şeyin bu mağazada satılık olduğunu söyledikten sonra sizi buradaki güzel ürünleri görmeniz için Mithat'la baş başa bırakacağım. Bırakmadan önce çok az şu takıları da anlatmak istiyorum. Altın kaplama, tasarım takılar var görmüş olduğunuz gibi. Bütçenize ve tabii ki zevkinize göre dilediğinizi alabilirsiniz. Birbirinden farklı kolyeler ve küpeler de var. Yine seramikten kaseler var. Bakın çok güzel bir oturma köşesi yapmışlar. Sizlerin görmesi açısından sevgili seyirciler. Kırlentler, kırlent kılıfları var. Tabii ki böyle bir köşeyi oturarak bozmak istemeyiz değil mi? Oraya yazmışlar lütfen oturmayınız diye. Kırlentleri satın alabilirsiniz. Koltuğu da dilerseniz satın alabilirsiniz. Hemen arka tarafında yine el boyaması. Ülkemizin güzel yerleri var. Çok güzel ürünlerin olduğu bir mağaza. Haftanın 7 günü açık. Akşam 9-10 gibi kapanıyor. İnsanların durumuna göre. Bazen burası çok yoğun, kalabalık oluyor. Bazen az bir şekilde yoğunluk oluyor. Yaz akşamları biraz daha uzun süre açık kalabiliyor. Belli olmuyor. Serdar Ekrem Caddesi'nde böyle mağazaların olduğunu bilin ve uğrayın diyelim. Ve ben ne yapayım şimdi? Dışarıya çıkayım. şöyle Serdar Ekrem Caddesi'nde ev yapımı limonata mı içeyim? Tatlı yiyecektim. Bir tatlı kahve, tatlı çay yaparım dedim. Çikolatalar biraz kesti. Yalan yok. Şekerci dükkanındaki çikolatalar gerçekten çok güzeldi. Bu sıcak havada biraz içimi ferahlatayım ve limonata siparişimi vereyim. Ürünlere göz atın. Dışarıda sizleri karşılayıp Serdar Ekrem Caddesi'nin adının neden Serdar Ekrem Caddesi olduğunu anlatayım.

Pesten yaz aylarının vazgeçilmezi gerçekten de. Elimizi şöyle yaptığımızda hem elimize hoş bir koku geliyor hem de kokusu etrafa muhteşem bir şekilde yayılıyor. Serdar Ekrem Caddesi'nde biraz önce tasarım ürünlerin bulunduğu mağazadayız. Kafe konseptinin de olduğunu söylemiştim. İçeride her şey satılık. Hem bir şeyler içiyorsunuz hem de alışveriş yapabiliyorsunuz, soluklanabiliyorsunuz. Bence muhteşem bir şey. Serdar Ekrem Caddesi'nde bu şekilde butik kafeler fazlasıyla yoğunlukta. Dilediğiniz kafeye damak zevkiniz ve bütçeniz doğrultusunda oturabilirsiniz. Dilerseniz tatlınızı yiyebilirsiniz ya da aperatif bir şeyler de atıştırabilirsiniz. Peki Serdar Ekrem Caddesi'nin ismi nereden geliyor? İçeride size demiştim ki Serdar Ekrem Caddesi'nin ismini sizlere açıklayacağım. Sokağın adı aslında sokak olarak diyor herkes. Serdar Ekrem Sokağı diyor ama aslında cadde. Bir kere onu da bir anlaşalım. Serdar Ekrem Caddesi'nin adı nereden geliyor? Serdar Ekrem Caddesi'nin adı Osmanlı dönemindeki ünlü bir ressam olan Serdar Ekrem'in isminden geliyor. Cadde de 19. ve 20. yüzyıldan kalma birbirinden güzel binalar var. Programın başında girmiş olduğumuz Büyük Hendek Caddesi'ne baktığınız zaman biraz daha şu an, yani öğle saatleri şu anda, bu cadde biraz daha sakin ve tenha bir cadde. Serdar Ekrem Caddesi'nde geçmişten günümüze gelen 19. 20. yüzyıldaki binaların yanı sıra çok bilindik bir apartman da var. Hemen hemen herkesin önünden geçtiği ve mutlaka fotoğrafını çektiği ya da önünde fotoğraf çektirdiği Doğan Apartmanı var. O apartmanla ilgili bilgiyi de sizlerle paylaşacağız. Günümüzde de şu an birçok ünlü ismin oturduğu apartman. Ama önce ev yapımı, şöyle soğuk limonatamı içeyim. Daha sonra Serdar Ekrem Caddesi'nde yürüyelim ve neler var neler yok detaylı olarak sizlere gösterelim.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz.

0: Madem haspeşindeysen.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
7: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
6: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
5: Söylenceleri.
6: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
5: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
6: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
5: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: katı, bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor.

0: Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
3: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Serdar Ekrem Caddesi'nin en önemli neredeyse binasının önündeyiz. En popüler demem belki de daha doğru olur. Doğan Apartmanı'nın önündeyiz, 56 numaralı. Öncelikle içeriye girilmediğinin bilgisini vermek istiyorum. 1894 yılında yapılmış Doğan Apartmanı. Serdar Ekrem Caddesi'ne geldiğiniz zaman caddenin sonuna doğru sarı bir bina. Fransız balkonlu, yeşil panjurlu, İtalyan mimarisiyle yapılmış bina. Belçikalı banker bir aile olan Helbig ailesi tarafından yaptırılmış. Görmüş olduğunuz Doğan Apartmanı. 50'nin üstünde dairenin mevcut olduğunu söylemek istiyorum sizlere. Burada birçok televizyon dizisinin ve televizyon, sinema filminin çekildiğini de söyleyeyim. İçeriye giremiyoruz. İçeriği çok göstermek isterdim size. Ortada bir avlusu var ve daireleri genellikle boğaz manzaralı. 2000'li yıllarda bir onarım çalışması yapılmış. Daha sonrasında performans olarak, fiyat performans olarak daha da yukarıya çıktığını belirtmek istiyorum. Şunu söyleyeyim, Doğan Apartmanı'nda birçok ünlü isim oturuyor sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman dışarıdan cep telefonunuza ya da fotoğraf makinenize Doğan Apartmanı'nın muhteşem görselini yansıtabilirsiniz deyip sizi Doğan Apartmanı'yla baş başa bırakıyorum.

Bize ayrılan sürenin bugün sonuna geldik. Galata çevresindeki sokakları, caddeleri. Daha doğrusu Galata Kulesi'nin çevresindeki sokakları, caddeleri sizlere en güzel şekilde göstermeye çalıştık. Ama bizim programımızdan daha uzun sürede gezme süreniz var burada. Bir günü burada program içinde de dediğim gibi dolu dolu geçirebilirsiniz. Her sokaktan ve caddeden Galata Kulesi'nin en güzel halini görebilirsiniz. E o zaman benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Büyük Endek Caddesi fazlasıyla kalabalık. Ben biraz daha

sakin bir cadde istiyorum diyorsanız Serdare Ekrem Caddesi tam size göre olabilir. Doğan Apartmanı ve buradaki birçok apartman 19. 20. yüzyıldan kalma. Burada gezerken aynı zamanda tarihi de görmüş oluyorsunuz. Günümüze nasıl geldiğini. Yerli ve yabancı turistler buraları boş bırakmıyor. Değerli izleyicilerim, bence siz de buraları boş bırakmayın. E o zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı, ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV 4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Yengem doğru söylüyor. Gerçekten size verecek başka paramız yok.
1: Neymiş? Başka paraları yokmuş.
2: Sevgi ile yengemi ilk yardım hastanesine götürdüler.
3: Bile sanki evde bekliyormuş hissi var şimdi. Merkeze de uğrayacak.
4: Belanı aramıyorsan defol git buradan.
5: Nasıl bir adamdı, tarif edebilir misin?
6: Vallahi ne diyeyim. Karanlıktı, seçemedim. Hem görüyorsunuz gözüme vurdular.
3: Kardeşim bileklerini kesti. Öldü komiser.
5: Böyle heriflerden kendisi veya yakınları zarar görmüş birisi intikam alıyor.
2: Bu kadar bilgi bizi nereye götürür?
5: Şimdilik hiçbir yere.
7: Cellat birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde iş öğrenmeye, acaba bu meslek nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz, ne yapacağız? Böyle spor kıyafetler giydim biraz. Kalamış'ta çok güzel bir otelin spor salonundayız efendim. Ben bugün kickbox öğreneceğim. Sporla ilgili hiçbir şey yapmamıştık programımızda. Dedim ki artık bir şey olsun, değil mi sevgili seyirciler? O halde kolay mı sandın başlıyor. Peki ben bu işi nasıl öğreneceğim? Kimden öğreneceğim? Kickbox eğitmeni Yunus Kalkan. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Nasıl gidiyor?
1: Yoğun.
0: Değil mi?
1: Yaz sezonu yaklaştı.
0: Herkes bir zayıflayalım, bir kilo verelim. Bende evet, de var yani o işlemler. Ben pilates yapıyorum. Böyle kickboksa falan hiç yönelmedim.
1: Kickbox çok iyi kardiyo yaptırıyor ama.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Kilo vermeye birebir.
0: Sadece ben onu böyle savunma sanatı gibi değerlendirdim.
1: Ya genelde herkes öyle değerlendirir ama genelde artık mesela tamamıyla kilo verme amaçlı herkesin yapmak
0: öyle
1: için
0: mi? Bayağı şeydir. Bir ter döktüreceksiniz o zaman ringde.
1: Biraz öyle olacak.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeyelim, buyurun.
1: Buyurun.
0: Evet, hazırım hocam ben.
1: Tamamdır.
0: Isınma
1: başlayalım.
0: Hareketleriyle başlıyorum.
1: Eller yana doğru. Jump check dediğimiz bir hareket var. Çekeceğiz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi dizleri çekeceğiz. Çek dizleri, kaldır, kaldır, kaldır, kaldır, kaldır. Bravo, kolları da çek.
0: Çek. Kendime bakıyorum bir yandan da.
1: Evet, bıraktık. Dizleri kırmadan ayaklara doğru uzan. Esnet iyice arka bacağı. Al sağ ayağını öne. Öndeki ayağını esnet. Dizler kırılmasın.

0: Evet.
1: Evet, bıraktık, kalktık.
0: Yeter mi?
1: Yeterdir. Box yaparken hangi elimizi kullanıyoruz? En başta adımlama önemli. Solak mısınız?
0: Sol, evet.
1: Evet, genelde bizim bir gard duruşumuz vardır. Sağ ayak hep önde olur solak olduğumuz için. Sağ ayağımız önde, sol ayak hep arkada kalır. Bu öne ve arkaya olan mesafe benim ileri ve giriş pozisyonumdaki dengemi sağlar. Bir de ayaklarım genelde omuz genişliğinde olacak. Sol ayağı biraz yana doğru at. Bravo. Bu sağa sola da olan benim sağa sola olan dengemi sağlar. Ben yumruk atarken, tekme atarken her zaman bu ayak mesafesini koruyorum. Sol elim her zaman çenemde. Sağ biraz daha önde olacak şekilde dirseklerimde gövdemi koruyacak şekilde.
0: Ayaklarımla paralel böyle.
1: Aynen öyle. Dizler hafif kırık olacak. Bravo, hiç bozma. Ben her zaman yumruk attığımda hangi yumruğu atıyorsam o ayağımla da hafif ufak bir adım alırım. Yumruğu da atarken avuç içim aşağıya bakacak şekilde kalacak. Şimdi mesela sağ yumruk atacağız, ters kart olduğumuz için sağ adımla aynı anda.
0: Şöyle.
1: Bravo.
0: Böyle mi?
1: Yok yok yok yok. Sağ ayak hep önde olacak. Sol hiçbir zaman sağı geçmeyecek.
0: Tamam.
1: Dizleri hafif kırdın. Sol sabit. Sadece sağ ayakla ufak bir yumruk atacağım. Adımım da ufak olacak. Başlangıç noktama ayağımı geri çekeceğim.
0: Bir dakika. Şöyle mi?
1: Aynen öyle.
0: Ne kadar yumruk. Kibar atıyor.
1: Biraz evet. Daha dümdüz olsun. Güzel, bravo. Ve yumruğunu da her zaman başlangıç noktana alacaksın. Yüzünde geliyorsa...
0: Yere alacağım.
1: Yüzüne gelecek. Genelde her zaman
0: böyle
1: ben yüzümü koyuyorum.
0: Böyle yaptım,
1: bravo. Bravo, şimdi oldu. Güzel.
0: Sonra?
1: Başka. Bir de onun solu var. Sol direkte sadece tek farkı var. Avuç içim, ayağımın ayak içi dönüyor, rotasyon yapıyor. Vücudum terse dönüyor. Bunu yapmamdaki amaç da yerden bir almış olduğum kuvveti, bravo. Tamamıyla vurduğum noktaya tüm kas kuvvetini aktarmak.
0: Böyle.
1: Hafif bir ileri gelecek ve rotasyon yapacak. Bunu yapmak biraz zordur. Yerden bir kuvvet aldım. Rotasyon yaptı bel, omuzlar.
0: Böyle.
1: Şimdi oldu. Güzel. Evet, ama bana.
0: Hedef noktası bana. Evet.
1: Direkt güzel. Kafa gelmesin, omuzlar rotasyon yapsın. Çenemi hedef al. Çok güzel.
0: Böyle.
1: Şimdi oldu. Bir de sağ sol var. Korkum, İkisini birleştireceğiz.
0: De. Evet.
1: Al gardı tekrar. Ufak adımlarla bir sağ direk. Adımla birlikte rotasyon yaptığım sol direk vurdum. Sağ direk. Gel. Çok güzel. Bir daha. Bravo. Ciddi yapıyorsun ama.
0: Bir de şu kameraya söyleyebilir miyiz?
1: Ciddi yapıyor. Çok iyi.
0: Evet.
1: Gel bir daha.
0: Şimdi yapamam.
1: Yaparsın. Gel sağ. Sol. Şimdi sadece bir iki ufak düzeltme yapacağız. Hangi yumruğu yok ayakları tekrar bozma. Gard duruşunu al. Hangi yumruğun nereden çıkıyorsa başlangıç noktana onu geri al. Diğerini vururken diğeri de direkt yanağının yanına gelsin. Gel bir daha. Bir. Yanakta. Bravo. Şimdi sağ direği vurduktan çekerken direkt sol çıksın. Çektikten sonra değil aynı anda. Bir, iki. Daha hızlı. Çok güzel.
0: Bir dakika. Ben bayağı dövüyorum şu an. Evet.
1: Eldiven giyebilir şimdi.
0: Oo, eldiven seviyesine geldik mi?
1: Bence giyelim.
0: Bence de.
1: Bir gard duruşunu alacağız tekrar. Sizin bir yumruk mesafeniz var. Eller her zaman yüzümde olacak.
0: Yüzümü koruyorum sanki değil mi bununla?
1: Yumruklarımla yüzümü, dirseklerle de gövdeyi koruyorum.
0: Tamam.
1: Bir yumruk mesafeniz var. O da her zaman sağ direği vurduğunuzda dirsek kırık kalmayacak şekilde buna vurabiliyorsanız bu sizin yumruk mesafesi. Bu şu demek. Ben sizin üzerinize geliyorsam o mesafe dahilinde geri gideceksiniz. Ben geri geliyorsam o mesafe dahilinde üzerime geleceksiniz. Ayak yapısı her zaman bu. İsterseniz başlayalım.
0: Başlayalım.
1: Sade. Güzel. Gel üzerime. Bravo. Çık geri. Gözler hep bende. At tek. Sağ sol. Çok güzel. Kaydırma. At tek. Sert vur. Bas bas bas bas. Güzel. Gel bir daha. Bas. Sağ sol. Bir daha.
0: Bir dakika.
1: Beklet. Geri git. At tek. At tek. Eller yüzünde.
0: Bir dakika. Hazırlıksız yakalandım.
1: Bunların hepsi yumruk zaten. Sağ sol. Çok güzel. Tek. Eller yüzünde. Al gardını. Eller yüzünde.
0: Ha, böyle yapacağım.

0: Bir şey soracağım. Bayağı terletiyor.
1: Çok terletir. Çok terletir.
0: Pilatesi bırakıp kickboksa mı başlasam acaba? Beni buradan hocam duyuyorsa geri almayacak bir daha beni derse. Bir ara verebilir miyiz? Evet, burada ara verdim kendime.
1: Bir de tekmeye bağlanalım. Tekme atarken yaptığımız belli bir kural var. Genelde vurma şeklim diz eklemin aşağısındaki kemikle bilek eklemin arasındaki kemikle vuruyorum. Kibia dediğimiz kemik. O kemiği vurduğumuz bölgeye tamamıyla oturtturacağız. Üç çeşit tekme var. Yukarı, aşağı, orta diye. Push kick var, arka geri tekme de var. Onları hiç katmayalım. Aşağıya vurulan tekme low kick. Yukarı vurulan tekme middle kick. Kafaya vurulan tekme de high kick diye geçiyor. Ben hepsinde de kaval kemiğimle vuruyorum. Ayak bileğiyle falan değil, tamamıyla kaval kemiği. Yani tamamıyla kemikle vuruyorum. Vuruş şeklimde sol vuruyorsam yerdeki destek ayağım karşı tarafa dönecek şekilde tüm kalça eklemini hareket ettirecek şekilde yumruk tekme atacağım. Şimdi isterseniz bir deneyelim. Bir low kickle deneyelim. Sol tekme, sağ ayak yine önde. Dediğim gibi kaval kemiği tam buraya denk gelecek şekilde. Güzel. Orada biraz ayak dönecek. Sağ ayağı döndürün. Yerdeki ayağınız da dönsün.
0: Olmadı, bir dakika.
1: Oldu, oturmadı
0: sadece.
1: Olmadı
0: bir daha.
1: Evet, sert vur. Biraz daha yukarı.
0: Bu ellerimi ne yapacağım?
1: Sağ eliniz yüzünüzde, sol eli aşağıya iteceksiniz. Bravo. Çevir kalçayı biraz. Sert vur.
0: Hocam dikkat edin, benim ayarım yoktur.
1: Çok yedik. Bir daha. Bravo.
0: Kesinlikle kickboksa başlıyorum. Çok hoşuma gitti.
1: Şimdi bunu yumrukla bağlaştıracağız.
0: Sinirimizi de alıyoruz değil mi böylelikle? Herkes, rahatlıyoruz.
1: Kadınlar genelde hep ondan geliyor.
0: Öyle mi?
1: İş stresi, erkekler ondan dolayı hep stres atmaya geliyorlar.
0: Bizi strese sokuyorsun, sonra buralara gönderiyorsun değil mi? Evet. Buradan erkeklere sesleniyoruz.
1: Şimdi sağ direkt, sol tekme atacağız. İkisini birleştireceğiz. Sağ direkt, sol tekme.
0: Ha, bir dakika. Tekme atacağım.
1: İlk önce yumruk. Vurduk. Bravo, çok güzel.
0: Tamam, anladım.
1: Gel bir daha. Evet, çok güzel. İki, ayağı öne bas. Hemen sağ tekme çıkar. Çok güzel.
0: Tamam,
1: eller hep yüzünde. Geldik. Bir, vur. Bravo. Biraz daha kalçayı çevir. Tekmelerde. Gel tekme. Düşür öne.
0: Olmadı.
1: Sol ayak biraz gelecek. Öne gelsin.
0: Tamam. Geride kaldı.
1: Gel bir daha deneyelim. Vurdun. Bas. Çok güzel. Al elleri yüzüne. Ayak değiştir. Tek. Tek. Şimdi. Gel tekme. Bir. İki. Bravo. Gel bir daha.
0: Güzel.
1: Bas. Çok güzel.
0: Çok zevkli ya. Şuralarım biraz ağrısa da bir süre sonra alışacak değil mi?
1: Bir süre sonra alışıyor. Onlar her zaman oluyor.
0: Şuralarım kimlikler acıyor. Geçtiğimiz günlerde de bir yerde düştüm ben çekimde. Yara bere içinde zaten oralar şu an.
1: O zaman daha çok acıyor.
0: Daha çok acıyor.
1: Şimdi maç yapacağız.
0: Öyle mi?
1: O seviyeye geldik artık.
0: O zaman sevgili seyirciler, biz maça geçiyoruz.

0: Vuramıyorum şimdi şey az önce korumalıklara vuruyordum da size vuramıyorum hocam ya.
1: Niye?
0: Bilmiyorum.
1: Aynısı. Birine sinir olduğunuzu farz edin. Bir yumruğu atın. Evet. Güzel. İkili, üçlü.
0: Ben gülmekten maç yapamıyorum.

0: köcsülő.
1: Zseb!
0: Ben bittim şu anda.

0: Kapat gardını, kapat gardını. Dönme sırtını.
1: Hocam yeter. Gerçekten yeter. Çok yoruldum ya. İyi miydim?
2: Süper.
1: Çok sıcak ya. İnanılmaz terledim. Tükendim, bittim. Sevgili seyirciler, benden bu kadar.
0: Tuğba bugün kickboksun çok kolay olduğunu sanıyordu. Gerçekten zor ve efor sarf eden bir spordur. Güç gerektiren bir spordur. Bir de en zor kısmı da insanlara vurabilmektir. Dövüşürken en çok onu kaçırdı. İnsanlara vurmaktan imtina ediyordu. Ama tabii ki de şiddete hayır diyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Hocam tükendim ben.
0: Kaldır elleri, bağırma.
1: Havlu geldi hatta. Bitti o zaman. Ne diyoruz? Evet sevgili seyirciler. Bugün ben boyumun ölçüsünü aldım. O kadar öyle kickbox diye öyle demeyle de olmuyormuş. Değil mi Yunus Hocam?
0: Zordur. Çok zordur.
1: Bayağı zor ve inanılmaz terledim. Bir yarım saat 45 dakikadır ringdeyiz. Bayağı terledim. Hani bir saat pilates yapıyorsun bu kadar
0: 15 dakika boks diyelim.
1: Değil mi?
0: Öyle.
1: 15 dakika boks yetiyor yani. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Elinizi sıkamıyorum. Dostluk kazandı.
0: Güzel, kendinize iyi bakın.
1: Çok teşekkürler. Efendim ben bugün Kalamış'ta çok güzel bir otelin spor salonuna konuk oldum. Burada efendim kickboks nasıl yapılır bunu öğrenmeye çalıştım. Artık tükendim. Bence kolay mı sandığını burada noktalayalım. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Bekle, aç gözlülük yok.
1: Açık havada öyle acıkıyor ki insan.
0: Hadi, her şey hazır. Abini çağır da gel. Çabuk ol, etler soğuyacak.
2: Pekala.

0: yaptın abi? En sevdiğim eşarbımdı.
1: Zavallı ayağına kırmış. Sana yenisini alırım. Hadi bakalım.
0: Ne kadar merhametlisin abi.
1: İnsansak öyle olmak gerek. Elimizden geldiğince zayıf.

0: Yaralılara, yoksullara, sakatlara el uzatmalı, yardım etmeliyiz.
1: Herkes senin gibi düşünse?
0: Ben kendime düşeni yapıyorum. Elimden geldiğince de yapacağım. Şimdi söyle bakalım, yemekte ne var?

0: 10 senelik evliler. Sanki bugün tanışmışlar gibi hala.
1: Abicim bir tanedir.
0: Yengen de. Biz de onlar gibi olabilecek miyiz acaba?
1: Olacağız sevgilim. Çünkü evliliği dünyanın en mutlu çiftinden öğrendik.
2: Ne yazık, tatilimiz bugün bitiyor.
3: Her iyi şeyin bir sonu vardır.
2: Her kötü şeyin de.
3: Allah kötüyü göstermesin bize.

0: Sevgi, yarın erken gel de alışverişe birlikte çıkalım. Olur mu?
1: Olur yenge.
2: Güzel tatil için çok teşekkürler.
3: Bir şey değil, güle güle.

0: Şimdi gazete okumanın sırası.
1: Merhaba çocuklar.
2: Oh. Hoş geldin Orhan.
3: Hoş geldin.
4: Hoş geldiniz.
2: Bakıyorum tatil yaramış Orhan. Çakı gibisin maşallah.

0: Şuraya bak. 14 yaşında bir öğrenciyi kaçırmışlar. Sonra da ırzına geçip öldürmüşler. Bunlara insan değil, hayvan bile denmez.
1: Sen tatlı tatlı eğlenirken şehirde kan gövdeyi götürdü.
2: Polis istatistiklerine göre birinci hafta 5, ikinci hafta 7 cinayet.
1: İstanbul artık namuslu insanların rahat yaşayabileceği şehir olmaktan çıktı. Kendine güveniyorsan hava karardıktan sonra karını al da şöyle bir Beyoğlu'na çık.
3: Merhaba Orhan, hoş geldin.
0: Hoş bulduk Kemal abi.
3: Özledik seni, nasılsın bakalım?
0: Geri dönüp cinayet istatistiklerini öğreninceye kadar keyfim yerindeydi.
4: Yürü!
5: İşte! Şu koca karılarda ne yaşar?
6: Aa, ben hükümet olsam bir kanun...
5: Tüm morukları idam!
7: Allah kahretsin, Allah cezanı versin.
8: Ver bakayım, ver bakayım.
9: Minik el portakallar, elmalar Amasya'nın. Minik el portakallarım var. Amasya'nın elmalar.
5: Ah!
9: Hey, hani parası?
5: Al parasını!
8: Benim kusanımı veremeyeceğim!
5: Allah be, fıstıklara bak!

0: Elleri yüklü, çantalara şişkin, arpa gani olmalı.
1: Geç kaldık galiba. Daha evde yemek hazırlayacağım.
2: Ben sana yardım ederim yengeciğim, üzülme sen.
3: Karı anahtarla açtı kapıyı.
4: Evde kimse yok demek ki.
5: İçeriye süzüldük mü, gazel atsalar kimse duymaz.
2: Şu kadarcık şeye 180 lira verdim.
1: Haklısın yenge.
2: Üstelik yağ da bulamadık. Bakıver Sevgi.
1: Kim o?
6: Posta!
2: Ne istiyorsunuz?
0: Manyet güzelim.
2: Çantalarımız mutfakta.
6: Bunda da 20.
7: Bir şey numara yapmayın. Sizin gibi zengin insanlarda bu kadar mı para olur?
2: Başka para yok yanımızda. Alışverişten artan bu kadar.
6: Biz para istiyoruz, para!
1: Yengem doğru söylüyor. Gerçekten size verecek başka paramız yok.
6: Neymiş? Başka paraları yokmuş.
2: Sevgi!
1: Ah!

0: Nasıl Doğan bu zemin katın projesi?
1: Çok iyi. Sığınak yerlerini falan çok iyi ayarlamışsın.
2: Buyurun. Orhan Bey, telefon.
3: Kim arıyor?
2: Damadınız.
3: Evet Cahit.
4: Bir mesele var Orhan abi.
3: Gene sevgiyle aranızda mı? Bıktım artık sizin bu meselelerinizden.
4: Hayır. Bu sefer ciddi bir şey. Sevgiyle yengemi ilk yardım hastanesine götürdüler.
3: İlk yardıma mı? Ne oldu? Başlarına bir şey mi geldi?
4: Ben de fazlasını bilmiyorum.

0: Size telefon açtım.
1: Ben hemen çıkıyorum. Hastanede buluşuruz. Ne oldu? Kaza mı?
0: Memur bey daha iyi biliyor. Ambulansla beraber geldi.
2: Bütün bildiklerimi damadınıza anlattım. Daha fazla bilgi isterseniz merkezden öğrenebilirsiniz.
1: Açık konuş şahit. Neden anlatmıyorsun olanları?
0: Bana da fazla bir şey söylemediler. Dövmüşler ikisini de. Sevgi sayıklıyormuş. Söylediklerinden postacı diye üç kişinin eve girdiğini çıkarmışlar.
1: Filiz?
0: Kendinde değilmiş.
1: Yoksa bir şey mi oldu Filiz'e?
0: Bilmiyorum.

0: Ne zaman çıkacak bu doktor? Saatlerdir bekliyoruz burada.
1: Geleli 5 dakika bile olmadı Orhan abi.
2: Karnınız kurtuldu sayılır. Teskin edici iğne yaptık. Uyuyor.
0: Doktor.
2: Başınız sağ olsun. Maalesef kurtaramadık.

0: Bizde kalsanız bir süre, yalnızsınız.
1: Hayır. Filiz sanki evde bekliyormuş hissi var içimde. Merkeze de uğrayacağım. Belki yeni bir gelişme vardır. Sevgi. Yavrum.

0: Orhan Bey bilgi almaya gelmiş efendim.
1: Buyurun oturun Orhan Bey. Hemşireniz nasıl?
0: Hala kendinde değil komiser bey.
1: Kendine gelebilse belki bize yardımcı olabilir. Hiç olmazsa suçluların eşkalini verebilir. Bizi suçlulara götürecek bütün delillerden yoksunuz. Hiçbir ipucu yok. Parmak izi kayıklarına da rastlanamadı.

0: Nerede Sevgi?
1: Hastaneye kaldırdı.
0: Neden?
1: Krizler sıklaşınca doktor lüzum gördü. 2 gündür şok tedavisi uyguluyorlar ama bir faydası olmadı.
0: Ne biçim doktor bunlar? Oradan alıp memleketin en meşhur doktorlarına götüreceğim.
1: Zaten Sevgi'yi tedavi edenler en meşhurları. Hepsi profesör.
0: Peki elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz böyle?
1: Başka çaremiz var mı sanki?
0: Yürü, hastaneye gidiyoruz.
2: Evet.

0: Nereye kaçıyorsun lan velet?
1: Bırak beni!
0: Yürü ulan!
1: Yapma abicim! Bırak, ne olursun bırak abi!
0: Defol git buradan!

Affet beni Filiz. Birini öldürdüm dün gece. Korkunç bir şeydi bu. Ama pişman değilim. Öldürmeye devam edeceğim. Topluma mikrop saçan, onları mutsuz bir dünyaya götüren bu pislikleri ortadan kaldırdıkça sanki senin ve kız kardeşimin intikamını almış olurum.

0: Aa, hoş geldin. Erkencisin Orhan. Seyahat nasıl geçti?
1: İyi. Otel için çok iyi bir arazi. Şirket için karlı bir iş olacak.
0: Evet. Epey karlı. Hepinize iyi prim düşer. Ben şu rapora bir göz atayım.
2: Azılı sabıkalılardan Gaddar İsmail öldürüldü.
3: Kimliğini tespit ettiniz mi?
4: Evet komiserim. Ünlü sabıkalılardan Gaddar İsmail. Haraç, esrar ve ırza tecavüz, kaçakçılıktan dosyaları var. Ayrıca silahlı soygundan aranmaktaydı. Cinayet sebebi ne olabilir?
3: Parasına dokunmamışlar. Silahı da patlamadığına göre bir kadın meselesi olabilir.
0: Çıkmıyor musun hala?
1: Şunu bitireyim de.
0: İyi çalışmalar.
5: İyi çalışmalar.
6: İyi çalışmalar.
7: Alas mı aldık Orhan Bey?
5: Güle güle.

0: çıkar ulan paraları.
1: Hayır, çıkar. Çıkar. Oraya, lan. Çıkar.
2: Ne olur bırakın beni.
1: Belanı aramıyorsan defol git buradan.

0: Nasıl bir adamdı, tarif edebilir misin?
1: Vallahi ne diyeyim? Karanlıktı, seçemedim. Hem görüyorsunuz gözüme vurdular.
0: Uzun boylu mu, kısa boylu muydu? Elbisesi, saçı?
1: Kısa, kısa boylu, şişman. Galiba saçları döküktü. Ama iyi göremedim.
0: Ölülerden çıkan kurşunları balistik şubesine gönderin.
2: Başüstüne.
0: Aslında çok iyi gördün, değil mi?

0: Sevgi, yavrum. Kardeşimi kurtarmanın bir yolu, bir çaresi yok mu doktor?
1: Kardeşiniz için elimizden geleni yapıyoruz Orhan Bey. Sabırla, umutla bekleyin.
0: Umut. Kardeşimin yaşaması umut. Sebep olan katillerin yakalanması umut. Umut insanların kendini aldatması mı doktor?

0: Yine aynı silahın kurşunları.
1: Ne düşünüyorsunuz komiserim?
0: Durumu incelersek şunları görüyoruz. Bir, ölenlerin birbirleriyle uzaktan olsun bir akrabalıkları yok. Demek ki kan davası olamaz. İki, ceplerindeki paralarına da dokunulmadığına göre cinayetler soygun amacıyla da yapılmıyor. Üç, öldürülenlerin hepsi sabıkalı takımı. Bunları kim ve neden öldürür? Mantık açısından bir tek sebep olabilir. İntikam. Evet, intikam. Böyle heriflerden kendisi veya yakınları zarar görmüş birisi intikam alıyor.
1: Bu kadar bilgi bizi nereye götürür?
0: Şimdilik hiçbir yere. Çözülmesi zor bir durumla karşı karşıyayız. Ama her zaman olduğu gibi sonunda başaracağız.
1: Gazeteciler sıkıştırıyor. Ne söyleyeceğiz onlara?
0: Her zamanki gibi elimizde deliller olduğunu, katilin izi üzerinde olduğumuzu söyleyeceğiz.
2: Banliyö'de gecenin son trenlerine dadanan manyaklar, yolcuların can ve mal emniyetlerini tehdit ediyor.

0: Lambaya püfte. Ağırlık yapma sen. Otur lan.
1: Yok. Anne simidi mi aldı?
2: Sus çocuğum, ben sana başka alırım.
3: Ayıp değil mi? Ne rahatsız ediyorsunuz herkesi?
0: Birader bey ne buyurdular?
3: Fazla kaçtınız ama.
0: Kaçmadık, buradayız hanım.
3: İstasyonda polise vereceğim sizi. Ne yapacakmış?
0: Polise verecekmiş.
4: İnsan aldığı paranın karşılığını vermeli.
5: Demin koca kamyonu bir başına kim yükledi müdür bey?
4: Bana ne?
6: Ya kirayı artırın ya da çekin!
7: Milyaları sende.
5: Çıkar mı sanki?
7: Ya çıkarsa?
5: Bir koşu gidip evi bir daha arayayım.
7: Gecenin bu saatinde deli danalar gibisin.
5: Bilal.
7: Bana çıktı öyle mi?
4: Antrikot, pirzola falan hepsi ağzına layık Osman'ım.
5: Şu bileti bir bulsam da ak mı kara mı bir görsek ya.
7: Yarım milyarlık kar teklif ediyorum.
8: Yalancı.
5: Ya ben çıktı demedim ki.
9: Talih Kuşu. Bugün 18'de TV4'te.
10: A101'de tazenin yıldızları. Filiç bonfilenin kilosu 199 lira.
11: Ama ne otel.
12: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Servis geldi. Çanta hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
6: Üzüm.
7: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Temel ve Kako arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: A101'de tazenin yıldızları. Filiç bonfilenin kilosu 199 lira.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın. Trivago.

0: da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.

0: 4 arkadaşımızla birlikte.
1: Ne diyor?
2: Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik.
3: Abacus.
5: Kasa.
6: Marul.
7: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: Kilosu 99 lira 50 kuruş. Şeftalinin kilosu 69 lira 50 kuruş.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
15: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
17: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: katı, bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Kivi börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: A101'de tazenin yıldızları. 15'li yumurta 59 lira.

0: Doğan'ın terfi şerefine.
1: Parası Cevdet'in başına.
2: Teşekkürler.
3: Şimdi ara haberleri veriyoruz. Esrarengiz katil dün gecede iki kişiyi öldürdü. 3 ayda 3 cinayet. Şimdi cinayet masası şeflerinden komiser Necati Polat'la bu konuda basın ilgililerinin yaptığı röportajı yayınlıyoruz.
4: Esrarengiz katil hep kanun dışı kişileri öldürdüğü için halkın ilgisini, hatta biraz garip ama diyebilirim ki sevgisini topladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
5: Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki katil yanlış ve olumsuz bir yoldadır. Çünkü suçlularla savaşmak yalnız kanun ve polisin görevidir. Eğer şu andaki konuşmamızı dinliyorsa kendisinden televizyon aracılığıyla bir ricam var. Bu işten vazgeçip polise teslim olsun. Kendisine insanca davranılacağına yetkilerime dayanarak söz veriyorum.
1: Şu işe bak, polis katili yakalayacağına teslim olmasını rica ediyor.
6: Sizce bu adam deli olabilir mi?
5: Hayır. Karşımızda bir deli olduğunu sanmıyorum. Yaptığının çılgınca bir iş olmasına rağmen.
6: Meçhul katil serserilere savaş açalı, hırsızlık, ırza geçme ve diğer olayların azaldığı söyleniyor. Doğru mu?
5: Hayır, bu doğru değil.
4: Doğru olsaydı bile gönüllü katillere örnek olmasın diye gene aynı cevabı verirdiniz değil mi?
5: Şu anda böyle faraziyeler üzerinde konuşmayı faydalı görmüyorum. İdamlık mahkumları bile öldürse amacımız katili bir an önce yakalayabilmek.
6: Evet. Emniyet müdürlüğü.
7: Temmuz ayından beri şehirde işlenen cinayetleri ben işledim.
6: Bir dakika ayrılmayın. Komiser Necati Bey'e bağlayın. Cinayetlerle o uğraşıyor. Katil olduğunu iddia eden 25. kişi.
5: Tamam, anlaşıldı. Tevkifiniz için derhal bir devriye arabası gönderiyorum. Yahu memlekette çok katil heveslisi varmış. Bu paketin üzerindeki adresten Şişli'den alındığı anlaşılıyor. Esrarengiz katilin bu çevreden biri olması kuvvetle muhtemel. Hemen Şişli ve Levent civarında kendi ya da ailesi sabıkalılardan zarar görmüş kimler varsa tespit edin.
8: Başüstüne efendim.

0: Balistik raporuna göre kurşunlar gene aynı tabancadan atılmış. Ama bu sefer ikisini de yakaladığı yerde öldürememiş. Yaralı olan serseriyi hanginiz götürdünüz hastaneye?
1: Ben komiserim.
0: Ölmeden önce bir şey söyledi mi?
1: Vurdum, bıçakladım dedi.
0: Demek bizim kahraman yaralı.

0: Alo, Orhan.
1: Gelmeyince merak ettim. Hasta mısın?
0: Ateşim var biraz. Üşüttüm galiba. Kalkamadım.
1: Kalkmana da lüzum yok. 3-5 gün dinlen istersen.
0: Fena olmaz.
2: Geçmiş olsun. Arkadaşların da selamları var.
0: Teşekkür ederim. Benden de hepsine selam.
3: Kamil Süer. Hırsızlar 300 bin liralık eşya çalmışlar evinden. Hırsızlar bulunmuş, eşyası aynen teslim edilmiş. Basri Koçak. Parasını almak için yolunu kesen serseriler bıçakla alnından yaralamışlar. Failler yakalanmış, mahkum olmuş. Selim Cansu. Tüccar. Kızı kaçırılmış. Fidye istemişler, 55 yaşında.
4: Cinayet işleyecek tip değil.
3: Şoför Ahmet Karlık. Maslak'ta müşteri gibi binip parasını almışlar. Orhan Polat, mimar. 4 ay önce soygun maksadıyla evine girip karısıyla kız kardeşine tecavüz etmişler. Levent'te oturuyor.
4: Geçmişini araştırdınız mı?
5: Meşhur avcılardan Hasan Polat'ın oğlu. Babası öldüğünden beri silah kullanmaktan nefret ediyor.
4: Önemli olan silahtan nefreti değil, iyi silah kullanması. Meçhul katilin bildiğimiz tek özelliği iyi nişancı oluşu.
5: Katil Hasan iki kaşı ortasından vurulmuştu.
4: Trendeki de kalbinden. Bu adamı sen izleyeceksin. 24 saatte bir rapor istiyorum.
5: Baş üstüne komiserim.
4: Ötekileri de görelim.

0: Komiser Necati.
1: Komiserim, ben Hakkı Demirtaş. Orhan Bey şimdi çıktı. Ev boş.
0: Ayrılma, hemen geliyorum.

0: Sanırım bir ipucu bulduk. Eğer Çiyan Hüsnü'nün bıçağındaki kanla bu pamuktaki kanın grupları aynıysa doğru yolda izlemektir. Hemen laboratuvara götür, tahlil ettir.
1: Şuraya takıldım kaldım. Hmm. Ne yapacağımı bilmiyorum.
2: Orhan, bu akşam bu projeyi muhakkak bitirmemiz lazım.
3: Biliyorsunuz, Kemal abi giderken sıkı talimat verdi.
1: Ne yapalım? Madem ki Kemal abi talimat vermiş.
2: Doğru.
3: Orhan. Ne?

0: Tahlil raporu komiserim.
1: Birinci etabı atladık. Pamuk'taki ve esrarengiz katili yaralayan bıçaktaki kan grupları aynı. İkisi de 0 RH negatif.
0: Aynı gruptan yüz binlerce insan var komiserim.
1: Elimizdeki delillerle birleştirirsek esrarengiz katilin Orhan Polat olduğu muhakkak. Şimdi suç aleti olan tabancayı bulmak gerek.

0: Özür dilerim. Tanıyamadılar sizi. Arama emri var da.
1: Kardeşim bileklerini kesti. Öldü komiser.

0: Sağ ol Bekir efendi. Seni rahatsız ettim.
1: Estağfurullah efendi. Güle güle. Cevap vermiyor. Duşta falan olmasın?
2: Duş sana lazım. Çabuk çalıştığı büroya.

0: Sesini çıkartırsan gebertirim. Anladın mı?
1: Ne istiyorsun benden?
0: Alkol, biraz pamuk, bir de makas.

0: Nereden buldun bu kolyeyi?
1: Ver kolyemi hırsız herif, ver diyorum.
0: Nereden buldun bu kolyeyi?
1: Benim kolyem. Parayla aldım.
0: Nerede bulurum onları? Nerede bulurum diyorum.
2: Sarı Hasan'ı Cibali'deki Esengiller'in metruk deposunda bulursun. Manyak Sabri ile Kabak Cemal'in nerede olduğunu o bilir.

0: Sarı Hasan sen misin?
1: Benim, ne istiyorsun?
0: Manyak Sabri ile Kabak Cemal'i arıyor. Bunlar mı?
1: Onlar ne olacak?
0: Onu tanıdın mı?
1: Tanısam ne olacak?
0: Söyle, tanıdın mı?

0: Yapma. Benim suçum yok abi. Her şeyi Cemal ile Sabri yaptı.
1: Neredeler şimdi?
0: Cemal Şişhane'de, Haliç apartmanı çatı katında oturur.
1: Sabri!
0: Onu geceleri silahlardaki metruk tuğla harmanında bulursun. Bak, dinle abi. İnan ki ben bir şey yapmadım. Hepsini onlar yaptılar. Ben suçsuzum abi. Ben suçsuzum abi. Kulur kölen olayım. Ne olur yapma.

0: insan aldığı paranın karşılığını vermeli.
1: Demin koca kamyonu bir başına kim yükledi müdür bey?
0: Bana ne?
2: Ya kirayı artırın ya da çekin.
3: Milyaları sende.
4: Çıkar mı sanki?
3: Ya çıkarsa?
1: Bir koşu gidip evi bir daha arayayım.
3: Gecenin bu saatinde deli danalar gibisin.
4: Bilal.
3: Bana çıktı öyle mi?
0: Ya antrikot, pirzola falan hepsi ağzına layık Osman'ım.
1: Şu bileti bir bulsam da ak mı kara mı bir görsek ya.
5: Yarım milyarlık kar teklif ediyorum.
6: Yalancı.
1: Ya ben çıktı demedim ki.
7: Talih Kuşu. Birazdan TV4'te.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
13: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
16: Yaşanacaksa.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
18: Yaşanacak. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
15: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: 3 kilo Ömür tam yağlı yoğurt 169 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?

0: Ben 4200'e buldum.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Otel mi? Trivago.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
10: Kasa.
11: Marul.
10: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
2: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
0: Ben 4200'e buldum.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Otel mi? Trivago.
15: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
17: Ömür süzme beyaz peynir 99 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
18: Siparişiniz
19: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
20: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
21: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
6: Rivayetleri.
20: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
6: Söylenceleri.
20: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
6: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
20: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
6: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
0: Ben 4200'e buldum.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Otel mi? Trivago.
17: Ömür süzme beyaz peynir 99 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
15: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir.

0: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuk mu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Gerçekten onlara gülerdim.
8: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
9: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
10: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
9: Atlarla çalışıyorum.
11: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
12: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
10: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
18: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Tarihi dokusu, coğrafi güzelliği.

0: güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.

0: Ne istiyorsun benden?
1: Bunu tanıdın mı? Kardeşimin boynundan aldığınız madalyon.
0: Benim suçum yok abi. Her şeyi manyak Sabri yaptı. Hasan da yardım etti ona. Ne olur abi, ne olur öldürme beni.
1: Öleceksin. Hem de köpek gibi. Sürüne sürüne öleceksin.
0: Yapma abi. Ne olursun yapma. Yalvarırım öldürme. Hayır, abicim, güzel abicim, öldürmeyeceksin değil mi? Ayağının altını öpeyim abicim. Hayır, öldürme beni.
2: Bir su kaçıklığı olmasın.
3: Merak etme abi, temiz mi aldın?
2: Eyvallah, sağ ol.
3: Güle güle.

0: Tanıdın mı? Kardeşimin madalyonuydu.
1: Ah!

0: Ayıp oğlum, ayıp. Utanmadan ense yapıyorsun. İnsan aldığı paranın karşılığını vermeli.
1: Demin koca kamyonu bir başına kim yükledi müdür bey?
0: Bana ne? Kalk, kalk. Sen eşek olursan sırtına semer vuracak çok olur.
1: Doğru. Patron nasıl? Bugün keyifli mi?
0: Niye sordun?
1: Zam isteyecektim de.
0: Ah, aman tam zamanı oğlum. Lokum gibi yumuşak bugün. Neşeli mi neşeli. Az önce şarkı söylüyordu.
1: Aman ne iyi. Neşesi kaçmadan gideyim bari.
0: Git, git. Çabuk git.
2: Ulan ben adamın ağzını... Senedi nasıl ödemezsin? Kaç defa erteledim ulan? Gel. Anlamadım. Ulan ne kas kafalı herifsin sen? Sana gel demedim ben. İstiyorsan gel. Paramı da getir. Yoksa anlarım ha. İcraya veririm ulan. Benim paramı yiyecek adamı parçalarım. Sana bir saat mühlet. Ne yersen ye. Osman nereye ulan?
1: Şey, kahve içer misiniz diye soracaktım.
2: Ulan benim kahve içmediğimi hala öğrenemedin mi? Niye geldin söyle bakayım.
1: Hiç. Seni özledim galiba.
2: Şimdi başlayacağım ha. Kanım tepemde zaten. Gel, gel de söyle ne istiyorsun. Kazık gibi dikilme, yaklaş. Yaklaş. Yaklaş da söyle.
1: Biraz zam isteyecektim.
2: Zam.
1: Zam.
2: Sen benden çok yaşayacaksın.
1: Yok canım. Açlıktan ölmezsem bakkal kasap manav alacak yüzünden öldürecek beni.
3: Ben de şimdi zammı düşünüyordum. Bir defa %50 oranında zam Allah'ın emri.
1: Hay Allah razı olsun.
3: Aa daha bitmedi. Sonra senede 3 maaş ikramiye, 1 ay ücretli izin, bayramlarda giyim kuşam.
1: Oldu olacak yakacak yardımı da yap.
3: Yaptım gitti. Bak sana söz Osman. 5 milyarı alınca bu dediklerinin hepsini yapacağım.
1: Hangi 5 milyar?
3: İşte bu 5 milyar. Talih kuşu başıma konunca. Tamam mı?
1: Sana talih, bize de kör salih.
3: Yok ulan, söz dedik.
1: Oo, çıkacak mı bakalım?
3: Ya çıkarsa?
1: İnşallah.
3: Benim insaniyetim bu kadar. Saray gibi evimde bedava oturuyorsunuz. Ya kirayı artırın ya da çıkın.
4: Susun ulan, susun, susun. Tok evin aç kedileri. Amcanıza iki laf ettirmediniz.
5: Anne bakkal amca borcunu istiyor.
4: Susun ulan.
3: Son lafımı söyledim hanım. Ben evimi ziyan ettirmem.
6: Ah kardeşim, sen evinin derdindesin. Benim krallara layık kızım. Ziyanı zebil oldu.
4: Koca değil, kara yazamışım.
3: Vallahi ben onu bunu bilmem. Ay başında sizi sokağa atarım. Biraz da damadınız düşünsün artık.
7: Ne haber Osman?
1: İyilik, sağlık.
7: Ah diyordum içimden, şimdi tanıdık birine rastlasam.
1: Niye lan, borç mu isteyeceksin?
7: Yok ya! Bir tek yarım biletim kaldı. Senin kısmetinmiş. Milyaları sende.
1: Çıkar mı sanki?
7: Ah, ya çıkarsa? Al be abi.
1: Vay be, ya çıkarsa? Ver ulan, alıyorum.

0: Hayırlı olsun. Bize de bir kıyak yaparsın değil mi?
1: Sözdü lan. Hadi eyvallah.
0: Güle güle.
2: Bir tane kaldı, çekiliyor. Son bilet. Yarın çekiliyor. Bir tane kaldı.
1: Selamun aleyküm.
3: Oo Osman, buyur otur. Yap Osman'ıma bir çay benden.
1: Sağ ol amca. Sizi özledim ya. Şöyle bir uğrayayım dedim.
3: Bırak bu özleme ayaklarını. Havanın kararmasını bekliyorsun. Uyanık.
4: Esnaf takımına görünmeden eve kaçmak için değil mi? Bilmez miyiz oğlum?
1: Sizden bir şey saklanmaz zaten.
3: Kurban kesecek misin?
1: Gelecek bayram keseceğim. O zaman param olacak.
5: Nasıl yani? Miras mı kalacak?
1: Yo. İşte bu bilete milyar çıkacak. Şakir'de son bilet kalmıştı. Ben hemen kaptım aldım.
5: Oh Şakir, sana da mı yedirdi? Onda son bilet bitmez ki.
6: Osman'ım, havanın kararmasını bekleme. Bugün kasap manav erken kapattılar.
1: Onlar da yakında alacaklarını tahsil edecekler. Bol bol vereceğim.
3: Sen küçükmüş gibi konuşuyorsun
1: ya
3: be
1: çıkarsa...
3: Osman. Onu bunu bilmem. Eve geç kalıyorsun. Yenge canını çıkarır be Osman'ım.
1: Çıkarır. Bende karıdan korkacak göz var mı be? Çay kalsın, ben gidiyorum.
7: Başka ne getirdin baba? Ciklet getirdin mi baba?
1: Ne cikleti lan?
7: Misafirler var.
1: Sırası mı yani? Bu insanlar da ne saygısız ya, habersiz gelinir mi?
7: Konuşma be, orada oturuyorlar, görmüyor musun?
1: Oo, siz miydiniz? Ben de yabancı sanmıştım be.
8: Yolunu gözlemekten bıktık yani.
9: Sabrımız taştı Osman.
1: Kötü mü olalım yani? Ağır mı konuşalım? Hiç üzülmeyin. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Hesabı toptan ödeyeceğim. Ayrıca avans vereceğim.
9: Hay ağzına sağlık.
8: Biz de dardayız Osman.
1: Lafın güzel de ne zaman olacak bu iş? Ay başında. Ayıptır söylemesi, bilet aldım, milyarlar benim.
9: Şimdi küfür istedin ha. Yahu sana mı çıkacak yani?
1: Ya çıkarsa? Elimizden bir kaza çıkmadan, hadi gidelim arkadaşlar.
8: Gidelim. Yazıklar olsun.
7: İki paralık adamlara rezil ettim.
1: Ne yapayım karıcığım? Allah Allah. Sizler için yiyecek aldım.
7: Madem ödeyemeyecektin, niye borç yaptın? Almasaydın.
1: Sucukları, pastırmaları ben yuttum sanki.
7: Gözün kör olsun, bir dilim sucuğu çok mu gördüm lan kör?
10: Darla. Ben sana gül gibi kazama verdim. Boyun pasun devresin inşallah.
7: Ayranı yok içmeye, atla gider içmeye. Bir de bilet almış paraya kıyıp.
1: Böyle konuşma karıcı. Ya çıkarsa? Osman! Osman! Osman!
11: Elini çabuk tut Osman. Bu yük iki saate kadar bitecek.
1: Aman yapma müdür bey, insaf et. Bir başıma nasıl yaparım? Osman! Osman müjde! Müjde Osman'ım! Müjde! Talip kuşu sana kondu. Büyük ikramiyi sen kazandın.
12: Doğru mu söylüyorsun Şakir?
1: Ya bunun şakası olur mu be? 7.596.381 numaralı bile sende değil mi?
12: Kaç demişti?
1: 7.596.381.
12: Doğru vallahi. Aynı numara.
9: Zengin oldun Osman! Osman, zengin oldun, zengin oldun. Helal olsun sana.
5: Hem de milyarder zengin. Tam 2,5 milyar lira.
1: Zengin Allah oldun Allah. Osman. Ulan durun da biraz da ben sevineyim. Müdür.
9: Evet Osman'ım.
1: Şu yükü 2 saate kadar indirmezsen fena yaparım. Ben gidip paralarımı alayım. Yürü Şakir.
9: Başüstüne.

0: Allah karıcığım, rüyasını gördüm, büyük ikramiye bana çıkıyor.
1: Allah cezanı versin! Ah benim eşek kafam, peşimde büyük ikramiyeler dolaşırken senin gibi amortiye düştüm, puh!
0: Şu ikramiye bir çıksın, bir hafta uyuyacağım.
1: İnşallah teneşirde uyursun da ben de kurtulurum. Hadi kalk! Ulan kalksana! Ulan kalksana ulan!
0: Ne tepiyorsun? Ulan kalk! Duruyor! Oh!

0: Merhaba.
1: Günaydın kardeş.
0: Vallahi aydınlık değil, her yer karanlık. Kanıma dokunuyor Osman. Haracımızı mı yiyeceksin yani?
1: Ayıp ettin. Sen Yekün'ü topla, fatura istemem. Rüyasını gördüm, piyango bana çıkacak.
0: Bu piyango tezgahıyla ancak bir hafta bizi uyutursun. Ondan sonra yiyeceksin bakalım.
1: Çıkacak, çıkacak. Merak etme.
2: Hop hop hop! Nerede kaldın Osman? 7 dakika geciktin.
1: Vallahi dolmuş bulamadım. Otobüs desen yer yok.
2: Mazeret mi yani? Dolmuş yoksa minibüs var. Minibüs yoksa taksi var lan. Atlarsın, çek dersin.
1: Çek dersin ama parasını veremeyince şoförden bir güzel dayak yersin.
2: O kalabalık istemez.
1: Peki yapma.
2: Ceza olarak 2 saat fazla mesai yapacaksın. Hadi başla. Çalışmayana para yok. İmarathane mi ulan burası?

0: Hayrola Osman Efendi, geç kaldım bugün.
1: Sana para yetiştirelim diye fazla mesai yapırık.
0: Yarın bizim şu zam işini konuşalım.
1: Yarın, öbür gün, ne zaman olsa konuşuruz. Nasıl olsa yolumu gözdürsün.
0: Gözlerim tabii ya.
2: Kör olası babanız geldi. Koşun kapıyı açın. Kim bilir nereden geliyor?
3: Tam yemeğin üstüne geldim baba, kaynanan seni seviyormuş.
1: Aman ne demezsin, yüzünü görünce tepe tüyüm dikilir. Afiyet olsun, neler yaptın karıcığım?
2: Neler yapmadım ki, bonfile, ızgara, zeytinyağlı dolma, kaymaklı kadayıf.
1: Eline sağlık, karnım da çok acıkmış.
2: Sen benimle alay mı ediyorsun la? Bıraktığım parayla ne alınır ki? Makarnaya talip. Şu güzel endamım da hala geldi.
1: Onu bulamayanlar da var, ben makarnaya bayılırım.
2: Zıkkım lan öyleyse!

0: Amma da yedim ha. Yarabbi şükür.
1: Baba benim sünnetim ne olacak? Baltayla mı keseceksiniz?
0: Önümüzdeki ay hayır cemiyetinin toplu sünneti var oğlum.
2: Boyun devrisinden. Utanmadan hayır cemiyetinden yaparız diyor. Ben torunumun mürvesini görmek isterim.
3: Selim tutacaksın. Hukka bezli yemekli düğün isterim. O kadar.
0: Olur. Öyle yaparız. Şu piyango çıkınca en alasını yaparız.
1: Ayakkabımın altı delindi baba.
4: Benim de giyecek entarım kalmadı.
3: Ev sahibi gene geldi.
0: Dur karıcı. Ben konuşurum.
4: Leman teyze, annem sizi bekliyor. Renkli film başlıyormuş.
3: Tamam, tatlılarımızı yiyip hemen geliyoruz.
4: Tamam. Hadi.
0: Tatlılar nerede?
3: Ellerin köründe. Konuya komşuya hep yalan söylüyorum. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyorum.
4: Hadi baba, hemen gidelim de şu filmi kaçırmayalım.
0: Başlatma la filmine. Ne zaman onlara gitsek ananla kavga ederiz.
4: Niye ama baba?
0: Çünkü o görmemiş sülale bize nispet yapıyor oğlum.
5: Nasıl? Şimdi görüntü daha iyi değil mi?
4: Evet, daha iyi.
5: Ya.
6: Ay, az kalsın unutuyordum. Bugün bir kürk ceket aldım. Bakalım beğenecek misiniz?
5: İçelim Osman'cığım. Osman'cığım, diyorum ki Avrupa'ya yolum düştüğünde elimle uzaktan kumandalı bir renkli televizyon daha alayım. Şöyle gezmekte, sokakta taşınabilecek güzel bir şey. Seninki ne markaydı?
0: Ne oluyor?
5: Televizyon.
0: Televizyon mu?
5: Ha.
0: Bizde yok.
6: Vallahi ucuzluktan hiçbir şey almam. Kalitesi düşük oluyor.
3: Evet.
6: Bu kürkü butikten aldım. Nasıl?
3: Çok güzel, çok yakışmış.
2: Ben de kızım da hazır elbiseyi sevmeyiz. Hep ısmarlama giyiniriz.
5: Evine git kızım. Yeni bir kamyonet çektim Osman. Sırtım yere gelmez artık.
0: Ha öyle mi? Güle güle kullan.
5: İstersen benim arabanın yükünü doldur boşalt. El kapısında çalışacağına.
0: Sen babamın oğlu musun?
1: Durman gerekince söylerim. Beyaz Kartal Tarzan arıyor. Beyaz Kartal Tarzan arıyor tamam.
7: Tarzan dinle beni tamam.
1: Yarın maçımız var tamam.
7: Geliyoruz, tamam.
1: Görüşürüz, tamam.
6: Hadi çocuklar, buyurun masaya. Size meyve getirdim. Gel canım. Al bakalım.
0: Al. Şu çocuklar ne tuhaf. Evde sandık sandık meyve duruyor, dokunmazlar. Komşuda arsızlık ederler.
5: Çocukları rahat bırak Osman'cığım. Ya, bayramda ne yapıyorsunuz?
0: Vallahi daha düşünmedik onu. Bize her gün bayram canım.
5: biz Çınarcağa gidiyoruz. İsterseniz siz de gelin. Kamyonun arkasına alırız sizi.
3: Sağ ol. Osman'ın patronu da bizi Şile'ye davet etti ama düşünür.
0: Şile'ye mi? Nereden çıkardın bunu ya?
3: Geçen gün uğradı da söyledi ya.
0: Ha, anladım canım. Evet, Şile'yi düşünüyoruz.
5: Ya sohbete daldık, filmi kaçırdık.
0: O bir şey mi? Esas film bizim evde başlayacak şimdi.
3: Boyun posun devrilsin. Görmemiş karı. Beni çatır çatır çatlattı. Ben o karının yanında dünya güzeliyim be.
0: Öylesin elbet. Hadi yatalım artık. Bağırışıp da çocukları uyandırma.
3: Sanki çocuklarını düşünen birisin. Sefalet içinde yaşatıyorsun hepimizi.
0: Biraz daha sabır, güzel karıcı.
3: Sabırla ne düzelecek ki be?
0: Bileti unuttun galiba. Piyango çıkınca sen o görmemiş karıya nispet yapacaksın.
3: Piyango çıkınca? Allah cezanı versin emi. Ulan garanti mi sana çıkacağım, manyak herif? Kız defol, defol gözün görmesin seni.
0: Yahu sabah olacak neredeyse. Bir lokma uyuyalım.
3: Hayır, git başka yerde uyu. Sana tahammül edemiyorum.
0: Dur gitme.
3: Ulan kalksana. Ulan. Bak, ulan.
4: Ne oldu baba? Annem naz mı yapıyor?
0: Naza razıyım. Eziyet yapıyor, eziyet.
4: Eziyet mi?
0: Konuşma lan, hayvan herif.

0: Sen daha cehennem olup gitmedin mi lan?
1: Bilatimi arıyorum.
0: Ne bilati?
1: Otobüs bilati değil ya, piyango bilati. Nereye koydum bulamıyorum.
0: Biletin batsın sen, nereye sakladın?
1: Ulan 2,5 milyar cepte taşınmaz ki.
0: Ay deli olacağım, fıttırdı. Adam çıkmadan fıttırdı.
1: Ya çıkarsa?
0: Defol, gözüm görmesin seni! Ses hem herif. Allah'ım sen beni kurtar.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Ben artık sizden kaçmıyorum, tamam mı? Bu gece çekiliş var, yarın sabah trink hesap. Kadevesi bana ait.
2: Öyle olsun be Osman. Aylardır bekliyoruz, bir gün daha bekleriz.
1: Aferin. Tekkeyi bekleyen çorbayı içermiş. Hadi eyvallah.
4: Güle güle Osman.
2: Güle güle. Güle güle.
5: Yarın sabah görüşürüz Osman Efendi.

0: Gel. Ne var?
1: Malın tamamını kamyona yükledim, yolladım.
0: Ha. İşin bu, yapacaksın elbet. Zam için geldiysen yarın. Bu gece çekiliş var.
1: Yok, zam için değil, izin için. Yarın bayram. Bugün erken gideyim mi?
0: Ulan bayram bizim neyimize? Çalışıyoruz. Bu gece mal gelecek. Sabaha kadar bekleyeceksin. Mal ortada mı kalsın?
1: Peki, beklerim.
0: Alo? Sen misin? Aşk olsun, kurbanlıkları unutur muyum? 4 tane koç aldım. Şekerleri, tatlıları ısmarladım. Geçerken alacağım. Sen ne yaptın? İyi. Evdeki hazırlıklar tamam mı? Oo, aman misafirlere mahcup olmayalım. Tamam, hediyeler hazır kalacak. Bayramın ikinci günü de misafirleri atladıktan sonra Antalya'ya gideriz. Tamam mı? Bayramın tadını çıkaralım. Güle güle. Adam olun, adam. Tamam mı? Ben gidiyorum. Şurayı temizlemeyi de unutma.
1: Patron haklı. Bayram bizim neyimize? Bayram patronun hakkı.
2: Anne, bayramda biz de kurban keselim.
3: Kuruz bile kesemeyiz.
2: Neden?
3: Ula oğlum, yiyecek ekmeğimiz yok. Kurban bizim neyimize? Ah, talihsiz torunum. Ah! Kocan olacak beceriksiz yüzünden. Hepimiz sefalet çekirik. Hayırsız herif ne olacak?

0: Nereye koydun bu bileti ya? Neredeyse çekiliş başlayacak.
1: Sayın seyirciler, özel bayram programımızın akışı içinde Piyango'nun büyük ikramiyeyi kazanan numarasının ilanına geldi. Büyük ikramiye 7.596.381 numaralı yarım bilete çıkmıştır. Talihli biletin biri İstanbul'dan 329 numaralı bayi tarafından.
2: Allah! Çıktı be, çıktı!
3: Ulan Şakir ne çıktı?
4: Gene amorti bile yok.
5: Yarın bir de listeye bakar.
3: Söylesene oğlum ne çıktı?
6: Büyük ikramiye benim sattığım bilete çıktı. 329 nolu bayi benim.
3: Bileti sattığına göre ne seviniyorsun?
6: Ne demiş?

0: Der komşuda pişer, bize de düşer. Adamın başına talih kuşu kondurduk. Bir kıyakçılık yapacak.
1: Bu idaresinin yaptığı tespitlere göre 5 milyar yarım biletlere isabet etmiştir. İskenderun ve İstanbul'dan iki tarihli 2,5 milyarın sahibi olmuşlardır. Şimdi kazanan numarayı bildiriyorum. 7.596.000.
2: Hay Allah, İstanbul dedi. Yoksa ben miyim? Neredesin Bilal? Neredesin? 381. Bir koşu gidip evi bir daha arayayım.
3: Ne yapıyorsun sen? Uyumadık mı gece vakti? La Bilal'i gördün mü? Ne diyorsun be?

0: Ne haber lan Şakir?
1: Haberler sende. Gecenin bu saatinde deli danalar gibisin.
0: Bilat.
1: Sana çıktı öyle mi? 2,5 milyar.
0: Bilmiyorum ya.
1: Senin biletin 7.596.381 numara değil mi?
0: Şu dediğin numarayı gözümü sürüyor ama bileti bulamıyorum.
1: Bırak bu ayakları. Askıntı olmasınlar diye saklıyorsun. Merak etme. Benden çıkmaz.
0: Laf anlamıyorsun be Şakir. Biletimi bulamıyorum. İş yerini bir daha arayacağım.

0: Yok, yok. Burada da yok Allah'ın cezası. İşin yoksa şimdi bir de çöpleri topla.
1: İskenderunlu talihlinin resmine bakın. Nasıl da kasılıyor.
2: Kasılmaz mı be? 2,5 milyar.
1: Bizim bilet de Osman'a çıktı. Ne yapacak acaba? Fıttırır diye korkuyorum.
3: Nereden çıkarttın Osman'ı be?
1: Baksana benim gözüme. Dün gece yarısı gördüm. Sokaklarda deli danalar gibi dolaşıyordu.
4: İki çay ya!
1: Derler mi? Yakında bombası patlar.
5: Mehmet Efendi, he. Bir telefon edeceğim.
2: Evet bakalım.
6: Evet, alo. Halkla İlişkiler Bürosu, buyurun.
7: Seni böyle
8: tamam, peki.
6: Tamam. Hayır, piyangonuzda mutalicesini henüz tespit edemedik.
9: Ben 329 nolu seyyar bayi Şakir Sucu. İstanbul talihlisine bileti ben sattım. Adı Osman Abalı.
1: Adresi veriyorum.
6: Küflüce mahallesi, bir dakika. Nar Çiçeği Sokak 23 numara. Teşekkür ederim. Alo, yazı işleri. Piyangonun İstanbul talihlisi bulundu.
9: Müjde arkadaş, müjde. Büyük ikramiye bizim Osman Abalı'ya çıkmış.
10: Sahi mi söylüyorsun?
11: Duydun mu? Bizim garibana çıkmış, çok sevindim.
1: Kime çıkmış, kime çıkmış?
11: Osman'a. Ah. Tam 2,5 milyar. Oo. Ermiş, bana çıkacak diyordu.
1: Oh, deme ya, ayıp ettik herife. Sana borcunu öder artık.
11: Borç ne demek? Severim Osman abimizi. Dükkan onundur.
1: Hadi eyvallah.
11: Kesmece! Kesmece bunlar! Hadi kesmece bunlar! Kesmece!
12: Geldim, geldim! Kim bilir hangi alacaklı geldi.
1: Merhaba! Misafir kabul eder misiniz?
12: Sıktın ama Celal Efendi. İkide bir de kapıya dayanıyorsun.
1: Aa, ben mi? Tövbe tövbe! Çocuklara bisküvi getirdim. Müsaade et geçeyim.
12: Ne bisküvisi ya? Hangi dağda kurt öldü? Allah Allah!
1: Çocuklar! Çocuklar! Gelin gelin, bakın Celal amcanın size ne ciciler getirdi! Ver bakayım biraz.
12: Tam için ayak yapıyor.
1: Al bakayım.
12: Kim eski bir evine şeref sen veriyor. Al başına çarp. Dakikada bir zam için kapıya gelinmez ki. Görmemiş adam.
1: Ben zam için gelmedim ki valide hanım. Ne? Tebrik etmeye geldim.
12: Seyran Bey, Seyran Bey, neyi tebrik ediyorsun?
1: Piyango tebriği. Osman kardeşime 2,5 milyar çıktı.
12: Ne? 2,5 milyar mı? 2,5 milyar.
13: Amacım 2,5 milyar bana çıkmış.

0: Buna ne derler?
1: Ne derler?
0: Suçüstü derler. Utanmadın mı ha? Görev başında uyumak. Gece beşik mi salladın lan?
1: Hayır, beşik sallamadım. 20 ton yükü indirip bindirdim.
0: Bedava mı çalışıyorsun lan? Avuç dolusu para veriyorum sana. Aklını başına topla. Yoksa ekmeği atarım ha.
2: Osman abi, Osman abim benim. Abicim, canım abi.
0: Kimsin sen ya?
2: Ben Şakir Sucu, Seyyar Bayi. Artık Nimet abla kadar meşhurum. Osman abim de milyarder.
0: Sabah sabah ne saçmalıyorsun ya? Ne milyarderi?
2: Piyango milyarderi. Osman abime bileti ben sattım.
3: Doğru mu? Osman'ım.
1: Doğru. Ben bundan bir bilet aldım.
0: Tebrik ederim. Para sana yakışır. Ah, ne kadar sevindim bilemezsin.
1: Ortada bir şey yok. Biletimi bulamadım ki.
0: Aferin. Bu numara çok iyi. Leş kargaları başına üşüşmesin. Biraz sakla.
1: Vallahi sakladım ama bulamıyorum. Neyse, şu malı yükleyeyim yoksa benim ekmeği atarsın.
0: Aa, ne demek kardeşim, burası senin yahu. Sen benim işim değil, kardeşimsin. İş kalsın, senin sıhhatin önemli. Hadi doğru evine. Bir güzel istirahat et. Seni arabamla gönderirim Osman'ım. Hadi sen de, hadi sen de, sen de, hadi bakayım, hadi.
4: Ne şanslı adam bu ya.
0: Adam değil o. Beyefendi. O kadar.
4: Beyefendi.
5: Bak çocuğum oraya.
6: Bakın tamam. Çok güzel. Bir tane daha lütfen.
5: Yeter yeter. Silişler gözüme. Ayol Zünal, evin içi belediye otobüsüne
7: dönüyor. Milyarder olarak neler hissediyorsunuz?
5: Bir şey hissedemiyorum.
8: Hay, ben size söylemiştim Valide Hanım. Bu ev size küçük. Daha geniş bir yer bulalım size.
5: Düşünerek. Ay sanki evde düğün var. Ama ne gelin ortada ne de damat. Ula baban nerede ula? Yemeğim var. Hoşçakalın gözlerde. <mı? gülüyor>
8: 2,5 milyar.
7: İyi para.
8: Güzel para be.
7: Güzel para. Ben geçerken bir uğrayayım dedim. Herhangi bir arzunuz var mı?
5: Sucuk pastırma gönder birkaç kilo.
7: Tamam.
5: Halis tereyağından varsa bir koli de ondan.
7: Oldu oldu.
5: Tamam.
7: İşte dükkanınızı hemen yolluyorum.
5: Tamam.
0: Et göndereyim, ağzınıza layık.
5: Aman etleri kayış gibi. Ama neyse, sen pirzolayla bonfile gönder.
0: Emredersiniz yengeciğim, emredersiniz.
8: Bir sandık çikiten muz ayırdım yenge hanım size.
5: Tamam, ne dediysen onu da
8: gönder. Bir boş verir misiniz, varsın yenge hanım.
9: Biraz gülümseyin.
10: Babam geldi! Babam geldi, annem de ususluyor.
0: Osman geldi, Osman!
1: Sen git kardeş.
9: Hadi bana eyvallah.
8: Yok ya, gel bir çay içelim sakin kafayla gel.
0: Eyvah, seni ezecekler.
9: Nasıl parayı ne zaman alacağınızı söyleyin Osman Bey.
0: Bir dakika, kardeşim abilendimi bulamadım.
9: Gel. Osman Bey, lütfen birkaç kelime bir şey.
0: Gebertecek bunlar beni ya.
5: Gel kocacığım, otur şöyle, yorgunsundur bir tanem. Ulan koşacağız gel.
11: Kızım, damadımın çoraplarını çıkarsana, bülemiyor resim.
12: Aslan ben babacığım, artık oğlunun sünnet düğününü en kral şekilde yaparsın.
1: Ulan oğlum. Ben paranın, sen yükünün derdindesin. Söylüyorum, anlamıyorsunuz.
12: Neyi anlamıyoruz?
1: Herkese söyledim, size de söylüyorum işte. Daha ben bileti bulamadım ki.
11: Aman oğlum, biz yabancın mıyız? Canların, ciğerlerin değil miyiz? Akıllı damadım benim.
12: İyi yapıyorsun kocacığım. Bu sır aramızda kalır.
11: Hiç merak etme, bak.
1: Hay Allah, şu bileti bir bulsam da... Ak mı, kara mı bir görsek ya. Bilet evin içinde ama nerede? İyi kayna.

0: Leman? Leman neredesin?
1: Uyandın mı kocacığım?
0: Bilmem ki. Rüya mı acaba? Sen erken kalkmışsın.
1: Bir kadın kocasından erken kalkmalı tatlım. Çayını demledim, kahvaltını hazırladım, gömleğini pantolonunu ütüledim. Sen istersen biraz daha yat.
0: Olmaz, işe geç kalırım.
1: Hala çalışacak mısın?
0: Çalışmasam ne yeriz ya?
1: 2,5 milyar kocacığım, hem de çatır çatır yeriz.
0: Yahu daha bileti bulamadımdır ha.
1: Benim kurnaz kocacığım, iyi yapıyorsun, iyi yapıyorsun. Hadi sofraya bekliyoruz. Ama istersen seni kahvaltının yatağa getireyim.
0: Yo ben gelirim.
1: Hadi gel.

0: maşallah. Bir kusüte eksik.
1: Onu da ısmarladım kocacığım, getirecekler.
0: İyi ama bu derenin suyu nereden gelir?
1: Talih kuşundan aslan damadım benim. Baba sucuk yağcılı. Parayı görmediler ama kokusunu aldılar ya, bütün esnaf ıtaberi taşıyor eve.
0: İş çıkınca başımıza taş yağdıracaklar ama. Eyvah, alacaklılar.
1: Kuşun ile şurada kapıyı açın. Aman kocacığım, milyarder olduğunu unutursun sen.
0: Ama cepte 10 liram yok.
1: Olmasın. Parayı alınca milyarlarımız olacak ya.
2: Selam.
3: Merhaba.
0: Aleyküm selam.
2: İyi günler dilerim. Osman abalı siz misiniz?
0: Evet, buyurun.
2: Rahatsız ettik sizi Osman bey ama...
0: Rica ederim.
2: Biz İstanbul televizyonundan geliyoruz. Sizin piyango tarihlisi olarak bir mini röportaj yapmak istiyoruz.
0: Yapalım da böyle biraz tuhaf olur.
1: Bahçeye buyurun, daha dekoratif olur, manzaralı çıkarız.
0: Renkli mi?
2: Tabii renkli.
0: Ben ona göre giyineyim.
1: Hadi koş git. Yaşasın! Biz de Perihan abla gibi meşhur olacağız.
4: Yok be anneanne, Kurunda ailesi gibi. Bir de kuruluş dizisi vardı ama çok sandı.
2: Hazır mıyız?
5: Evet.
2: Kayıt. Sayın seyirciler, yeni milyarderimiz Osman Abalı ve ailesiyle birlikteyiz. Şimdi Sayın Osman Abalı, 2,5 milyara alınca ne gibi bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuz?
0: O ne be? Vallahi dereyi görmeden paçayı sıvamak doğru değil. Çünkü ben daha biletimi bile bulamadım.
2: Buldunuz ve parayı aldınız varsayalım. Nasıl bir yatırım?
0: Bir hikaye vardır. 90 yaşında bir adama büyük bir ikramiye vurmuş. Adam ne yapmış?
2: Ne yapmış?
0: Bütün parasıyla bir umumi helal yaptırmış. Demiş ki, bu yaştan sonra gelen paranın... Buyurun hemşeriler, hep birlikte... Nasıl, güzel mi?
2: Ben geçmez. Başka bir hikaye rica etsem. Kayıt.
0: Var, bir hikaye daha var. Adamın biri günün birinde bir umumi helaya giriyor. Ha, bunu yok var, sansürden geçmez. Ben işe geç kalırım ya.
2: Röportajı tamamlasak Osman bey isterseniz.
0: Beni karıyla devam edin.
1: Biz tamamladık hanımefendi. Ben Leman Abalı. Kocam çok akıllıdır. Bileti bulamadım diyerek gizli milyarder olmaya çalışıyor. Anladınız mı?
6: Çekiliyor, yarın çekiliyor. Alan kazanıyor, yarın çekiliyor. Hadi yarın çekiliyor. Son biletler, yarın çekiliyor. Yarın çekiliyor. Günaydın Osman kardeş.
0: Günaydın. Ulan bu ne hal? Amigo mu oldun?
6: Yok ya. Nimet abla rahmetli oldu. Artık Şakir abi var. Meşhur oldum sayende. Ama sen bana hala bir kıyak yapmadın.
0: Ulan ben para mı aldım ki?
6: Alacaksın, saklama. Artık herkes biliyor milyarder olduğunu.
0: Herkes biliyor da bir ben bilmiyorum. Hadi eyvallah.
6: Çekiliyor, çekiliyor.
0: Ben de size uğrayacaktım ya.
7: Sana niye zahmet olsun kardeşim? Ben siparişleri kendi elimle
8: bir meyve çeşidi hazırladım. Abimin ağzına layık. Bonfile, kontrafile, antrikot, pirzola falan hepsi ağzına layık Osman'ım.
0: Sağ olun ama hesap...
8: Ne abi ya?
7: Sana hesap ben kendim götürürüm canım.
8: Kardeşim
7: hadi iyi günler. Hoşçakal.
8: Osman'ım, seni almaya geldim, buyur.
0: Estağfurullah patron, rica ederim, siz buyurun.
8: Ne patronu? Biz artık ortağız oğlum, buyur.
0: Ortak mı?
8: Çek oğlum.
9: Hoş geldiniz, buyurun Veysel.
10: Hoş bulduk, sağ olun, sağ olun, teşekkür ederim.
8: Aç evladım, aç kapıyı, aç aç. Size milli piyango milyarder talihlisi Osman beyefendiyi getirdim.
9: Hoş geldiniz, şeref verdiniz Osman bey.
0: Rica ederim, estağfurullah.
9: Büyük para kazandınız, güle güle harcayın efendim.
8: Bizim Osman bey'e bir araba bakacağız.
0: Anlayamadım, bana mı?
9: Bütün arabalar Osman bey'in, emretsin.
0: Ya kimseye laf anlatamıyorum, daha para filan almadım.
8: Aşk olsun Osman'ım, sana para soran mı var? İstediğini seç al.
9: Sana bir Japon verelim Osman bey.
0: Ne Japonu?
9: Japon malı. Japon arabası yani.
8: O sana yakışmaz. Daha haşmetli olmalı, evet daha haşmetli.
0: İstemem patron, Allah'ını seversen gider.
9: Bir Alman çekelim altına. Buyurun, bakın.
8: Şu alalım Osman.
9: Yakışır doğrusu, milyarder arabası bu.
0: Kaç para?
8: Ya o parasından sana ne? Arabayı al git.
9: Hadi hayırlı uğurlu olsun, en kral arabayı seçtiniz. Oğlum koştur anahtarları.
0: Dur ya, almadım daha, param yok.
9: Bak şimdi, paramı istedim kardeşim, muameleyi yaparken hesaplaşırız.
3: Bize bir de şoför lazım.
5: Ben emrindeyim Osman abi.
3: Tamam, oldu bu iş, hadi geç bakayım. Geç bakayım direksiyona, geç sen de.
9: Buyurun,
3: geç
9: buyurun.
3: Geç arkaya. Hadi bakayım, geç. Hadi çek gazlı oğlum, gazlı evladım. Hadi evladım, yürü. Komisyonumu da isterim ha.
9: Tabii.
3: Eyvallah.
9: Allah'ım şu işe bak. Parayı böyle k***lara veriyorsun ya Rabbim.

0: Hoş geldin Osman Bey. Vallahi merak ettim.
1: Yeni arabam nasıl?
0: Oo, şahane. Sana da yakışmış hani. Güzel araba, biraz tozlanmış. Ben yıkar temizlerim.
1: Sen? Olur mu canım? Şoför var.
0: Ben yıkayacağım. Başkasına emanet edemem. Kendim yıkarım.
1: İyi. Yıkamadan önce bana az şekerli bir kahve yap.
0: Emrin olur.
1: Okkalı olsun.
0: Baş üstüne. Buyurun siz patronun odasına.
1: Niye, çalışmayacak mıyım?
0: Patronun talimatı öyle. Bundan sonra siz patronun odasında oturacaksınız.
2: Böyle mi çıktın evden? Akşama babana söyleyeyim de görürsün.
3: Dolmuş, hemen kalkıyor.
2: Niye inecekmiş?
4: Bir ara mı sana?
5: Benim arabamdan zorla kadın alacak, daha doğmadı.
2: Ondan kurtulmanın bir çaresini bulmalıyız.
6: Kurtulacağız.
2: Zahmet olmazsa beni yukarı çıkarın.
7: Alo?
8: Cinayet mi?
7: Onu ben öldürmedim.
8: Emniyette anlatırsın derdini.
2: Nihat Bey, insana kıysın, bu olacak şey.
9: Cesedi niçin arabanın bagajına koydun?
7: Hayır, onu oraya ben koymadım. Ben onu öldürmeseydim...

0: Dedim o beni öldürecekti.
1: Amca sen kimsin? Bizim bahçeye tabanca bıraktın.
2: Tabanca mı bıraktın?
1: Hakim dede seni ameliyat ettirip gözlerini açtıracak.
3: Oğlum yavrum bir tanem benim.
2: 24 saat müddetle Nihat'ı serbest bırakabilir misiniz?
0: Cinayeti benim işlediğimi biliyorlar.
1: Babam senin yüzünden hapis.
4: Yumurcak köprü altı çocuğu yarın 16.15'te TV4'te.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: böyle istik.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
3: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
2: Her adımda yeni bir mekan.
3: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
2: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
3: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
2: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
3: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
2: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni kesim.

0: Vapor Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Abi ne yapıyorsunuz biz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
7: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
8: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
6: Rivayetleri.
7: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
6: Söylenceleri.
7: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
6: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
7: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
6: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Abi ne yapıyorsunuz biz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte...
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik.
6: Abacus.
4: Kasa.
6: Marul.
4: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
9: Hı? Aa, vallahi darılırım Osman'cığım.
10: Estağfurullah, hata mı yaptı?
9: Ne münasebet? Neden burada oturuyorsun? Burası senin odan yahu. Geç otur şöyle koltuğa geç.
10: Aman canım, estağfurullah.
9: Ne demek? Kaç defa söyledim. Burası senin iş yerin.
10: Rica
9: otur,
10: ederim.
9: Otur darılırım. Allah aşkına darılırım. Otur bak hanımefendi. Otur. Allah aşkına otur diyorum. Ha şöyle. Nasıl? Rahat değil mi?
10: Koltuk değil, atlı karınca.
9: Kahve nasıl olsun?
10: Müdüre söyledim.
9: Nerede kaldı bu kahve?
10: Gelir şimdi.
9: Bak kardeşim. Senin gibi namuslu, becerikli bir ortağa ihtiyacım var. 1 milyar kadar sermaye koyarsan bu işi genişletiriz. Tamam
10: mı? Ama benim 1 milyarım yok ki.
9: Biliyorum. 2,5 milyarım var.
10: Yok.
9: Olacak. Acelesi yok. Parayı alınca söz mü?
10: Söz anasını satın.
11: Vay n**sız. Araba almış kendine. Hem de n**des.
12: Parayı almadım diyor ama altına yeni araba
9: boş
12: çekiyor.
9: Boşver. Biz yemiş görünelim de hesabı o biçim şişirelim.
11: Haklısın.
12: Oyna hadi.

0: La bu araba da nereden çıktı?
1: Bir bilsem.
0: Parayla mı aldın?
1: Yo, patron bana hediye etti.
0: Bize?
1: Evet, bize.
0: Ah, eksik olmasınlar. Gene misafirler gelmiş, pankacılar geldi.
1: Dertleri neymiş?
0: Hele bir konuş anlarız. Bana bak, bir de karı var aralarında, kendini bir hat sanıyor. Ona bakarsan gözlerini oyar.
1: Yok canım, niye bakayım oğlum? Buyurun efendim, sizi dinliyorum.
2: Osman Bey, rahatsız ettiğim için özür dilerim. Bankam size yardımcı olmam için beni görevlendirdi.
3: Benim bankam inanılmaz cazip teklifler paketi de hazırladı Osman Bey. Özel anlaşmayla akıl almaz oranda bir faiz veriyoruz.
4: Benim bankam genç bankadır, iyi bankadır ve daima müşterilerinin çıkarlarını korumaktadır. Lütfen üç kağıda gelmeyin.
2: Sizi terbiyeli olmaya davet ediyorum beyefendi. Güvenilir dediğiniz bankanızın güç durumda olduğu herkesçe malum.
4: Meyve veren ağaç taşlanır hanımefendi. Sizin bankanın hissedarlarından birinin durumu herkesin dilinde.
5: Hepsi palavra atıyor. Görüyorsunuz işte Osman Bey.
2: Hiç sanmıyorum. Ödeme güçlüğü çektiğinizi neden söylemiyorsunuz?
5: Sizi ispata davet ederim hanımefendi.
2: Osman Bey, sizinle özel olarak konuşabilir miyiz?
5: Tabii canım.
0: Hop hop hop hop! Ne demekmiş özel konuşmak? Aa, üstüme eğilik sağlık.
5: Nerede?
0: Karıya bak, benim yanımda kocaman sürüyor.
2: Yanlış anladınız hanımefendi.
0: Hadi oradan sesli kokana. Benim damadım senin gibilere papuç bırakmaz. O tarafa bak.
5: Niye?
2: Allah. Aa, ama hanımefendi, ben sizin damadınızın menfaatlerini düşünüyorum.
0: Ne?

0: Haklı yani. Onun karısı benim. Her şeyini ben düşünürüm. Hadi yürü kocacığım.
1: Nereye?
0: Yürü. Kızım kaçırma yürü.
1: Kızmalakları beni düşün.
0: Nerede yallah efendim? Ben damadımı kurda kuşa yedirmem. Hadi yallah. Yallah bakayım hadi. Hadi bakayım hadi. Hadi. Hadi.

0: Ya, daha bileti bile bulamadım. Delinin biri kuyuya bir taş attı, 40 kişi çıkaramıyor.
1: Sen de işi tadında bırak da bileti ortaya çıkar. Her gün gazetelerde adın çıkıyor. Saklamanın alemi var mı canım?
2: Kardeşim Osman, canım kardeşim.
3: Benim teyze oğlum Muzaffer, aslanım
4: benim. Vay yavrum, beni tanımadın mı süt annen Neriman?
5: Mıh, mıh. Kan kardeşinim, Veysel.
2: Aslan Osman'ım, aslan.
3: Çocukken çelik çomak oynardık, canım kardeşim benim.
6: Dertim çavuşunu hatırladın mı Osman, canım
4: İlk
6: kardeşim.
4: İlk aşkım, çocuğumun babası Osman'ım.
7: Yeter, yeter be açılın! Ulan suratım tükürük okkasına döndü! Şoför efendi, yürü gidiyoruz! Fakirin alacaklısı, zenginin akrabası çok olurmuş! Gözüm görmesin sizi de alın!

0: ve Trakya'dan en yakın akrabanı nasıl tanımazsın gazlı?
1: Trakya'dan mı?
2: Rizeli hemşerim, nasılsın?
1: Rize mi?
3: Seninle iftar ediyoruz Osman!
4: Ediyoruz! Ben amca kızınım, çeyizim için 5 milyoncuk.
0: Böbrek ameliyatı olacağım kuzenim, 10 milyoncuk.
5: Gurbetçi süt kardeşin Hamza'yım ben. Seni görmek için ta Almanya'da geldim.
0: Kulübümüze başkan ol abi.
6: Sakın bizi kurtar Osman abi!
7: Vay be! Daha dün nefesimiz kokarken hiç akrabamız yoktu. Şimdi cenazemiz maç gibi kalabalık olacak.
0: Olmaz öyle şey, Allah korusun!
8: Osman abi!
2: Tüm sülale buraya seni korumaya geldik.
3: Abi kızanlar rahat bıraksanız ısmımızı be!
9: Çekilin yahu! Rahat bırakın adamı! Susun dedim!
10: Açın!
9: Çekil. Hiç adam görmediniz mi?
2: Gördük ha, ama
9: susun dedim!
2: Görmedik, akrabayız be!
10: Akrabanın akrabaya yaptığını akrep yapmaz ya! Çekilin! Defolun! Yoksa polis çağırırım!
9: Şu dünyada ne kadar menfaatçi insanlar ya!
10: Resimler, riyakarlar!
9: Büroda bir misafir seni bekliyor.
10: Kahveni yapayım mı Osman Bey?
7: Yap ama geçen seferki gibi köpüksüz olursa kafana dökerim. Ha, arabamı da bir güzel yıka.
10: Emrin olur Osman Bey. Açılın, hadi açılın, çekilin.
11: Hadi kardeşim,
10: çekilin.
11: Hadi, hadi, hadi, dağılın, dağılın gidin. Dağılın,
10: dağılın.
11: Hadi kardeşim,
10: çekilin.
9: Geç, geç Osman'a. Efendim sizi tanıştırayım. Müstakbel ortağım Osman Abalı, iş adamı Hakkı Doğru.
12: Tanıştığımızda çok memnun oldum Osman Bey.
7: Ben de memnun oldum. Beyefendi ama mı?
12: Mesleğim icabı Osman Bey, ben kara paracıyım. Yani kara paraları aklarım.
7: Bir şey anladımsa Arap olayım.
9: Gel sen, otur, otur şöyle, otur, otur. İzah edin Hakkı Bey.
12: Durum şu Osman Bey. Sizin 2,5 milyarlık biletinizi 3 milyara satın alırım. Yani yarım milyarlık kar teklif ediyorum.
7: Yahu ben daha para filan almadım ki.
12: Biliyorum. Ben paranıza talibim. Ön anlaşma için de size tas tamam 100 milyon getirdim.
7: Ne olacak bu para?
12: Sizin olacak. Paranın yüzü sıcaktır Osman Bey, bakın.
7: Ah ulan! Yanlış adam seçtiniz. Yoksa ne biçim tokatlardınız ha? Ben bu işlerden anlamam.
9: Aman Osman'ım, bu fırsat kaçırılmaz. Yarım milyar kar ne demek?
7: Bu nasıl kar böyle? Bu adam keriz mi?
12: Kara paracıyım dedim ya, sizden bileti alınca tahsil edeceğim. Böylece kaçakçılıktan gelen kara param aklanmış olacak. Anlaştık mı?
7: Anlaşmadık.
9: Nasıl köpeği, bol mu? Buyurun.
7: Ulan elinin kararı yok be. Katran gibi olmuş kahve. Sen o kahveyi kara paracıya ver. Ben gidiyorum.
12: Teşekkür ederim.
7: Zıkkım iç.

0: Bir dakika, bir dakika Osman Bey. Osman Bey. Osman Bey durun, bekleyin lütfen. Osman Bey, makul olun, anlaşabiliriz.
1: Allah Allah, git kardeşim, kaşınma ya. Çek sen de.
0: Osman Bey, iyi düşünün, bakın.
1: Yürü canım.
0: Paranın yüzü sıcaktır Osman Bey, lütfen.

0: Gene mi sen?
1: Paranın yüzü sıcaktır.
2: Allah cezanı versin.
1: Versin ama siz şu parayı alın.

0: Osman abimiz, yeni siparişlerinizi bekliyorum. Evdekiler nasıl da?
1: Ula omuzlar neydi öyle?
0: Çikita muzdu abi.
1: Biliyorum. Ben zaten çikita muzdan başkasını yemem. Ama biri uzun, biri kısaydı.
0: Bağışla abim. Hepsini bir boy seçerim. Başka?
1: Armutun sapı, üzümün çöpü vardı.
0: Ah kafama edeyim. Tamam abi. Sapını da, çöpünü de ayıklarım.
1: Ayıkla yoksa ben seni ayıklarım. Çek oğlum.
0: Para insana neler yaptırıyor be!
2: Aman efendim, kimler gelmiş, kimler! Hoş geldin Osman oğlum!
1: Kiraya zam mı isteyeceksin Celal efendi? Aa,
2: tövbe tövbe! Ağzımdan hiç öyle bir kelime çıktı mı?
1: Çıkar mı hiç vallahi? Hiç çıktığını duymadım! Ne dönek herif ya!
3: Hoş geldin kocacığım.
1: Hoş bulduk.
3: Hayırdır, suratınız niye asık?
1: Sorma ya. Herifin biri fukara sümüğü gibi yapıştı bana. Neymiş efendim? Biletime 500 000 kar veriyormuş. Olabilir. Yok paranın yüzü sıcakmış filan fesele.
3: Biliyorum tatlı.
1: Nasıl biliyorsun yani?
3: Biliyorum. Çünkü o beyefendi burada Osman'ın.
1: Ne?
2: Merhaba Osman beyciğim. Paranın yüzü sıcaktır.
1: Yahu sen ne laf anlamaz adamsın be!
2: Aa, siz de çok inatçısınız hani! Ama Allah'tan sevgili eşiniz ve sayın kayınvalideniz çok anlayışlılar. İyi günler!
3: İyi günler!
2: İzninizle!
1: Hey dur! Çantanı unuttun!
2: Unutmadım!
1: Yahu ne hıyar herif bu! Bal gibi unuttu, unutmadım diyor!
3: Benim saf kocacığım! Adam unutmadı!
1: Eyvah, bu da şaşırdı!
3: Bize bıraktı parayı! Çünkü teklifini kabul ettik!
1: Nasıl yaparsınız bunu?
4: Niye yapmayalım oğlum? Paranın yüzü sıcaktır!
5: Anneannem doğru söylüyor baba! Bu parayla sünnetimi de yaparım! Oyuncaklar alırız! Telsizimi unutma! Müzik seti!
4: Ya!
5: Müzik seti!
4: Televizyon! Renkli! Daha neler neler! Benim aslan kocacığım!

0: biraz alışverişe çıktık da.
1: İstediğim model ayakkabı bulamadım, bir düzine ısmarlayıverdim.
2: Kusura bakmayın, hayırlı olsun demek için geciktik.
3: Bize ancak sıra geldi, maşallah o kadar gelenimiz oldu ki.
1: Eski ahbaplarımız gazetede resmi görünce hemen adresi bulmuşlar.
3: Öyle mi?
1: Ha vallahi öyle.
4: Talih kuşu arkadaş arıyorum, Talih kuşu arkadaş arıyorum, tamam.
5: Ben Serçe, Talih kuşunun arkadaşlığını kabul ediyorum, kendini tanıt, tamam.
4: Tamam, ben Metin Abalı, milyarder Osman Abalı'nın oğluyum, tamam.
2: milyarderlik nasıl gidiyor Osman kardeş?
6: Fena değil. Ama ben hayali milyarderim.
2: Öyle şey olur mu?
6: Bal gibi olur. Hayali ihracatçı oluyor da hayali milyarder olmaz mı?
2: Haklısın. Yeni araban çok güzelmiş. Öyle diyorlar.
6: İdare ediyor. Ha, sen benim şoförüm olur musun?
2: Nasıl olur? Benim kamyonum var.
6: Sen bilirsin. Ben bir teklif edeyim dedim.
2: Biraz sıkışık durumda.

0: kamyonun taksitleri zorluyor. Bana biraz yardım eder misin?
1: Tabii ederim. Param elime geçince. Yarın pazar şöyle çoluk çocuk bir çayıra gidelim mi?
0: Ne çayırı anlamadım.
1: Çayıra ya.
2: Pikniğe demek istiyor. Değil mi kocacığım?

0: Abalı 2,5 milyar lira tutarındaki ikramiyesini henüz almadı. Ne dersin bu işe patron?
1: Çözdüm bu işi. Bu Osman Abalı cin gibi. Piyasayı kızıştırmak istiyor. Vacip oldu artık. Şu deveyi bir misafir edelim bakalım. Getirin.
2: Kolay gelsin.
3: Bakarsan dağ, bakmazsan dağ olur. Sevgili damadım.
4: Kucacığım, şöyle bir boğaz sefası yapıp Kuselba'ya gelin dedik ailece. Sen de gelir misin?
2: Yok, ben bir kahveye uğrayayım. Zenginleşip burnu büyüdü demesinler.
4: Sen bilirsin. Arabayı çizmeyin ulan! Leşekler, nazik nazik yıkayın he böyle.
5: Çekiliyor, çekiliyor, yarın çekiliyor. Son biletler yarın çekiliyor. Yarın çekiliyor.
6: Merhaba Şakir.
7: Merhaba Osman abi, nereye?
6: Kahveye.
7: Zenginin parası züğürdün çenesini yorarmış abi. Herkes seni konuşuyor.
6: Vay dedikoducu herifler.
7: Artık şu parayı al da bize de bir kıyakçılık yap be abi. Sokaklarda sürünmekten bıktım.
6: Ne parası ulan? Daha biletimi bulamadım. Bulacağım da yok lan.
7: Bu ayakları abi koktu.
8: Selam Osman abi.
9: Selam.
2: Selam kardeşler. Siz de mi akrabamsınız?
9: Değiliz ama yakında akraba olacağız. Abbas abimiz seni bekliyor.
2: O da kim? Ben tanımıyorum.
7: Ben tanıyorum.
9: Mafya babası Abbas Kara.
2: Vay! Ne yapacakmış beni bu Abbas?
8: Misafir edecek abi, buyur.
9: Gidelim.

0: Geç.
1: Vay Osman'ım. Hoş gelmişsin canım kardeşim benim.
2: Yedi göbek önce akraba mıyız yoksa?
1: Hayır. Dış kapının dış mandalıyız. Ama biraz sonra...

0: sonra kan kardeş olacağız.
1: İyi, olduk gitti öyleyse.
0: Olmaz, kolay değil. Bu işin raconu var, töreni var.
1: Bandomuzu ka gelip marş mı çalacak?
0: Evet, cenaze marşı.

0: usturalar ne olacak?
1: Biraz kan akıtacağız.
0: Ben sünnet oldum, sağ olun, var olun.
1: Bu alemde kan kardeşliği çok önemlidir. İkimizin kanı birbirine karışmalı. Sıvayın kolunu.
0: Duya, ben kana dayanamam ya.
1: Alışırsın. Bu alemde kana ekmek doğramayı öğrenirsin. Benim kanım çok kıymetlidir. İlaç gibidir. Bir damlası bile musalladaki ölüye hayat verir.
0: Benim kanım da zehir gibidir. Bir damlası adamı tahtalı köye gönderir. Sana yazık olmasın.
1: Benim ölümden korkum yoktur. Kes bileğini.
0: Yapamayacağım.
1: Yardım edin.
0: Kestik işte.
1: Kalk bakalım. Uzat bileğini. Hayırlı olsun Osman'ım. Artık kardeşiz. Şeytanınız bol olsun beyler.
2: Eyvallah.
3: Hoş geldin.
4: Hoş geldin.
2: Hoş geldin.
1: Eyvallah. Eyvallah. Arkadaşlar, sizlere kan kardeşim Osman'ı tanıştırayım.
3: Hoş geldin.
2: Hoş geldin. Hoş
3: eyvallah. Geldin. Eyvallah. Eyvallah.
1: Ona gelecek en ufak keliği kendime sayarım. Yanlış yapanı affetmem.
3: Emrin olur.
4: Emrin olur. Emrin olur.
0: Affetmez. Sevgili kan kardeşim, tanışma töreni de bitti. Ben eve gideyim artık.
1: Gücenirim. Önce bir şansını dene bakalım. Barbuta buyur.
0: Benim üstümde para yok ki.
1: Senin sözün para be kardeşim. Söyle parayı, at zarını.
3: Hadi.
0: 2 liradan atıyorum.
1: 2 milyon demek istiyor arkadaşlar. Atlarını.
3: At bakalım.
0: Hep yek.
3: Kaybettin.
0: Bende zaten kısmet yok.
1: Hayır. Kazandın.
0: Kazandın mı?
1: Şanı pano, bir daha at bakalım.
0: Yok, atmayayım.
1: At, at, at.
3: 10 milyon.
0: 10 milyon mu?
1: At bakalım. At.
0: Gene hep yek.
1: Gene kazandın.
0: Bana bu kadar yeter. Biraz da sen at kardeşim.
1: Bas bakalım.
0: 1 milyon.
1: Eksik ziyade. Hepsini atıyorum, tamam mı?
0: Nasıl hepsine mi?
1: İşte önündekinin hepsine.
0: At bakalım anasını satayım. Hep yek.
1: Ben kazandım, ben. 100 milyon borçlusun bana.
0: 100 milyon mu?
5: Afiyet olsun.
6: Elinize sağlık sevgili yengeçim. İşe gelmeyince ortağımı çok merak ettim vallahi.
5: Ya bu saate kadar hiç kalmazdı. Kessinler oynamayı, sütür işini. Hadi.
6: Bırakın çocukları eğlensin.
5: Olur mu hiç, biz burada can dendindeyiz. Kocamın başına mutlaka bir iş geldi.
7: Arabasını almamış ki kaza yapsın.
5: Ağzınızı hayra açın valide hanım. Kocama bir şey olursa ölürüm vallahi.
6: Allah korusun Valide Hanım. Ben diyorum ki...
8: Ne diyorsunuz?
6: Diyorum ki benim ortağım cin gibidir. Gizli olarak parasını almaya gitmiş olmasın?
7: Haklısın. İyi ama o parayı getirinceye kadar biz ne yapacağız? Eve para bırakmadı ki.
6: Yengeme bak. Biz neciyiz yani? Ne kadar lazım? 10 milyon yeter mi?
7: Ayol 10 milyon bozuk para benim çentemde de var.
6: O zaman 30 milyon yazayım. Yeter mi?
7: Bir gün idare ederik. Kemerleri sıkarız azıcık.
9: Talih kuşu serçeyi arıyor. Talih kuşu serçeyi arıyor. Cevap ver serçe.
7: Serçene talih kuşuna. Ulan ne gamsız adamsın be, babanı merak etmiyor musun?
9: Koskoca adamı niye merak edeyim anne?
10: Üstüme iyilik sağlık. Biz meraktan ölürük, o ne diyor?
9: Boş ver anneanne. Siz babamı değil paraları merak ediyorsunuz. Bırakın ya. Babam biraz dağıtsın. Ne olur sanki?
7: Elinin körü olur. Susun la oradan. Ulan kafana geçirme.
8: Ah anneciğim, çok kötü rüyalar gördüm.
10: Allah hayırlara tebdil et. Neler gördün?
7: Zümrüt yeşili bir ormandaydım anacığım.
10: İyi, yeşil ferahlıktır.
7: Sonra? Osman'ımı arıyordum ormanda. Bir de ne göreyim?
9: Tarzan'ı mı gördün anne?
10: Başlarım şimdi Tarzan'la.
8: Yamyamları gördüm anacığım. Koca bir kazan kurmuşlar. Kazanın içinde benim Osman'ım.
9: Anladım, babama haşlama yapacaklar.
10: Sus lan! Kızım sonra?
8: Kazanın altında ne vardı biliyor musun?
10: Ne bileyim, rüyayı sen gördün.
8: Paralar vardı. Dağ gibi paralar. Parayla yakacaklar kocamı.
10: Bırakır mıyım? Bir saldırdım yamyamlara, Osman'ımı kurtardım.
9: Atla anne, sen babamı değil paraları kurtarmışsındır.
10: Hırsız hırsız köpekler. Şimdi hırsımı sizden alırım. Rüyana bakılırsa bu herif pereleri aldı kız. Bilmez misin? Bizim erkekler önce arabasını sonra karısını değiştirirmiş.
8: Ben onu zor bırakırım.
10: Bak Mersinli talihli parayı alınca önce bir celsede karısını boşamış.
8: Yapma bana öyle şeyler deme.
10: Oho şimdi Avrupa'da fink atıyor.
8: Aman anne, cinlerimi tepeme toplama benim. Benim kocam bana ihanet etmez.
10: Nerede öylesi? Sabah oldu gelmedi hala.
8: Ankara'ya gitti galiba, paralar alıp gelecek.
10: İnşallah.
1: Bu kasayı senin için aldım aslan kardeşim. Paralarını saklarsın.
0: Yahu benim maaşım cebimi doldurmuyor. Bu kasayı nasıl doldurur?
1: Çok şakacısın. Ben piyango parasını söylüyorum.
0: Hayırlı olsun, ikramiye mi çıktı?
1: Sana çıktı ya aslan kardeşim.
0: Ekmek çarpsın, çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Çünkü biletimi bulamıyorum.
1: Cin gibi adamsın. Bekleriz koçum.
0: Vurma. Yemin ederim biletimi bulamadım.
1: İyi düşün, nereye koydun? Hatırla! Yoksa...
11: Adası başı! Adam adım gitti!
9: Bulma be anneanne! Serçeyle konuşamıyorum!
10: Ulan serçene! Anan olacak pasaklı yüzünden kaçtı damadı.
11: Çabuk ağlarken bana bulaşma anne, ciğerim çayır çayır yanıyor.
10: Hocanın üstüne bir bardak soğuk su içe artık. Kaçırdın adamı. Kim bilir hangi... ...dadır
11: gündü. Hep anam bana oluyorum.
12: Hayrola yenge, üzgünsün? Yoksa abim hasta mı?
8: Ah kardeşim. 2 gündür eve gelmiyor.
12: O zaman misafirlikten dönmedi demek.
8: Ne misafirliği?
12: Geçen günü gelip aldılar ya.
8: Kim aldı ya, söylesene.
12: Abbas Kara'nın fedaileri.
8: Abbas Kara da kim?
12: Mafya babası.
8: Ne? Mafya babası mı?
11: Kocacığım. Bah Osman'ım benim.
8: Kaçırdığını nereden bileyim? Boşu boşuna günahını aldım ya.
0: Evimi çocuklarımı çok özledim Abbas kardeş. İzin ver de gideyim artık.
1: Ne demek Osman'ım? Madem ki gidiyorsun güle güle. Yalnız. Sana zahmet olmasın. Bileti ver de ben tahsil edeyim.
0: Bilet yok.
1: Nerede?
0: Bilmiyorum. Bilsem bunlar başıma gelir miydi?
1: Çıkardın ama. Tadında bırak kardeş. Bileti ver artık.
0: Veremem. Çünkü bulamadım.
1: Öyle mi? Yüzlerce milyona zar atarken, karılarla güreş tutarken iyiydi ha?
13: Eh, fena değildi.
1: Sıktın ha! Üzerim seni sonra! Bir tarafını sakat bırakırım! Nerede bilet?
13: Yok!
1: Yıkıl!
13: Dur ya! Ne oluyor ya?
14: Ben piyango milyarderi Osman Abalı'nın karısı Leman Abalı'yım komiserim.
15: Gazetelerden sizleri tanıyorum. Ne oldu? Eşiniz parasını aldı mı?
14: Alamadı. Çünkü sevgili kocamı kaçırdılar.
15: Kaçırdılar mı? Kim kaçırdı?
14: Abbas Kara. Mafya babası.
13: Ah! Of! Vurmayın be! Bilet falan yok! Of!
1: Nerede öyleyse?
13: Dedim ya, evde bir yere koydum, ben de bulamıyorum.
1: Durun! Osman, ben seni severim.
13: Ben de seni severim.
1: Kan kardeş olduk. Benim neyim varsa senindir.
13: Sağ ol, benim bir şeyim yok ki senin olsun.
1: Biletin var. Sana yardım edelim. Evine gidip birlikte arayalım bileti.
13: İyi olur vallahi.
1: Çözün.
13: Karım da görsün sizi. Yoksa canımı çıkarır.
1: Kalk!
16: Kimse kıpırdamasın!
14: Osman'ım, canım
13: bizim kocam! Bizim karı gelmiş, iyi insan lafının üzerine geldi.
14: Seni bu haydutlar mı kaçırdı?
1: Aman yenge hanım, ne kaçırması?
16: Abbas Kara, Banu'nun kocasını kaçırdığınızı iddia ediyorum.
1: Olur mu komiserim? Osman Bey benim kan kardeşimdir. İsterseniz sorun kendisine.
16: Sen ne diyorsun? Doğru mu?
13: Doğrudur. Biz kan kardeşiyiz. Beni misafir ettiler, yedirdiler, içirdiler. Şimdi de uğurluyorlardı. Hadi bize eyvallah.
16: Her taşın altına çıkıyorsun Abbas. Bu sefer de sıyırdın. Ayağını denk al. Gidelim.
9: Aydar babacığım! Doğru babacığım, sünneti yetiştirelim. Seni çok özledim, aslan babacığım.
13: Ben de sizi özledim ya. İnsanın evi gibi var mı?
14: Esas evin erkeği gibi var mı? Temel direğimizsin, ocağımızı tüttürensin.
13: Ah, ben size layık olamadım. İçtim, kumar oynadım.
14: Aa, canın sağ olsun. Hadi şu bileti çıkar artık ortaya.
13: Vallahi bileti bulamadım
14: hadi,
13: ya.
14: Hadi, hadi, hadi.
13: İnanmıyorsunuz öyle mi? Koş Kur'an-ı Kerim'i getir bana, el basacağım. Yeminden sonra da hala bilet diye tutturursanız namussuzum, çekip giderim. Bir daha yüzümü göremezsiniz.
14: Buyur kocacığım.
13: Ver bakayım. Bismillah. İşte bu Kur'an üzerine el basıp yemin ederim ki sakladığım bileti...
14: Ne oldu, niye süsten?
13: Buldum. Bileti buldum.
14: Nerede? Nerede?
13: İşte Kur'an-ı Kerim'in içinde. Tüh, kafam benim.

0: Kesin ya. Delirdiniz mi be? Bileti bulduk tamam. Ama ikramiye çıkmış mı bilmiyoruz ki. Liste var mı?
1: Ben saklamıştım.
0: Ver bakayım.
2: ...567 yok. Burada da yok. Amorti bile yok.
1: Boyun basın devretsin Osman.
3: Yalancı herif.
0: Ya ben çıktı demedim ki.
4: Bizim sünnet gene yattı.
0: Ula senin...

0: Lafın içinde ha.
1: Müdür bey, bir trafik kazası geçirdim. Hastanede olduğum için şimdi gelebildim. 2,5 milyarın talihlisi benim. Buyurun biletimi.
2: Evet, evet. 2,5 milyar bu bilete isabet etti.

0: Haber okudun mu?
1: Gör müsün, okuyoruz işte. Ben size demedim mi?
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Ben size bu Osman bizi tokatlıyor demedim mi?
2: Hadi ulan tezgahı kuran sensin. Hesabı 100 misli şişiririz demedim mi ha?
3: Osman Abalı ismi gündemde. 2,5 milyar talihlisi başkası çıktı.
4: Osman Abalı dolandırıcı mı? 2,5 milyarın sahibi parasını aldı.
2: Yazık, şu dünyada namuslu adam kalmamış. Hey Allah'ım yarabbim.
5: Osman Abalı dolandırıcı mı?
0: Vay başıma gelenler vay. Bu aleme rezil olduk. Adımız Kara Abbas'tı, Keriz Abbas oldu. Osman'a ceza kesilecek.
6: İki ayağı iki kolum abi.
0: Yok ulan. Bugüne kadar hep kanun tepemize bindi, ensemizi kızarttı. Şimdi kanun bizi korusun bakalım. Şikayetçiyiz.
2: Parasında değil, enayi yerine konuldu mu ona bozuluyor? Yok şeyde.
7: Arkadaş, kimseye insaniyetlik yapmayacaksın. Neyse, bizi ufaktan çarptı. Ama şu kabadayı atmaz karayı iyice yamultmuş.
0: Şşt, geliyor.
2: Sırayla beyim.
0: Sıradayız, görmüyor musun?
8: Baba, polis amcalar seni görmek istiyorlar.
9: Buyurun.
10: Osman Abalı sen misin?
9: Evet benim.
10: Hakkında dolandırıcılık suçundan şikayet var.
9: Ben kimseyi dolandırmadım ki.
10: Bilemem. Savcılık yakalanmanı istedi. Bizimle geleceksin.
9: Ben gidiyorum. Hakkını helal et.
8: Bizde ne hakkı var ki? Üstelik hepimizi rezil ettin.

0: Talih kuşu serçeyi arıyor. Talih kuşu serçeyi arıyor. Dinliyorum, tamam. Bizim sünnet yattı galiba.
1: Daha önce dolandırıcılık suçu işledin mi?
2: Ne daha önce ne daha sonra böyle bir suç işlemedim.
1: Sabıka kayıtlarında adın yok. Demek bugüne kadar yakalanmadın.
2: Bir suç işlemedim ki yakalanayım.
3: Hakkında çok sayıda şikayet var. Hepsi de haksız yere menfaat temin ettiğini söylüyor.
2: Dilin kemiği yoktur, söylerler.
1: Şu piyango tezgahını tek başına mı tezgahladın, yoksa bir ortağın var mı?
2: Ben tezgah filan kurmadım.
3: Hayali milyarder olduğunu söylemişsin, ne demek bu?
2: Bana milyarderliği yakıştırdılar. Değilim dedim, inanmadılar. Önüne gelen para teklif etti.
1: Yani sana zorla mı para verdiler?
2: Zorla verdiler.
3: O paraları ne yaptın?
2: Ailem şunu bunu istedi, harcadım.

0: Misafirimizsin. Seni gözaltında tutup mahkemeye sevk edeceğiz. Götürün.
1: Yengem doğru söylüyor. Gerçekten size verecek başka paramız yok.
2: Neymiş? Başka paraları yokmuş.
3: Sevgi ile yengemi ilk yardım hastanesine götürdüler.
4: Bile sanki evde bekliyorum şişi var şimdi. Merkeze de uğrayacak.
5: Belanı aramıyorsan defol git buradan.
6: Nasıl bir adamdı, tarif edebilir misin?
7: Vallahi ne diyeyim? Karanlıktı, seçemedim. Hem görüyorsunuz gözüme vurdular.
4: Kardeşim bilekten mi kesti? Öldü komiser.
6: Böyle heriflerden kendisi veya yakınları zarar görmüş birisi intikam alıyor.
3: Bu kadar bilgi bizi nereye götürür?
6: Şimdilik hiçbir yere.
8: Cellat birazdan TV4'te.
9: Servis geldi. Çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Pepsi ile hepsi güzel.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
8: Armut fiş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abacus.
8: Kasa.
12: Marul.
8: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
14: Durun ya.
15: Ben nedir lan? Olur mu abi? Bu alemde teksin Osman abi.
14: Vallahi
16: tekstilak bir adam benim.
17: Biz tırnakçılık, zarfçılık, karmanyolacılık bilirdik ama piyangoculuğu sen icat ettin ya.
18: Kardeşim, ne haber?
19: Ulan, artık kan düşmanıyız.
18: Manav kardeş, ne haber? Hani çikitamuz?
19: Zıkkım olsun, haram olsun sana.
18: Haram olsun. Aa, ortak sen de buradasın he? Oo, kara paracı da gelmiş.
19: Seni hapislerde çürüteceğim ahlaksız. Görürsün.
18: Lan, ne? Ne sözü?
4: Duyamadım.
8: Üzülme anneciğim, babamı asmayacaklar ya.
4: Kim takar babanı ula? Ben Kürtlerime yanıyorum. Duyamadım. Hadi kalkın mahkeme başlayın.

0: Şikayetçilerin beyanıyla sanık Osman Abalı'nın dolandırıcılığı sabit görülmüştür. Piyango milyarderi hüviyetine girerek mazlumlardan menfaat temin etmiştir. Saf vatandaşlarımızın mallarını, paralarını hile ve desiseyle gasp etmiştir. İddia makamı olayı tahkik ederek şikayetçilerin tek tek yazılı ifadelerini almıştır. Osman Abalı'nın Türk Ceza Kanunu 503. maddesi uyarınca cezalandırılmasını talep ediyorum.
1: Sanık Osman Abalı, hakkındaki iddiaları duydum. Ne diyeceksin?
2: Ne diyeyim hakim bey? Şans belki bize de güler dedik, bir bilet aldık. O bilet başıma öyle çorap ördü ki... ben kimseye milyarderim demedim. Onlar bana yakıştırdılar milyarderliği. Ben kimseden bir kuruş da istemedim. Zorla paraya mala boğdular beni.
1: Osman Abalı, şimdi soracağım soru çok önemli. Sen biletin ikramiyesi bana çıktı dedin mi?
2: Yemin ederim öyle bir şey demedim hakim bey. İsterseniz Seyyar Şakir abiye sorun.
3: Evet hakim bey. İstanbul tarihlisine bileti ben sattım. Osman biletini bulamadığını söyleyince tamam dedim. Talih kuşu Osman'a balıya kondu.
1: Nereden çıkardın biletin Osman'a çıktığını?
3: Şüpheli hareketleri vardı efendim. Bir şeyler saklıyor gibiydi. Sadece tahmin ettim.
4: Haberi duyunca sayın hakimim, dükkandaki malın en alasını Osman Abalı'nın evine postaladım. Armudun iyisini, muzun çikitasını falan. Dedim ki, Osman abimiz bize bir kıyak yapar. Ama bizden önce kodamanlar yanaştı Abalı'ya.
5: Ben Osman Abalı'nın menfaati için biletini satın almak istedim. Kendisine yarım milyar kar teklif ettim.
1: Bu karı teklif ederken amacın neydi?
5: Sadece insaniyetlik sayın hakimim. Kendisi kabul etmedi. Ailesini razı edip avans bıraktım ama bu kez Abalı'yı Abbas Kara kaptı.
6: Adımız çıkmış 9'a, inmez 8'e sayın hakimim. Osman Abalı'yla kan kardeş olduk. Sevdim kendisini. Maksadımız parasını korumaktı. Misafir ettik, garibim ot gibi yaşamış bugüne kadar. Cebinde metelik yoktu. Kendisine harçlık verdim, kumar oynadı, alem yaptı, eğlendi işte garibim.
1: Cebinde metelik yoktu diyorsun da... sen nasıl 200 milyon borç para verdin?
6: Ayıptır söylemesi. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez dedik. Nasıl olsa milli piyangodan para alacaktı.
7: Osman benim yanımda 10 senedir çalışır. Benimle ortaklık yapacaktı. Sıkıntıda diye kendisine 30 milyon borç verdi.
8: Evet, kocamın ortağıymış. Lazım olur dedi, milyonları verdi. Allah var yukarıda. Kocamın bu paradan haberi bile olmadı. Herkes parayı bana getiriyordu. Ben de alıyordum.
1: Pekala, geç yerine. Şahitlerin ifadelerini duydun. Söyleyeceğin bir şey var mı?
2: Siz de duydunuz, gördünüz hakim bey. Vur Abalı'ya demişler, vurmuşlar. Şimdi adalet vur Abalı'ya derse... hiç kocunma.
1: Hayır oğlum. Adalet vur Abalı'ya demeyecek. Olay ava giden avlanır olayıdır. Senin hiçbir suçun yok. Beraat, serbestsin.

0: Osman Bey, Osman Bey. Sizi kutlarım.
1: Sağ olun.
0: Ben Milli Piyango İdaresi Reklam Müdürüyüm. Bir dakika durun, izah edeyim. Siz kamuoyu önünde aklandınız. Namuslu bir vatandaşsınız. Aynı zamanda ünlü bir kişi oldunuz. Size Milli Piyango'nun reklam kampanyasını teklif ediyorum.
1: Ben bu işlerden anlamam müdür bey.
0: Talih Kuşu kampanyasında rol alacaksınız. Ücret olarak da tam 1 milyar lira teklif ediyorum. Buyurun çekinizi.
1: Bak müdür bey, hayali milyarder oldum, huzurum bozuldu. Gerçek milyarder olursam hayatım kayar, istemiyorum.
2: Ah, kabul et kocacığım lütfen. Beyefendi, ben onun namına kabul ediyorum.
1: Hayır, istemem.
0: Nasıl?
3: Kabul et!
1: Hayır, istemiyorum!

0: Bekle, aç gözlünü kör.
1: Açık havada öyle acıkıyor ki insan.
0: Hadi, her şey hazır. Abini çağır da gel. Çabuk ol, etler soğuyacak.
2: Pekala.

0: unuttun abi. En sevdiğim eşarbımdı.
1: Zavallı ayağına kırmış. Sana yenisini alırım. Hadi bakalım.
0: Ne kadar merhametlisin abi.
1: İnsansak öyle olmak gerek. Elimizden geldiğince zayıflara, yoksullara, sakatlara el uzatmalı, yardım etmeliyiz.
0: Herkes senin gibi düşünse.
1: Ben kendime düşeni yapıyorum. Elimden geldiğince de yapacağım. Şimdi söyle bakalım, yemekte ne var?

0: 10 senelik evliler. Sanki bugün tanışmışlar gibi hala.
1: Abicim bir tanedir.
0: Yengen de. Biz de onlar gibi olabilecek miyiz acaba?
1: Olacağız sevgilim. Çünkü evliliği dünyanın en mutlu çiftinden öğrendik.
2: Ne yazık, tatilimiz bugün bitiyor.
3: Her iyi şeyin bir sonu vardır.
2: Her kötü şeyin de.
3: Allah kötüyü göster.

0: Şimdi gazete okumanın sırası.
1: Merhaba çocuklar.
2: Oo, hoş geldin Orhan.
3: Hoş geldin.
4: Hoş geldiniz.
2: Bakıyorum tatil yaramış Orhan. Çakı gibisin maşallah.

0: Şuraya bak. 14 yaşında bir öğrenciyi kaçırmışlar. Sonra da ırzına geçip öldürmüşler. Bunlara insan değil hayvan bile denmez.
1: Sen tatlı tatlı eğlenirken şehirde kan gövdeyi götürdü.
2: Polis istatistiklerine göre birinci hafta 5, ikinci hafta 7 cinayet.
1: İstanbul artık namuslu insanların rahat yaşayabileceği şehir olmaktan çıktı. Kendine güveniyorsan hava karardıktan sonra karını al da şöyle bir Beyoğlu'na çık.
3: Merhaba Orhan.
4: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk Kemal abi.
4: Özledik seni. Nasılsın bakalım?
0: Geri dönüp cinayet istatistiklerini öğreninceye kadar keyfim yerindeydi.
3: Yürü!
5: İşte! Şu koca karılarda ne yaşar?
6: Aa, ben hükümet olsam bir kanun...
5: Tüm moruklara idam!
7: Ver bakayım, ver bakayım!
8: Birike portakallar, elmalar Amasya'nın! Birike portakallarım var! Amasya'nın elmalar!
6: Hey, hani parası?
3: Al parasını!
7: Benim
3: Allah be, fıstıklara bak!

0: şey o kadar pahalı ki içeri girmeyeceğim. Bugün aldığımız elbise ne güzeldi. Alışveriş yapayım, beraber çıkalım.
1: Elleri yüklü, çantalara şişkin, arpa gani olmalı.
0: Geç kaldık galiba. Daha evde yemek hazırlayacağım.
2: Ben sana yardım ederim yengeciğim, üzülme sen.
3: Karı anahtarla açtı kapıyı.
4: Evde kimse yok demek ki.
5: İçeriye süzüldük mü gazel atsalar kimse duymaz.
2: Şu kadarcık şeye 180 lira verdim.
6: Haklısın yenge.
2: Üstelik yağ da bulamadık. Bakıver Sevgi.
6: Kim o?
7: Posta!
6: Sevgi!
7: Sevgi!

0: Ne istiyorsunuz?
1: Manyet güzelim.
0: Çantalarımız mutfakta.

0: 15 lira.
1: Bunda da 20.
0: Bir şey numara yapmayın. Sizin gibi zengin insanlarda bu kadar mı para olur?
2: Başka para yok yanımızda. Alışverişten artan bu kadar.
1: Biz para istiyoruz, para!
2: Yengem doğru söylüyor. Gerçekten size verecek başka paramız yok.
1: Neymiş? Başka paraları yokmuş.
2: Sevgi!
1: Ha ha ha ha ha ha!

0: Nasıl Doğan bu zemin katın projesi?
1: Çok iyi. Sığınak yerlerini falan çok iyi ayarlamışsın.
2: Buyurun. Orhan Bey, telefon.
3: Kim arıyor?
2: Damadınız.
3: Evet Cahit.
4: Bir mesele var Orhan abi.
3: Gene sevgiyle aranızda mı? Bıktım artık sizin bu meselelerinizden.
4: Hayır, bu sefer ciddi bir şey. Sevgiyle yengemi ilk yardım hastanesine götürdüler.
3: İlk yardıma mı? Ne oldu? Başlarına bir şey mi geldi?
4: Ben de fazlasını bilmiyorum. Size telefon açtım.
3: Ben hemen çıkıyorum. Hastanede buluşuruz. Ne oldu? Kaza mı?
4: Memur bey daha iyi biliyor. Ambulansla beraber geldi.
5: Bütün bildiklerimi damadınıza anlattım. Daha fazla bilgi isterseniz merkezden öğrenebilirsiniz.
3: Açık konuş Şahit. Neden anlatmıyorsun olanları?
4: Bana da fazla bir şey söylemediler. Dövmüşler ikisini de. Sevgi sayıklıyormuş. Söylediklerinden postacı diye üç kişinin eve girdiğini çıkarmışlar.
3: Filiz?
4: Kendinde değilmiş.
3: Yoksa bir şey mi oldu Filiz'e?
4: Bilmiyorum.

0: Ne zaman çıkacak bu doktor? Saatlerdir bekliyoruz burada.
1: Geleli 5 dakika bile olmadı Orhan abi.
2: Karınız kurtuldu sayılır. Teskin edici iğne yaptık. Uyuyor.
0: Doktor.
2: Başınız sağ olsun. Maalesef kurtaramadık.

0: Bizde kalsanız bir süre, yalnızsınız.
1: Hayır. File sanki evde bekliyormuş hissi var içimde. Merkeze de uğrayacağım. Belki yeni bir gelişme vardır. Sevgi. Yavrum.

0: Orhan Bey bilgi almaya gelmiş efendim.
1: Buyurun oturun Orhan Bey. Hemşireniz nasıl?
2: Hala kendinde değil komiser bey.
1: Kendine gelebilse belki bize yardımcı olabilir. Hiç olmazsa suçluların eşkalini verebilir. Bizi suçlulara götürecek bütün delillerden yoksunuz. Hiçbir ipucu yok. Parmak izi kayıklarına da rastlanamadı.

0: Nerede Sevgi?
1: Hastaneye kaldırdık.
0: Neden?
1: Krizler sıklaşınca doktor lüzum gördü. 2 gündür şok tedavisi uyguluyorlar. Ama bir faydası olmadı.
0: Ne biçim doktor bunlar? Oradan alıp memleketin en meşhur doktorlarına götüreceğim.
1: Zaten Sevgi'yi tedavi edenler en meşhurları. Hepsi profesör.
0: Peki elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz böyle?
1: Başka çaremiz var mı sanki?
0: Yürü, hastaneye gidiyoruz.
2: Evet,

0: kaç olsun lan velet?
1: Bırak beni!
0: Yürü ulan!
1: Yapma abicim! Bırak, ne olursun bırak abi!
0: Defol git buradan!

Affet beni Filiz. Birini öldürdüm dün gece. Korkunç bir şeydi bu. Ama pişman değilim. Öldürmeye devam edeceğim. Topluma mikrop saçan, onları mutsuz bir dünyaya götüren bu pislikleri ortadan kaldırdıkça sanki senin ve kız kardeşimin intikamını almış olurum.

0: Aa, hoş geldin. Erkencisin Orhan. Seyahat nasıl geçti?
1: İyi. Otel için çok iyi bir arazi. Şirket için karlı bir iş olacak.
0: Evet. Epey karlı. Hepinize iyi prim düşer. Ben şu rapora bir göz atayım.
2: Azılı sabıkalılardan Gaddar İsmail öldürüldü.
3: Kimliğini tespit ettiniz mi?
4: Evet komiserim. Ünlü sabıkalılardan Gaddar İsmail. Haraç, esrar ve ırza tecavüz, kaçakçılıktan dosyaları var. Ayrıca silahlı soygundan aranmaktaydı. Cinayet sebebi ne olabilir?
3: Parasına dokunmamışlar. Silahı da patlamadığına göre bir kadın meselesi olabilir.
0: Çıkmıyor musun hala?
1: Şunu bitireyim de.
0: İyi çalışmalar.
5: İyi çalışmalar.
6: İyi çalışmalar.
7: Alas mı aldık Orhan Bey?
5: Güle güle.

0: Ver ulan paraları!
1: Hayır, çıkar! Çıkar! Odaya, lan! Ver!
2: Ne olur bırakın beni!
1: Belanı aramıyorsan defol git buradan!

0: abi. Sağ ol.
1: Nasıl bir adamdı, tarif edebilir misin?
2: Vallahi ne diyeyim. Karanlıktı, seçemedim. Hem görüyorsunuz gözüme vurdular.
1: Uzun boylu mu, kısa boylu muydu? Elbisesi, saçı.
2: Kısa, kısa boylu, şişman. Galiba saçları döküktü. Ama iyi göremedim.
1: Ölülerden çıkan kurşunları balistik şubesine gönderin.
3: Başüstüne.
1: Aslında çok iyi gördün, değil mi?

0: Sevgi, yavrum. Kardeşimi kurtarmanın bir yolu, bir çaresi yok mu doktor?
1: Kardeşiniz için elimizden geleni yapıyoruz Orhan Bey. Sabırla, umutla bekleyin.
0: Umut. Kardeşimin yaşaması umut. Sebep olan katillerin yakalanması umut. Umut insanların kendini aldatması mı doktor?

0: Yine aynı silahın kurşunları.
1: Ne düşünüyorsunuz komiserim?
0: Durumu incelersek şunları görüyoruz. Bir, ölenlerin birbirleriyle uzaktan olsun bir akrabalıkları yok. Demek ki kan davası olamaz. İki, ceplerindeki paralarına da dokunulmadığına göre cinayetler soygun amacıyla da yapılmıyor. Üç, öldürülenlerin hepsi sabıkalı takımı. Bunları kim ve neden öldürür? Mantık açısından bir tek sebep olabilir. İntikam. Evet, intikam. Böyle heriflerden kendisi veya yakınları zarar görmüş birisi intikam alıyor.
1: Bu kadar bilgi bizi nereye götürür?
0: Şimdilik hiçbir yere. Çözülmesi zor bir durumla karşı karşıyayız. Ama her zaman olduğu gibi sonunda başaracağız.
1: Gazeteciler sıkıştırıyor. Ne söyleyeceğiz onlara?
0: Her zamanki gibi elimizde deliller olduğunu, katilin izi üzerinde olduğumuzu söyleyeceğiz.
2: Banliyö'de gecenin son trenlerine dadanan manyaklar, yolcuların can ve mal emniyetlerini tehdit ediyor.

0: Lambaya püf de. Ağırlık yapma sen. Otur lan.
1: Yok. Annesi mi kim aldı? Sus çocuğum, ben sana başka alırım.
2: Ayıp değil mi? Ne rahatsız ediyorsunuz herkesi?
0: Birader bey ne buyurdular?
2: Fazla kaçtınız ama.
0: Kaçmadık, buradayız hanım.
2: İstasyonda polise vereceğim sizi.
3: Ne yapacakmış?
0: Polise verecekmiş.

0: Doğan'ın terfi şerefine.
1: Darısı Cevdet'in başına.
0: Teşekkürler.
2: Şimdi ara haberleri veriyoruz. Esrarengiz katil dün gecede iki kişiyi öldürdü. Üç ayda üç cinayet. Şimdi cinayet masası şeflerinden komiser Necati Polat'la bu konuda basın ilgililerinin yaptığı röportajı yayınlıyoruz.
3: Esrarengiz katil hep kanun dışı kişileri öldürdüğü için halkın ilgisini, hatta biraz garip ama diyebilirim ki sevgisini topladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
4: Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki katil yanlış ve olumsuz bir yoldadır. Çünkü suçlularla savaşmak yalnız kanun ve polisin görevidir. Eğer şu andaki konuşmamızı dinliyorsa kendisinden televizyon aracılığıyla bir ricam var. Bu işten vazgeçip polise teslim olsun. Kendisine insanca davranılacağına yetkilerime dayanarak söz veriyorum.
1: Şu işe bak, polis katili yakalayacağını... teslim olmasını rica ediyor.
5: Sizce bu adam deli olabilir mi?
4: Hayır. Karşımızda bir deli olduğunu sanmıyorum. Yaptığının çılgınca bir iş olmasına rağmen.
5: Meçhul katil serserilere savaş açalı, hırsızlık, ırza geçme ve diğer olayların azaldığı söyleniyor. Doğru mu?
4: Hayır, bu doğru değil.
3: Doğru olsaydı bile gönüllü katillere örnek olmasın diye gene aynı cevabı verirdiniz değil mi?
4: Şu anda böyle faraziyeler üzerinde konuşmayı faydalı görmüyorum. İdamlık mahkumları bile öldürse... amacımız katili bir an önce yakalayabilmek.
5: Evet. Emniyet müdürlüğü.

0: Temmuz ayından beri şehirde işlenen cinayetleri ben işledim.
1: Bir dakika ayrılmayın. Komiser Necati Bey'e bağlayın. Cinayetlerle o uğraşıyor. Katil olduğunu iddia eden 25. kişi.
2: Tamam tamam anlaşıldı. Tevkifiniz için de her bir devriye arabası gönderiyorum. Yahu memleketine çok katil heveslisi varmış. Bu paketin üzerindeki adresten Şişli'den alındığı anlaşılıyor. Esrarengiz katilin bu çevreden biri olması kuvvetle muhtemel. Hemen Şişli ve Levent civarında kendi ya da ailesi sabıkalılardan zarar görmüş kimler varsa tespit edin.
3: Başüstüne efendim.

0: Ateşin var mı ahbap?
1: Uçlan bakalım çarı.

Ugh.

0: Balistik raporuna göre kurşunlar gene aynı tabancadan atılmış. Ama bu sefer ikisini de yakaladığı yerde öldürememiş. Yaralı olan serseriyi hanginiz götürdünüz hastaneye?
1: Ben komiserim.
0: Ölmeden önce bir şey söyledi mi?
1: Vurdum, bıçakladım dedi.
0: Demek bizim kahraman yaralı.

0: Alo, Orhan.
1: Gelmeyince merak ettim. Hasta mısın?
0: Ateşim var biraz. Üşüttüm galiba. Kalkamadım.
1: Kalkmana da lüzum yok. 3-5 gün dinlen istersen.
0: Fena olmaz.
2: Geçmiş olsun. Arkadaşların da selamları var.
0: Teşekkür ederim. Benden de hepsine selam. Kamil Süer. Hırsızlar 300 bin liralık eşya çalmışlar evinden. Hırsızlar bulunmuş, eşyası aynen teslim edilmiş. Basri Koçak. Parasını almak için yolunu kesen serseriler bıçakla alnından yaralamışlar. Failler yakalanmış, mahkum olmuş. Selim Cansu. Tüccar. Kızı kaçırılmış. Fidye istemişler. 55 yaşında.
3: Cinayet işleyecek tip değil.
0: Şoför Ahmet Karlık. Maslak'ta müşteri gibi binip parasını almışlar. Orhan Polat, mimar. 4 ay önce soygun maksadıyla evine girip karısıyla kız kardeşine tecavüz etmişler. Levent'te oturuyor.
3: Geçmişini

0: Araştırdınız mı?
1: Meşhur avcılardan Hasan Polat'ın oğlu. Babası öldüğünden beri silah kullanmaktan nefret ediyor.
0: Önemli olan silahtan nefreti değil, iyi silah kullanması. Meçhul katilin bildiğimiz tek özelliği iyi nişancı oluşu.
1: Katil Hasan iki kaşı ortasından vurulmuştu.
0: Trendeki de kalbinden. Bu adamı sen izleyeceksin. 24 saatte bir rapor istiyorum.
1: Baş üstüne komiserim.
0: Ötekileri de görelim.

0: Alo. Komiser Necati.
1: Komiserim, ben Hakkı Demirtaş. Orhan Bey şimdi çıktı. Ev boş.
0: Ayrılma, hemen geliyorum.

0: Sanırım bir ipucu bulduk. Eğer Çiyan Hüsnü'nün bıçağındaki kanla bu pamuktaki kanın grupları aynıysa doğru yolda izlemektir. Hemen laboratuvara götür, tahlil ettir.
1: Şuraya takıldım kaldım. Hmm. Ne yapacağımı bilmiyorum.
2: Orhan, bu akşam bu projeyi muhakkak bitirmemiz lazım.
3: Biliyorsunuz, Kemal abi giderken sıkı talimat verdi.
1: Ne yapalım? Madem ki Kemal abi talimat vermiş.
2: Doğru.
3: Orhan? Ne?

0: Tahlil raporu komiserim.
1: Birinci etabı atladık. Pamuk'taki ve esrarengiz katili yaralayan bıçaktaki kan grupları aynı. İkisi de 0 RH negatif.
0: Aynı gruptan yüz binlerce insan var komiserim.
1: Elimizdeki delillerle birleştirirsek esrarengiz katilin Orhan Polat olduğu muhakkak. Şimdi suç aleti olan tabancayı bulmak gerek.

0: Özür dilerim. Tanıyamadılar sizi. Arama emri var da.
1: Kardeşim bileklerini kesti. Öldü komiserim.

0: Sağ ol Bekir efendi, seni rahatsız ettim.
1: Estağfurullah beyefendi, güle güle. Cevap vermiyor, duşta falan olmasın?
2: Duş sana lazım. Çabuk çalıştığı büroya.

0: Sesini çıkartırsan gebertirim. Anladın mı?
1: Ne istiyorsun benden?
0: Alkol, biraz pamuk, bir de makas.

0: Nereden buldun bu kolyeyi?
1: Ver kolyemi hırsız herif, ver diyorum, ver!
0: Nereden buldun bu kolyeyi?
1: Benim kolyem. Parayla aldım.
0: Nerede bulurum onları? Nerede bulurum diyorum?
2: Sarı Hasan'ı Cibali'deki Esengillerin metruk deposunda bulursun. Manyak Sabri ile Kabak Cemal'in nerede olduğunu o bilir.

0: Sarı Hasan sen misin?
1: Benim, ne istiyorsun?
0: Manyak Sabri ile Kabak Cemal'i arıyor. Bunlar mı?
1: Onlar, ne olacak?
0: Bunu tanıdın mı?
1: Tanısam ne olacak?
0: Söyle, tanıdın mı?
2: Oh.

0: ama benim suçum yok abi. Her şeyi Cemal'le Sabri yaptı.
1: Neredeler şimdi?
0: Cemal Şişhane'de, Haliç apartmanı çatı katında oturur.
1: Sabri!
0: Onu geceleri silahlardaki metruk tuğla harmanında bulursun. Bak, dinle abi. İnan ki ben bir şey yapmadım. Hepsini onlar yaptılar. Ben suçsuzum abi. Ben suçsuzum abi. Kulur kölen olayım. Ne olur yapma. Bağışla.

0: öyle mi çıktın evden? Akşama babana söyleyeyim de görürsün.
1: Dolmuş, hemen kalkıyor.
0: Niye inecekmiş?
2: Yakıyorum sana!
3: Benim arabamdan zorla kadın alacak, daha doğmadı.
0: Ondan kurtulmanın bir çaresini bulmalıyız.
4: Kurtulacağız.
5: Zahmet olmazsa beni yukarı çıkarın.
2: Alo?
6: Cinayet mi?
2: Onu ben öldürmedim.
6: Emniyette anlatırsın derdini.
0: Nihat Bey, insana kıysın, bu olacak şey.
7: Cesedi niçin arabanın bagajına koydun?
3: Hayır, onu oraya ben koymadım.
2: Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti.
8: Amca, sen kimsin?
9: Bizim bahçeye tabanca bıraktı.
7: Tabanca mı bıraktı?
9: Hakim dedi, seni ameliyat ettirip gözlerini açtıracak.
10: Oğlum, bir yavrum, bir tanem benim.
7: 24 saat müddetle Nihat'ı serbest bırakabilir misiniz?
3: Cinayeti benim işlediğimi biliyorlar.
9: Babam senin yüzünden hapis.
11: Yumurcak Köprü Altı Çocuğu yarın 16.15'te TV4'te.
12: Abi, ne yapıyoruz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
14: Bu da hala peşimde.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Servis geldi. Çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
18: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
19: Bugün çamlıca gazoz deniyoruz.
8: Çok iyi.
9: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Liseden mezun olduğunda da, her anında 80 yıldır.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızım da birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
1: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Ömür Süzme Beyaz Peynir 99 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
9: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
8: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Gerçekten onlara gülerdim.
11: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
12: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
13: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
12: Atlarla çalışıyorum.
14: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
15: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
13: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuk mu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adım...

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
2: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şikerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kaldı.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
2: Neydi bu?
3: Evet, bu ne?
2: Nedir bu?
3: Kukla mı?
2: Şırk.
3: Cadı. Canavar.
2: Cadı mı?
4: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
1: Eğlenceli cevaplar.
5: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
1: Kahkaha attıran görüntüler.
6: Var mı daha şey?
2: Bitti.
3: Bitti. Bay bay.
6: Tamam.
2: Artık anladım.
1: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Tatlı yiyelim.
2: Tatlı konuşalım.
7: Nesildi festi?
8: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
11: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
12: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
11: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
11: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
11: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Sesini çıkartırsan gebertirim. Anladın mı?
1: Ne istiyorsun benden?
0: Alkol, biraz pamuk, bir de makas.

0: Nereden buldun bu kolyeyi?
1: Ver kolyemi hırsız herif, ver diyorum.
0: Nereden buldun bu kolyeyi?
1: Benim kolyem. Parayla aldım.
0: Nerede bulurum onları? Nerede bulurum diyorum.
2: Sarı Hasan'ı Cibali'deki Esengiller'in metruk deposunda bulursun. Manyak Sabri ile Kabak Cemal'in nerede olduğunu o bilir.

0: Sarı Hasan sen misin?
1: Benim, ne istiyorsun?
0: Manyak Sabri ile Kabak Cemal'i arıyor. Bunlar mı?
1: Onlar ne olacak?
0: Onu tanıdın mı?
1: Tanısam ne olacak?
0: Söyle, tanıdın mı?

0: ama benim suçum yok abi. Her şeyi Cemal'le Sabri yaptı.
1: Neredeler şimdi?
0: Cemal Şişhane'de, Haliç apartmanın çatı katında oturur.
1: Sabri?
0: Onu geceleri silahlardaki metruk tuğla harmanında bulursun. Bak, dinle abi. İnan ki ben bir şey yapmadım. Hepsini onlar yaptılar. Ben suçsuzum abi. Ben suçsuzum abi. Kulur kölen olayım. Ne olur yapma. Bak işte.

0: Ne istiyorsun benden?
1: Bunu tanıdın mı? Kardeşimin boynundan aldığınız madalyon.
0: Benim suçum yok abi. Her şeyi manyak Sabri yaptı. Hasan da yardım etti ona. Ne olur abi, ne olur öldürme beni.
1: Öleceksin. Hem de köpek gibi. Sürüne sürüne öleceksin.
0: Yapma abi. Ne olursun yapma. Yalvarırım öldürme. Hayır. Abiciğim, güzel abiciğim, öldürmeyeceksin değil mi? Ayağının altını öpeyim abiciğim. Hayır, öldürme beni.
2: Üstü kaçıklığı olmasın.
3: Merak etme abi, temiz maldır.
2: Eyvallah, sağ ol.
3: Güle güle.

0: Tanıdın mı? Kardeşimin madalyonuydu.
1: Ah.

0: namuslu, dürüst birer vatandaş, topluma yararlı insanlar olunuz.
1: Nasıl da unutmuşum?
2: Nikahı unutaysın.
3: Anlat bakalım. Fil Abbas büyük bir iş çeviriyor.
4: Malı almadan parayı vermeyin.
5: Arabamız emrinize amadedir.
1: O iki haydut bu paraları bize bırakırlarsa.
4: Paralar burada.
6: Ha işte, şimdi kafana kısıldım dostum.
2: Orozali şimdi de bir turist kıza tutulmuştur.
7: Ben de sizi arıyordum.
3: Şu tarafa doğru gittiler Monşer, şu tarafa.
1: Biz her zaman kanunun yanında olmuşuzdur.
8: Öyleyse getirin paraları.
9: Üçkağıtçılar, yarın 18'de TV4'te.
10: Servis geldi, çanta hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu, karar anında yanında.
12: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç, KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
13: Ben bilirim, ben bilirim.
14: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
15: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
14: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Festçiler geldi.
7: Bu cappuccino latte. Bu cappuccino latte. Cappuccino latte latte cappuccino.
6: Lezzeti de.
7: Ha?
8: Bravo! Bravo!
6: Italiano.
7: Festi.
8: Enfesti.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Gerçekten onlara gülerdim.
10: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
11: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
12: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
11: Atlarla çalışıyorum.
13: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
14: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
0: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
2: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV'de.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti,

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor. Bil bile bilirsen diyor.
3: Neydi bu?
4: Evet, bu ne?
3: Nedir bu?
4: Kukla mı?
3: Şırk.
4: Cadı, canavar.
3: Cadı mı?
5: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
2: Eğlenceli cevaplar.
6: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım, geçeceğim.
2: Kahkaha attıran görüntüler.
7: Var mı daha şey?
3: Bitti.
4: Bitti. Bay bay.
7: Tamam.
3: Artık anlık içkiden
2: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
13: Çok iyi.
14: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Var. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Süper Kumbara başlıyor.
15: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
16: Ben.
17: Kral Şakir.
16: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte...
16: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdır, sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
17: Ben!
18: Botanik!
17: Abacus!
16: Kasa!
17: Marul!
16: Kumbara!
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara!
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Ayıp oğlum, ayıp. Utanmadan ense yapıyorsun. İnsan aldığı paranın karşılığını vermeli.
1: Demin koca kamyonu bir başına kim yükledi müdür bey?
0: Bana ne? Kalk, kalk. Sen eşek olursan sırtına semer vuracak çok olur.
1: Doğru. Patron nasıl? Bugün keyifli mi?
0: Niye sordun?
1: Zam isteyecektim de.
0: Ah, aman tam zamanı oğlum. Lokum gibi yumuşak bugün. Neşeli mi neşeli. Az önce şarkı söylüyordu.
1: Aman ne iyi. Neşesi kaçmadan gideyim bari.
0: Git, git. Çabuk git.
2: Ulan ben adamın ağzını... Senedi nasıl ödemezsin? Kaç defa erteledim ulan? Gel. Anlamadım. Ulan ne kas kafalı herifsin sen? Sana gel demedim ben. İstiyorsan gel. Paramı da getir. Yoksa anlarım ha. İcraya veririm ulan. Benim paramı yiyecek adamı parçalarım. Sana bir saat mühlet. Ne yersen ye. Osman nereye ulan?
1: Şey, kahve içer misiniz diye soracaktım.
2: Ulan benim kahve içmediğimi hala öğrenemedin mi? Niye geldin söyle bakayım.
1: Hiç. Seni özledim galiba.
2: Şimdi başlayacağım ha. Kanım tepemde zaten. Gel, gel de söyle ne istiyorsun. Kazık gibi dikilme, yaklaş. Yaklaş. Yaklaş da söyle.
1: Biraz zam isteyecektim.
2: Ha, zam.
1: Zam.
2: Ha, sen benden çok yaşayacaksın.
1: Yok canım. Açlıktan ölmezsem bakkal, kasap, manav alacak yüzünden öldürecek beni.
3: Ha, ben de şimdi zam mı düşünüyordum? Bir defa %50 oranında zam Allah'ın emri.
1: Hay Allah razı olsun.
3: Ya daha bitmedi. Sonra senede 3 maaş ikramiye, 1 ay ücretli izin, bayramlarda giyim kuşam. Ha?
1: Oldu olacak, yakacak yardımı da yap.
3: Yaptım gitti. Bak sana söz Osman. 5 milyarı alınca bu dediklerinin hepsini yapacağım.
1: Hangi 5 milyar?
3: Hah. İşte bu 5 milyar. Talih kuşu başıma konunca. Tamam mı?
1: Sana talih, bize de kör salih.
3: Yok ulan, söz dedik.
1: Oo, çıkacak mı bakalım?
3: Ya çıkarsa?
1: İnşallah.
2: Benim insaniyetim bu kadar. Saray gibi evimde bedava oturuyorsunuz. Ya kirayı artırın ya da çıkın.
4: Susun ulan, susun, susun.
5: Tok evini aç kedileri. Amcanıza iki laf ettirmediniz.
6: Anne bakkal amca borcunu istiyor.
5: Sus ulan.
2: Son lafımı söyledim hanım. Ben evimi ziyan ettirmem.
7: Ah kardeşim, sen evinin derdindesin. Benim krallara layık kızım. Ziyanı zebil oldu.
8: Ah, koca değil kara yazım başıma.
2: Vallahi ben onu bunu bilmem. Ay başında sizi sokağa atarım. Biraz da damadınız düşünsün artık. Ne haber Osman?
1: İyilik, sağlık.
2: Ah diyordum içimden, şimdi tanıdık birine rastlasam.
1: Niye lan, borç mu isteyeceksin?
2: Yok ya! Bir tek yarım biletim kaldı. Senin kısmetinmiş. Milyaları sende.
1: Çıkar mı sanki?
2: Aa, ya çıkarsa? Al be abi.
1: Sahi be, ya çıkarsa? Ver ulan, alıyorum.
2: Hayırlı olsun. Bize de bir kıyak yaparsın değil mi?
1: Söz ulan. Hadi eyvallah.
2: Güle güle. Bir tane kaldı, çekiliyor! Son bilet! Yarın çekiliyor, bir tane kaldı!
1: Selamun aleyküm!
9: Oo Osman, buyur otur! Yap Osman'ıma bir çay benden!
1: Sağ ol amca, sizi özledim ya! Şöyle bir uğrayayım dedim!
9: Bırak bu özleme ayaklarını, havanın kararmasını bekliyorsun, uyanık!
10: Esnaf takımına görünmeden eve kaçmak için değil mi? Bilmez miyiz oğlum?
1: Sizden bir şey saklanmaz zaten!
9: Kurban kesecek misin?
1: Gelecek bayram keseceğim, o zaman param olacak.
11: Nasıl yani? Miras mı kalacak?
1: Yo. İşte bu bilete milyar çıkacak. Şakir'de son bilet kalmıştı, ben hemen kaptım aldım.
11: Oh, Şakir sana da mı yedirdi? Onda son bilet bitmez ki.
12: Osman'ım, havanın kararmasını bekleme. Bugün kasap manav erken kapattılar.
1: Onlar da yakında alacaklarını tahsil edecekler. Bol bol vereceğim.
9: Sanki çıkmış gibi konuşuyorsun
1: ya
9: be
1: çıkarsa
9: Osman. Onu bunu bilmem. Eve geç kalıyorsun. Yenge canını çıkarır bir Osman'ım.
1: Çıkarır. Bende karıdan korkacak göz var mı be? Çay kalsın, ben gidiyorum.
6: Başka ne getirdin baba?
5: Ciklet getirdin mi baba?
1: Ne cikleti lan?
5: Misafirler var.
1: Sırası mı yani? Bu insanlar da ne saygısız ya, habersiz gelinir mi?
5: Konuşma be, orada oturuyorlar, görmüyor musun?
1: Oo, siz miydiniz? Ben de yabancı sanmıştım be.
12: Yolunu gözlemekten bıktık yani.

0: Sabrımız taştı Osman.
1: Kötü mü olalım yani? Ağır mı konuşalım?
2: Hiç üzülmeyin. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Hesabı toptan ödeyeceğim. Ayrıca avans vereceğim.
0: Hay ağzına sağlık.
3: Biz de dardayız Osman.
1: Lafın güzel de ne zaman olacak bu iş?
2: Ay başında. Ayıptır söylemesi, bilet aldım, milyarlar benim.
0: Şimdi küfür istedin ha. Yahu sana mı çıkacak yani?
2: Ya çıkarsa?
1: Elimizden bir kaza çıkmadan, hadi gidelim arkadaşlar. Gidelim.
3: Yazıklar olsun.
4: İki paralık adamlara rezil ettim.
2: Ne yapayım karıcığım? Allah Allah! Sizler için yiyecek aldım.
4: Madem ödeyemeyecektin, niye borç yaptın? Almasaydın?
2: Sucukları, pastırmaları ben yuttum sanki.
4: Gözün kör olsun, bir dilim sucuğu çok mu gördün lan kör?
5: Ben sana gül gibi kazama verdim. Boyun pasın devresin inşallah.
4: Ayranı yok içmeye, atla gider içmeye. Bir de bilet almış paraya kıyıp.
2: Böyle konuşma karıcığım. Ya çıkarsa?
6: Osman! Osman! Osman!
7: Elini çabuk tut Osman. Bu yük iki saate kadar bitecek.
6: Aman yapma müdür bey, insaf et. Bir başıma nasıl yaparım?
1: Osman! Osman müjde! Müjde Osman'ım! Müjde! Talip kuşu sana kondu. Büyük ikramiyi sen kazandın.
2: Doğru mu söylüyorsun Şakir?
1: Bunun şakası olur mu be? 7.596.381 numaralı bile sende değil mi?
2: Kaç demişti?
1: 7.596.381.
2: Doğru valla. Aynı numara.
8: Zengin oldun Osman. Osman, zengin oldun. Zengin oldun. Helal olsun sana.
1: Hem de milyarder zengin. Tam 2,5 milyar lira.
8: Zengin Allah oldun Allah. Osman.
2: Ulan durun da biraz da ben sevineyim. Müdür.
7: Evet Osman'ım.
2: Şu yükü 2 saate kadar indirmezsen fena yaparım. Ben gidip paralarımı alayım. Yürü Şakir.
7: Başüstü.

0: Paralar, paralar.
1: Görün lan. Ne olur uyutmadın bütün gece be?
0: Hayırdır inşallah karıcığım. Rüyasını gördüm, büyük ikramiye bana çıkıyor.
1: Allah cezanı versin. Ah benim eşek kafam. Peşimde büyük ikramiyeler dolaşırken senin gibi amortiye düştüm. Puh.
0: Şu ikramiye bir çıksın, bir hafta uyuyacağım.
1: İnşallah teneşirde uyursun da ben de kurtulurum. Hadi kalk! Ulan kalksana!
0: Dur ulan!
1: Ulan kalksana ulan!
0: Ne tepiyorsun? Ulan kalk! Duruyor! Oh!

0: Merhaba.
1: Günaydın kardeş.
0: Vallahi aydınlık değil, her yer karanlık. Kanıma dokunuyor Osman. Haracımızı mı yiyeceksin yani?
1: Ayıp ettin. Sen yekünü topla, fatura istemem. Rüyasını gördüm, piyango bana çıkacak.
0: Bu piyango tezgahıyla ancak bir hafta bizi uyutursun. Ondan sonra yiyeceksin bakalım.
1: Çıkacak, çıkacak. Merak etme.
2: Hop hop hop. Nerede kaldın Osman? 7 dakika geciktin.
1: Vallahi.

0: dolmuş bulamadım. Otobüs desen yer yok.
1: Mazeret mi yani? Dolmuş yoksa minibüs var. Minibüs yoksa taksi var lan. Atlarsın, çek dersin.
0: Çek dersin ama parasını veremeyince şoförden bir güzel dayak yersin.
1: O kalabalık istemez.
0: Peki, yapma.
1: Ceza olarak 2 saat fazla mesai yapacaksın. Hadi başla. Çalışmayana para yok. İmarathane mi ulan burası?

0: Hayrola Osman Efendi, geç kaldım bugün.
1: Sana para yetiştirelim diye fazla mesai yapırık.
0: Yarın bizim şu zam işini konuşalım.
1: Yarın, öbür gün, ne zaman olsa konuşuruz. Nasıl olsa yolumu gözdürsün.
0: Gözlerim tabii ya.
2: Kürolası babanız geldi. Koşun kapıyı açın. Kim bilir nereden geliyor?
3: Tam yemeğin üstüne geldim baba, kaynanan seni seviyormuş.
1: Aman ne demezsin, yüzünü görünce tepe tüyüm dikilir. Afiyet olsun, neler yaptın karıcığım?
2: Neler yapmadım ki, bonfile, ızgara, zeytinyağlı dolma, kaymaklı kadayıf.
1: Eline sağlık, karnım da çok acıkmış.
2: Sen benimle alay mı ediyorsun la? Bıraktığım parayla ne alınır ki? Makarnaya talip. Şu güzel endamım ne hale geldi?
1: Onu bulamayanlar da var, ben makarnaya bayılırım.
2: Zıkkım lan öyleyse!

0: Amma da yedim ha. Yarabbi şükür.
1: Baba benim sünnetim ne olacak? Baltayla mı keseceksiniz?
0: Önümüzdeki ay hayır cemiyetinin toplu sünneti var oğlum.
2: Boyun devresinde mi? Utanmadan hayır cemiyetinde yaparız diyor. Ben torunumun mürvesini görmek isterim.
3: Selam tutacaksın. Hukkabazlı yemekli düğün isterim. O kadar.
0: Olur. Öyle yaparız. Şu piyango çıkınca en alasını yaparız.
1: Ayakkabımın altı delindi baba.
4: Benim de giyecek en tarım kalmadı.
3: Ev sahibi gene geldi.
0: Dur karıcı. Ben konuşurum.
4: Leman teyze, annem sizi bekliyor. Renkli film başlıyormuş.
3: Tamam, tatlılarımızı yiyip hemen geliyoruz.
4: Tamam. Hadi.
0: Tatlılar nerede?
3: Elleri köründe. Konuya komşuya hep yalan söylüyorum. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyorum.
4: Hadi baba, hemen gidelim de şu filmi kaçırmayalım.
0: Başlatma la filmine. Ne zaman onlara gitsek ananla kavga ederiz.
4: Niye ama baba?
0: Çünkü o görmemiş sülale bize nispet yapıyor oğlum.
5: Nasıl? Şimdi görüntü daha iyi değil mi?
4: Evet, daha iyi.
5: Ya.
3: Ay, az kalsın unutuyordum. Bugün bir kürk ceket aldım. Bakalım beğenecek misiniz?
5: İçelim Osman'cığım. Osman'cığım, diyorum ki Avrupa'ya yolum düştüğünde elimle uzaktan kumandalı bir renkli televizyon daha alayım. Şöyle gezmekte, sokakta taşınabilecek güzel bir şey. Seninki ne markaydı?
0: Ne oluyor?
5: Televizyon.
0: Televizyon mu?
5: Ha.
0: Bizde yok.
3: Vallahi ucuzluktan hiçbir şey almam. Kalitesi düşük oluyor.
6: Evet.
3: Bu kürkü butikten aldım. Nasıl?
6: Çok güzel, çok yakışmış.
2: Ben de kızım da hazır elbiseyi sevmeyiz. Hep ısmarlama giyiniriz.
5: Evine git kızım. Yeni bir kamyonet çektim Osman. Sırtım yere gelmez artık.
0: Ha öyle mi? Güle güle kullan.
5: İstersen benim arabanın yükünü doldur boşalt. El kapısında çalışacağına.
0: Sen babamın oğlu musun?
1: Durman gerekince söylerim. Yürü. Beyaz Kartal Tarzan arıyor. Beyaz Kartal Tarzan arıyor, tamam.
7: Tarzan dinle beni, tamam.
1: Yarın maçımız var, tamam.
7: Geliyoruz. Tamam.
1: Görüşürüz, tamam.
3: Hadi çocuklar, buyurun masaya. Size meyve getirdim. Gel canım. Al bakalım.
0: Al. Şu çocuklar ne tuhaf. Evde sandık sandık meyve duruyor, dokunmazlar. Komşuda arsızlık ederler.
5: Çocukları rahat bırak Osman'cığım. Ya, bayramda ne yapıyorsunuz?
0: Vallahi daha düşünmedik onu. Bize her gün bayram canım.
5: biz Çınarcağa gidiyoruz. İsterseniz siz de gelin. Kamyonun arkasına alırız sizi.
3: Sağ ol. Osman'ın patronu da bizi Şile'ye davet etti ama düşünür.
0: Şile'ye mi? Nereden çıkardın bunu ya?
3: Geçen gün uğradı da söyledi ya.
0: Ha, anladım canım. Evet, Şile'yi düşünüyoruz.
5: Ya sohbete daldık, filmi kaçırdık.
0: O bir şey mi? Esas film bizim evde başlayacak şimdi.
3: Boyun pusun devrilsin. Görmemiş karı. Beni çatır çatır çatlattı. Ben o karının yanında dünya güzeliyim be.
0: Öylesin elbet. Hadi yatalım artık. Bağırışıp da çocukları uyandırma.
3: Sanki çocuklarını düşünen birisin. Sefalet içinde yaşatıyorsun hepimizi.
0: Biraz daha sabır, güzel karıcı.
3: Sabırla ne düzelecek ki be?
0: Bileti unuttun galiba. Piyango çıkınca sen o görmemiş karıya nispet yapacaksın.
3: Piyango çıkınca? Allah cezanı versin emi. Ulan garanti mi sana çıkacağım, manyak herif? Kalk defol, defol gözüm görmesin seni.
0: Yahu sabah olacak neredeyse. Bir lokma uyuyalım.
3: Hayır, git başka yerde uyu. Sana tahammül edemiyorum.
0: Dur gitme.
3: Ulan kalksana. Ulan. Ha, ulan.
4: Ne oldu baba? Annem naz mı yapıyor?
0: Naza razıyım. Eziyet yapıyor, eziyet.
4: Eziyet mi?
0: Konuşma lan, hayvan herif.

0: Sen daha cehennem olup gitmedin mi lan?
1: Biletimi arıyorum.
0: Ne bileti?
1: Otobüs bileti değil ya, piyango bileti. Nereye koydum bulamıyorum.
0: Biletin batsın sen, nereye sakladın?
1: Ulan 2,5 milyar cepte taşınmaz ki.
0: Ay deli olacağım, fıttırdı. Adam çıkmadan fıttırdı.
1: Ya çıkarsa?
0: Defol, he? Gözüm görmesin seni! Ses hem herif. Allah'ım sen beni kurtar.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Ben artık sizden kaçmıyorum, tamam mı? Bu gece çekiliş var, yarın sabah trink hesap. Kadevesi bana ait.
2: Öyle olsun be Osman. Aylardır bekliyoruz, bir gün daha bekleriz.
1: Aferin. Tekkeyi bekleyen çorbayı içermiş. Hadi eyvallah.
2: Güle güle Osman.
4: Güle güle.
5: Yarın sabah görüşürüz Osman efendi.

0: Gel. Ne var?
1: Malın tamamını kamyona yükledim, yolladım.
0: He. İşin bu, yapacaksın elbet. Zam için geldiysen yarın. Bu gece çekiliş var.
1: Yok, zam için değil, izin için. Yarın bayram. Bugün erken gideyim mi?
0: Ulan bayram bizim neyimize? Çalışıyoruz. Bu gece mal gelecek. Sabaha kadar bekleyeceksin. Mal ortada mı kalsın?
1: Peki, beklerim.
0: Alo? Sen misin? Aşk olsun, kurbanlıkları unutur muyum? 4 tane koç aldım. Şekerleri, tatlıları ısmarladım. Geçerken alacağım. Sen ne yaptın? İyi. Evdeki hazırlıklar tamam mı? Oo, aman misafirlere mahcup olmayalım. Tamam, hediyeler hazır karınca. Bayramın ikinci günü de misafirleri atladıktan sonra Antalya'ya gideriz. Tamam mı? Bayramın tadını çıkaralım. Güle güle. Adam olun, adam. Tamam mı? Ben gidiyorum. Şurayı temizlemeyi de unutma.
1: Patron haklı. Bayram bizim neyimize? Bayram patronun hakkı.
2: Anne, bayramda biz de kurban keselim.
3: Kuruz bile kesemeyiz.
2: Neden?
3: Ula oğlum, yiyecek ekmeğimiz yok. Kurban bizim neyimize? Ah, talihsiz torunum. Ah! Kocan olacak beceriksiz yüzünden. Hepimiz sefalet çekirik. Hayırsız herif ne olacak?

0: Nereye koydun bu bileti ya? Neredeyse çekiliş başlayacak.
1: Sayın seyirciler, özel bayram programımızın akışı içinde Piyango'nun büyük ikramiyeyi kazanan numarasının ilanına geldi. Büyük ikramiye 7.596.381 numaralı yarım bilete çıkmıştır. Talihli biletin biri İstanbul'dan 329 numaralı bayi tarafından.
2: Allah! Çıktı be, çıktı!
3: Ulan Şakir ne çıktı?
4: Gene amorti bile yok.
5: Yarın bir de listeye bakar.
3: Söylesene oğlum ne çıktı?
6: Büyük ikramiye benim sattığım bilete çıktı. 329 nolu bayi benim.
3: Bileti sattığına göre ne seviniyorsun?
6: Siz. Ne demişler? Komşuda pişer bize de düşer. Adamın başına talih kuşu kondurduk. Bir kıyakçılık yapacak.
7: Bu idaresinin yaptığı tespitlere göre 5 milyar yarım biletlere isabet etmiştir. İskenderun ve İstanbul'dan iki tarihli ikişer buçuk milyarın sahibi olmuşlardır. Şimdi kazanan numarayı bildiriyorum. 7.596...
0: Hay Allah, İstanbul dedi. Yoksa ben miyim? Neredesin bilet, neredesin? 381. Bir koşu gidip evi bir daha arayayım.
8: Ne yapıyorsun sen? Uyumadık mı gece vakti? La bileti gördün mü? Ne diyorsun be?

0: istiyorum.
1: Ne haber lan Şakir?
0: Haberler sende. Gecenin bu saatinde deli danalar gibisin.
1: Bilat.
0: Sana çıktı öyle mi? 2,5 milyar.
1: Bilmiyorum ya.
0: Senin biletin 7.596.381 numara değil mi?
1: Şu dediğin numarayı gözümü sürüyor ama bileti bulamıyorum.
0: Bırak bu ayakları. Askıntı olmasınlar diye saklıyorsun. Merak etme. Benden çıkmaz.
1: Laf anlamıyorsun be Şakir. Biletimi bulamıyorum. İş yerini bir daha arayacağım.

0: Kasılmaz mı be? 2,5 milyar.
1: Bizim bilet de Osman'a çıktı. Ne yapacak acaba? Fıttırır diye korkuyorum.
2: Nereden çıkarttın Osman'ı be?
1: Baksana benim gözüme. Dün gece yarısı gördüm. Sokaklarda deli danalar gibi dolaşıyordu.
3: İki çay ya!
1: Derler mi? Yakında bombası patlar.
4: Mehmet Efendi, bir telefon edeceğim.
0: Evet bakalım.
5: Evet, alo. Halkla İlişkiler Bürosu, buyurun.
6: Seni böyle
7: tamam, peki.
5: Tamam. Hayır, piyangonun İstanbul talihçesini henüz tespit edemedik.
8: Ben 329 nolu seyyar bayi Şakir Sucu. İstanbul talihçesine bileti ben sattım. Adı Osman Abalı.
1: Adresi veriyorum.
5: Küflüce Mahallesi, bir dakika. Nar Çiçeği Sokak 23 numara. Teşekkür ederim. Alo? Yazı işleri? Piyangonun İstanbul talihlisi bulundu.
9: Müjde arkadaş, müjde! Büyük ikramiye bizim Osman Abalı'ya çıkmış.
10: Sahi mi söylüyorsun?
11: Duydun mu? Bizim garibana çıkmış, çok sevindim.
1: Kime çıkmış, kime çıkmış?
11: Osman'a! Tam 2,5 milyar! Ermiş, bana çıkacak diyordu.
1: Oh, deme ya, ayıp ettik herife. Sana borcunu öder artık.
11: Borç ne demek? Severim Osman abimizi. Dükkan onundur.
1: Hadi eyvallah.
11: Kesmece! Kesmece bunlar! Hadi kesmece bunlar! Kesmece!
12: Geldim, geldim! Kim bilir hangi alacaklı geldi.
13: Merhaba! Misafir kabul eder misiniz?
12: Sıktın ama Celal Efendi. İkide bir de kapıya dayanıyorsun.
13: Ben mi? Tövbe tövbe! Çocuklara bisküvi getirdim. Müsaade et geçeyim.
12: Ne bisküvisi ya? Hangi dağda kurt öldü? Allah Allah!
13: Çocuklar! Çocuklar! Gelin gelin, bakın Celal amcanın size ne ciciler getirdi! Ver bakayım da
12: razı edin. Ayak yapıyor.
13: Al bakayım.
12: Kim eski bir evine şeref sen veriyor. Al başına çarp. Dakikada bir al, zam al, için al, kapıya gelinmez ki. Görmemiş adam.
13: Ben zam için gelmedim ki valide hanım.
12: Ne?
13: Tebrik etmeye geldim.
12: Seyran değil, seyran değil. Neyi tebrik ediyorsun?
13: Piyango tebrik. Osman kardeşime 2,5 milyar çıktı.
12: Ne? 2,5 milyar mı? 2,5 milyar.
14: Amcam 2,5 milyar bana çıkmış.

0: Buna ne derler?
1: Ne derler?
0: Suçüstü derler. Utanmadın mı ha? Görev başında uyumak. Gece beşik mi salladın lan?
1: Hayır, beşik sallamadım. 20 ton yükü indirip bindirdim.
0: Bedava mı çalışıyorsun lan? Avuç dolusu para veriyorum sana. Aklını başına topla. Yoksa ekmeği atarım ha.
2: Osman abi, Osman abim benim. Abicim, canım abi.
0: Kimsin sen ya?
2: Ben Şakir Sucu, Seyyar Bayi. Artık Nimet abla kadar meşhurum. Osman abim de milyarder.
0: Sabah sabah ne saçmalıyorsun ya? Ne milyarderi?
2: Piyango milyarderi. Osman abime bileti ben sattım.
3: Doğru mu? Osman'ım.
1: Doğru. Ben bundan bir bilet aldım.
0: Tebrik ederim. Para sana yakışır. Ah, ne kadar sevindim bilemez.
1: Ortada bir şey yok. Biletimi bulamadım ki.
0: Aferin. Bu numara çok iyi. Leş kargaları başına üşüşmesin. Biraz sakla.
1: Vallahi sakladım ama bulamıyorum. Neyse, şu malı yükleyeyim yoksa benim ekmeğe atarsın.
0: Aa, ne demek kardeşim, burası senin yahu. Sen benim işim değil, kardeşimsin. İş kalsın, senin sıhhatin önemli. Hadi doğru evine. Bir güzel istirahat et. Seni arabamla gönderirim Osman'ım. Hadi sen de, hadi sen de, sen de. Hadi bakayım, hadi.
4: Ne şanslı adam bu ya.
0: Adam değil o. Beyefendi. O kadar.
4: Beyefendi.

0: Bak çocuğum oraya.
1: Bakın tamam. Çok güzel. Bir tane daha lütfen.
0: Yeter yeter. Filişler gözüme al. Ayol Dünel, evin içi belediye otobüsüne
2: döndü. Emin yerler olarak neler hissediyorsunuz?
0: Ay bir şey hissedemiyorum.
3: Hay ben size söylemiştim Valide Hanım. Bu ev size küçük. Daha geniş bir yer bulalım size.
0: Düşünerek. Buraya bakın. Ay sanki evde düğün var. Ama ne gelin ortada ne de damat. Ula baban nerede ulan? Bebeğim var. Koşun yolu gözlerde.
4: 2,5 milyar.
2: İyi para.
4: Güzel para be.
2: Güzel para. Ben geçerken bir uğrayayım dedim. Herhangi bir arzunuz var mı?
0: Sucuk pastırma gönder birkaç kilo.
2: Tamam.
0: Halis tereyağından varsa bir koli de ondan.
2: Oldu oldu.
0: Tamam.
2: İstedikleriniz hemen yolla.
0: Tamam.
5: Et göndereyim, ağzınıza layık.
0: Ama etleri kayış gibi. Ama neyse, pirzolayla bonfile gönder.
5: Emredersiniz yengeciğim, emredersiniz.
4: Bir sandık çikita muz ayırdım yenge hanım size.
0: Tamam, ne dediysen onu da gönder.
4: Bir boş verirmişsiniz, dursun yenge hanım. Biraz gülümseyin.
6: Sen git kardeş.
7: Hadi bana eyvallah.
6: Yok ya, gel bir çay içelim sakin kafayla gel.
4: Eyvah seni ezecekler.
8: Parayı ne zaman alacağınızı söyleyin Osman Bey.
0: Kardeşim
4: abilerini bulamadı.
8: Osman Bey lütfen birkaç kelime bir şey.
4: Gebertecek bu
0: arkada ya. Gel kocacığım otur şöyle yorgunsundur bir tanem. Ulan koşacaksın gel.
9: Kızım damadımın çoraplarını çıkartlama. Bülemiyor ettim.
10: Aslan ben babacığım artık oğlunun sünnet düğününü en kral şekilde yaparsın.
6: Ulan oğlum ben paranın... Günün derdindesin. Söylüyorum anlamıyorsunuz.
0: Neyi anlamıyoruz?
6: Herkese söyledim. Size de söylüyorum işte. Daha ben bileti bulamadım ki.
9: Aman oğlum biz yabancı mıyız? Canların ciğerlerin değil miyiz? Akıllı damadım benim.
0: İyi yapıyorsun kocacığım. Bu sır aramızda kalır.
9: Hiç merak etme bak.
6: Hay Allah şu bileti bir bulsam da... ...ak mı kara mı bir görsek ya. Bilet evin içinde ama nerede? İyi kaynağım.

0: Leman? Leman neredesin?
1: Uyandın mı kocacığım?
0: Bilmem ki. Rüya mı acaba? Sen erken kalkmışsın.
1: Bir kadın kocasından erken kalkmalı tatlım. Çayını demledim, kahvaltını hazırladım, gömleğini pantolonunu ütüledim. Sen istersen biraz daha yat.
0: Olmaz, işe geç kalırım.
1: Hala çalışacak mısın?
0: Çalışmasam ne yeriz ya?
1: 2,5 milyarı kocacığım, hem de çatır çatır yeriz.
0: Yahu daha bileti bulamadımdır ha.
1: Benim kurnaz kocacığım, iyi yapıyorsun, iyi yapıyorsun. Hadi sofraya bekliyoruz. Ama istersen seni kahvaltının yatağa getireyim.
0: Yo, ben gelirim.
1: Hadi gel.

0: Oo maşallah, bir kuş sütü eksik.
1: Onu da ısmarladım kocacığım, getirecekler.
0: İyi ama bu derenin suyu nereden gelir?
1: Talih kuşundan aslan damadım benim. Baba sucuk ya acılı. Parayı görmediler ama kokusunu aldılar ya, bütün esnaf ıtaberi taşıyor eve.
0: İş çıkınca başımıza taş yağdıracaklar ama. Eyvah, alacaklılar.
1: Koşunla şurada kapıyı açın. Aman kocacığım, milyarder olduğunu unutursun sen.
0: Ama cepte 10 liram yok.
1: Olmasın. Parayı alınca milyarlarımız olacak ya.
2: Selam.
3: Merhaba.
0: Aleyküm selam.
2: İyi günler dilerim. Osman abalı siz misiniz?
0: Evet, buydu.
2: Rahatsız ettik sizi Osman bey ama...
0: Rica ederim.
2: Biz İstanbul televizyonundan geliyoruz. Sizin piyango tarihlisi olarak bir mini röportaj yapmak istiyoruz.
0: Yapalım da, böyle biraz tuhaf olur.
1: Bahçeye buyurun, daha dekoratif olur, manzaralı çıkarız.
0: Renkli mi?
2: Tabii renkli.
0: Ben ona göre giyinem.
1: Hadi koş git. Yaşasın, biz de Perihan abla gibi meşhur olacağız.
4: Yok be anneanne, Kuruntu ailesi gibi. Bir de kuruluş dizisi vardı ama çok...
2: Hazır mıyız?
5: Evet.
2: Kayıt. Sayın seyirciler, yeni milyarderimiz Osman Abalı ve ailesiyle birlikteyiz. Şimdi Sayın Osman Abalı, 2,5 milyarı alınca ne gibi bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuz?
0: O ne be? Vallahi dereyi görmeden paçayı sıvamak doğru değil. Çünkü ben daha biletimi bile bulamadım.
2: Buldunuz ve parayı aldınız varsayalım. Nasıl bir yatırım?
0: Bir hikaye vardır. 90 yaşında bir adama büyük bir ikramiye vurmuş. Adam ne yapmış?
2: Ne yapmış?
0: Bütün parasıyla bir umumi helal yaptırmış. Demiş ki, bu yaştan sonra gelen paranın... Buyurun hemşeriler, hep birlikte... Nasıl güzel mi?
2: Şimdi Selam'a televizyonu tansürden geçmez. Başka bir hikaye rica etsem? Kayıt!
0: Var, bir hikaye daha var. Adamın biri, günün birinde bir umumi helaya giriyor... Ha, bunu yok var, sansürden geçmez. Ben işe geç kalırım ya.
2: Röportajı tamamlasak Osman bey isterseniz.
0: Beni karıyla devam edin.
1: Biz tamamlarız hanımefendi. Ben Leman Abalı. Kocam çok akıllıdır. Bileti bulamadım diyerek gizli milyarder olmaya çalışıyor. Anladınız mı?
6: Çekiliyor, yarın çekiliyor. Alan kazanıyor, yarın çekiliyor. Hadi yarın çekiliyor. Son biletler, yarın çekiliyor. Yarın çekiliyor. Günaydın Osman kardeş.
0: Günaydın. Ulan bu ne hal? Amigo mu oldun?
6: Yok ya. Nimet abla rahmetli oldu, artık Şakir abi var. Meşhur oldum sayende. Ama sen bana hala bir kıyak yapmadın.
0: Ulan ben para mı aldım ki?
6: Alacaksın, saklama. Artık herkes biliyor milyarder olduğunu.
0: Herkes biliyor da bir ben bilmiyorum, hadi eyvallah.
6: Çekiliyor, çekiliyor!
0: Ben de size uğrayacaktım ya.
7: Sana niye zahmet olsun kardeşim, ben siparişleri kendi elimle
8: bir meyve çeşidi hazırladım, abimin ağzına layık. Bonfile, kontrafile, antrikot, pirzola falan hepsi ağzına layık Osman'ım.
0: Sağ olun ama hesap...
8: Ne abi ya? Oğlum,
7: sana hesap ben kendim götürüyorum ya. Canım. Olur kardeşim ya.
8: Hadi iyi günler, Osman'ım, seni almaya geldim, buyur.
0: Estağfurullah patron, rica ederim, siz buyurun.
8: Ne patronu? Biz artık ortağız oğlum, buyur.
0: Ortak mı?
8: Çek oğlum.
9: Hoş geldiniz, buyurun Veysel
10: Bey. Hoş bulduk, sağ olun, sağ olun, teşekkür ederim.
8: Aç, evladım, aç kapıyı, aç. Size Milli Piyango milyarder talihlisi Osman Beyefendi'yi getirdim.
9: Hoş geldiniz, şeref verdiniz Osman Bey.
0: Rica ederim, estağfurullah.
9: Büyük para kazandınız, güle güle harcayın efendim.
8: Bizim Osman Bey'e bir araba bakacağız.
0: Anlayamadım, bana mı?
9: Bütün arabalar Osman Bey'in, emretsin.
0: Ya kimseye laf anlatamıyorum, daha para filan almadım.
8: Aşk olsun Osman'ım, sana para soran mı var, istediğini seç al.
9: Sana bir Japon verelim Osman Bey.
0: Ne Japonu?
9: Japon malı. Japon arabası yani.
8: O sana yakışmaz. Daha haşmetli olmalı, evet daha haşmetli.
0: İstemem patron, Allah'ını seversen gider.
9: Bir Alman çekelim altına. Buyurun, bakın.
8: Şu alalım Osman.
9: Yakışır doğrusu, milyarder arabası bu.
0: Kaç para?
8: Ya o parasından sana ne? Arabayı al git.
9: Hadi hayırlı uğurlu olsun. En kral arabayı seçtiniz. Oğlum koştur anahtarları.
0: Dur ya, almadım daha, param yok.
9: Bak şimdi, param istedim kardeşim. Muameleyi yaparken hesaplaşırız.
3: Bize bir de şoför lazım.
5: Ben emrindeyim Osman abi.
3: Tamam, oldu bu iş. Hadi geç bakayım. Geç bakayım direksiyona. Geç sen de, sen de.
9: Buyurun,
3: geç
9: buyurun.
3: Geç arkaya. Hadi bakayım, geç. Hadi, hadi çek gazlı oğlum, gazlı evladım. Hadi, hadi evladım, yürü, yürü, yürü. Komisyonumu da isterim ha.
9: Tabii, tabii.
3: Eyvallah.
9: Allah'ım şu işe bak. Parayı böyle k***lara veriyorsun ya Rabbim.

0: Hoş geldin Osman Bey. Vallahi merak ettim.
1: Yeni arabam nasıl?
0: Oo, şahane. Sana da yakışmış hani. Güzel araba, biraz tozlanmış. Ben yıkar temizlerim.
1: Sen? Olur mu canım? Şoför var.
0: Ben yıkayacağım. Başkasına emanet edemem. Kendim yıkarım.
1: İyi. Yıkamadan önce bana az şekerli bir kahve yap.
0: Emrin olur.
1: Okkalı olsun.
0: Baş üstüne. Buyurun siz patronun odasına.
1: Niye, çalışmayacak mıyım?
0: Patronun talimatı öyle. Bundan sonra siz patronun odasında oturacaksınız.
2: Vallahi darılırım Osman'cığım.
1: Estağfurullah, hata mı yaptı?
2: Ne münasebet? Neden burada oturuyorsun? Burası senin odan yahu. Geç otur şöyle koltuğa, geç.
1: Aman canım, estağfurullah.
2: Ne demek? Kaç defa söyledim. Burası senin iş yerin.
1: Rica
2: otur,
1: ederim.
2: Otur, darılırım. Allah aşkına darılırım. Otur bak hanımefendim, otur. Allah aşkına otur diyorum. Ha, şöyle. Nasıl? Rahat değil mi?
1: Koltuk değil, atlı karınca.
2: Kahve nasıl olsun?
1: Müdüre söyledim.
2: Nerede kaldı bu kahve?
1: Gelir şimdi.
2: Bak kardeşim, senin gibi namuslu, becerikli bir ortağa ihtiyacım var. 1 milyar kadar sermaye koyarsan bu işi genişletiriz. Tamam?
1: Ama benim 1 milyarım yok ki.
2: Biliyorum. 2,5 milyarım var.
1: Yok.
2: Olacak. Acelesi yok. Parayı alınca, söz mü?
1: Söz anasını satın.
3: Vay n**sız! Araba almış kendine, hem de n**es!
4: Parayı almadım diyor ama altına yeni araba
5: boş
4: çekiyor.
5: Boşver, biz yemiş görünelim de hesabı o biçim şişirelim.
3: Haklısın.
4: Oyna hadi.

0: La bu araba da nereden çıktı?
1: Bir bilsem.
0: Parayla mı aldın?
1: Yo, patron bana hediye etti.
0: Bize?
1: Evet, bize.
0: Eksik olmasınlar. Gene misafirler gelmiş, pankacılar geldi.
1: Dertleri neymiş?
0: Hele bir konuş anlarız. Bana bak, bir de karı var aralarında, kendini bir hat sanıyor. Ona bakarsan gözlerini oyarım.
1: Yok canım, niye bakayım oğlum? Buyurun efendim, sizi dinliyorum.
2: Osman bey, rahatsız ettiğim için özür dilerim. Bankam size yardımcı olmam için beni görevlendirdi.
3: Benim bankam inanılmaz cazip teklifler paketi de hazırladı Osman bey. Özel anlaşmayla akıl almaz oranda bir faiz veriyoruz.
4: Benim bankam genç bankadır, iyi bankadır ve daima müşterilerinin çıkarlarını korumaktadır. Lütfen üç kağıda gelmeyin.
2: Sizi terbiyeli olmaya davet ediyorum beyefendi. Güvenilir dediğiniz bankanızın güç durumda olduğu herkesçe malum.
4: Meyve veren ağaç taşlanır hanımefendi. Sizin bankanın hissedarlarından birinin durumu herkesin dilinde.
5: Hepsi palavra atıyor. Görüyorsunuz işte Osman bey.
2: Hiç sanmıyorum. Ödeme güçlüğü çektiğinizi neden söylemiyorsunuz?
5: Sizi ispata davet ederim hanımefendi.
2: Osman bey, sizinle özel olarak konuşabilir miyiz?
5: Tabii canım.
0: Hop hop hop! Ne demekmiş özel konuşmak? Aa, üstüme eğilik sağlık.
5: Nerede?
0: Karıya bak, benim yanımda kocaman sürüyor.
2: Yanlış anladınız hanımefendi.
0: Hadi oradan sesli kokana. Benim davadım senin gibilere papuç bırakmaz. O tarafa bak.
5: Niye?
2: Ama hanımefendi, ben sizin damadınızın menfaatlerini düşünüyorum.
0: Ne akla yani? Onun karısı benim. Her şeyini ben düşünürüm. Hadi yürü kocacığım.
5: Nereye?
0: Yürü. Kızım kaç.
1: Kesme lan, karı beni düşün.
0: Bize de yallah efendim. Ben damadımı kurda kuşa yedirmem. Hadi yallah. Yallah bak. Hadi. Hadi. Hadi bakayım hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
2: Aşk olsun Osman'ım. Karının içine girecektin neredeyse. Ağzının suları aktı.
1: Ya biz neyin kavgasını yapıyoruz? Ağzımdan tek laf çıkmadı.
0: Deli olacağım yahu. Nerede bu paralar? Herkes paramızın peşinde.
1: Ne parası ya? Daha bileti bile bulamadım. Delinin biri kuyuya bir taş attı. 40 kişi çıkaramıyor.
0: Sen de işi tadında bıraktın, bileti ortaya çıkar. Her gün gazetelerde adın çıkıyor. Saklamanın alemi var mı canım?
6: Kardeşim Osman! Canım kardeşim!
7: Benim teyze oğlum Muzaffer, aslanım
8: benim! Vay yavrum, beni tanımadın mı süt annen Neriman?
9: Mıh, mıh! Kan kardeşinim, mıh, Veysel!
10: Aslan Osman'ım, aslan!
7: Çocukken çelik çomak oynardık, canım kardeşim benim!
11: Dertim çavuşunu hatırladın mı Osman? Canım,
8: İlk
11: kardeşim!
8: İlk aşkım, çocuğumun babası Osman'ım!
1: Yeter, yeter be açılın! Ulan suratım tükürük okkasına döndü! Şoför efendi yürü gidiyoruz! Fakirin alacaklısı, zenginin akrabası çok olurmuş! Gözüm görmesin sizi de alın!

0: Abi Trakya'dan en yakın akrabanı nasıl tanımazsın gazı?
1: Trakya'dan mı?
2: Rizeli hemşerim, nasılsın?
1: Rize mi?
3: Seninle iftar ediyoruz Osman!
4: İftar ediyoruz! Ben amca kızınım, çeyizim için 5 milyoncuk.
5: Böbrek ameliyatı olacağım kuzenim, 10 milyoncuk.
6: Gurbetçi süt kardeşin Hamza'yım ben. Seni görmek için ta Almanya'da geldim.
5: Kulübümüze başkan ol abi.
7: Sakın bizi kurtar Osman abi!
8: Vay be! Daha dün nefesimiz kokarken hiç akrabamız yoktu. Şimdi cenazemiz maç gibi kalabalık olacak.
9: Olmaz öyle şey, Allah korusun!
10: Osman abi!
11: Tüm sülale buraya seni korumaya geldik.
12: Abi kızanlar rahat, bıraksanıza ısmımızı be!

0: Susun dedim. Açın. Hiç adam görmediniz mi?
1: Gördük ama milletlerini görmedik. Akrabayız bak.
2: Akrabanın akrabaya yaptığını akrep yapmaz ya. Çekilin, defolun. Yoksa polis çağırırım.
0: Şu dünyada ne kadar menfaatçi insan var ya.
3: Resimler, riyakarlar.
0: Büroda bir misafir seni bekliyor.
3: Kahveni yapayım mı Osman Bey?
4: Yapamam. Geçen seferki gibi köpüksüz olursa kafana dökerim. Ha, arabamı da bir güzel yıka.
3: Emrin olur Osman Bey. Açılın. Hadi açılın. Çekilin.
2: Hadi kardeşim.
3: Çekilin.
2: Hadi. Hadi. Dağılın. Hadi. Dağılın. Hadi. Dağılın gidin. Hadi.
3: Dağılın.
2: Hadi.
3: Dağılın.
2: Hadi kardeşim.
3: Çekilin.
2: Hadi.
5: Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında A101 artı ile yapacağınız 20 bin lira ve üzeri televizyon alışverişinize 2 bin lira nakit iade sizi bekliyor.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Ömür Süzme Beyaz Peynir 99 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay...

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem mutfakta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Tatlı yiyelim.
5: Tatlı konuşalım.
6: Nasıl di festi?
4: Enfesti. Bana çekersin videonu. Şu kekten ya bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Gerçekten onlara gülerdim.
9: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
10: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
0: Tutku, cesaret, İnanç. Hepsi burada.
10: Atlarla çalışıyorum.
11: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
12: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
0: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
6: Neydi bu?
7: Evet, bu ne?
6: Nedir bu?
7: Kukla mı?
6: Şırk.
7: Cadı. Canavar.
6: Cadı mı?
8: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
5: Eğlenceli cevaplar.
9: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
5: Kahkaha attıran görüntüler.
10: Var mı daha şey?
7: Bitti. Bitti. Bay bay.
10: Tamam. Ben artık anladım.
5: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
14: Servis geldi. Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
16: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 1 kilogram karlı dağ tereyağı 450 lira.
5: Süper Kumbara başlıyor.
17: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
18: Ben.
19: Kral Şakir.
20: Armut piş ağzıma düş.
21: Dört arkadaşımızla birlikte...
20: Neydi ya?
22: Ay dilimin ucunda!
21: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
23: Zaten benim ilgi alanımdır, sandviç.
21: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
24: Ben!
25: Botanik!
24: Abaküs!
25: Kasa!
24: Marul!
25: Kumbara!
21: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
26: Süper Kumbara!
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
27: Geç Osman'a. Efendim sizi tanıştırayım. Müstakbel ortağım Osman Abalı, iş adamı Hakkı Doğru.
28: Tanıştığımızda çok memnun oldum Osman Bey.
29: Ben de memnun oldum. Beyefendi ama mı?
28: Mesleğim icabı Osman Bey, ben kara paracıyım. Yani kara paraları aklarım.
29: Bir şey anladımsa arab olayım.
27: Gel sen otur şöyle, otur. İzah edin Hakkı Bey.
28: Durum şu Osman Bey. Sizin 2,5 milyarlık biletinizi 3 milyara satın alırım. Yani yarım milyarlık kar teklif ediyorum.
29: Yahu ben daha para filan almadım ki.
28: Biliyorum, ben paranıza talibim. Ön anlaşma için de size tas tamam 100 milyon getirdim.
29: Ne olacak bu para?
28: Sizin olacak. Paranın yüzü sıcaktır Osman Bey, bakın.
29: Ah ulan, yanlış adam seçtiniz. Yoksa ne biçim tokatlardınız ha? Ben bu işlerden anlamam.
27: Aman Osman'ım, bu fırsat kaçırılmaz. Yarım milyar kar ne demek?
29: Bu nasıl kar böyle? Bu adam keriz mi?
28: Kara paracıyım dedim ya, sizden bileti alınca tahsil edeceğim. Böylece kaçakçılıktan gelen kara param aklanmış olacak. Anlaştık mı?
29: Anlaşmadık.
27: Nasıl köpeği, bol mu? Buyurun.
29: Ulan elinin kararı yok be. Katran gibi olmuş kahve. Sen o kahveyi kara paracıya ver. Ben gidiyorum.
28: Teşekkür ederim.
29: Zıkkım iç.
28: Bir dakika, bir dakika Osman Bey. Osman Bey! Osman Bey durun! Bekleyin lütfen! Osman Bey, makul olun, anlaşabiliriz.
29: Allah Allah, git kardeşim, kaşınma ya. Çek sen de.
28: Osman Bey, iyi düşünün bakın.
29: Yürü canım.
28: Paranın yüzü sıcaktır Osman Bey, lütfen.

0: mi sen?
1: Paranın yüzü sıcaktır. Allah cezanı versin.
2: Versin ama siz şu parayı alın.
1: Dur.
3: Osman abimiz, yeni siparişlerinizi bekliyorum. Evdekiler nasıldı ha?
4: Ula omuzlar neydi öyle?
3: Çikitamuzdu abi.
4: Biliyorum. Ben zaten çikitamuzdan başkasını yemem. Ama biri uzun, biri kısaydı.
3: Bağışla abim. Hepsini bir boy seçerim. Başka?
4: Armut'un sapı, üzümün çöpü vardı.
3: Ah kafama edeyim. Tamam abi. Sapını da, çöpünü de ayıklarım.
4: Ayıkla yoksa ben seni ayıklarım. Çek oğlum.
3: Para insana neler yaptırıyor be.
2: Aman efendim, kimler gelmiş, kimler? Hoş geldin Osman oğlum.
4: Kiraya zam mı isteyeceksin Celal efendi? Aa,
2: tövbe tövbe, ağzından hiç öyle bir kelime çıktı mı?
4: Çıkar mı hiç vallahi, hiç çıktığını duymadım. Ne dönek herif ya.
5: Hoş geldin kocacığım.
4: Hoş bulduk.
5: Hayırdır, suratınız niye asık?
4: Sorma ya. Herifin biri fukara sümüğü gibi yapıştı bana. Neymiş efendim? Biletime 500 milyon kar veriyormuş. Olabilir. Yok paranın yüzü sıcakmış filan fesele.
5: Biliyorum tatlı.
4: Nasıl biliyorsun yani?
5: Biliyorum. Çünkü o beyefendi burada Osman'ın.
4: Ne?
2: Merhaba Osman beyciğim. Paranın yüzü sıcaktır.
4: Yahu sen ne laf anlamaz adamsın be!
2: Aa, siz de çok inatçısınız hani! Ama Allah'tan sevgili eşiniz ve sayın kayınvalideniz çok anlayışlılar. İyi günler!
5: İyi günler!
2: İzninizle!
4: Hey dur! Çantanı unuttun!
2: Unutmadım!
4: Yahu ne hıyar herif bu! Bal gibi

0: mektupta unutmadım diyor.
1: Benim saf kocacığım, adam unutmadı.
0: Eyvah, bu da şaşırdı.
1: Bize bıraktı parayı. Çünkü teklifini kabul ettik.
0: Nasıl yaparsınız bunu?
2: Niye yapmayalım oğlum? Paranın yüzü sıcaktır.
3: Anneannem doğru söylüyor baba. Bu parayla sünnetimi de yaparız.
4: Oyuncaklar alırız.
3: Telsizimi unutma. Müzik seti.
2: Ya.
3: Müzik seti.
1: Televizyon, renkli, daha neler neler. Benim aslan kocacığım.

0: biraz alışverişe çıktık da.
1: İstediğim model ayakkabı bulamadım, bir düzine ısmarlayıverdim.
2: Kusura bakmayın, hayırlı olsun demek için geciktik.
3: Bize ancak sıra geldi, maşallah o kadar gelenimiz oldu ki.
1: Eski ahbaplarımız gazetede resmi görünce hemen adresi bulmuşlar.
3: Öyle mi?
1: Ha vallahi öyle.
4: Talih Kuş'u arkadaş arıyorum, Talih Kuş'u arkadaş arıyorum, tamam.
5: Ben Serçe, Talih Kuş'unun arkadaşlığını kabul ediyorum, kendini tanır, tamam.
4: Tamam, ben Metin Abalı, milyarder Osman Abalı'nın oğluyum, tamam.
2: milyarderlik nasıl gidiyor Osman kardeş?
6: Fena değil, ama ben hayali milyarderim.
2: Öyle şey olur mu?
6: Bal gibi olur. Hayali ihracatçı oluyor da hayali milyarder olmaz mı?
2: Haklısın. Yeni araban çok güzelmiş. Öyle diyorlar.
6: İdare ediyor. Ha, sen benim şoförüm olur musun?
2: Nasıl olur? Benim kamyonum var.
6: Sen bilirsin. Ben bir teklif edeyim dedim.
2: Biraz sıkışık durumdayım. Kamyonun taksitleri zorluyor. Bana biraz yardım eder misin?
6: Tabii ederim. Param elime geçince. Yarın pazar, şöyle çoluk çocuk bir çayıra gidelim mi?
2: Ne çayırı? Anlamadım.
6: Çayıra ya.
1: Pikniğe demek istiyor. Değil mi kocacığım?

0: Osman Abalı 2,5 milyar lira tutarındaki ikramiyesini henüz almadı. Ne dersin bu işe patron?
1: Çözdüm bu işi. Bu Osman Abalı cin gibi. Piyasayı kızıştırmak istiyor. Vacip oldu artık. Şu deveyi bir misafir edelim bakalım. Getirin.
2: Kolay gelsin.
3: Bakarsan

0: Kulağa bakmazsan daha olur. Sevgili damadım.
1: Kucacığım şöyle bir boğaz sefası yapıp kus elbayı gelin dedik ailece. Sen de gelir misin?
2: Yok. Ben bir kahveye uğrayayım. Zenginleşip burnu büyüdü demesinler.
1: Sen bilirsin. Arabayı çizmeyin ula. Leşekler. Nazik nazik yıkayın he böyle.
3: Çekiliyor, çekiliyor, yarın çekiliyor. Son biletler yarın çekiliyor. Yarın çekiliyor.
4: Merhaba Şakir.
5: Merhaba Osman abi, nereye?
4: Kahveye.
5: Zenginin parası züğürdün çenesini yorarmış abi. Herkes seni konuşuyor.
2: Vay dedikoducu herifler.
5: Artık şu parayı al da bize de bir kıyakçılık yap be abi. Sokaklarda sürünmekten bıktım.
2: Ne parası ulan? Daha biletimi bulamadım. Bulacağım da yok lan.
5: Bu ayakları abi koktu.
6: Selam Osman abi.
7: Selam.
2: Selam kardeşler. Siz de mi akrabamsınız?
7: Değiliz ama yakında akraba olacağız. Abbas abimiz seni bekliyor.
2: O da kim? Ben tanımıyorum.
5: Ben tanıyorum. Mafya babası Abbas Kara.
2: Vay! Ne yapacakmış beni bu Abbas?
6: Misafir edecek abi, buyur.
7: Gidelim.

0: Geç.
1: Vay Osman'ım. Hoş gelmişsin canım kardeşim benim.
2: Yedi göbek önce akraba mıyız yoksa?
1: Hayır. Dış kapının dış mandalıyız. Ama biraz sonra kan kardeş olacağız.
2: İyi. Olduk gitti öyleyse.
1: Olmaz. Kolay değil. Bu işin raconu var. Töreni var.
2: Bando mızıka gelip marş mı çalacak?
1: Evet. Cenaze marşı.

0: usturalar ne olacak?
1: Biraz kan akıtacağız.
0: Ben sünnet oldum, sağ olun, var olun.
1: Bu alemde kan kardeşliği çok önemlidir. İkimizin kanı birbirine karışmalı. Sıvayın kolunu.
0: Duya, ben kana dayanamam ya.
1: Alışırsın. Bu alemde kana ekmek doğramayı öğrenirsin. Benim kanım çok kıymetlidir. İlaç gibidir. Bir damlası bile musalladaki ölüye hayat verir.
0: Benim kanım da zehir gibidir. Bir damlası adamı tahtalı köye gönderir. Sana yazık olmasın.
1: Benim ölümden korkum yoktur. Kes bileğini.
0: Yapamayacağım.
1: Yardım edin.
0: Kestik işte.
1: Kalk bakalım. Uzat bileğini. Hayırlı olsun Osman'ım. Artık kardeşiz. Şeytanınız bol olsun beyler.
2: Eyvallah.
3: Hoş geldin.
4: Hoş geldin.
2: Hoş geldin.
1: Eyvallah.
2: Eyvallah.
1: Arkadaşlar, sizlere kan kardeşim Osman'ı tanıştırayım.
3: Hoş geldin.
2: Hoş geldin. Hoş
3: eyvallah. Geldin. Eyvallah. Eyvallah.
1: Ona gelecek en ufak keliği kendime sayarım. Yanlış yapanı affetmem.
3: Emrin olur.
4: Emrin olur. Emrin olur.
0: Affetmez. Sevgili kan kardeşim, tanışma töreni de bitti. Ben eve gideyim artık.
1: Gücenirim. Önce bir şansını dene bakalım. Barbuta buyur.
0: Benim üstümde para yok ki.
1: Senin sözün para be kardeşim. Söyle parayı, at zarını.
3: Hadi.
0: 2 liradan atıyorum.
1: 2 milyon demek istiyor arkadaşlar. Atlarını.
3: At bakalım.
0: Hep yek.
3: Kaybettin.
0: Bende zaten kısmet yok.
1: Hayır. Kazandın.
0: Kazandın mı?
1: Şano pano, bir daha at bakalım.
0: Yok, atmayayım.
1: At, at, at.
3: 10 milyon.
0: 10 milyon mu?
1: At bakalım. At.
0: Gene hep yek.
1: Gene kazandın.
0: Bana bu kadar yeter. Biraz da sen at kardeşim.
1: Bas bakalım.
0: 1 milyon.
1: Eksik ziyade. Hepsini atıyorum, tamam mı?
0: Nasıl hepsine mi?
1: İşte önündekinin hepsine.
0: At bakalım anasını satayım. Hep yek.
1: Ben kazandım, ben. 100 milyon borçlusun bana.

0: Matthew. Such a good
1: impulse. Elinize sağlık sevgili yengecim. İşe gelmeyince ortağımı çok merak ettim vallahi.
0: Ya bu saate kadar hiç kalmazdı. Kessinler oynamayı, sütür işini. Hadi.
1: Bırakın çocuklar eğlensin.
0: Olur mu hiç, biz burada can dendindeyiz. Hocamın başına mutlaka bir iş geldi.
2: Arabasını almamış ki kaza yapsın.
0: Ağzınızı hayra açın Valide Hanım. Kocama bir şey olursa ölürüm vallahi.
1: Allah korusun Valide Hanım. Ben diyorum ki...
0: Ne diyorsunuz?
1: Diyorum ki benim ortağım cin gibidir. Gizli olarak parasını almaya gitmiş olmasın?
0: Haklısın. İyi ama o parayı getirinceye kadar biz ne yapacağız? Eve para bırakmadı ki.
1: Yengeme bak. Biz neciyiz yani? Ne kadar lazım? 10 milyon yeter mi?
0: Ayol, 10 milyon bozuk para benim çentemde de var.
1: O zaman 30 milyon yazayım. Yeter mi?
2: Bir gün idare ederik. Kemerleri sıkarız azıcık.
3: Talih kuşu serçeyi arıyor. Talih kuşu serçeyi arıyor. Cevap ver serçe.
0: Serçene talih kuşuna. Ulan ne kamsız adamsın be, babanı merak etmiyor musun?
3: Koskoca adamı niye merak edeyim anne?
2: Üstüme iyilik sağlık. Biz meraktan ölürük, o ne diyor?
3: Boş ver anneanne. Siz babamı değil paraları merak ediyorsunuz. Bırakın ya. Babam biraz dağıtsın. Ne olur sanki?
0: Ellerin körü olur. Susun la oradan. Ulan kafana geçirmesin. Ah anneciğim, çok kötü rüyalar gördüm.
2: Allah hayırlara tebdil et. Neler gördün?
0: Zümrüt yeşili bir ormandaydım anacığım.
2: İyi. Yeşil ferahlıktır. Sonra?
0: Osman'ımı arıyordum ormanda. Bir de göreyim.
3: Tarzan'ı mı gördün anne?
2: Başlarım şimdi Tarzan'la.
0: Yamyamları gördüm anacığım. Koca bir kazan kurmuşlar. Kazanın içinde benim Osman'ım.
3: Anladım. Babama haşlama yapacaklar.
2: Sus lan. Kızım sonra?
0: Kazanın altında ne vardı biliyor musun?
2: Ne bileyim, rüyayı sen gördün.
0: Paralar vardı. Dağ gibi paralar. Parayla yakacaklar kocamı.
2: Bırakır mıyım? Bir saldırdım yamyamlara, Osman'ımı kurtardım.
3: Atla anne, sen babamı değil paraları kurtarmışsındır.
0: Hırsız hırsız köpekler. Şimdi hırsımı sizden alırım.
2: Rüyana bakılırsa bu herif pereleri aldı kız. Bilmez misin? Bizim erkekler önce arabasını sonra karısını değiştirirmiş.
0: Ben onu zor bırakırım.
2: Bak, Mersinli talihli parayı alınca önce bir celsede karısını boşamış.
0: Ya baban öyle şeyler deme.
2: Oho, şimdi Avrupa'da fink atıyor.
0: Aman anne, cinlerimi tepeme toplama benim. Benim kocam bana ihanet etmez.
2: Nerede öylesi? Sabah oldu, gelmedi hala.
0: Ankara'ya gitti galiba, paralar alıp gelecek.
2: İnşallah.
4: Bu kasayı senin için aldım aslan kardeşim. Paralarını saklarsın.
5: Yahu benim maaşım cebimi doldurmuyor. Bu kasayı nasıl doldurur?
4: Çok şakacısın. Ben piyango parasını söylüyorum.
5: Hayırlı olsun, ikramiye mi çıktı?
4: Sana çıktı ya aslan kardeşim.
5: Ekmek çarpsın, çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Çünkü biletimi bulamıyorum.

0: yarısı başı. Anlamadım gitti.
1: Umurumda be anneanne. Serçeyle konuşamıyorum.
0: Bu lan serçene. Ana ne olacak pataklı yüzünden kaçtı damadı.
2: Çabuk ağlarken bana bulaşma anne, ciğerim çayır çayır yanıyor.
0: Hocanın üstüne bir bardak soğuk su içersin. Kaçırdın adamı. Kim bilir hangi... ...dadır şimdi.
3: Hayrola yenge, üzgünsün? Yoksa abim hasta mı?
4: Ah kardeşim, iki gündür eve gelmiyor. Ha,
3: o zaman misafirlikten dönmedi demek.
4: Ne misafirliği?
3: Geçen günü gelip aldılar ya.
4: Kim aldı ya, söylesene.
3: Abbas Kara'nın fedaileri.
4: Abbas Kara da kim?
3: Mafya babası.
4: Ne? Mafya babası mı?
2: Ah kocacığım, bah Osman'ım benim.
4: Kaçırdığını nereden bileyim? Boşu boşuna günahını aldım ya.
5: Evimi, çocuklarımı çok özledim Abbas kardeş. İzin ver de gideyim artık.
6: Ne demek Osman'ım? Madem ki gidiyorsun güle güle, yalnız. Sana zahmet olmasın. Bileti ver de ben tahsil edeyim.
5: Bilet yok.
6: Nerede?
5: Bilmiyorum. Bilsem bunlar başıma gelir miydi?
6: Çıkardın ama. Tadında bırak kardeş. Bileti ver artık.
5: Veremem çünkü bulamadım.
6: Öyle mi? Yüzlerce milyona zar atarken, karılarla güreş tutarken iyiydi ha?
5: Eh, fena değildi.
6: Sıktın ha! Üzerim seni sonra. Bir tarafını sakat bırakırım. Nerede bilet?
5: Yok.
6: Yıkıl!
5: Dur ya! Ne oluyor ya?
7: Ben piyango milyarderi Osman Abalı'nın karısı Leman Abalı'yım komiserim.
8: Gazetelerden sizleri tanıyorum. Ne oldu? Eşiniz parasını aldı mı?
7: Alamadı. Çünkü sevgili kocamı kaçırdılar.
8: Kaçırdılar mı? Kim kaçırdı?
7: Abbas Kara. Mafya babası.
5: Ah! Of! Vurmayın be! Bilet falan yok! Of!
6: Nerede öyleyse?
5: Dedim ya, evde bir yere koydum, ben de bulamıyorum.
6: Durun! Osman, ben seni severim.
5: Ben de seni severim.
6: Kan kardeş olduk. Benim neyim varsa senindir.
5: Sağ ol. Benim bir şeyim yok ki senin olsun.
6: Biletin var. Sana yardım edelim. Evine gidip birlikte arayalım bileti.
5: İyi olur vallahi.
6: Çözün.
5: Karım da görsün sizi. Yoksa canımı çıkarır.
6: Kalk.
9: Kimse kıpırdamasın!
7: Osman'ım, canım
5: bizim karı gelmiş, iyi insan lafının üzerine geldi.
7: Seni bu haydutlar mı kaçırdı?
6: Aman yenge hanım, ne kaçırması?
9: Abbas Kara, Banu'nun kocasını kaçırdığınızı iddia ediyorum.
6: Olur mu komiserim? Osman Bey benim kan kardeşimdir. İsterseniz sorun kendisine.
9: Sen ne diyorsun? Doğru mu?
5: Doğrudur. Biz kan kardeşiyiz. Beni misafir ettiler, yedirdiler, içirdiler. Şimdi de uğurluyorlardı. Hadi bize eyvallah.
9: Her taşın altına çıkıyorsun Abbas. Bu sefer de sıyırdın. Ayağını denk al. Gidelim.
10: Gidelim babacığım. Ne olur babacığım, sünneti yetiştirelim. Seni çok özledim aslan babacığım.
5: Ben de sizi özledim ya. İnsanın evi gibi var mı?
4: Esas evin erkeği gibi var mı? Temel direğimizsin. Ocağımızı tüttürensin.
5: Ah ben size layık olamadım. İçtim, kumar oynadım.
4: Aa, canın sağ olsun. Hadi şu bileti çıkar artık ortaya.
5: Vallahi bileti bulamadım
4: hadi,
5: ya.
4: Hadi, hadi, hadi.
5: İnanmıyorsunuz öyle mi? Koş Kur'an-ı Kerim'i getir bana, el basacağım. Yeminden sonra da hala bilet diye tutturursanız namussuzum, çekip giderim. Bir daha yüzümü göremezsiniz.
4: Buyur kocacığım.
5: Ver bakayım. Bismillah. İşte bu Kur'an üzerine el basıp yemin ederim ki sakladığım bileti... Sakladığım bileti...
4: Ne oldu, niye süsten?
5: Buldum. Bileti buldum.
4: Nerede? Nerede?
5: İşte Kur'an-ı Kerim'in içinde. Tüh a**ak kafam beni. Ne oluyor ya? Bana mı?

0: Kesin ya. Delirdiniz mi be? Bileti bulduk tamam. Ama ikramiye çıkmış mı bilmiyoruz ki. Liste var mı?
1: Ben saklamıştım.
0: Ver bakayım.
2: ...567 yok. Burada da yok. Amorti bile yok.
1: Boyun basın devrilsin Osman.
3: Yalancı herif.
0: Ya o ben çıktı demedim ki.
4: Bizim sünnet gene yattı.
0: Ula senin lafın için daha.
5: Müdür bey, bir trafik kazası geçirdim. Hastanede olduğum için şimdi gelebildim. 2,5 milyarın talihlisi benim. Buyurun biletimi.
6: Evet, evet. 2,5 milyar bu bilete isabet etti.

0: Hey, haber okudun mu?
1: Gör müsün, okuyoruz işte. Ben size demedim mi?
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Ben size bu Osman bizi tokatlıyor demedim mi?
2: Hadi ulan, tezgahı kuran sensin. Hesabı 100 mi sıçtırırız demedim mi ha?
3: Osman Abalı ismi gündemde. 2,5 milyar talihlisi başkası çıktı.
4: Osman Abalı dolandırıcı mı? 2,5 milyarın sahibi parasını aldı.
2: Yazık, şu dünyada namuslu adam kalmamış. Hey Allah'ım, ya Rabbi.
5: Osman Abalı dolandırıcı mı?
0: Vay başıma gelenler vay. Bu aleme rezil olduk. Adımız Kara Abbas'tı, Keriz Abbas oldu. Osman'a ceza kesilecek.
6: İki ayağı iki kolum abi.
0: Yok ulan. Bugüne kadar hep kanun tepemize bindi, ensemizi kızarttı. Şimdi kanun bizi korusun bakalım. Şikayetçiyiz.
2: Parasında değil, enayi yerine konuldum onu mu soruyor? Yok şey değil.
7: Arkadaş, kimseye insaniyetlik yapmayacaksın.
4: Neyse, bizi ufaktan çarptı. Ama şu kabadayı Atmaz Kara'yı iyice yamultmuş.
0: Şşt, geliyor.
4: Sırayla beyim.
0: Sıradayız, görmüyor musun?
8: Baba, polis amcalar seni görmek istiyorlar.
9: Buyurun.
6: Osman Abalı sen misin?
9: Evet, benim.
6: Hakkında dolandırıcılık suçundan şikayet var.
9: Ben kimseyi dolandırmadım ki.
6: Bilemem, savcılık yakalanmanı istedi. Bizimle geleceksin.
9: Ben gidiyorum. Hakkını helal et.
8: Bizde ne hakkım var ki? Üstelik hepimizi rezil

0: Talih kuşu serçeyi arıyor. Talih kuşu serçeyi arıyor.
1: Dinliyorum, tamam.
0: Bizim sünnet yattı galiba.
2: Daha önce dolandırıcılık suçu işledin mi?
3: Ne daha önce ne daha sonra böyle bir suç işlemedim.
2: Sabıka kayıtlarında adın yok. Demek bugüne kadar yakalanmadın.
3: Bir suç işlemedim ki yakalanayım.
4: Hakkında çok sayıda şikayet var. Hepsi de haksız yere menfaat temin ettiğini söylüyor.
3: Dilin kemiği yoktur, söylerler.
2: Şu piyango tezgahını tek başına mı tezgahladın, yoksa bir ortağın var mı?
3: Ben tezgah filan kurmadım.
4: Hayali milyarder olduğunu söylemişsin, ne demek bu?
3: Bana milyarderliği yakıştırdılar. Değilim dedim, inanmadılar. Önüne gelen para teklif etti.
2: Yani sana zorla mı para verdiler?
3: Zorla verdiler.
4: O paraları ne yaptın?
3: Ailem şunu bunu istedi, harcadı.

0: Evime gidebilir miyim artık?
1: Gidemezsin Osman abalı. Misafirimiz. Seni gözaltında tutup mahkemeye sevk edeceğiz. Götürün.
2: Biz tırnakçılık, zarfçılık, karmanyolacılık bilirdik ama piyangoculuğu sen icat ettin ya.
3: Kardeşim, ne haber?
4: Ulan, artık kan düşmanıyız.
3: Manav kardeş, ne haber? Hani çikitamuz?
4: Zıkkım olsun, haram olsun sana! Haram olsun! Haram olsun.
3: Aa, ortak sen de buradasın he? Oo, kara paracı da gelmiş.
4: Seni hapislerde çürüteceğim ahlaksız. Görürsün.
3: Lan, ne? Bunun sözü.
5: Duyamadım, duyamadım.
6: Üzülme anneciğim, babama asmayacaklar ya.
7: Kim takar babanı ulan?
5: Ben Kürtlerime yanıyorum. Duyamadım, ya. Duyamadım.
7: Ya. Hadi kalkın mahkeme başlayın.
8: Böyle mi çıktın evden? Akşama babana söyleyeyim de görürsün.
9: Dolmuş, hemen kalkıyor.
8: Niye inecekmiş?
10: Bir aramı sana.
11: Benim arabamdan zorla kadın alacak, daha doğmadı.
8: Ondan kurtulmanın bir çaresini bulmalıyız.
12: Kurtulacağız.
13: Zahmet olmazsa beni yukarı çıkarın.
14: Alo?
15: Cinayet mi?
14: Onu ben öldürmedim.
15: Emniyette anlatırsın derdini.
8: Nihat Bey, insana kıysın, bu olacak şey.
16: Cesedi niçin arabanın bagajına koydun?
14: Hayır, onu oraya ben koymadım.
15: Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti.
6: Amca sen kimsin? Bizim bahçeye tabanca bıraktın.
16: Tabanca mı bıraktın?
6: Hakim dede, seni ameliyat ettirip gözlerini açtıracak.
7: Oğlum, yavrum, bir tahmin benim.
16: 24 saat müddetle Nihat'ı serbest bırakabilir misiniz?
14: Cinayeti benim işlediğimi biliyorlar.
6: Babam senin yüzünden hapis.
17: Yumurcak Köprü Altı Çocuğu yarın 16.15'te TV4'te.
18: Servis geldi. Çantam hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
20: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
21: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
20: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
22: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alır.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve çefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Festçiler geldi.
5: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
4: Lezzeti de.
5: Ha?
6: Bravo! Bravo!
4: Italiano.
5: Festi.
6: Festi.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Gerçekten onlara gülerdim.
10: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
11: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
12: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
13: Atlarla çalışıyorum.
14: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
15: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
12: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
16: Dirençli şehirlerin geleceği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
17: Üç kilo ömür tam yağlı yoğurt 169 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
2: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
18: Çok iyi. Çok iyi.
19: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Var. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik.
12: Abacus.
11: Kasa.
14: Marul.
11: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
16: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
17: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
18: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
17: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
19: Müzik
6: Ömer Kokal Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
9: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında

0: Su mermeri kullanılmış.
1: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
0: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
0: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
0: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Şikayetçilerin beyanıyla sanık Osman Abalı'nın dolandırıcılığı sabit görülmüştür. Piyango milyarderi hüviyetine girerek mazlumlardan menfaat temin etmiştir. Saf vatandaşlarımızın mallarını, paralarını hile ve desiseyle gasp etmiştir. İddia makamı olayı tahkik ederek şikayetçilerin tek tek yazılı ifadelerini almıştır. Osman Abalı'nın Türk Ceza Kanunu 503. maddesi uyarınca cezalandırılmasını talep ediyorum.
4: Sanık Osman Abalı, hakkındaki iddiaları duydum. Ne diyeceksin?
5: Ne diyeyim hakim bey? Şans belki bize de güler dedik, bir bilet aldık. O bilet başıma öyle çorap ördü ki, ben kimseye milyarderim demedim. Onlar bana yapıştırdılar milyarderliği. Ben kimseden bir kuruş da istemedim. Zorla paraya mala boğdular beni.
4: Osman Abalı, şimdi soracağım soru çok önemli. Sen biletin ikramiyesi bana çıktı dedin mi?
5: Yemin ederim öyle bir şey demedim hakim bey. İsterseniz Seyyar Şakir abiye sorun.
6: Evet hakim bey, İstanbul tarihisine bileti ben sattım. Osman biletini bulamadığını söyleyince tamam dedim. Talih kuşu Osman'a balıya kondu.
4: Nereden çıkardın biletin Osman'a çıktığını?
6: Şüpheli hareketleri vardı efendim. Bir şeyler saklıyor gibiydi. Sadece tahmin ettim.
7: Haberi duyunca sayın hakimim, dükkandaki malın en alasını Osman Abalı'nın evine postaladım. Armudun iyisini, muzun çikitasını falan. Dedim ki, Osman abimiz bize bir kıyak yapar. Ama bizden önce kodamanlar yanaştı Abalı'ya.
8: Ben Osman Abalı'nın menfaati için biletini satın almak istedim. Kendisine yarım milyar kar teklif ettim.
4: Bu kârı teklif ederken amacın neydi?
8: Sadece insaniyetlik sayın hakimim. Kendisi kabul etmedi. Ailesini razı edip avans bıraktım ama bu kez Abalı'yı Abbas Kara kaptı.
9: Adımız çıkmış 9'a inmez 8'e sayın hakimim. Osman Abalı'yla kan kardeş olduk. Sevdim kendisini. Maksadımız parasını korumaktı. Misafir ettik, garibim ot gibi yaşamış bugüne kadar. Cebinde metalik yoktu. Kendisine harçlık verdim, kumar oynadı, alem yaptı, eğlendi işte garibim.
4: Cebinde metalik yoktu diyorsun da, sen nasıl 200 milyon borç para verdin?
9: Ayıptır söylemesi. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez dedik. Nasıl olsa milli piyangodan para alacaktı.
10: Osman benim yanımda 10 senedir çalışır. Benimle ortaklık yapacaktı. Sıkıntıda diye kendisine 30 milyon borç verdim.
11: Evet, kocamın ortağıymış. Lazım olur dedi, milyonları verdi. Allah var yukarıda, kocamın bu paradan haberi bile olmadı. Herkes parayı bana getiriyordu, ben de alıyordum.
4: Pekala, geç yerine. Şahitlerin ifadelerini duydun. Söyleyeceğin bir şey var mı?
5: Siz de duydunuz, gördünüz hakim bey. Vur Abalı'ya demişler, vurmuşlar. Şimdi adalet vur Abalı'ya derse hiç kocunma.
4: Hayır oğlum.

0: Osman Bey, Osman Bey. Sizi kutlarım.
1: Sağ olun.
0: Ben Milli Piyango İdaresi Reklam Müdürüyüm. Bir dakika durun, izah edeyim. Siz kamuoyu önünde aklandınız. Namuslu bir vatandaşsınız. Aynı zamanda ünlü bir kişi oldunuz. Size Milli Piyango'nun reklam kampanyasını teklif ediyorum.
1: Ben bu işlerden anlamam müdür bey.
0: Talih Kuşu kampanyasında rol alacaksınız. Ücret olarak da tam 1 milyar lira teklif ediyorum. Buyurun çekinizi.
1: Bak müdür bey, hayali milyarder oldum, huzurum bozuldu. Gerçek milyarder olursam hayatım kayar, istemiyorum.
2: Ah, kabul et kocacığım lütfen. Beyefendi, ben onun namına kabul ediyorum.
1: Hayır, istemem.
0: Nasıl?
3: Kabul et!
1: Hayır, istemiyorum!

0: namuslu, dürüst birer vatandaş, topluma yararlı insanlar olunuz.
1: Nasıl da unutmuşum?
2: Nikahı unutaysın.
3: Anlat bakalım. Fil Abbas büyük bir iş çeviriyor.
4: Malı almadan parayı vermeyin.
5: Arabamız emrinize amadedir.
6: O iki haydut bu paraları bize bırakırlarsa.
7: Paralar burada.
6: Ha işte, şimdi kafana kısıldım dostum.
2: Orozali şimdi de bir turist kıza tutulmuştur.
1: Ben de sizi arıyordum.
3: Şu tarafa doğru gittiler Monşer, şu tarafa.
1: Biz her zaman kanunun yanında olmuşuzdur.
8: Öyleyse getirin paraları.
9: Üçkağıtçılar, yarın 18'de TV4'te.

0: yepyeni bir sabaha uyandık. Burası Pretoria. Burada yeni yapılmış harika bir müze var. Özgürlük Müzesi. Özgürlük Müzesi iki bölümden oluşuyor. Önce ilk bölümü geziyoruz.
1: Ve şimdi gerçekten çok özel bir parka geldik. Freedom Park, yani Özgürlük Parkı adıyla 2013 yılının Nisan ayında açılan bu park Güney Afrika Cumhuriyeti'nin tarihini yansıtıyor. Nelson Mandela'nın bir düşüyken ortaya çıkan bu park 2013'te açılmış ve bizler de şimdi bu güzel parkı gezeceğiz. İlk durağımız işte arkamızda görmüş olduğunuz The Gallery of Leaders diye adlandırılan, Liderler Galerisi olarak adlandırılan bölüm. Bakalım içeride neler bulacağız. Buyurun. Afrika yüzyıllarca büyük zorluklar yaşamış. Özellikle 20. yüzyılda ve 20. yüzyılın ikinci yarısında siyah beyaz arasındaki ayrımlar Afrikalıların canını çok yakmış. İşte burada görmüş olduğunuz liderler insan eşitliğine inanan ve siyahların aşağılandığı dönemlerde bu durumun olmaması gerektiğini, tek bir ırk olduğunu, onun da insan ırkı olduğunu söyleyen öncüler ve onlar burada anılıyorlar. Gördüğünüz gibi onların söyledikleri sözler ve isimleri burada onları ölümsüzleştiriyor.

Özgürlük Müzesi'ni gezmeye devam ediyoruz ve şimdi de soykırım anıtının yanındayız. Afrika her dönemde acılar yaşamış bir kıta. İşte 1700'lü yıllarda Hollandalılar bu topraklara geldiğinde yerli halka birçok acı çektirmişler. İşte o anları hatırlatan ve olayları hatırlatan, tarihleriyle belgeleyen bir duvar burası. Ve bu duvarda detaylarıyla olaylar yazıyor. Arkamızda görmüş olduğunuz havuz dostluğu, barışı temsil ediyor ve hemen o havuzun içinden hiç sönmeyen bir ateş çıkıyor. Bu da barışın sonsuza kadar uzamasının temennisi herhalde. Buradaki çevre düzenlemesi bir hayli güzel ve burada keyifle vakit geçirebileceğiniz oturma alanları mevcut. Özgürlük Müzesi'nin diğer alanındayız. Burada tam 7 hol var. Hepsini tek tek geziyoruz.

Değerli izleyenlerimiz, Ancestors olarak adlandırılan bu holde Afrikalıların geçmişle bağlantı kurmak için kullanmış oldukları objeler de yer alıyor. İşte bunlar kemik parçaları. Hani falcı diyebileceğimiz kişilere bir sıkıntılı durum olduğunda giden Afrikalılar eski dönemlerde bu görmüş olduğunuz kemikler yardımıyla falcının söylemiş olduklarını dinleyip ve problemlerini çözmeye çalışıyorlarmış. Sadece kemik parçaları değil, bu holde fal bakmada kullanılan ya da atalarla komünikasyon kurmada kullanılan birçok obje yer almakta. Şimdi onları sizler için görüntülüyoruz.

Burası da Peopling adı verilen ve ağırlıklı Afrika'nın en büyük sorunlarından biri olan kölelikle ilgili hol. Ve gördüğünüz birçok obje o dönemden kalma ve o dönemi anlatıyor. 1600'lü yılların başında Güney Afrika'ya gelen Avrupalılar büyük savaşlar yapıyorlar Afrikalılarla ve Afrika'nın sadece bir kısmını ele geçiriyorlar. 300 yıl boyunca Afrikalı imparatorluklarla, Afrikalı kabilelerle savaşıyorlar ve sonunda 1900'lü yıllarda, 1800'lü yıllarda başarılı oluyorlar ve işte o dakikadan sonra kölelik Afrika'ya büyük bir hızla yayılıyor. İşte onun bir örneği var. Burada bir köle ilanı görüyorsunuz değerli izleyenler. Evet, köleler var diyor. Mesela Hannibal 30 yaşında harika bir ev hizmetçisi ve iyi karakterlidir yazıyor. Ve William 35 yaşında bir işçidir diyor. Nancy harika bir hemşiredir ve aynı zamanda evde çalıştırabilirsiniz yazmışlar. Ve diğer kölelerin de burada özellikleri aynen bir araba ilanı gibi ya da bir ev ilanı gibi görebiliyorsunuz. Ve tarihi de 1829 yılına ait. İşte Afrika böyle zorluklardan özgürlüğüne kavuşmuş bir ülke. O yüzden özgürlüklerinin tadını çıkarmayı ve değerini bilmeyi çok iyi başarıyor Afrikalılar. Bu müzede onun kanıtlarından biri diyoruz ve gezmeye devam ediyoruz.

kitapta da Afrikalıların beyazlara karşı yapmış oldukları ilk savaşlar anlatılıyor. Görmüş olduğunuz bu silahlar Afrikalıların kullandıkları silahlar. Tabii ki Batılıların silahlarına, tüfeklere, tabancalara dayanamıyorlar. Uzun süre direniyorlar. Topraklarını vermek istemiyorlar. Ama gözü bir hayli aç olan Avrupalılar tabii ki Afrikalıların topraklarını yavaş yavaş da olsa ele geçiriyorlar. Çok önemli bir düşünür Desmond Tutu'nun bir sözü var. Batılı misyonerler Afrika'ya ilk geldiklerinde ellerinde İncil vardı. Bizim de elimizde topraklarımız vardı. Daha sonra dediler ki hadi

edelim. Hepimiz gözlerimizi kapattık, dua etmeye başladık. Daha sonra gözümüzü açtığımızda bir baktık ki bizim elimizde İncil vardı, topraklarımızsa onlarındı.

Afrika tarihinde turlamaya devam ediyoruz ve 1900'lü yıllara geldik değerli izleyenlerimiz. 1900'lü yıllarda tüm dünyada milliyetçilik akımları zirveye ulaşmışken tabii ki Afrika'da bundan nasibini almış. Siyah insanları tamamıyla ötekileştiren bir sistem uygulamış. Apartheid sistem dedikleri bu sistem buraya hakim. Hollanda kökenli beyazların uyguladıkları bir sistem ve bu sistemde hakikaten ikinci sınıf vatandaşın da ötesinde tamamen ötekileştiriliyor. Siyahların asla alınmayacağını anlatan tabelalardan sadece beyazların binebileceği otobüsleri anlatan otobüs levhalarına kadar birçok hakikaten insanlık adına utanç verici görsele burada ulaşabiliyorsunuz. Hemen bu sistemin yan tarafında da işte apartheid sistemle uğraşan ve bu anlamda onlara karşı çıkan siyahların mücadelesi anlatılıyor ve burada da onların resimleri var.

izleyenlerimiz, müzenin Struggle adı verilen, yani mücadele adı verilen holündeyiz. Artık 1950'li yıllar ve devamında siyahların özgürlüklerine kavuşabilmek adına vermiş oldukları ayaklanmaları anlatıyor bu bölüm. Zamanında beyazların hakimiyetinde olan bu topraklar, siyahların tekrar üstünlüğü ele geçirme çabaları ve elbette yapmış oldukları grevler, gösteriler, çalışmalar ve direnişi anlatan bir bölümdeyiz. Güney Afrika Cumhuriyeti tarihinin son noktasındayız. 1950'lerde başlayan silahlı çatışmalar ve aynı zamanda direniş 1990'lı yıllara kadar devam ediyor. 1990 yılını gösterdiğinde takvimler artık silahlı mücadelenin yerini uzlaşma alıyor ve pazarlıklar başlıyor. Ve o pazarlıklar yaklaşık olarak 3,5-4 yıl devam ediyor ve 1994 yılında İlk kez Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Nelson Mandela önderliğinde yapılan uzlaşma arayışları sonuç veriyor ve seçimler yapılıyor. Seçimleri Afrika Ulusal Kongresi, yani Nelson Mandela'nın önderliğini yapmış olduğu parti kazanıyor ve Güney Afrika Cumhuriyeti demokrasiye, yüzyıllardır aradığı, özlediği, beklediği demokrasiye kavuşuyor. İşte biz de bu Özgürlükler Müzesi'nin son noktasındayız. Güney Afrika Cumhuriyeti bayrağı ve demokratik bir ülkenin işte çözüm arayışları ve mutluluğu bu hole yansıyor.

0: Bu anıt Ford Tracker anıtı.
1: Pretoria turu devam ederken şu anda da uğranması gereken bir başka noktadayız. Ford Tracker anıtının bulunduğu yer burası. Bu anıtın önemi nedir derseniz, Afrika'nın tarihinde beyazlar ve siyahlar ayrı ayrı yer tutuyorlar. İşte biz şu anda beyazların aralarında yapmış oldukları savaşta hayatını kaybedenlerin anısı için yapılmış bir anıt bölgesindeyiz. Anıt bölgesi diyorum çünkü içinde bulunduğumuz alanda isimler var. O isimler 1800'lü yılların sonlarında yaşamını savaşta kaybetmiş kişiler ve beyazlar. Bir de anıt var. Bu bölgeye adını veren anıt. Anıta da çıkacağız. Bir hayli yüksekte oraya kadar yolumuz var. Siz de bizim misafirimizsiniz. Buyurun birlikte çıkalım.

Değerli izleyenlerimiz, önünden seslendiğim anıt, az önce de söylemiş olduğum Ford Tracker anıtı. 1800'lü yıllarda bu topraklarda birçok savaş yapıldı. İşte o savaşlarda buraya sömürgeci olarak gelen Hollandalıların payı büyüktü. Taraflardan biriydi Hollandalılar. İşte burada savaşan Hollandalıların daha sonra da kurmuş oldukları ve 1994'e kadar devam ettirdikleri düzen söz konusu. İşte o düzenin anıtı olarak da bilinen Ford Tracker anıtını içeriye geçtiğimizde daha iyi tanımış ve görmüş olacağız. 1652 yılında ilk kez buraya gelen Hollandalı göçmenler yerli halkla bir hayli mücadele etmiş. Ve anıları hala canlı. İşte o savaşlarda hayatını kaybedenlerle ilgili bir anıt mezar burası. Duvarda bir takım kabartmalar söz konusu. Bu betimlemeler de Ford Trackers ordusunun ve o topluluğun burada yaşayan kabilelerle yapmış oldukları mücadeleleri anlatıyor. Zaman zaman savaş, zaman zaman pazarlıklar söz konusu. Bir başka detay. Bu bina 1937 yılında yapımına başlanıyor, 11 yıl boyunca inşası devam ediyor ve tamamlanıyor. Ve bina yapılırken çatısına bir göz yapmışlar. O göz şöyle bir önem taşıyor. Her yılın 16 aralığında saat tam 12'yi gösterdiğinde güneş tam tepedeyken o göze güneş düşüyor ve bu binayı aydınlatıyor. Her yıl 16 Aralık'ta da burada kutlama yapıyor. Ataları bu ülkeyi vatan yapmış kişilerin torunları diyoruz ve bu binayı, bu anıtı gezmeye devam ediyoruz.

Portre Kranıtı'na geldiğinizde yapmanızı önerdiğimiz bir başka detay da asansöre binmek ve en tepesine çıkma kanıtın. İşte görmüş olduğunuz bu açı, açılardan sadece biri. Biz gün batımını görmek açısından burayı tercih ettik. Ama Pretoria ayaklar altında, manzara burada gerçekten muhteşem diyoruz. Ve sizlere keyifli bir gün batımı getiriyoruz.

0: Tokyos.
1: Ben de Flame ilgili Tokyos.
0: Annem ufaklı Pokemon'dan sevgiler.
1: Ela ile size kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz. Ela'cığım bugün yine sizler için o kadar güzel tarifler hazırladı ki. Ne yapacağız bugün Ela'cığım? Neydi bu?
0: Mercimek kek.
1: Evet, bir de ne vardı?
0: Bir de...
1: Kahvaltılık
0: pizza
1: yapacağız. Evet, özellikle kahvaltıya yeni alternatifler arayanlar için bu iki tarif kesinlikle kaçmaz. Ne yapalım? Biz hemen önlüklerimizi giyiyoruz ve tarifler için burada buluşalım.
0: Haydi anneciğim, mercimek kekimize başlayalım.
1: Evet, protein deposu. Gerçekten çok lezzetli bir alternatif olan mercimek kekimize başlayacağız. Önce Ela'cığım bize malzemelerimizi saysın bakalım.
0: Mercimek, peynir.
1: Evet. Zeytinyağı.
0: Zeytinyağı, yumurta, yoğurt, çörek otu.
1: Evet, chia tohumu.
0: Chia tohumu.
1: Kabak çekirdeği, susam.
0: Bir de kabartma tozu, bir de tuz.
1: Evet, aynen öyle. Malzemelerimiz bu kadar güzel ve lezzetli. Bakalım bu alternatiften nasıl bir tarif ortaya çıkacak? Hiç glutensiz, sıfır gluten içeren, gerçekten hazmı çok kolay, çok güzel bir tarif yapacağız. Mercimekleri bir gece önce ıslattık, suyunu süzdük ki birazcık yumuşasın. Değil mi Ela?
0: Şimdi ne koyacağız?
1: Şimdi bunların hepsini
0: kabımıza... Biliyordum mercimeği koyacağım.
1: Evet.
0: Çünkü mercimek en büyüğü.
1: Evet. Bunun ana malzemesi zaten mercimekten oluyor.

0: konuşuyor biliyor
1: hepsini
0: musun?
1: Hepsini koyacaksın yoksa
0: hepsini koyacağım kontrolü de koyabilirim gerçi haklısın ama burada ölçüyle yaptık. Bayağı da şişiyor bu mercimekler. Aşağı yukarı 300 gram yani bir hani su bardağını düşünürsek onun 1,5 gibi düşünebilirsiniz. Burada hani suyunu biraz azaltıyorum evet. Şurada. Su kısmını almamaya çalışıyorum.
1: Su kısmı neyse?
0: Evet şimdi içerisine...
1: Su kısmı neyse?
0: Biraz su vardı içerisinde onları almadım bir tanem. İçerisine şimdi...
1: Hala soluyorum.
0: Senden bir şey rica edebilir miyim?
1: Ne?
0: Zeytinyağımızı ekler misin? Burada yarım çay bardağı zeytinyağı
1: anne,
0: diyoruz aslında.
1: Ben.
0: Fakat bu çay bardağı küçük olduğu için bunu da kullanabilirsiniz rahatlıkla. Ela'cığım zeytinyağımızı döküyor. Zeytinyağı en sağlıklı yağların başında geliyor aslında. E vitamininden de zengin. Çok da güzel oldu.
1: Anne,
0: şimdi
1: elini akabilir çünkü bak şu damı.
0: O zaman dikkatli davranıyorum. Yoğurt 2 yemek kaşığı yoğurt ekleyecektik. Onu da içine koyalım mı? Ekleyelim istersen. O da ölçülüydü zaten. Ekle bakalım. Sen yoğurt seviyor muydun Ela?
1: Sen kaşıkla şöyle koy ben
0: koydum.
1: Tutacağım.
0: Sen yoğurt seviyor musun?
1: Çok severim.
0: Evet her yemekte yoğurt yiyor Ela. Gerçekten çok faydalı çünkü.
1: Kalsiyumu da çok yüksek. Bazıları da sıcak olabiliyor.
0: Evet yumurta da ekle. Yumurta birazcık yoğun. Onu ben istersen koyayım. Üç tane yumurta ekliyoruz. Üç yumurta, iki kaşık yoğurt ve o mercimek
1: de
0: şu an tam protein tamamlamış oldu.
1: Üçü de beyaz yumurta mı yoksa? Üçü de sarı yumurta mı?
0: Üçü de hem beyazı hem sarısı. Hepsi beraber eklediğimiz bir tarif oldu. Şimdi tuzumuzu ve kabartma tozumuzu da getirebilir misin buraya?
1: Tuzumuzu, kabartma tozumuzu.
0: Evet, o sırada ben de blenderımızı hazırlıyorum. Ekleyelim.
1: İkisini aynı anda koysam olur mu?
0: Harika olur bence.
1: İkisini aynı anda koyayım.
0: Çok güzel oldu gerçekten. Şimdi bunu alalım. Şu an peyniri en son koyacağım bir tane. O yüzden
1: en
0: peynir
1: son
0: beklesin.
1: Biliyorum anne.
0: Burada kullandığımız peynir de lor peyniri olacak. Buraya protein yüksek, yağı düşük olan peynirlerden bir tanesi. Ne yapalım o zaman? Blender zamanı şimdi hepsini güzelce yoğun bir şekilde blenderdan çekeceğiz.

0: Böylece ne yaptık? Hamurumuzu elde etmiş olduk. Şimdi içerisine lor peyniri ekleyeceğiz. Ela'cığım lor peynirini koyabilirsin istersen. İçerisine şöyle güzelce ben tam bir karıştırayım. Ekleyip 300 gram kadar lor peyniri kullanacağız.
1: Hepsini mi kullanacaksın yoksa kontrollü mü?
0: Hepsini kullanabilirim bir tanem. Sen ne güzel öğrenmişsin onları öyle değil mi? Bazen çok kontrolsüz koyduğumuz zaman hızla katılaşabiliyor çünkü. Bu gerçekten çok güzel.
1: Katılaşma dedi.
0: Böyle daha katı bir kıvam oluyor. Mesela bu şu an bak güzel bir kıvamı var. O zaman böyle sıvı gibi olmuyor.
1: Sıvı. Mesela çok incelemeyi.
0: Evet. Çok su gibi olabiliyor bazen. Bazen meyve suyu kıvamı gibi olabiliyor. Ama bunun kıvamı bak gördün mü çok güzel oldu. Tam istediğimiz bir şeyde hazırlamış olduk oranlardan.
1: Evet şimdi
0: özellikle Ela bu senin için çok güzel biliyor musun?
1: Ben de şunu koyacağım.
0: Senin gibi jimnastik yapan, spor yapan çocuklarımız için çok güzel bir alternatif.
1: Bence bunu mu koyacağım?
0: Hepsini bir koyayım, hepsini süslemesine ekleyeceğim. Burada özellikle de evet tok tutan da bir tarif aslında. Herkesin rahatlıkla tüketebileceği bir şey. Şöyle baton kalıbın içerisine ekliyoruz. Güzelce. En sonda üzerinde işte bu chia tohumlarıyla, susamlarla da ekleme yapacağız. Şöyle alayım. Güzel oldu mu sence ne diyorsun?
1: Evet.
0: Rengi de güzel ama.
1: Hani birazcık şöyle sürtsene.
0: Sürteceğim. Şimdi senden ricam ne biliyor musun? Evet onları buraya getirmiş süsleme. Olmam. Süsleme zamanı.
1: Hani şu yapışmış.
0: Hadi bakalım biraz orada kabak çekirdeği, biraz chia tohumu, biraz susamla beraber destekleyelim.
1: Susamla.
0: Sen ne eklemek istersen o olsun bence. Bu süsleme konusunda görsel sanatlar kısmında Ela gerçekten çok iyi çünkü. Süsle bakalım. Ben yardımcı olayım mı? Şöyle güzel de susam dökelim.
1: Birazcık çok değişik kokuyor. Ben soya ekleyeceğim.
0: İstediğin gibi ekle. Ekleyeceğim. Ekle bakalım. Chia tohumu o tokluk hissini biraz daha arttıracak aslında. Kabak çekirdeği selanyumdan, magnezyumdan da zengin. O anlamda da çok güzel. İstersen ben buna geçeyim. Sen kabak çekirdeğine geç. Ne dersin? Sonra bunu fırında üzerini kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirmeye çalışalım. Genellikle aşağı yukarı 35-40 dakikalık bir süresi var yine de. Çok kısa sürmüyor elbette. Ama çok da lezzetli oluyor. Kocaman da kabarıyor. Seveceğinize eminiz değil mi Ela'cığım? Dök bakalım güzelce
1: evet.
0: Üzerine.
1: Anne.
0: Bunları da döküyoruz. Şimdi 180 dedi fırına götürmek için.
1: Şöyle şu kapı.

0: Şöyle dökebilsem.
1: Tamam hadi bakalım.
0: Öyle de olabilirdi.
1: Bence yeterli kadar süslememizi yaptık. Şimdi ben bunu fırına ama götürüyorum.
0: İlk önce şunları da koyacağız. Koy ve son bir tane daha kaşığımızı.
1: Burada isterseniz koyarız. Bunu ay çekirdeği içine de koyabilirsiniz. Bu da çok yakışıyor gerçekten.
0: Ay çekirdeği ne?
1: O da çok güzel, gösteririm onu da sana. Ben şimdi bunu fırına götürüp geleyim. Biz o zaman diğer tarifte tekrardan burada buluşalım.
0: Anneciğim, tariflerimize başlayalım.
1: Evet, şimdi diğer tarifimize geçiyoruz. Neydi bu? Kahvaltılık pizzaydı. Ela'cığım evet. Bize malzemeleri saysın. Ben bu tarifi çok seviyorum. Çocuklar da çok seviyor gerçekten. Başlayalım mı tariflere? Sen bakalım.
0: Peynir, sucuk, yumurta, domates, peynir,
1: zeytin,
0: susam. Lavaş.
1: Evet, burada tam buğday lavaş kullanıyoruz bir tane. Ve peynir olarak da kaşar peyniri kullanacağız. Çok da güzel bir tarif oluyor. Evet, şimdi şöyle yapacağım hatta ben onu. Şöyle lavaşı buraya alalım.
0: Lavaş sen oraya al.
1: Evet, bunu buradan alalım ki yapması kolay olsun.
0: Tam bir pizza olacak ama.
1: Evet.
0: Keşke şöyle üçgen gibi yapmasaydım. Böyle tam bir pizza.
1: Öyle mi? Bir dahaki sefere de öyle yaparız bir tanem. Sen öyle sevdiysen. Şimdi kaşarları bu üç tanesi yeter. Ona gerek kalmayacak gibi duruyor. Şimdi bunları şöyle bir yuvarlıyoruz.
0: Ben yuvarlayabilir miyim?
1: Ben hemen şuradan bir kürdan alayım. Bunu kürdana tutturacağız. Evet, bu birazcık kesici olduğu için bunu benim kullanmam daha iyi olabilir bir tane.
0: Kürdan ne?
1: Kürdan işte bu. Çubuk dediğin var ya demin.
0: Çubuk gibi.
1: Evet, çubuk gibi. Güzel değil mi? Şöyle üçgen şeklinde vermek için döndürelim hatta.
0: Üçgen şeklini nasıl vereceksin öyle?
1: İşte böyle.
0: Anladım.
1: Yuvarlayarak kenarlarını üçgenleştirdim, gördün mü bak. Şimdi de bunu yuvarlayacağım. Ve ortaya elimize böyle bir üçgen çıkacak. Beğendin mi?
0: Evet, üçgen. Şimdi ama bunu... iğneler ağzımıza gelir.
1: Yok, onu en son çıkartacağız. İğne değil o, kürdan zaten.
0: Kürdan.
1: Şimdi burada böyle bir şekil elde ettik.
0: Evet,
1: farklı şekilde de yapabiliriz.
0: Şurayı kesersek tam olur.
1: Onun kenarları olacak ama bol kaşarlı bir kenar elde etmiş olacağız. Şimdi domateslerden içerisine biraz domates ekleyelim. Şu küçüklerden seçelim mi? Olur. Miniklerden seçelim. Daha lezzetli oluyor çünkü. Şöyle ekle bakalım.
0: Şuradan iki tane minik.
1: Evet.
0: Şu
1: çok güzel o minikler. Güzel. Bence çok güzel.
0: Şuraya.
1: Evet.
0: Şuraya üçgen şeklinde mi koyacağız?
1: Koyabilirsin direkt öyle. İki tane yumurtanın bir tanesinin sarısını ayırdık. Kenarlarına sürmek için. Ela'cığım yumurtamı ekliyorum artık. Hazır mısın?
0: Hani bekle, daha ekleme.
1: Tamam. Ama yeteri kadar var bence. Daha sucukla koyacağız, yer kalsın onlara da. Tamam, çok domatesli olmasın, tamam mı? Şöyle yumurtamızı da içerisine ekliyoruz. İsterseniz bunu çırparak da koyabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız.
0: Tamam.
1: Biraz da sucuk ekleyelim.
0: Sucuk, ben ekleyebilir miyim sucuğu?
1: Şöyle ben koysam olur mu? Nasıl yapayım? Sana da yardımcı olmak istiyorum ama zeytinlerimizden de getirir misin?
0: Zeytinlerimizden getirebilirim. Anne şöyle. Zeytinler farkında mısın? Göz gibi.
1: Evet ya. Bak. 60 gram gibi. Hoşuna mı gitti? Getir bakalım onu da.
0: Tam bir göz.
1: Birazcık zeytin de ekleyelim.
0: Tam bir konsantre. Evet. Neyi mi koyacaksın?
1: Şimdi burada dilimlenmiş zeytin kullandık. Şu yumurtayla kenarlarına yumurtamızı bir sürelim.
0: Ben süreceğim.
1: Tamam. Sen istersen susamları getir. Bak şöyle bir şey yapabiliriz seninle. Ben buraya yumurta süreceğim. Alayım ben sana, dur.
0: Ay ben alacağım.
1: Burasında böyle susamları, susamlar buraya yapışsın diye yumurtayla hem de güzel kızarsın diye buraya biraz boy, yumurta sürelim.
0: Oraya tepsiye dökülür.
1: Şey olmaz. Getir böyle bakalım.
0: Tepsiye dökülür.
1: Bir şey olmaz, dökülsün.
0: Tamam.
1: Dök hadi.
0: Peki.
1: Şöyle ekleyelim. Bol proteinli oluyor. Bir yandan tam buğday lavaş olması da güzel. Hem daha tok tutucu etkisi var. İçindeki malzemeyi tabii ki değiştirebiliriz. Ama bence bu hali güzel. Denemenizi tavsiye ederim gerçekten. Şöyle yumurtayı da sürdük. Şimdi senden bir ricam. Evet, güzelce dökelim. Aynen işte öyle. Bol dökelim. Evet, dökülebilir.
0: Bence şöyle dökelim.
1: Şimdi en sonda üzerine rendelenmiş kaşar
0: mi?
1: Ekliyoruz. Ekle bakalım. Üzerini şöyle tamamen kapatalım hadi.
0: Domatesi niye almadım bitirdiysek domatesi işini?
1: Şöyle ekleyebilirsin. Güzelce. Çok da lezzetli oluyor. Ben de sevecek çocuklarımız kahvaltılarda.
0: Bence üstünü kapatalım mı?
1: Kapatabiliriz.
0: Üstünü tam kapatalım ki çünkü ay şu... Tam üstte çok olmuş.
1: Bol bol dökelim. Güzelce
0: i̇şte böyle
1: kızarmış
0: bir,
1: olur.
0: Sonra da peynir birazcık böyle çizgili çizgili.

0: Beğendin mi? Güzel göründü mü sence?
1: Evet.
0: Şimdi o zaman ne yapalım? Bu tarifi hemen fırına götürelim. 180 derecede aşağı yukarı yine 20-25 dakika kadar pişmesi yeterli oluyor. Bunu götürelim o zaman, sonra ne yapalım? Yine biz sunumlarda görüşelim.

0: favorinin bu olacağını. O zaman sana buradan şöyle küçük bir dilim keseyim.
1: İğneleri nasıl kestin?
0: Kürdanlar. O kürdanları piştikten sonra çıkarttık.
1: O zaman niye hiç boşluk görmüyorum?
0: Hadi bakalım, devinecek misin? Merak ediyorum şöyle. Kendi çatalını getirmek ister misin orada?
1: Çatalımı getirdim.
0: Evet, ben sana şöyle küçük bir dilim kestim. Bakalım beğenecek misin? Dene bakalım. Nasıl olmuş? Bir daha yediğine göre güzel. Bak bakalım tekrar.
1: Tam anlamaya çalışacağım.
0: Tamam, hadi bakalım, tam anla o zaman. Bekliyorum merakla. Evet.
1: Güzel.
0: Değil mi? Ela'dan tam not aldığımıza göre sizler de evinizde mutlaka bu iki tarifi deneyin. Gerçekten çok lezzetli, çok da sağlıklı iki tane alternatifimiz olmuş oldu. O zaman ne diyoruz Ela'cığım?
1: Bugünlük bizden bu kadar.
0: Evet, bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek kendinize
1: çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Böyle mi çıktın evden? Akşama babana söyleyeyim de görürsün.
1: Dolmuş, hemen kalkıyor.
0: Niye inecekmiş?
2: Ne yaramı sana?
3: Benim arabamdan zorla kadın alacak, daha doğmadı.
0: Ondan kurtulmanın bir çaresini bulmalıyız.
4: Kurtulacağız.
5: Zahmet olmazsa beni yukarı çıkarın.
6: Alo,
7: cinayet mi?
6: Onu ben öldürmedim.
7: Emniyette anlatırsın derdini.
0: Nihat Bey, insana kıysın, bu olacak şey.
2: Cesedi niçin arabanın bagajına koydun?
6: Hayır, onu oraya ben koymadım.
7: Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti.
8: Amca, sen kimsin? Bizim bahçeye tabanca bıraktın.
2: Tabanca mı bıraktın?
8: Hakim dede, seni ameliyat ettirip gözlerini açtıracak.
9: Oğlum, yavrum, bir tanem benim.
2: 24 saat müddetle Nihat'ı serbest bırakabilir misiniz?
6: Cinayeti benim işlediğimi biliyorlar.
8: Babam senin yüzünden hapis.
10: Yumurcak Köprü Altı Çocuğu yarın 16.15'te TV4'te.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün TV4 ekranlarında Gezmek Olsun programında neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün İstanbul Avrupa Yakası'nda Beyoğlu ilçesinde Galata'dayız. Galata'nın çevresindeki sokakları, caddeleri sizlere göstereceğiz. Şu anda bulunduğumuz yer Büyük Hendek Caddesi. Ne duruyoruz o zaman? Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

gezmek olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başladı efendim. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar kahveler alınsın. Muhteşem bir program sizleri bekliyor TV4 ekranlarında, benden söylemesi. Şu anda Galata Kulesi'ni çok net görüyorum. Şu anda bulunduğum caddede, Büyük Hendek Caddesi'nde herkes fotoğraf çektiriyor ya da Galata Kulesi'nin fotoğrafını çekiyor. Hemen yan tarafındaki Küçük Hendek Caddesi'nde de, ki birazdan gireceğiz, orada da herkes fotoğraf çekiyor ya da çektiriyor. Buradaki bütün sokaklar ve caddeler Galata Kulesi'ni görüyor. Biz de bugün sizlere Galata Kulesi'nin çevresindeki sokakları, caddeleri göstereceğiz en güzel şekilde. O zaman biraz önce dediğim gibi koltuklarınıza rahatça bir yaslanın. Muhteşem bir program için hazırlanın. Uçuşa geçiyoruz.

0: Büyük Endek Caddesi'nde, Galata'nın diğer cadde ve sokaklarında olduğu gibi farklı yerlerde bir şeyler yiyebilirsiniz, bir şeyler içebilirsiniz. Her yer gerçekten de çok güzel görünüyor. Bakın mesela bu pastane gerçekten dışarıdan baktığınız zaman çok güzel ve keyifli görünüyor. Burada çayınızı, kahvenizi yudumlayıp, tatlınızı yiyip güzel bir güne başlangıç yapabilirsiniz. Yerli, çoğunlukta yabancı turistin fazlasıyla ilgisi var Galata Kulesi'nin çevresindeki sokak ve caddelere. Sadece biraz önce gösterdiğim pastane, fırın yok bir şeyler yiyip içebileceğiniz. Yine sağ tarafımda da değişik tatlıları yiyebileceğiniz bir kafe var. Hemen onun yanında da. Tercih buraya geldiğiniz zaman tamamen sizin. Benden söylemesi. Şu anda bizim içinde bulunduğumuz cadde Büyük Endek Caddesi. Genellikle yerli ve yabancı turistler buraya geldiği zaman fotoğraf çekiyor ya da çektiriyor. Birazdan Mithat'tan da rica ederim benim fotoğraflarımı çekmesini. Çünkü Galata Kulesi buradan poz verince net bir şekilde arkanızda görünüyor. Önüne geçtiğiniz zaman ekranı geniş tutmanız gerekiyor. Hem sizin hem de Galata Kulesi'nin çıkması için fotoğraflarda. Ama burada pozunuzu verdiğinizde hop Galata Kulesi direkt arkanızda Büyük Endek Caddesi'nde. O zaman Mithat'la hemen yer değiştirelim. Mithat benim birkaç kare şöyle fotoğrafımı çek. Ben pozumu verdim. Mithat benim Galata Kulesi'nin hemen karşısındaki caddede, Büyük Endek Caddesi'nde muhteşem fotoğraflarımı çekti diye düşünüyorum. Öyle mi Mithat?
1: Öyle düşünüyorum.
0: Mithat'a telefonumu verdiğimde, fotoğraf çekmesini istediğimde genelde çekemiyor çünkü. Ve ben caddelerde, sokaklarda, semtlerde, ilçelerde gördüğüm insanlardan rica ediyorum. Umarım bu fotoğraflar güzel çıkmıştır Mithat'cığım. İnşallah dedi. Hanımefendi de pozunu veriyor ama arkadaşı yanlış çekiyor bence Mithat. Bak böyle çekeceksin. Nereden geldiniz?
2: Bursa'dan.
0: Bursa'dan gelmişler. Ne zaman geldiniz?
2: 2 gün olmuş.
0: Ne kadar?
2: 2 gün.
0: 2 gün olmuş. Ay çok da güzel
2: öyle
0: bir hanım.
2: Bence.
0: Bak böyle. İsim?
2: Gizem.
0: Gizem dememde bir sakınca var mı? Yokmuş. Gizem'in fotoğraflarını çekiyorum. Galata Kulesi'ni görecek şekilde. Sürekli insanlar gelip geçtiği için en boş halini yakalamaya çalışıyorum. Şöyle, umarım beğenirsin. Genelde beğenilmiyor. Ben Mithat'ın çektiği fotoğrafların hiçbirini beğenmiyorum. 41 kere maşallah çok güzel görünüyorsunuz. Sadece biriniz değil, üçünüz de. Bir gösterebilir misin Mithat? Ay maşallah Bursa'dan, Osman Gazi'den gelmişler. 2 gündür de buradalarmış. Başka nereleri gezdiniz? Soralım. Başka nereleri gezdiniz?
2: Rotanız yeni başladı.
0: Önerebileceğimiz bir yer var. Bebek var. Muhteşem. Özellikle hafta içi kesinlikle gidilmesi gerek diye düşünüyorum. Bebek'te bir dondurmacı var. Mini bir dondurmacı. Orada dondurma yemeniz gerekiyor. Dondurmaları gerçekten muhteşem. Ve Bebek'te bebek kahvesi var. Denizin kenarında orada.

0: de kesinlikle kahvelerinizi yudumlarken azıcık bilgi alışverişi yaparsınız. Sosyal medyaya da bakarken o bilgi alışverişi daha da pekişir diye düşünüyorum. Üçünüze de maşallah, yolunuz açık olsun, iyi gezmeler. Hoşça kalın. Burada Büyük Hendek Caddesi'nde yürümek zor. Çünkü adım başı fotoğraf çeken ya da çektiren var. Aslında baktığınız zaman bu caddenin trafiğe kapalı olduğunu biliyorum ben. Ama bazen motorlar gelip geçiyor. Doğru değil. Değil mi Mithat? Doğru değil. Bir şeyler yiyip içeceğiniz yerlerin yanı sıra o kadar güzel şeyler var ki bu arada. Yani sağıma bakıyorum, çok güzel ürünlerin olduğu bir yer var. Soluma bakıyorum, yine çok güzel ürünlerin olduğu bir yer var. Böyle bir şeyler yiyip içmenin yanı sıra alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar da var. Bakın şöyle küçük küçük. Bütçenize ve zevkinize göre alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi biz Galata Kulesi'nin yanına doğru geldik. Büyük Hendek Caddesi'nden çıkacağız. Hemen Küçük Hendek Caddesi'ne gireceğiz. Büyük Hendek Caddesi'nin biraz daha böyle alt kısmına gittiğiniz zaman avize alabileceğiniz elektrikle ilgili dilediğiniz dükkanı bulabilirsiniz. Orada da avize alışverişinizi, evinizin abajur alışverişini de yapabilirsiniz. Oralarda çok güzel. Aşağı doğru yürüyerek kendinizi saldığınızda da nereye gidiyorsunuz? Galata Köprüsü'ne. Biz şu an Galata'dayız. Köprüye gitmeyi tercih etmiyoruz. Biraz Galata Kulesi'nin yanına gidelim. Sonrasında çevresinde neler var neler yok sizlere göstermeye devam edelim. Büyük Hendek Caddesi'nden çıktık. Galata Kulesi'nin hemen yanına geldik. İlerleyen zamanlarda Galata Kulesi'ne de çıkacağız. Onu da söyleyeyim size. Galata Kulesi haftanın 7 günü açık sevgili seyirciler. Sabah 8.30'dan akşam 10'a kadar geldiğinizde Galata Kulesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Dilerseniz hemen arkamda görmüş olduğunuz bilet yerinden biletinizi alırsınız. Dilerseniz müze kartınızla giriş yaparsınız. Onu da söyleyeyim. Bu arada gerçekten çok güzel ve tarihi bir yapı. Yukarıya çıktığınız zaman bütün İstanbul'u görebiliyorsunuz. Muhteşem. Özellikle restorasyon çalışmalarından sonra bize en güzel şekilde hizmet veriyor. İlerleyen bölümlerde Galata Kulesi'nin içine gireceğiz. Şimdi biz hemen Galata Kulesi'nin karşı tarafında, sol tarafta Galata Kulesi'ni arkamıza aldığımızda Büyük Hendek Caddesi'ni kısa bir sizlere gösterdik. Hemen yan tarafındaki Küçük Hendek Caddesi'nde de neler var neler yok merakınız gitsin. Sizlere gösterelim. Sonrasında hemen kulenin diğer tarafındaki, giriş tarafındaki sokakları ve caddeleri de sizlere göstermeye devam edelim.
1: Böyle mi çıktın evden? Akşama babana söyleyeyim de görürsün.
2: Dolmuş hemen kalkıyor.
1: Niye inecekmiş?
3: Ne var mı sana?
4: Benim arabamdan zorla kadın alacak, daha doğmadı.
1: Ondan kurtulmanın bir çaresini bulmalıyız.
5: Kurtulacağız.
6: Zahmet olmazsa beni yukarı çıkarın.
7: Alo?
8: Cinayet mi?
7: Onu ben öldürmedim.
8: Emniyette anlatırsın derdini.
1: Nihat Bey, insana kıysın, bu olacak şey.
9: Cesedi niçin arabanın bagajına koydun?
7: Hayır, onu oraya ben koymadım.
10: Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti.
11: Amca sen kimsin? Bizim bahçeye tabanca bıraktın.
9: Tabanca mı bıraktın?
11: Hakim dede, seni ameliyat ettirip gözlerini açtıracak.
12: Oğlum, yavrum, bir tanem benim.
9: 24 saat müddetle Nihat'ı serbest bırakabilir misiniz?
7: Cinayeti benim işlediğimi biliyorlar.
11: Babam senin yüzünden hapis.
13: Yumurcak köprü altı çocuğu bugün 16.15'te TV4'te.
14: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
16: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuldu.

0: Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melek Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Kivi börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu, karar anında yanında.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
5: Neydi bu?
6: Evet, bu ne?
5: Nedir bu?
6: Kukla mı?
7: Cadı, canavar.
5: Cadı mı?
8: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
9: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım, geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
10: Var mı daha şey?
5: Bitti.
6: Bitti. Bay bay. Evet,
10: tamam. Ben artık 3 kilo
0: Bil bile bilirsen her

0: Cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
5: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
6: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
4: Rivayetleri.
5: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
4: Söylenceleri.
5: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
4: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
5: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
4: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Dey diyor. Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abaküs.
8: Kasa.
9: Marul.
8: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
7: Küçük Endek Caddesi'nde şu anda bulunduğumuz caddede damak zevkinize göre ve bütçenize göre bir şeyler yiyip içebileceğiniz yine kafeler var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi konaklayabileceğiniz otellerin de olduğunu belirtmek istiyorum. Bu arada Galata Kulesi'ni böyle yakından gören, tam Galata Kulesi'nin yanındaymış gibi hissedebileceğiniz

ve oturabileceğiniz, bir şeyler yiyip içebileceğiniz teraslar da var. Birçok dizinin çekildiği, televizyon filminin, sinema filminin çekildiği, onun yanı sıra klibin çekildiği. Geldiğiniz zaman dilerseniz oralarda da oturabilirsiniz. Bu dediğim caddelerde de yine oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz ya da konaklayabilirsiniz. Bazen İstanbul içindekiler de böyle yerlerde, tarihi yerlerde konaklamak istiyorlar. Fiyatlarına bakıyorlar. Bütçelerine uygunsa bir değişiklik olsun diye konaklamak istiyorlar. Bu da bir fikir olsun sizlere. Bence güzel olur. Hani bir gün böyle dolu dolu İstanbul içinde de olsanız gezmiş olursunuz. Küçük Endek Caddesi'nde böyle alışveriş yapabileceğiniz, tasarım ürünlerin bulunduğu çok güzel bir dükkan var. Hemen yan tarafında da genellikle şehir dışından gelenler için hediyelik alabilecekleri, sevdiklerine götürebilecekleri ürünler var. İstanbul'u anlatan, İstanbul'u tanıtan ürünler var. Bütçenize ve tabii ki hem karşınızdakinin hem de kendi zevkinize göre alabilirsiniz. Ben bu tasarım ürünlerin olduğu dükkana girmek istiyorum Küçük Endek Caddesi'nde. Buraya girelim biraz, ne var ne yok bakalım. Sonrasında hemen şöyle bir göstersin Mithat gösterebiliyorsa. Küçük Endek Caddesi bu kadar sevgili seyirciler. Hemen sağ tarafta da yine tasarım ürünlerin bulunduğu bir mağaza var. Orayı da gezebilirsiniz. Farklı farklı mağazalar var. Buraya geldiğiniz zaman şunu hatırlatmak istiyorum ben sizlere. Burada dükkanlar genellikle öğle saatlerinde açılıyor. Bazı dükkanlar tabii ki sabah saatlerinde açılıyor. Ama gece geç saatlere kadar açık oldukları için bazı dükkanlar geç açılabiliyor. Onu da söyleyeyim. Tasarım ürünlerin olduğu mağazadan sizleri karşılayayım.

Küçük Endek Caddesi'nde tasarım ürünlerin olduğu mağazaya girdik. İçeride gerçekten birbirinden güzel ürünler var, el yapımı. Hemen Mithat'ın sağ tarafında seramikten el yapımı bardaklar, Türk kahvesi fincanları, fincanlar var. Hepsi birbirinden güzel. Yine bütçenize göre tercih edebilirsiniz. Sevdiklerinize götürebilirsiniz ya da kendiniz alabilirsiniz. Her renkten var. Enerjim yükselsin, ben kırmızı, turuncu isterim diyorsanız. Bakın burada turuncunun en güzel hali var. Şöyle göstereyim. Fazla almamaya çalışıyorum da sevgili seyirciler kırılır diye. Şöyle bir fiyatına baktım. Fiyat bence uygun. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yine el yapımı çantalar var. Şöyle bakın, Türk kahvesi fincanları çok güzel. Yaz gelince masalarımız, masa örtülerimiz, tabaklarımız genelde limonlanıyor böyle. Limon tasarımlı ürünler ortaya çıkıyor. Şöyle limon tasarımlı bir Türk kahvesi fincanı. Yine kirazlısı da var, karpuzlusu da var. Hepsi de çok tatlı bence. Şöyle bakın, tabaklar var hemen arkada, el yapımı. Bunları illa kahvaltı tabağı olarak kullanmayabilirsiniz. Duvara dekor amaçlı da kullanabilirsiniz. Mithat'ların evinin bir bölümü mesela tabak dekorlarıyla dolu. Ve çok şık duruyor. Hemen bakın, şurada yine yapmışlar benim biraz önce söylediğimi. Servis tabaklarını da, kullanmadığınız servis tabaklarını da yine parçası mı kırıldı? Duvara böyle farklı dekorlar yapıp bence kullanabilirsiniz. Ve hemen takıları göstersin kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç sizlere. El yapımı birbirinden güzel ve farklı, başkasının kulağında göremeyeceğiniz takılar var. Hemen yan tarafında da gümüş takılar var, altın kaplama. Onları görebilirsiniz. Yaka iğneleri var, kolyeler var. Şöyle farklı farklı. Kısaca şöyle Küçük Endek Caddesi'nde bulunan bu güzel mağazaya göz atın. Biz de sizleri Galata Kulesi'nin bir başka sokağından ya da caddesinden karşılayalım ve Küçük Endek Caddesi'nden çıkalım.

Camekan Sokağı'na da geldiğiniz zaman Galata Kulesi'nin hemen giriş kapısının karşısındaki sokakta yine bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Ya da bütçenize ve zevkinize göre alışveriş yapabilirsiniz diyelim ve sizi Camekan Sokak'la baş başa bırakalım.

0: Cemekan Sokağı böyle aşağı doğru devam ediyor. Hemen şurada tarihi bir cami var. Bereketzade Camii. Fetih'ten sonraki ilk camilerden biri. Onu söyleyeyim sizlere. Geldiğiniz zaman ibadetlerinizi yapabilir, camiyi de ziyaret edebilirsiniz. Cemekan Sokağı'ndan böyle aşağı doğru indiğiniz zaman sokağın başında da söylediğim gibi Karaköy'e iniyorsunuz. Karaköy'den de buraya yürüyerek çıkabiliyorsunuz. İşte bazı insanlar genellikle turistler oluyor. Yürüyerek Cemekan Sokağı'ndan yukarı çıkıp Galata Kulesi'nin oraya geliyorlar. Burada birçok alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar var. Dükkanların hepsi birbirine benzediği için ben bir iki dükkanı sizlere göstermek istiyorum. Genellikle 10 gibi açılıyor dükkanlar. Akşam 10-10.30 gibi müşterinin ve Galata Kulesi'nin yoğunluğuna göre kapanış saatlerinin değiştiğini söyleyebilirim. Bakın, hediyelik eşya alabileceğiniz dükkanlar var. Şöyle magnetler ya da farklı ürünler. Hemen sağ tarafında deri, cüzdan, ajanda, çanta satan, kemer satan farklı bir dükkan var, sandalet. Yani dükkanlar hemen hemen birbirine benziyor, onu söyleyebilirim. Şöyle bir cam atölyesi var. Beyefendi dedi ki burası benzemiyor. Bütün dükkanlar birbirine benziyor ama burası benzemiyor dedi. Beyefendi yeni açtı bu arada dükkanı. 8 yıldır buradasınız biliyorum. Ama yeni açtınız dükkanı. Ben hemen şurayı izleyicilerime göstereyim. Sonrasında siz yerleşin. Bu cam atölyesinin olduğu mağazayı da sizlere göstereyim Cemekan Sokağı'nda. Buraya girelim o zaman. Birkaç kıyafeti de sizlere gösterelim değil mi? Ama buraya geldiğinizde neler alabileceğinizi görmüş olun. Bu arada arkamda ayna var. Arkamdaki aynadan Mithat'ı da görüyor musunuz?
1: Kendimi saklamaya çalışıyorum.
0: Kendimi saklamaya çalışıyorum diyor Mithat. Şöyle bir görün Mithat'ı da görmüş olduğunuz gibi. Mithat Kılıç karşınızda, programımızın kameramanı. Bir alkış gelsin. Hadi böyle arkadaşlar. Ah benim Mithat'ım, Mithat'ım. Evet. Mithat'a övdükten sonra içeride neler olduğuna hemen şöyle bir göz atalım. Bakın, görmüş olduğunuz gibi farklı tasarımda gömlekler var. Yine bütçenize, zevkinize göre alabilirsiniz. Şöyle kotlar var. Işıl ışıl. Bu elbiseler yazları oldukça moda oluyor. Şöyle bakın. Buraya geldiğiniz zaman böyle elbiseleri alabilirsiniz. Şöyle. Size böyle tek tek gösteriyorum. Bütçenize göre, zevkinize göre. Bakın şöyle kot elbise var. Yine şöyle çok güzel bir elbise var. Yazın bunlar fazlasıyla moda oluyor. Buradaki hemen hemen bütün mağazalarda bu elbiselerin farklı versiyonlarını bulabilirsiniz. Şöyle, bakın böyle yelekler var. Bu yelekler de bu sene moda herhalde. Birkaç mağazada daha gördüm. Burada Cemekan Sokağı'nda. Nerede olduğumuzu tekrar hatırlatayım. Galata Kulesi'nin hemen giriş kapısının karşısında Cemekan Sokağı var. Oradayız. Bakın şöyle. Nasıl oldu?
1: Üzerindekini de gitti.
0: Üzerindekini de gitti diyor.

Büyük Endek Caddesi fotoğraf çekme ve çektirme bakımından daha yoğun. Onu söylemek istiyorum size. Ama buraya geldiğinizde de daracık da olsa buradan da yine Galata Kulesi'ni gören, sizin de içinde bulunduğunuz fotoğraflarınız çekilebilir. Ya da Galata Kulesi'ni buradan da fotoğraf karenizin içine alabilirsiniz. Şöyle bir Mithat sizlere göstersin Camekan Sokağı'nda. Yürümeyi seviyorsanız şu an bulunduğunuz lokasyondan her yere gidilebilir. Onu söyleyeyim. Şimdi Camekan Sokağı'nda şu an kapalı. Şu bilgiyi vermek istiyorum. Bir dizi vardı. Burak Özçivit ve Neslihan Atagül oynuyordu. Kara Sevda dizisi. O zamanlar dizinin bir sahnesi şu arkamda görmüş olduğunuz kafede çekilmişti. Nihan ve dizideki ismini hatırlamıyorum Burak Özçivit'in. Onun oturup kahve içtiği, tatlı yediği bir masa vardı yanlış bilmiyorsam. Orada herkes fotoğraf çekip çektirip o masada tatlı yiyip çayını kahvesini yudumluyordu. Diziyi tam hatırlamadığım için net bir bilgi veremiyorum. İzleyenler mutlaka anımsar. Susuyorum. Camekan Sokağı'nda cam atölyesine gireceğiz ve sonrasında Camekan Sokağı'ndan çıkış yapacağız. O zaman haydi cam atölyesinde buluşalım.

Sizi içeriden karşılıyorum. Ürünlere bakmaktan kendimi alamıyorum. Siz ürünlere benden önce baktınız. Bu ürünlerin hepsinden birer tane var sevgili seyirciler. Şöyle bakın, tasarım, küpeler olsun. Her şeyden, yüzüklerden, kolyelerden birer tane var. Cam sanatı. Camekan sokağındaki bu cam atölyesinde en güzel şekilde yansıtılmış. Değil mi Mithat? Çok güzel ürünler var. Hemen arkamda gerçek ipek üstüne boyamalar var. Selçuk Bey var burada. Selçuk Bey'in eşi hem bu atölyenin başında, birbirinden güzel cam sanatı burada var sevgili seyirciler. Mithat'ın gösterdiği dekorasyon ürünlerini de başka birinin evinde göremezsiniz. Yani ben evimde kimsede olmayan ürünleri sergilemek istiyorum diyorsanız buraya gelebilirsiniz. Tasarım ürünler de yapılıyor bu arada. Onu da söyleyebilirim. Bütün ürünlerin üstünde fiyatları yazıyor. Bütçenize göre ya da karşınızdakinin zevkine göre, hani genelde hediye götürüyoruz ya, geldiğimiz zaman böyle yerlerden alıp götürebilirsiniz alıp. Çok güzel ürünler var. Ben bakmaya doyamadım açıkçası. Mithat'la da biraz burada nefes aldık. Sağ olsun Selçuk Bey bize bitki çayı ikram etti. Mithat da bakmaya doyamadı. Şöyle baktığınız zaman ofiste de kullanabileceğiniz, fiyat performans açısından yapılan emeğe göre güzel ürünler olduğunu düşünüyorum. Ve sizi tekrar buradaki ürünlerle baş başa bırakıyorum. Ve Camekan Sokağı'ndan çıkıyorum. Galata Kulesi'nin önünden geçerek bakalım hangi caddeden ya da sokaktan karşılıyorum sizleri Galata'da.

Bakın saat ilerledi. Sabah saatlerinde Galata Kulesi'nin önü, çevresi boştu, tenhaydı. Şöyle sıraya bakın. Hem yerli hem de yabancı turistler. Buradan geldik. Yine şöyle devam edelim bence. Bu arada burada yine konaklayabileceğiniz oteller var. Biraz önce de söylediğim gibi terasına çıkıp bir şeyler yiyip içebileceğiniz kafeler var. Otellerin teraslarında bir şeyler yiyip içebilirsiniz efendim. Burasının da terası var mı? Teras yok diyor. Balık ekmek de yiyebilirler diyor. Gösterelim kardeşim, ayıp ediyorsun. Şöyle bakın, balık ekmek yiyebileceğiniz balıkçı da var ama Eminönü'ne de yürüyebilirsiniz. Balık ekmeğinizi alıp Eminönü'ne yürüyerek de inebilirsiniz. Teşekkürler. Ah, rica ederim, olur mu? Ben teşekkür ederim. Şimdi şöyle ilerlediğimizde buradan araba gelip geçebiliyor. Onu söyleyeyim. Burası araba yolu. Şimdi birazdan biz şöyle

ilerleyelim. Galata Kulesi'nin bilet alınan yerin, bilet ofisinin oradan böyle dolanmıştık. Şimdi buradan böyle dolanalım. Bir Galata Kulesi'nin arka tarafından dolanalım. Ve yavaş yavaş Galata Kulesi'nin yine çevresindeki Serdare Ekrem Caddesi'ne gidelim. Biraz da oralarda neler var neler yok sizlere gösterelim. Hadi gelin.

Galip Dede Caddesi'ndeyiz şu anda. Galata'nın bütün caddeleri, sokakları muhteşem gerçekten de. Galip Dede Caddesi de İstiklal Caddesi'nin sonundaki cadde. Yani İstiklal Caddesi'ni bitirdiniz, tünelin oraya geldiniz. Tünelin hemen karşısındaki cadde Galip Dede Caddesi. Oradan böyle yürüyerek Galata Kulesi'ne gelebilirsiniz, Karaköy'e gidebilirsiniz, Çukurcuma, Cihangir, Galata Port. Her yere yürümeyi seviyorsanız gidebilirsiniz bu lokasyonda. Şimdi ben Galip Dede Caddesi'nde sizi 5 senedir burada olan, tıpkı yurt dışındaki şekerci dükkanlarını anımsatan, milletin sosyal medyada paylaşımlarından yola çıkarak bunu söylüyorum, bir dükkana şimdi gireceğiz beraber. Şöyle bir gösterir misin dışarıdan? Dışarıdan o kadar güzel görünüyor ki vitrindeki bütün şekerleri yemek istiyorsunuz ve yutkunuyorsunuz. Yabancı turistin, yerli turistin fazlasıyla ilgisi var. Tabii ki elinizde yiyecekle ve içecekle dükkanın içine giremiyorsunuz. Farkında mısınız sevgili seyirciler? Her yaştan insan elinde şekerle çıkıyor dükkandan. O zaman ne duruyoruz? Hadi girelim içeride nasıl şekerlerin olduğunu, çikolataların olduğunu sizlere gösterelim. Şöyle kese kağıdınızı alıyorsunuz. Dilediğiniz şekeri ya da çikolatayı alıp kese kağıdınızın içine koyuyorsunuz. Sonra da gidip ödemenizi yapıyorsunuz. Bu arada burada şöyle büyük şekerlerin de olduğunu söyleyebilirim. Sosyal medyanız için muhteşem fotoğraflar çıkar burada. İçeriye girdiğinizde bilmiyorum ekran karşısında sizlere gelebiliyor mu kokusu. Muhteşem bir şeker, çikolata kokusu var. Hani böyle girmeden de söyledim ya, yurt dışında şeker dükkanları olur. İnsanlar böyle görselini paylaşır. Gerçekten öyle bir yer. Galip Dede Caddesi'nde burası. Şimdi ben eldivenimi aldım. Şöyle kese kağıdımı da açtım. Şunun içini birazcık dolduralım değil mi Mithat? İstediğin var mı? Sen seç diyor. Mithat'cığım ben kararsızlıkta bir dünya markasıyım biliyorsun. Burada karar verilemez artık diyor. Şöyle biraz bundan alalım. Sütlü bitter portakal draje. Şöyle. Şunu belirteyim, burası haftanın 7 günü açık sevgili seyirciler. Sabah 10'dan akşam 11.30'a kadar açık. Çok keyifli bir yer. Bir tane düşürdüm. Çok pardon. Mithat da bana bakıyor. Ne yapayım? O kadar dolu dolu koymuşlar ki. Şöyle. Mithat'la ikimiz için alıyorum bunları. Biz ikimiz de tatlıyı, çikolatayı çok sevdiğimiz için. Ya insan buraya geldiğinde hangisini alacağını şaşırıyor gerçekten de. O kadar güzel. Değil mi Mithat? Evet. Şöyle bakar mısınız sevgili seyirciler? Meyveli dev ayıcı, karpuz dilimi, karışık meyveli çubuklar. Jelibon, kolalı jelibon, elmalı halka. Bakın şöyle. Hemen Mithat'ın arka tarafında şöyle büyük şekerler var. İster dekor olarak kullanın, ister elinizde yiyin. Yani şöyle bakıyorum, 30'dan 40'tan fazla çeşit var. Görüyor musunuz?

Yıldım ya. Her yaştan insan girip çıkıyor sevgili seyirciler. Hani sadece küçükler girse evet anlayacağım. Her yaştan insanlar girip çıkıyor. Şimdi tekrar hatırlatayım. Burası Galip Dede Caddesi'nde. Buraya geldiğiniz zaman Serdar Ekrem Caddesi'nin hemen çaprazında bir dükkan. Birazdan Serdar Ekrem Caddesi'ne götüreceğim çünkü sizleri. Şöyle burayla sizi baş başa bırakayım. Şekerlerimi de alayım. Sonrasında aldığım şekerlerle dışarıda sizleri karşılayayım. Çünkü burası her daim böyle kalabalık. İnsanları da fazla rahatsız etmek istemiyorum. Susuyorum. Şekerler konuşsun ve mis gibi şeker kokuları gelsin.

0: Şimdi Galip Dede Caddesi'nde konaklayabileceğiniz oteller var. Otellerin restoranları var, bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Alışveriş yapabileceğiniz birden fazla dükkan var. Çok uzun bir cadde, Galip Dede Caddesi. Araç geçiyor. Ama baktığınız zaman Galata'ya araçla gelmek bence mantıksız. Finiküler geliyor, tramvayla gelebilirsiniz. Metro en kolayı. Vapur, tekne dedi kameraman arkadaşımız Mithat. Ve daha birçok ulaşım imkanı var. Sarı dolmuş, belediye otobüsü, minibüs. Yani buraya her şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi biz birazdan nefes alacağız, bir yerde oturacağız ama ondan önce ben şekerlemelerimi aldım ve Serdar Ekrem Caddesi'ne giriş yaptım. Siz caddeyi benden önce bir gezin, sonra sizleri karşılayın. Serdar Ekrem Caddesi Galata civarına geldiğiniz zaman fazlasıyla popüler olan bir cadde. Galata civarındaki sokakları, caddeleri gezerken rahat bir ayakkabıyla gelmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Rahat bir şekilde gezebilirsiniz. Şimdi Serdar Ekrem Caddesi'nde alışveriş yapabileceğiniz, bir şeyler yiyip içebileceğiniz birbirinden güzel mağazalar var. Mağazaların hemen hemen hepsi akşam 10'a 10.30'a kadar açık olan mağazalar. Serdar Ekrem Caddesi'nden devam ettiğiniz zaman caddenin sonu Cihangir'e Çukurcuma'ya çıkıyor. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi biz buraya gireceğiz, sağ tarafımdaki yere. Hem burada neler var neler yok sizlere göstereceğiz. Bu arada burada vintage bir sürü mağaza var, onu da söyleyeyim. Ve bu caddenin de trafiğe açık olduğunu da belirtmek istiyorum. Şimdi biz bu mağazaya gireceğiz. Neler var neler yok sizlere göstereceğiz. Burası haftanın 7 günü açık. Hem kafe konsepti var hem de alışveriş yapabiliyorsunuz. Kafe konsepti var dedim. Sadece içecek var, yiyecek yok. Onu belirtmek istiyorum. Yani buraya geldiğinizde böyle dışarıda oturarak, birazdan ben oturacağım, sıcak soğuk içeceğinizi yudumlarken geleni geçeni izleyebilirsiniz. Gayet keyifli. En sevdiğimiz şey, geleni geçeni izlemeden önce bir içeriye girelim. Neler var neler yok sizlere gösterelim bu güzel mağazada. Sevgili seyirciler, masaların tasarımına bakar mısınız? Şu önümdeki masaların muhteşem. Kelebek deseni, ortasında da balık. Kelebekli gibi masa. Çok güzel durmuyor mu? Bu masaları satın alabiliyorlar mı?
1: Tabii tabii, her şey satılık.
0: Bu dükkandaki her şey satılık. Yani beğendiyseniz şu masayı alıp gidebilirsiniz. Çok güzel. Tasarım muhteşem. Ben güneş gözlüğümü yine buraya bıraktım. Hemen Mithat'ın sol tarafında, pardon sağ tarafında seramik el yapımı yine birbirinden farklı kupalar var. Şöyle göstersin. Bu dükkanda gördüğünüz her şeyin bu mağazada satılık olduğunu söyledikten sonra sizi buradaki güzel ürünleri görmeniz için Mithat'la baş başa bırakacağım. Bırakmadan önce çok az şu takıları da anlatmak istiyorum. Altın kaplama, tasarım takılar var görmüş olduğunuz gibi. Bütçenize ve tabii ki zevkinize göre dilediğinizi alabilirsiniz. Birbirinden farklı kolyeler ve küpeler de var.

seramikten kaseler var. Bakın çok güzel bir oturma köşesi yapmışlar. Sizlerin görmesi açısından sevgili seyirciler. Kırlentler, kırlent kılıfları var. Tabii ki böyle bir köşeyi oturarak bozmak istemeyiz değil mi? Oraya yazmışlar lütfen oturmayınız diye. Kırlentleri satın alabilirsiniz. Koltuğu da dilerseniz satın alabilirsiniz. Hemen arka tarafında yine el boyaması. Ülkemizin güzel yerleri var. Çok güzel ürünlerin olduğu bir mağaza. Haftanın 7 günü açık. Akşam 9-10 gibi kapanıyor. İnsanların durumuna göre. Bazen burası çok yoğun, kalabalık oluyor. Bazen az bir şekilde yoğunluk oluyor. Yaz akşamları biraz daha uzun süre açık kalabiliyor. Belli olmuyor. Serdar Ekrem Caddesi'nde böyle mağazaların olduğunu bilin ve uğrayın diyelim. Ve ben ne yapayım şimdi? Dışarıya çıkayım. Şöyle Serdar Ekrem Caddesi'nde ev yapımı limonatamı içeyim. Tatlı yiyecektim. Bir tatlı kahve, tatlı çay yaparım dedim. Çikolatalar biraz kesti. Yalan yok. Şekerci dükkanındaki çikolatalar gerçekten çok güzeldi. Bu sıcak havada biraz içimi ferahlatayım ve limonata siparişimi vereyim. Ürünlere göz atın. Dışarıda sizleri karşılayıp Serdar Ekrem Caddesi'nin adının neden Serdar Ekrem Caddesi olduğunu anlatayım.

Fesleğen yaz aylarının vazgeçilmezi gerçekten de. Elimizi şöyle yaptığımızda hem elimize hoş bir koku geliyor hem de kokusu etrafa muhteşem bir şekilde yayılıyor. Serdar Ekrem Caddesi'nde biraz önce tasarım ürünlerin bulunduğu mağazadayız. Kafe konseptinin de olduğunu söylemiştim. İçeride her şey satılık. Hem bir şeyler içiyorsunuz hem de alışveriş yapabiliyorsunuz, soluklanabiliyorsunuz. Bence muhteşem bir şey. Serdar Ekrem Caddesi'nde bu şekilde butik kafeler fazlasıyla yoğunlukta. Dilediğiniz kafeye damak zevkiniz ve bütçeniz doğrultusunda oturabilirsiniz. Dilerseniz tatlınızı yiyebilirsiniz ya da aperatif bir şeyler de atıştırabilirsiniz. Peki Serdar Ekrem Caddesi'nin ismi nereden geliyor? İçeride size demiştim ki Serdar Ekrem Caddesi'nin ismini sizlere açıklayacağım. Sokağın adı aslında sokak olarak diyor herkes. Serdar Ekrem Sokağı diyor ama aslında cadde. Bir kere onu da bir anlaşalım. Serdar Ekrem Caddesi'nin adı nereden geliyor? Serdar Ekrem Caddesi'nin adı Osmanlı dönemindeki ünlü bir ressam olan Serdar Ekrem'in isminden geliyor. Cadde de 19. ve 20. yüzyıldan kalma birbirinden güzel binalar var. Programın başında girmiş olduğumuz Büyük Hendek Caddesi'ne baktığınız zaman biraz daha şu an, yani öğle saatleri şu anda, bu cadde biraz daha sakin ve tenha bir cadde. Serdar Ekrem Caddesi'nde geçmişten günümüze gelen 19. 20. yüzyıldaki binaların yanı sıra çok bilindik bir apartman da var. Hemen hemen herkesin önünden geçtiği ve mutlaka fotoğrafını çektiği ya da önünde fotoğraf çektirdiği Doğan Apartmanı var. O apartmanla ilgili bilgiyi de sizlerle paylaşacağız. Günümüzde de şu an birçok ünlü ismin oturduğu apartman. Ama önce ev yapımı, şöyle soğuk limonatamı içeyim. Daha sonra Serdar Ekrem Caddesi'nde yürüyelim ve neler var neler yok detaylı olarak sizlere gösterelim.

Serdar Ekrem Caddesi'nin en önemli neredeyse binasının önündeyiz. En popüler demem belki de daha doğru olur. Doğan Apartmanı'nın önündeyiz, 56 numaralı. Öncelikle içeriye girilmediğinin bilgisini vermek istiyorum. 1894 yılında yapılmış Doğan Apartmanı. Serdar Ekrem Caddesi'ne geldiğiniz zaman caddenin sonuna doğru sarı bir bina. Fransız balkonlu, yeşil panjurlu, İtalyan mimarisiyle yapılmış bina. Belçikalı banker bir aile olan Helbig ailesi tarafından yaptırılmış. Görmüş olduğunuz Doğan Apartmanı, 50'nin üstünde dairenin mevcut olduğunu söylemek istiyorum sizlere. Burada birçok televizyon dizisinin ve televizyon, sinema filminin çekildiğini de söyleyeyim. İçeriye giremiyoruz, içeriği çok göstermek isterdim size. Ortada bir avlusu var ve daireleri genellikle boğaz manzaralı. 2000'li yıllarda bir onarım çalışması yapılmış, daha sonrasında performans olarak, fiyat performans olarak daha da yukarıya çıktığını belirtmek istiyorum. Şunu söyleyeyim, Doğan Apartmanı'nda birçok ünlü isim oturuyor sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman dışarıdan cep telefonunuza ya da fotoğraf makinenize Doğan Apartmanı'nın muhteşem görselini yansıtabilirsiniz deyip sizi Doğan Apartmanı'yla baş başa bırakıyorum.

Bize ayrılan sürenin bugün sonuna geldik. Galata çevresindeki sokakları, caddeleri. Daha doğrusu Galata Kulesi'nin çevresindeki sokakları, caddeleri sizlere en güzel şekilde göstermeye çalıştık. Ama bizim programımızdan daha uzun sürede gezme süreniz var burada. Bir günü burada program içinde de dediğim gibi dolu dolu geçirebilirsiniz. Her sokaktan ve caddeden Galata Kulesi'nin en güzel halini görebilirsiniz. E o zaman benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Büyük Endek Caddesi fazlasıyla kalabalık, ben biraz daha sakin bir cadde istiyorum diyorsanız Serdar Ekrem Caddesi tam size göre olabilir. Doğan Apartmanı ve buradaki birçok apartman 19. 20. yüzyıldan kalma. Burada gezerken aynı zamanda tarihi de görmüş oluyorsunuz, günümüze nasıl geldiğini. Yerli ve yabancı turistler buraları boş bırakmıyor. Değerli izleyicilerim, bence siz de buraları boş bırakmayın. E o zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı, ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var, bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın, TV 4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi, hoşça kalın.

0: yaptın abi? En sevdiğim eşarbımdı.
1: Zavallı ayağına kırmış. Sana yenisini alırım. Hadi bakalım.
0: Ne kadar merhametlisin abi.
1: İnsansak öyle olmak gerek. Elimizden geldiğince zayıflara, yoksullara, sakatlara el uzatmalı, yardım etmeliyiz.
0: Herkes senin gibi düşünse?
1: Ben kendime düşeni yapıyorum. Elimden geldiğince de yapacağım. Şimdi söyle bakalım, yemekte ne var?

0: 10 senelik evliler. Sanki bugün tanışmışlar gibi hala.
1: Abicim bir tanedir.
0: Yengen de. Biz de onlar gibi olabilecek miyiz acaba?
1: Olacağız sevgilim. Çünkü evliliği dünyanın en mutlu çiftinden öğrendik.
2: Ne yazık, tatilimiz bugün bitiyor.
3: Her iyi şeyin bir sonu vardır.
2: Her kötü şeyin de.
3: Allah kötüyü göstermesin bize.

0: Sevgi, yarın erken gel de alışverişe birlikte çıkalım. Olur mu?
1: Olur yenge.
2: Güzel tatil için çok teşekkürler.
3: Bir şey değil, güle güle.

0: Şimdi gazete okumanın sırası mı?
1: Merhaba çocuklar.
2: Oo, hoş geldin Orhan.
3: Hoş geldin.
4: Hoş geldiniz.
2: Bakıyorum tatil yaramış Orhan. Çakı gibisin maşallah.

0: Şuraya bak. 14 yaşında bir öğrenciyi kaçırmışlar. Sonra da ırzına geçip öldürmüşler. Bunlara insan değil, hayvan bile denmez.
1: Sen tatlı tatlı eğlenirken şehirde kan gövdeyi götürdü.
2: Polis istatistiklerine göre birinci hafta 5, ikinci hafta 7 cinayet.
1: İstanbul artık namuslu insanların rahat yaşayabileceği şehir olmaktan çıktı. Kendine güveniyorsan hava karardıktan sonra karını al da şöyle bir Beyoğlu'na çık.
3: Merhaba Orhan, hoş geldin.
0: Hoş bulduk Kemal abi.
3: Özledik seni, nasılsın bakalım?
0: Geri dönüp cinayet istatistiklerini öğreninceye kadar keyfim yerindeydi.
4: Yürü!
5: Salın!
4: İşte! Şu koca karılarda ne yaşar?
5: Aa, ben hükümet olsam bir kanun...
4: Tüm moruklarıydı idam!
6: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah

0: Ver bakayım, ver bakayım. Aman
1: kızlar. Amasya'nın, Binike portakallar, elmalar Amasya'nın, Binike portakallarım var. Amasya'nın elmalar.
2: Hey, hani parası?
3: Al parasını!
0: Benim kuşanımı vermeyin!
3: Allah be, fıstıklara bak!

0: kadar pahalı ki içeri girmeyeyim yani. Bugün aldığınız elbise ne güzeldi. Alışveriş yapayım, beraber çıkalım.
1: Elleri yüklü, çantalara şişkin, arpa gani olmalı.
0: Geç kaldık galiba. Daha evde yemek hazırlayacağım.
2: Ben sana yardım ederim yengeciğim, üzülme sen.
3: Karı anahtarla açtı kapıyı.
4: Evde kimse yok demek ki.
5: İçeriye süzüldük mü gazel atsalar kimse duymaz.
2: Şu kadarcık şeye 180 lira verdim.
0: Haklısın yenge.
2: Üstelik yağ da bulamadık. Bakıver Sevgi.
0: Kim o?
6: Posta!
2: Sevgi! Ne istiyorsunuz?
1: Manyet güzelim.
2: Çantalarımız mutfakta.
1: ₺15.
6: Bunda da 20.
1: Bana yapmayın! Sizin gibi zengin insanlarda bu kadar mı para olur?
2: Başka para yok yanımızda! Alışverişten artan bu kadar!
6: Biz para istiyoruz, para!
2: Yengem doğru söylüyor, gerçekten size verecek başka paramız yok.
6: Neymiş? Başka paraları yokmuş!
2: Sevgi!
6: Ah!

0: Nasıl Doğan bu zemin katın projesi?
1: Çok iyi. Sığınak yerlerini falan çok iyi ayarlamışsın.
2: Buyurun. Orhan Bey, telefon.
3: Kim arıyor?
2: Damadınız.
3: Evet Cahit.
4: Bir mesele var Orhan abi.
3: Gene sevgiyle aranızda mı? Bıktım artık sizin bu meselelerinizden.
4: Hayır. Bu sefer ciddi bir şey. Sevgiyle yengemi ilk yardım hastanesine götürdüler.
3: İlk yardıma mı? Ne oldu? Başlarına bir şey mi geldi?
4: Ben de fazlasını bilmiyorum. Size telefon açtım.
3: Ben hemen çıkıyorum. Hastanede buluşuruz. Ne oldu? Kaza mı?
4: Memur bey daha iyi biliyor. Ambulansla beraber geldi.
5: Bütün bildiklerimi damadınıza anlattım. Daha fazla bilgi isterseniz merkezden öğrenebilirsiniz.
3: Açık konuş Şahit. Neden anlatmıyorsun olanları?
4: Bana da fazla bir şey söylemediler. Dövmüşler ikisini de. Sevgi sayıklıyormuş. Söylediklerinden postacı diye üç kişinin eve girdiğini çıkarmışlar.
3: Filiz?
4: Kendinde değilmiş.
3: Yoksa bir şey mi oldu Filiz'e?
4: Bilmiyorum.

0: Ne zaman çıkacak bu doktor? Saatlerdir bekliyoruz burada.
1: Geleli 5 dakika bile olmadı Orhan abi.
2: Karnınız kurtuldu sayılır. Teskin edici iğne yaptık. Uyuyor.
0: Doktor.
2: Başınız sağ olsun. Maalesef kurtaramadık.

0: Bizde kalsanız bir süre, yalnızsınız.
1: Hayır. Hile sanki evde bekliyormuş hissi var içimde. Merkeze de uğrayacağım. Belki yeni bir gelişme vardır. Sevgi. Yavrum.

0: Orhan Bey bilgi almaya gelmiş efendim.
1: Buyurun oturun Orhan Bey. Hemşireniz nasıl?
2: Hala kendinde değil komiser bey.
1: Kendine gelebilse belki bize yardımcı olabilir. Hiç olmazsa suçluların eşkalini verebilir. Bizi suçlulara götürecek bütün delillerden yoksunuz. Hiçbir ipucu yok. Parmak izi kayıklarına da rastlanamadı.

0: Nerede Sevgi?
1: Hastaneye kaldırdı.
0: Neden?
1: Krizler sıklaşınca doktor lüzum gördü. 2 gündür şok tedavisi uyguluyorlar. Ama bir faydası olmadı.
0: Ne biçim doktor bunlar? Oradan alıp memleketin en meşhur doktorlarına götüreceğim.
1: Zaten Sevgi'yi tedavi edenler en meşhurları. Hepsi profesör.
0: Peki elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz böyle?
1: Başka çaremiz var mı sanki?
0: Yürü, hastaneye gidiyoruz.
2: Evet,

0: Nereye kaçıyorsun lan velet?
1: Bırak beni!
0: Yürü ulan!
1: Yapma abicim! Bırak, ne olursun bırak abi!
0: Defol git buradan!

Affet beni Filiz. Birini öldürdüm dün gece. Korkunç bir şeydi bu. Ama pişman değilim. Öldürmeye devam edeceğim. Topluma mikrop saçan, onları mutsuz bir dünyaya götüren bu pislikleri ortadan kaldırdıkça sanki senin ve kız kardeşimin intikamını almış olurum.

0: Aa, hoş geldin. Erkencisin Orhan. Seyahat nasıl geçti?
1: İyi. Otel için çok iyi bir arazi. Şirket için karlı bir iş olacak.
0: Evet. Epey karlı. Hepinize iyi prim düşer. Ben şu rapora bir göz atayım.
2: Azılı sabıkalılardan Gaddar İsmail öldürüldü.
3: Kimliğini tespit ettiniz mi?
4: Evet komiserim. Ünlü sabıkalılardan Gaddar İsmail. Haraç, esrar ve ırza tecavüz, kaçakçılıktan dosyaları var. Ayrıca silahlı soygundan aranmaktaydı. Cinayet sebebi ne olabilir?
3: Parasına dokunmamışlar. Silahı da patlamadığına göre bir kadın meselesi olabilir.
0: Çıkmıyor musun hala?
1: Şunu bitireyim de.
0: İyi çalışmalar.
5: İyi çalışmalar.
6: İyi çalışmalar.
7: Alas mı aldık Orhan Bey?
5: Güle güle.

0: çıkar ulan paraları.
1: Hayır, çıkar. Çıkar. Oraya, lan. Lan.
2: Ne olur bırakın beni.
1: Belanı aramıyorsan defol git buradan.

0: Nasıl bir adamdı, tarif edebilir misin?
1: Vallahi ne diyeyim? Karanlıktı, seçemedim. Hem görüyorsunuz gözüme vurdular.
0: Uzun boylu mu, kısa boylu muydu? Elbisesi, saçı?
1: Kısa boylu, şişman. Galiba saçları döküktü. Ama iyi göremedim.
0: Ölülerden çıkan kurşunları balistik şubesine gönderin.
2: Başüstüne.
0: Aslında çok iyi gördün, değil mi?

0: Sevgi, yavrum. Kardeşimi kurtarmanın bir yolu, bir çaresi yok mu doktor?
1: Kardeşiniz için elimizden geleni yapıyoruz Orhan Bey. Sabırla, umutla bekleyin.
0: Umut. Kardeşimin yaşaması umut.

no, no, no.

0: Yine aynı silahın kurşunları.
1: Ne düşünüyorsunuz komiserim?
0: Durumu incelersek şunları görüyoruz. Bir, ölenlerin birbirleriyle uzaktan olsun bir akrabalıkları yok. Demek ki kan davası olamaz. İki, ceplerindeki paralarına da dokunulmadığına göre cinayetler soygun amacıyla da yapılmıyor. Üç, öldürülenlerin hepsi sabıkalı takımı. Bunları kim ve neden öldürür? Mantık açısından bir tek sebep olabilir. İntikam. Evet, intikam. Böyle heriflerden kendisi veya yakınları zarar görmüş birisi intikam alıyor.
1: Bu kadar bilgi bizi nereye götürür?
0: Şimdilik hiçbir yere. Çözülmesi zor bir durumla karşı karşıyayız. Ama her zaman olduğu gibi sonunda başaracağız.
1: Gazeteciler sıkıştırıyor. Ne söyleyeceğiz onlara?
0: Her zamanki gibi elimizde deliller olduğunu, katilin izi üzerinde olduğumuzu söyleyeceğiz.
2: Banliyö'de gecenin son trenlerine dadanan manyaklar, yolcuların can ve mal emniyetlerini tehdit ediyor.

0: lambaya püf de. Ağırlık yapma sen. Otur lan.
1: Anne şimdi kim oldu? Sus çocuğum, ben sana başka alırım.
2: Ayıp değil mi? Ne rahatsız ediyorsunuz herkesi?
0: Birader bey ne buyurdular?
3: Fazla kaçtınız ama.
0: Kaçmadık, buradayız hanım.
3: İstasyonda polise vereceğim sizi.
4: Ne yapacakmış?
0: Polise verecekmiş.

0: Doğanın terfi şerefine.
1: Parası Cevdet'in başına.
2: Teşekkürler.
3: Şimdi ara haberleri veriyoruz. Esrarengiz katil dün gecede iki kişiyi öldürdü. Üç ayda üç cinayet. Şimdi cinayet masası şeflerinden komiser Necati Polat'la bu konuda basın ilgililerinin yaptığı röportajı yayınlıyoruz.
4: Esrarengiz katil hep kanun dışı kişileri öldürdüğü için halkın ilgisini, hatta biraz garip ama diyebilirim ki sevgisini topladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
5: Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki katil yanlış ve olumsuz bir yoldadır. Çünkü suçlularla savaşmak yalnız kanun ve polisin görevidir. Eğer şu andaki konuşmamızı dinliyorsa kendisinden televizyon aracılığıyla bir ricam var. Bu işten vazgeçip polise teslim olsun. Kendisine insanca davranılacağına yetkilerime dayanarak söz veriyorum.
1: Şu işe bak, polis katili yakalayacağına teslim olmasını rica ediyor.
6: Sizce bu adam deli olabilir mi?
5: Hayır. Karşımızda bir deli olduğunu sanmıyorum. Yaptığının çılgınca bir iş olmasına rağmen.
6: Meçhul katil serserilere savaş açalı, hırsızlık, ırza geçme ve diğer olayların azaldığı söyleniyor. Doğru mu?
5: Hayır, bu doğru değil.
4: Doğru olsaydı bile gönüllü katillere örnek olmasın diye gene aynı cevabı verirdiniz değil mi?
5: Şu anda böyle faraziyeler üzerinde konuşmayı faydalı görmüyorum. İdamlık mahkumları bile öldürse amacımız katili bir an önce yakalayabilmek.
6: Evet. Emniyet müdürlüğü.
7: Temmuz ayından beri şehirde işlenen cinayetleri ben işledim.
6: Bir dakika ayrılmayın. Komiser Necati Bey'e bağlayın. Cinayetlerle o uğraşıyor. Katil olduğunu iddia eden 25. kişi.
5: Tamam, anlaşıldı. Tevkifiniz için derhal bir devriye arabası gönderiyorum. Yahu memleketine çok katil heveslisi varmış. Bu paketin üzerindeki adresten Şişli'den alındığı anlaşılıyor. Esrarengiz katilin bu çevreden biri olması kuvvetle muhtemel. Hemen Şişli ve Levent civarında kendi ya da ailesi sabıkalılardan zarar görmüş kimler varsa tespit edin.
8: Başüstüne efendim.

0: Ateşin var mı ahbap?
1: Uçlan bakalım çarı.

0: Balistik raporuna göre kurşunlar gene aynı tabancadan atılmış. Ama bu sefer ikisini de yakaladığı yerde öldürememiş. Yaralı olan serseriyi hanginiz götürdünüz hastaneye?
1: Ben komiserim.
0: Ölmeden önce bir şey söyledi mi?
1: Vurdum, bıçakladım dedi.
0: Demek bizim kahraman yaralı.

0: Alo, Orhan.
1: Gelmeyince merak ettim. Hasta mısın?
0: Ateşim var biraz. Üşüttüm galiba. Kalkamadım.
1: Kalkmana da lüzum yok. 3-5 gün dinlen istersen.
0: Fena olmaz.
2: Geçmiş olsun. Arkadaşların da selamları var.
0: Teşekkür ederim. Benden de hepsine selam.
3: Kamil Süer. Hırsızlar 300 bin liralık eşya çalmışlar evinden. Hırsızlar bulunmuş, eşyası aynen teslim edilmiş. Basri Koçak. Parasını almak için yolunu kesen serseriler bıçakla alnından yaralamışlar. Failler yakalanmış, mahkum olmuş. Selim Cansu. Tüccar. Kızı kaçırılmış. Fidye istemişler. 55 yaşında.
4: Cinayet işleyecek tip değil.
3: Şoför Ahmet Karlık. Maslak'ta müşteri gibi binip parasını almışlar. Orhan Polat, mimar. 4 ay önce soygun maksadıyla evine girip karısıyla kız kardeşine tecavüz etmişler. Levent'te oturuyor.
4: Geçmişini araştırdınız mı?
5: Meşhur avcılardan Hasan Polat'ın oğlu. Babası öldüğünden beri silah kullanmaktan nefret ediyor.
4: Önemli olan silahtan nefreti değil, iyi silah kullanması. Meçhul katilin bildiğimiz tek özelliği iyi nişancı oluşu.
5: Katil Hasan iki kaşı ortasından vurulmuştu.
4: Trendeki de kalbinden. Bu adamı sen izleyeceksin. 24 saatte bir rapor istiyorum.
5: Baş üstüne komiserim.
4: Ötekileri de görelim.

0: öyle mi çıktın evden? Akşama babana söyleyeyim de görürsün.
1: Dolmuş, hemen kalkıyor.
2: Niye inecekmiş?
3: Yakıyorum sana.
1: Benim arabamdan zorla kadın alacak, daha doğmadı.
2: Ondan kurtulmanın bir çaresini bulmalıyız.
4: Kurtulacağız.
5: Zahmet olmazsa beni yukarı çıkarın.
3: Alo?
4: Cinayet mi?
3: Onu ben öldürmedim.
4: Emniyette anlatırsın derdini.
2: Nihat Bey, insana kıysın, bu olacak şey.
3: Cesedi niçin arabanın bagajına koydun?
4: Hayır, onu oraya ben koymadım.
3: Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti.
6: Amca, sen kimsin? Bizim bahçeye tabanca bıraktın.
3: Tabanca mı bıraktın?
6: Hakim dede, seni ameliyat ettirip gözlerini açtıracak.
7: Oğlum, yavrum, bir tanem benim.
3: 24 saat müddetle Nihat'ı serbest bırakabilir misiniz?
4: Cinayeti benim işlediğimi biliyorlar.
6: Babam senin yüzünden hapis.
8: Yumurcak köprü altı çocuğu bugün 16.15'te TV4'te.
9: Servis geldi. Çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4.200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Bergis, ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kesilmiş smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
10: Yaşanacaksa.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak. Ama ne
4: otel? Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
12: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
13: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
12: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
12: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
12: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük

0: Buraya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
0: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte...
11: Bey diyor. Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
14: Botanik.
13: Abaküs.
11: Kasa.
13: Marul.
11: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Yaşanacaksa...
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
1: Gerçekten onlara gülerdim.
13: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
14: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
17: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
14: Atlarla çalışıyorum.
13: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
18: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
17: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
19: Alo. Komiser Necati.
20: Komiserim, ben Hakkı Demirtaş. Orhan Bey şimdi çıktı. Ev boş.
19: Ayrılma, hemen geliyorum.

0: Sanırım bir ipucu bulduk. Eğer Çiyan Hüsnü'nün bıçağındaki kanla bu pamuktaki kanın grupları aynıysa doğru yoldayız demektir. Hemen laboratuvara götür, tahlil ettir.
1: Şuraya takıldım kaldım. Hmm. Ne yapacağımı bilmiyorum.
2: Orhan, bu akşam bu projeyi muhakkak bitirmemiz lazım.
3: Biliyorsunuz, Kemal abi giderken sıkı talimat verdi.
1: Ne yapalım? Madem ki Kemal abi talimat vermiş.
2: Doğru.
3: Orhan. Ne?

0: Tahlil raporu komiserim.
1: Birinci etabı atladık. Pamuk'taki ve esrarengiz katili yaralayan bıçaktaki kan grupları aynı. İkisi de 0 RH negatif.
0: Aynı gruptan yüz binlerce insan var komiserim.
1: Elimizdeki delillerle birleştirirsek esrarengiz katilin Orhan Polat olduğu muhakkak. Şimdi suç aleti olan tabancayı bulmak gerek.

0: Özür dilerim. Tanıyamadılar sizi. Arama emri var da.
1: Kardeşim bileklerini kesti. Öldü komiser.

0: Sağ ol Bekir efendi. Seni rahatsız ettim.
1: Estağfurullah beyefendi. Güle güle. Cevap vermiyor. Duşta falan olmasın?
2: Duş sana lazım. Çabuk çalıştığı büroya.

0: Sesini çıkartırsan gebertirim. Anladın mı?
1: Ne istiyorsun benden?
0: Alkol, biraz pamuk, bir de makas.

0: Nereden buldun bu kolyeyi?
1: Ver kolyemi hırsız herif, ver diyorum, ver!
0: Nereden buldun bu kolyeyi?
1: Benim kolyem. Parayla aldım.
0: Nerede bulurum onları? Nerede bulurum diyorum?
2: Sarı Hasan'ı Cibali'deki Esengillerin metruk deposunda bulursun. Manyak Sabri ile Kabak Cemal'in nerede olduğunu o bilir.

0: Sarı Hasan sen misin?
1: Benim, ne istiyorsun?
0: Manyak Sabri ile Kabak Cemal'i arıyorum. Bunlar mı?
1: Onlar, ne olacak?
0: Onu tanıdın mı?
1: Tanısam ne olacak?
0: Söyle, tanıdın mı?

0: Yapma. Benim suçum yok abi. Her şeyi Cemal ile Sabri yaptı.
1: Neredeler şimdi?
0: Cemal Şişhane'de, Haliç apartmanı çatı katında oturur.
1: Sabri?
0: Onu geceleri silahlardaki metruk tuğla harmanında bulursun. Bak, dinle abi. İnan ki ben bir şey yapmadım. Hepsini onlar yaptılar. Ben suçsuzum abi. Ben suçsuzum abi. Kulur kölen olayım. Ne olur yapma. Bağışla.

0: Ne istiyorsun benden?
1: Bunu tanıdın mı? Kardeşimin boynundan aldığınız madalyon.
0: Benim suçum yok abi. Her şeyi manyak Sabri yaptı. Hasan da yardım etti ona. Ne olur abi, ne olur öldürme beni.
1: Öleceksin. Hem de köpek gibi. Sürüne sürüne öleceksin.
0: Yapma abi. Ne olursun yapma. Yalvarırım öldürme. Hayır. Abiciğim, güzel abiciğim, öldürmeyeceksin değil mi? Ayağının altını öpeyim abiciğim. Hayır, öldürme beni.
2: Üstü kaçıklığı olmasın.
3: Merak etme abi, temiz mi aldın?
2: Eyvallah, sağ ol.
3: Güle güle.

Tanıdın mı? Kardeşimin madalyonuydu. Ah!

0: namuslu, dürüst birer vatandaş, topluma yararlı insanlar olunuz.
1: Nasıl da unutmuşum?
2: Nikahı unutaysın.
3: Anlat bakalım. Fil Abbas büyük bir iş çeviriyor.
4: Valla almadan parayı vermeyin.
5: Arabamız emrinize amadedir.
1: O iki haydut bu paraları bize bırakırlarsa.
4: Paralar burada.
6: Ha işte, şimdi kafana kısıldım dostum.
2: Orozali şimdi de bir turist kıza tutulmuştur.
7: Ben de sizi arıyordum.
3: Şu tarafa doğru gittiler monşer, şu tarafa.
1: Biz her zaman kanunun yanında olmuşuzdur.
8: Öyleyse getirin paraları.
9: Üçkağıtçılar, bugün 18'de TV4'te.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Gerçekten onlara gülerdim.
3: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
4: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
5: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
4: Atlarla çalışıyorum.
6: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
7: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
5: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Elan Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı? Kuşları... Cadı, canavar.
1: Cadı mı?
3: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
4: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı paraçılayacağım, geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
5: Var mı daha şey?
1: Bitti.
2: Bitti. Bay bay.
5: Tamam. Ben artık anlamda üç gidersin.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya?
7: Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abaküs.
11: Kasa.
12: Marul.
13: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Koray nasılsın?
2: İyiyim şefim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Bomba gibi. Handan?
3: Yine bomba gibiyim şefim.
0: Onlara bak, sana bugün sürprizim var.
3: Oley.
0: Reco.
4: Efendim şef.
0: Nasılsın?
4: Şefim bugün bomba gibiyim. Çünkü ayrıca çok heyecanlıyım şundan dolayı.
0: Neden?
4: Artık yarışmanın sonlarına gelmeye başladık. Karşı tarafın özellikle maskelerin düşeceğini düşünüyorum bugün. O yüzden çok iddialıyız. Hepsini göreceğiz. Gün sonunda kimin maskesi düşüyor, kiminki kalıyor göreceğiz.
0: Merve.
5: Buradayım. Nasılsınız?
0: Burada mısın?
5: Evet.
0: Nasılsın?
5: İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Daha
0: teşekkür
5: iyiyim
0: ederim.
5: Bu arada.
0: Bugün iyi olun ya. Bugün dördüncü gün. Yarın 10.000 liranın sahibi belli oluyor.
5: Sabra sonu selamettir diyeyim.
0: Öyle mi?
5: Evet.
0: Formatı bir kez daha hatırlatmamı ister misiniz?
4: Olur evet. Şef.
0: Çok keyifli bir yemek bekliyor sizleri. Bu yemeği vermiş olduğum süre zarfında yapıyorsunuz. Tadım masasına geçiyoruz. Gözümüzü tamamen kapatıyoruz. Yaptığınız yemeği 0'dan 5'e kadar puanlayarak sonra topu bana atıyorsunuz. Ben 0'la 5 arası puan veriyorum. Yarın da 0'dan 10'a kadar puanı veriyorsunuz. Bakalım yarın 10.000 liranın sahibi kim olacak? Benim yemeğim. Süreniz 40 dakika. Okşama, yoğur, yoğur, yoğur, kol çalışsın. Haydi. Ver coşkuyu Handan.
3: Veriyorum şefim.
0: Ne yapıyorsun ya? Recep. Aa.
4: Sus bir, kapat çeneni ya.
5: Kapatmıyorum.
4: Kendine gel, kendine.
0: Sen niye bu kadar terledin?
4: Maskeleri düşecek dedim ya, korktular.
0: Bak ben senin yerinde olsam bunları böyle kes.

0: bırak.
1: Kalbi güzel insanlardan bir tanesisin sen, biliyor musun aslında?
0: Yeter, yeter, yeter! Yağ yandı ya!
2: Yağmadı şekerim.
0: Bir tavuktan kaç parça, neresinden ne çıkar? Göster bakalım.
3: Şov benim işim tatlım.
0: Muhteşem bir kızarmış mantı yaptık.
3: İçindeki fesleğenler çok iri kıyılmıştı.
2: O kadar Emin nasıl konuşabiliyor, ben hayretler içerisindeyim.
1: Bunu biraz hamuru kalın geldi bana şefim.
3: Ya inanmıyorum.
2: Biraz sarımsağı fazla olmuş gibi.
3: Kötü yemek yapamıyorum.
4: Sadece hamur tadını aldım, çok kalındı.
2: Bu kadar kötü yemek yapıyor, gördünüz.
0: Kimin olabilir?
1: Handan Hanım gibi geldi bana.
3: Evet. Gene mi ya?
2: Kaslarını kullanmış, eminim buna.
3: Bilmiyorum.
0: Puanın gelsin.
2: Tabağa puanım 0.
3: 0.
1: Ben büyüğünüzüm arkadaşlar. Lütfen barışın.
0: Yıldız savaşları mı başlattın?
2: Düşmanın yanında yatıyor.
3: Dominant takılıyorsun. Hayır.
2: Kendi bilir. Herkesin karakteri kendine.
4: Özür dilemiyorum.
0: Benim yemeğim. Kaldıralım torşonları. Recep.
2: Fikrim yok şu an. O yüzden yine Merve'den bir kopya çekebilirim bugün.
0: Aa.
2: Yani konuşmasam da dünkü yaptığı...
0: Küs müsünüz hala?
2: Evet, küsüm.
0: Dün de kaldı ya.
2: Yok şefim, hala Merve'den bir özür bekliyorum. Yapmadı, inşallah yapacak.
4: Bence sen benden özür dilemezsin, ben senden değil.
2: Şefim bana baktı, kaç defa geldi, nasıl yapayım ben bunu bilmiyorum. Evet. Kendi içinde mırıldandı.
4: Atıyorsun şu anda, ben bunu bilmiyorum demedi.
2: Hayır, hayır, hayır.
4: Doğramalarına baktım,
2: kabul et. Ben baktığımda söylüyorum şefim.
4: Kabul etmiyorum.
2: Edecek, sesini yükseltme.
4: Yükselteceğim çünkü
2: burası ben... Burası yükseltemezsin.
4: Çünkü
2: ben sana yükseltmiyorum.
4: Bilmiyorum demedim, sadece doğramalarına baktım.
2: Ben bu hareketini kabul etmiyorum Merve Hanım'ın. Ben nasıl baktıysam söylüyorum, o da baktı.
4: Değilsin.
2: Böyle sesini yükseltmesin şefim benimle.
0: Merve ne var, ne olabilir yemek?
4: Karar veremedim, çok karışık. Yani köfte diyeceğim değil, yoğurt var. Köfte de olabilir, bilmiyorum, şu anda karar veremedim.
0: Peki, Handan.
5: Şefim ben buradan güzel bir el açması kıymalı börek bekliyorum açıkçası.
0: Yani yakın.
5: Böyle bir el açması hamur olacak diye tahmin ediyorum.
0: Koray bayağı bir çöktü. Koray ne oldu?
1: Şefim fesleğen kafamı karıştırdı. Fesleğen olmasa mantı yapacağız diyecektim. Ama fesleğen var, makarna yapabiliriz.
0: Bugün sizler için kızarmış mantı yapıyoruz. Bakalım izleyelim nasıl hazırlamışız.
6: Benim yemeğim.
0: Günlerden çıtır çıtır bir mantı günü. Mantının hamuru için gelsin malzemeler. 3 su bardağı un, 1 adet yumurta, 1 fiske tuz ve alabildiğine su. Mantının iç harcı için 150 gram dana kıyma, 1 adet soğan, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, karabiber ve tuz. Üzeri için 4 yemek kaşığı süzme yoğurt, 2 diş sarımsak, 6 yaprak fesleğen, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kuru nane, kızartmak için bolca sıvı yağ. Şimdi yapılışı. Bir kenarda yaklaşık 2 yemek kaşığı unu ayıracağım. Unu ayırmanızın sebebi ise mantıyı açarken hamur tezgaha yapışmasını istemiyorsanız mutlaka unu bir kenara ayırınız. Cam kabın içerisine unumu boşaltıyorum. Üzerine yumurtamı kırdım. Üzerine tuz ve suyumu ilave ettim. İyice yoğurmaya başlayacağım. Hamurum hazır. Şimdi rendenin küçük kısmında soğanımı ince bir şekilde rendeleyeceğim. Kıymamı bir kaba alacağım. Soğanımı kıymaya ilave edeceğim. Üzerine baharatlarını ilave edeceğim. Kıymayı yoğurmaya başlayacağım. Sarımsaklarımı ezdim. Fesleğenimi ince ince doğradım. Yoğurdumu ilave ettim. Üzerine zeytinyağı ilavesi yapacağım. Tuz ilavesi yapacağım. Güzelce karıştıracağım. Bir çorba kaşığı su ilavesi yapacağım. Tekrar karıştıracağım. Sarımsaklı yoğurdumu karıştırdıktan sonra sıkma torbasını alacağım. Artık yoğurt sosum hazır. Şimdi mantının hamurunu açma zamanı. Daha önceden hazırlamış olduğum unumu tezgaha serpiştireceğim. Artık mantı hamurunu ince bir şekilde açmaya başlayacağım. Mantı hamurum hazır. Şimdi yuvarlak bir kalıp yardımıyla mantılarımı yuvarlak bir şekilde keseceğim. Daha önceden hazırlamış olduğum iç harcı yuvarlak kesmiş olduğum hamurların ortasına yerleştireceğim. Mantıların kıymasını hamurun ortasına yerleştirdikten sonra

0: Sonra güzel bir şekilde şekil vereceğim. Ocağa yağımı ilave edeceğim. Yağım kızdığına göre mantılarım artık yağda kızartma zamanı. Şimdi mantılarım kızardığına göre ayrı bir tavada ise zeytinyağı ve tereyağımı güzelce eriteceğim. İçerisine kırmızı toz biber ve nane ilavesi yapacağım. Üstüne yağ sosum da hazır olduğuna göre şimdi servis zamanı. Tabağımın orta kısmına kızartmış olduğum mantıları ilave edeceğim. Üzerine daha önceden sıkma torbasıyla hazırlamış olduğum yoğurt sosumu şu şekilde gezdireceğim. Şimdi üzerine zeytinyağlı, tereyağlı, baharatlı sosumu ilave ettim. Bana afiyet olsun, size kolay gelsin.
1: Benim yemeğim.
2: Bir kez daha izlesek olur mu?
0: Bir kez daha izledikten sonra geriye ne kaldı? Hamuru yoğuracaksınız. Harcını hazırlayacaksınız soğan, baharatlarla. Bildiğimiz mantı yapıyorsunuz. Hiç hayatınızda mantı yapmadınız mı?
2: Yaptık şefim.
0: Onu yağda kızartıyorsunuz. Üzerine sarımsaklı yoğurt yapıyorsunuz. Bu kadar basit.
2: Çıkartıyor muyuz onları?
0: Süreniz 40 dakika. Mantıdan korkan oldu mu hiç? Koray?
3: Ben biraz korktum şefim. O da süreyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Biraz
0: 40
3: korktum.
0: 40 dakika iyi bir süre ya. Ben 23 dakikada yapmışım bunu.
3: Siz 23 ise...
0: Evet, un ayırmayı unutmayın. Bakın bir daha söylüyorum. Mantıyı açmak için un ayırmayı unutmayın. Alt üstü bir tane hamur yapacaksınız. Hamuru küçük kalıplarla kesiyorsunuz. İçerisine kıymalı harç yapıyorsunuz ve yağda kızartıyorsunuz. Handan niye korktun böyle ya?
2: Korkmadım şefim.
0: Dedim
2: gayet
0: ya, bir kez daha izleyelim diye.
2: Evet, emin olmak istedim.
0: Bak, bak, Koray'a bak, Koray'a. Una şekeri, tuzu attı bile o.
4: Handan bence mantıyı görünce biraz korktu. Başarılı olacağını düşünmüyorum.
2: Mantıdan kesinlikle gözüm korkmadı. Çok güzel yapacağıma inanıyorum. Herkesten önce başlayıp herkesten önce bitireceğime de inanıyorum.
0: Koray, liderlik gider mi bugün senden?
3: Gitmeyecek şefim. İstemiyorum çünkü.
0: Handan?
2: Efendim şefim.
0: Lider hala Koray.
2: Şefim, dün de lider ben olabilirdim, öne de geçebilirdim. Ama evet, yine bir şanssızlık oldu, ben her zamanki gibi yemeğimi bulamadım.
3: Şanssızlık diyor, benim sayemde liderliğe yaklaştı.
0: Puanın gelsin.
2: Puanım 0.
0: Puanın gelsin.
3: Buna 5 puan veriyorum. Başkasını da mutlu ettiysem, ne mutlu bana, ne diyeyim. Eğer ben 4-0 verseydim o gün,
0: evet,
3: aradaki farkı koruyacaktım ama bir strateji hatası yaptım. Mühendisliğime de yakışmadı, açık söyleyeyim.
2: Koray çok iyi yemek yaptığı için değil, sadece tabaklarını çok iyi bulduğu için şu an lider.
3: İyi başladığımı düşünüyorum ve bu puan farkını da koruyacağıma inanıyorum. İnanmak zaten yolun yarısı. Umarım başarılı olurum.
0: Ondan alacağım dedim bugün.
2: Bugün benim olacak.
0: Kesin mi diyorsun?
2: Kesin şef.
0: Merve,
5: liderlik
0: bugün gider mi diyorsun?
5: Bakacağız, göreceğiz. Bence umutlu konuşmasınlar. Bu arada Recep Bey de dün kendisi konuşuyordu ki, dedi ki Merve benden özür dileyecek. Ben ondan özür dilemek zorunda değilim. Ben ona saygısızlık da etmedim. Sadece sürekli hani strateji söylüyor ya, Merve öyle yapıyor. Merve hiçbir şey yapmıyor. Sadece beni sürekli konuşmamda zorlandığımı farkında.
0: Evet. Üstüne mi geliyor?
5: Üstüme geliyor. Sürekli Merve öyle, Merve böyle. Bence önce bir kendi üslubuna dikkat etsin.
0: Evet.
5: Benim ona saygısızlık ettiğimi de düşünüyorsa yanılıyor.
2: Bence Merve Hanım'ın söylediği şey çok ağırdı. Kesinlikle özür dilemesi lazımdı. Şu ana kadar bunu bu şekilde uzatmasının da hiçbir manası yoktu.
4: Merve Hanım ne oldu? Yüzünüz düştü.
5: Yüzüm düşmedi. Az önce de dediğim gibi baktım havuçların nasıl doğradığını, ki iğri doğramıştım. Kendi tabandan da sebzeler dedi ki ağzıma geliyor. Evet, çünkü iğriydi. Ben sırf doğramana baktım.
4: Şimdi şefim şuradan...
5: Yoksa sen kim oluyorsun da ben senden öğreneyim nasıl pişirmeyi.
4: Şefim bak yine yükselmeme sebep oluyor. Sakin olmaya çalışacağım.
0: Sakinlik diyorum. Lütfen.
4: Sen kim oluyorsun lafı ağır bir laf bence. O zaman ben ona diyorum ki asıl sen kim oluyorsun demek istemiyorum bayan karşımdaki. Ama hareketlerine dikkat etmişsem bu konu için özür dilemesi gerekiyor bende.
5: Dilemeyeceğim.
4: İşte o zaman tüm seyirciler görsün, diyecek bir lafım yok. Yorum sizlerin şefim.
5: Tabii ki.
0: Ne yapıyorsun şimdi sen?
5: Şu anda doğrayayım.
0: İlk önce hamuru attım, bıraktım.
5: Sütleri toplayacağım. Tezgahı boşaltacağım.
0: Sen ne yiyorsun? İlk önce hamuru yaparım. Ondan sonra yaparım. Rejo.
4: Efendim şefim.
0: Dünkü kavga hala devam ediyor mu ya?
4: Şefim ben gerçekten...

0: Artık kimsenin...
1: Uslubuna dikkat etsin diyor. Uslupta problem mi var senin?
0: Bence kişi kendisinin aynısıdır şefim. Bence Merve ne dediğini zaten farkında değil. Gerçekten samimiyetine artık inanmıyorum. Hiçbirine samimiyetine inanmıyorum. Karşı taraf şovdan besleniyor. Burası kaos. Recep kadar başına taş düşsün. Başka ne diyeyim? Recep de Recep yani.
2: Keşke artık sizin de yeteneğiniz olsa da şov katabilseydiniz.
0: Yani yetenek sadece bu yapmak değil şefim.
2: Siz de yapabilseydiniz. Bakın tek tek gelin. Merve'yi bırakın da diğer ismi biraz ezberleyin ya.
1: Tatyana değil miydi?
3: Hayır.
1: Neydi?
2: Şefim biz sorgu memuru değiliz, nüfus memuru da değiliz. Anastasia. Nereden bileceğiz?
1: Anastasia'da bakayım mı?
3: Sürekli Merve. Tadım acıkıyor. Merve'nin tabağı buraya geliyor, Merve konuşamıyor. Size ne? Ben gayet memnunum konuşmamdan. Ben gayet memnunum yaptığım yemeğinden. Beni de kopya çekeceğine. Bence buraya bir duvar yap, yemeğini yap.
0: Şefim ben Merve'ye söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. İşte görüyor, herkes görüyor. Karşı taraf böyle sessiz sakin dursun, Merve bana oynasın.
3: Ya bir işini
0: sonuncu
3: yap.
0: Sonuncu şefim, bir sonuncu farkında yap. Değil. Bir kendine gel, kendine.
3: Yemeğim güzel mi?
0: Şefim.
3: Güzel. Beğince...
0: Merve bence yarışma bitiyor. Yarışmanın formatını çözemedi şefim. En güzel yemek yapan yarışması değil. Tabağını bulan yarışması.
3: Bir şey söyleyeceğim. Senin için o önemli olabilir. Ben emeğimin peşindeyim. Anladın?
0: Ya sana cevap vermiş. Şefim cevap
3: vermek
0: istemiyorum. Vermek zorunda değilsin.
3: Sesini yükseltiyor. Ben de yükseliyorum. O zaman kafanı öyle bir çevir, emeğini yap.
0: Biraz gerçekten karşı tarafla uğraşsın. Maskeleri düşsün artık insanların. Biraz o tarafa yönlen. Yani yeter artık ama. Başından beri Recep Recep ya, yeter ama.
3: Hadi ya, sürekli Merve, sürekli Merve.
1: Recep.
3: Merve ama... acıtasyon yapıyor yakında, dedikler ki.
0: Yapıyorsun, acıtasyon yapıyorsun.
3: Tansiyonu da düştü.
0: Mağdur oynuyor şefim, mağdur oynama.
3: Yok, mağdur oynamıyorum.
2: Dün şöyle bir şey söyleyeceğim. Merve arkadaşımızın uslubu tabii ki yanlıştı. Sen kim oluyorsun demesi gerçekten ağır bir kelimeydi. Bana kalırsa o kelimeyi kullanmaman gerekiyordu.
0: Özür bazen dilemesi gerekiyor. Bir de kalkmış buradan konuşuyor.
3: Ben zorunda değilim. Ben hiç kimseden
2: sinirlendiği zaman ne söyledim?
0: İşte insan kendi karakterini yansıtır şefim. Gördüğün gibi özür dilemek bir erdemliktir. Özür dilemiyorsa artık Merve bu işte. Ne diyeyim ya? Merve sana söyleyecek gerçekten bir şey bulamıyorum. Ne yapıyorsan yap.
3: Sen puanlarını alıyor musun? Al. Benim işime karışma.
0: Ben bugün çok sinirliyim Merve'ye karşı. Çünkü bana üçüncü günde söylediği hala... ben hakaret olarak bunu kabul ediyorum. Bunu sürdüreceğim, özür dileyene kadar da devam edeceğim.
3: Recep istediği kadar uzatsın, devam etsin. Özürümü dilemiyorum, dilemeyeceğim.
0: Ya şefim, Merve... artık gerçekten bak, Koray Bey'e biraz sataş, Handan Hanım'a sataş, benden bir düş, yakamdan düş.
3: Şey söyleyeceğim, bana kafayı takmışsın sen. Sen niye ona sataşmıyorsun da sürekli bana diyorsun ona sataş?
0: Sen benim bana laf atıyorsun şu an. Recep be Recep ya. Merve'nin yanında ben olduğum için herhalde karşı tarafı da bence rakip görüyor. Beni rakip görmediği için bana oynuyor.
3: Ben bence pistte oyun oynarım, burada oyun oynamam.
1: Hamurlar yoğruldu, bunlar kavga ediyorlar burada Handan.
2: Şefim, onların
0: i̇şte zaman
2: genel
0: kazanıyorlar,
2: zaten...
0: Merve benimle uğraşsın şefim.
2: Genel olarak çeneleri çalışıyor, elleri değil.
0: Ya Allah aşkına, sen de bir şey bulmuşsun. Şefim, başından beri sporcuyum ya, Allah aşkına git spor salonunda.
3: Bence kaslarını geliştireceğine yemek yapmanı geliştirsen daha iyi olur.
0: Aynen öyle.
4: Ya bana da bir şey bulsanıza ya. Cevap ver.
3: Sen de çok
0: Allah aşkına sen de çok masum
3: ya.
0: Değilsin Koray Bey. Oraya geçeyim. Sinsiz şefim geçeceğim. Sinsiz sinsiz. Burada biz kavga ederken şovu izliyorlar burada. Sonra yok ben yapamayınca ben yapamadım. Yarışmadan çekileceğim. Bugüne çekileceğim, yapmayacağım. Oynuyorsun arkadaşım. Maskenizi düşertin, düşün. Burada ona göre yarışın. Yeter artık
4: hadi
0: ya.
4: Hadi düşür be.
0: İkisi kulis yapıyor şefim burada. Vallahi yapıyorlar.
1: Recep'i niye kızdırdınız bak? Ya,
0: hayır şefim.
1: Recep'in kafasından mı boyununa bakar mısın? Adam kıpkırmızı kıza çilek gibi oldu
4: vallahi. Çıktı yazık ya.
0: Handan'la Koray kulis yapıyor. Çünkü yemeklerini kendisi bulamazsa diğerini bulup ona puan verecek ve aralarında anlaşmış bir olabilirler.
2: Koray Bey'le kulis yaptığımızı düşünüyor ama tamamen yanılıyor. Bu kendi şahsi fikridir. Buna kesinlikle katılmıyorum.
3: Merve şefim acıtasyon yani yemek... yapıyor. Acıtasyon yakında diyecekler ki mutasyon da oldu. Tansiyonu da düştü. Meditasyon da yapıyor. Ya bir salın beni ya.

0: Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama arkadaşlar patates, soğan soydukları zaman hiç yıkamıyorlar, direkt doğruyorlar. Yok, direkt rendeliyorlar. Buna bir özen gösterelim bence.
1: Yıkadı,
2: sen diğer bölümleri izlerken bir bak bakayım. Ben her şeyi yıkarım.
0: Üstüne alınma o zaman. Yapmayanlar alınsın. Ben Merve'nin de Recep'in de ürünlerini yıkadığını zannetmiyorum. Koray Bey'in de keza aynı şekilde. Hijyen konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Buranın bir mutfak olduğunu ve yemek yarışması olduğunu unutuyorlar. Temizliği gerçekten atlıyorlar.
3: Handan herhalde şeyleri karıştırdı. İlkokul çocuğu gibi. Şefim şeylerini yıkayamadı. Sana ne? Handan. Ya seni anlamıyorum. Senin samimi misin, değil misin? Oynuyor musun, rol mü yapıyorsun? Dördüncü gün bir Handan'ı çözemedim şefim.
0: Beni çözmeye ömrünüz yetmez.
3: Koray'ı çözdüm şefim.
1: Bak,
3: kaçırdım.
1: Niye o kadar ömürlük bir şey misin ya?
0: Ömürlüğümdür şefim. Beni çözmek o kadar kolay değil.
1: Ömrün yetmez diyor.
0: Her yiğidin baba harcı da
2: zaten
0: değil.
2: Zaten ömrümü harcamayacağım.
3: Evet doğru. Silik dilisi olduğu için çözmeme gerek yok şefim. Zaten gösteriyor kendini. Gerek yok. Kaslarla bu iş olmuyor. Kaslarla olmuyor.
0: Hayatım, ben bu arada şefim,
3: Handan'ın sporcuyum dedi. Bana bir kasını gösterebilir. Ben kas gerçekten görmüyorum.
0: Gözlerine bir gözlük tak. Recep bence kesinlikle her zamanki gibi yine çok konuşacak ve yemeğini çıkartamayacak.
3: Ben hem konuşur hem yemeğimi yaparım. Ben diğerleri gibi değilim. Hem ağzım çalışır hem elim çalışır.
1: Recep.
3: Efendim şefim.
1: Kulis yapıyorsun.
3: Evet şefim.
1: Dedin. Hem Koray'a hem Handan'a
3: evet,
1: kulis yapıyorsun dedin.
4: Hangi ara yapıyoruz
3: İkisi
4: onu?
3: Bence ortak yarışıyorlar bence. Galiba anlaştılar bir yandan. Hani şey ödülü paylaşırız diye bir izin bulalım.
0: Asla şefim öyle şey olabilir mi?
1: Ben yani? Öyle oldu. Bunu
2: Recep Bey kimseyi beğenmiyor aramızda. En iyisi o. Recep Bey kimseyi beğenmiyor. En iyisi o.
3: Allah'ım Merve, Allah aşkına bende yakandan düşer misin? Biraz yakandan düş. Gerçekten düş. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Hep üzerime oynuyorsun.
2: Kimse senin üzerinde oynamıyor. Üzerinde oynamaya zaten gerek yok ki. Hepimiz Recep'in üstüne gidiyorsak Meci Hatay'ı kendinde arasın.
1: Recep sen bugün biraz panik misin?
2: Heyecanlı ol.
3: Paniğim. Artık çünkü kazanmak istiyorum gerçekten şefim. Tabağımı bulmak istiyorum. Biraz cıvık oldu şefim. Toparlanayım.
2: Sen toparlamaya çalışırken hamuruna odaklansan.
1: Kavga edeceğim diye laf yetiştirdim. Bak millet.
2: O anca bana lak lak lak lak bir çenesi var.
1: Oo,
2: 5 metrede dili
3: evet,
2: var böyle.
3: Oldu biraz. Unum da yetmeyebilir, korkuyorum.
1: Allah şimdi üçüne de ters düştü, sana unu da vermez kimse.
3: Vermesinler şimdi. Önemli değil, tabaklarını bulsunlar ama yine Koray Bey'den rica edeceğim bugün.
4: Ne istiyorsun?
3: Un isteyeceğim sizden birazdan. Komşa geleceğim. İsteyenin 100 lira, vermeyenin 200 lira.
1: Az önce ekrana oynuyor, tribünlere oynuyor. Koray Bey çok sessizsin diyordun.
4: Şimdi onu istiyor komşudan.
1: Nasıl olacak bu
3: iş? Şefim oynuyor. Gerçekten oynuyor. Ben neyse oyum şefim. Doğruyu söylerim. Yardım eder etmez, verir vermez. Onu bileceği iş. Ama ya bu kadar samimiyetsiz olunmaz. Ben hayatımda böyle samimiyetsiz insan görmedim gerçekten.
1: Ya oğlum dur, bunu al ondan sonra söyle ya.
3: Yok şefim, önemli değil. Hiç versinler vermesinler. En de anlamın akıyla giderim şefim. Onlar gibi en azından böyle taktikler yaparak gitmem. Koray kendini anlattığı gibi iyiyse eğer, istediğim unu bana verecek o zaman.
1: Koray, un vermeyi düşünüyor musun?
4: Düşünmüyorum şefim.
3: Vermesin şefim, önemli değil.
1: Handan belki verebilir.
3: Handan'ımdan isterim, aynen şefim.
4: Samimiyetsizliğimden değil, yanlış anlamayın. Gerçekten ölçülü ayırdım.
3: İstediğim unu vermedi. Hani nerede iyi niyet, nerede samimiyet?
4: Yardım etmek benim iyi niyetimin içinde var. Ama fırsatım olmadı yardım etmeye.
0: Ben herkese yardım ederim. Hiç merak etme. Sadece yardım iste yeter ki. Öyle kimseyle strateji yaptığım falan da yok. Asla.
2: Recep Bey bana o kadar laf söylüyor. Bir de kalkmış benden yardım istiyor. Ya Allah aşkına kuzum, sana yardım edeceğimi zannediyor musun?
3: Benim buradaki hiçbir yarışmadan bir yardım beklendim. Tamamen Handan'ı denemek istedim. Denedim ve gördüm.

0: Oktay ne yapıyorsun ya? Hiç gelmedik bugün senin buraya.
1: Evet, ihmal ediyorsunuz.
0: Sarımsakların iyi.
1: Herhalde samimiyetsizliğimden mi gelmiyorsun?
0: Estağfurullah, aşk olsun. Olur mu öyle şey? Parmaklar yine doğranmış.
1: Parmaklar doğrandı şefim.
0: Ne yapıyorsun, bu ne?
1: Bu sarımsaklı yoğurdu mu hazırlamaya çalışıyorum?
0: Böyle bütün bütün mü? Ağzımıza gelirsen olacak, anlayacağız.
2: Strateji yapıyor gene kendince.
0: Şimdi bunları geri al.
1: Hemen alıyorum.
3: Handan'ın fazlınız var mı?
2: Yok be canım.
0: Evet.
2: Anca bana kadar.
0: Sana dün 2 puan verdim diye biraz kızmışım bana.
1: Kızdım
0: galiba
1: şefim. Ona da şükür.
0: Niye kızdın bana?
1: Kızmak yanlış kelime, özür dilerim. Hani...
0: Kırıldın mı?
1: Biraz
0: haksızlık
1: kırıldım.
0: Yaptın mı düşündün?
1: Haksızlık yaptınız dedi. Kırıldım sadece.
0: Beklentim... Niye?
1: Tamam, yemeğim çok kötüydü.
0: Evet.
1: Ama Recep kardeşimin de yemeği en az benimki kadardı.
0: Evet.
1: Tadımdan anladığım kadarıyla, görselden de. Evet. Yani en kötü ihtimal 3 olsa daha iyiydi.
0: Recep'e çok... kaç verdin?
1: Ona 3 verdiniz.
0: Özentisiz yemek vardı. Özentisiz yemeğe puanım 2.
3: Teşekkürler şefim. Sağ olun.
0: Ben 3 vermedim ona. Sana da 2 verdim, ona da 2 verdim. Yanlışlığım var.
1: O zaman ben yanlış hatırladım. Tekrar geri alıyorum.
0: Günahı mı almışsın ya? Reco!
3: Şefim.
0: Ne yapıyorsun? Panikledin ya.
3: Evet şefim, galiba hamuru...
2: O anca evet bana çenesi yetiyor. Anca bana.
3: Mümkün değil şefim, bunu kurtaramam. Oğlum, unum kalmadı çünkü.
0: Bu hamuru... Sen bir şey mi ekledin? Niye böyle cıvık oldu bu iyice?
3: Fazla koydum şefim.
0: Hala su var bunda ya. Vallahi Handan'ın vereceği un da kaldırmaz ki bunu.
2: Veremem zaten.
3: Herkesten birer parçalayayım şefim.
0: Nasıl? Sen hani veriyordun, ne oldu?
3: Cahide.
2: Vereceğim demedim, yardım edeceğim dedim.
0: Yardım edeceğim.
3: Tamam, tabii, o zaman hamura yardım et bana.
2: Hamurumu açmak için yani ona ihtiyacım var.
3: Handan'ımdan isterim, aynen şefim.
2: Zevkle yardım ederim.
0: Sana un vereceğim.
3: Evet şefim.
0: Ama bir panda kıracağım.
3: Tamam şefim, kabul ediyor. Mecbur etmek zorundayım şu an.
0: Arkadaşlar duydunuz değil mi?
2: Nasıl şefim?
0: Recep'e un vereceğim ama bir panda kıracağım.
2: Recep'ten bugün 1 puan kesildi un yüzünden. Çok mantıklı bir hareketti ama hijyen konusunda da kesinlikle 1 puan daha kesilmesi lazım.
3: Ben gayet temiz çalışıyorum. Neden hijyenden puan gitsin ki?
0: Arkadaş basmışsın suyu hamura ya. At biraz onu,
3: şey.
0: At biraz. Biraz onu at. Biraz onu at üstüne. Evet, yeterli. Tekrar hızlı. Okşama, yoğur, yoğur, yoğur. Kol çalışsın. Haydi! Hiç hamur açmadın mı hayatım?
3: Hayır şefim, ilk defa açıyorum.
0: Handan yardım edecek misin?
2: Edeceğim şefim. Önce kendi tabağımı hazırlayacağım, bitireceğim ve geleceğim, yardım edeceğim.
0: Bak, bak, bak, bak, bak, bak. Merdaneye bak, bak. Göster. Merdane. Ver coşkuyu Handan.
2: Veriyorum şefim. Şef bugün hamur açmamı çok beğendi. Keşke öbürleri de birazcık bana baksalar da hamur nasıl açılır görseler.
3: Handan'dan ben ne öğreneceğim ki? Handan'ı ben kale bile almıyorum.
2: Şefim ben en başta da söylediğim gibi burada herkesten hızlı olduğumu yine ispatlayacağım.
0: Evet.
2: Ben çok seri, atik ve pratik bir insanım. Bunu evet yine ispatlayacağım.
0: Havada dönecek mi şöyle hamur?
2: Onu yapamayabilirim.
0: Ne yapamıyorsun, sen yaparsın ya. Aç da sana sürprizim var, haberin olsun ha.
2: Hayır olsun inşallah, çok heyecanlandım
0: vallahi
2: şefim.
0: Vallahi bilmem, bir şeyler çalıştıracağım seni.
2: Tamam şefim.
0: Hamuru aç, aç, aç. Şöyle bir çeviremiyor musun ya, şöyle pizza hamuru gibi ya. Ha, korkma be.
2: Yok şefim ya, girmeyeyim.
0: Al şöyle, şöyle bak, şöyle.
2: Riske atmayayım kendime.
0: Recep'e versene bu hamuru, sen bir daha hamur atsan.
2: Olur şefim.
0: Recep,
2: baktım kalacak bak nasıl olsa.
0: Oğlum, dostunu düşmanını tanı bak.
3: Şefim benim dostum, düşmanım yok aslında ama düşmanım yanımda. Gördüğünüz gibi.
4: Demek ki beni çok seviyor ki yanında tutuyor.
0: Recep, Recep. O nedir onlar? Recep, soğanlar rendelenecekti Recep.
2: Yine bir soğan vakası ve yine bir Recep.
0: Geç şuradan bir tane soğan doğramayı göster. İstiyorsan ben dedim diye değil.
2: Var mı soğanı?
3: Var var.
4: Onu aslında çok güzel şu anda değerlendirebilir.
0: Evet.
4: Çok güzel şu anda onu değerlendirebilir bence orada. Ya yardım bile almasına
3: sen,
4: gerek yok.
3: Sen susar mısın?
2: Şefim bunu neden?
3: Sen bana yorum yapma, tamam
4: neden
3: mı?
4: Benim konuşmam etkisinde kalıyorsa o senin sorunun.
0: Olur.
2: Onu rendeleyemez, ince ince doğramasına yardım edeceğim.
0: Blender'a çek.
4: Daha güzel bir pratik bir şey yapabilirim
0: bak,
4: şu anda.
0: Bak bir şey söyleyeyim sana, at blender'a çek.
2: Aynen.
4: Öyle çok mi mantıklı bir şey.

0: Şefim lütfen konuşturmayın Merve'yi bana karşı. Gerçekten çok sinirleniyorum.
1: Sinirlenme ya. Belki senin psikolojini ölçüyor. Belki sen şu an yapamadın diye senin üstüne oynuyor. Uyanık ol.
0: O ne anlar şefim Allah aşkına ya?
2: Ben ne anlarım? Şahsı sen ne anlıyorsun?
3: Recep'in yine her zamanki gibi bir soğan fiyaskosu vardı. Her zamanki gibi yine başaramadı. Bugün gittim ona yardım etmek istedim ama soğanları tamamen ortadan ikiye falan bölmüştü. Yardım edemeyeceğimi anladığımda ve geri döndüm.
0: Benim soğanlarım fiyasko değil. Sonuçta o soğanı ben kurtaracağımı düşünüyorum ve kurtardım.
1: Kadın Moldovyalı diye Türk değil diye niye üstüne?

0: üstüne gidiyorsun.
1: Şefim üstüne gitmiyorum. Ağzından çıkanı
2: kulağa... Bu gelmemiş mi halin?
1: Ağzından çıkanı kulağa duymuyor şefim. Bir insanın ağzından çıkanı kulağa duyması gerekiyor.
0: Ama belki senin dediklerini anlamıyor, yanlış anlıyor.
2: Evet, ben onun dediklerini anlamıyorum. O yüzden işine... ağzından geleni söylüyorum. İster alınsın,
1: şefim
2: ister
1: işine gelmeyeni anlıyor ama...
0: İşine hayır. Geleni anlıyor.
1: Ha, işine geleni anlıyor. Evet. Lafa geldiği zaman da yok anlamıyorum. Allah aşkına Merve konuşma ya.
2: Yo ben gayet
1: boş güzel... konuşuyorsun. Sen bu yarışmada gördüğüm şu an herkes için en boş konuşansın. Sen de muhatap olmak istemiyorum.
2: O yüzden mi cevap veriyorsun sürekli Merve?
1: Susayım mı?
2: Bence de
1: üzerime gelirsen cevap vereceğim tabii ki. Dün yaptığını unutmadım senin bu arada. Şefim bana baktı kaç defa geldi nasıl yapıyor ben bunu bilmiyorum
2: evet.
1: De kendi içinde mırıldandı.
2: Benim atıyorsun şu anda ben bunu bilmiyorum demedi.
1: Hayır.
2: Kabul et.
1: Ben baktığımda söylüyorum şefim.
2: Kabul etmiyorum.
1: Edecek, sesini yükseltme.
2: Yükselteceğim çünkü
1: burası ben... Burası yükseltemezsin. Ben sana yükseltmiyorum.
2: Bilmiyorum demedim sadece doğramalarda baktım.
1: Şefim ben bu hareketini kabul etmiyorum Merve Hanım'ın. Ben nasıl baktıysam söylüyorum o da baktı.
2: Değilsin.
1: Böyle sesini yükseltmesin şefim benimle.
2: Ben sırf doğramana baktım.
1: Şimdi şefim şuradan...
2: Yoksa sen kim oluyorsun da ben senden öğreneyim.
1: Şefim daha bak yine yükselmeme sebep oluyor. Sakin olmaya çalışacağım.
0: Sakinlik diyorum. Lütfen.
1: Sen kim oluyorsun lafı ağır bir laf bence. O zaman ben ona diyorum ki asıl sen kim oluyorsun demek istemiyorum bayan karşımdaki. Ama hareketlerine dikkat etsin lütfen bu konu için özür dilemesi gerekiyor bende.
2: Dilemeyeceğim.
1: İşte o zaman tüm seyirciler görsün diyecek bir lafım yok. Yorum sizlerin şefim.
2: Tabii ki.
0: Ya bir özür de rahatlasın.
2: Hayır yürü. Asla öyle bir şey yapmam ben.
1: Yani ben Merve bana cumaya kadar özür dilemezse konuşmayacağım şefim bilginiz olsun.
2: Minnettar olurum.
3: Merve ciddi öfke problemi sorunu yaşıyor ve bunun için bir tedavi görmeli.
2: Tedavi mi? Ben tedavi olmama gerekmiyor ki. Benim her şeyim gayet normal. Öfke kontrolümü de sağlayabiliyorum.

0: Ne yaptın? Oo! Ne yapıyorsun ya? Recep! Aa! Ya arkadaş, bu elinde kıyma yoğurdun, bu elinde hamur açtın.
1: Ama değiştirdim seni.
0: Ya ne kadar, bak nasıl değiştirdin abi? Kıymalımı yapma, gözünü seveyim ya. Al burada çırpma teli var ya.
2: Recep, bence bugün şeften 0 puan alacak. Çünkü zaten 1 puanı kesildi.
0: Son 15 dakika. Son 15. Recep Bey, bıraksan artık hamur açmaya başlasan. Kaldır tezgahı.
1: Hamur açmak için biraz geç kaldım ama tabii ki toparlayacağım. Herhangi bir problem yaşayacağım yine düşünmüyorum.
2: Recep bence hamuru toparlayamayacak ve çok kötü bir puan alacak.
0: Senden yardım etmeyi düşünür mü Recep'e?
3: Şu an hayır düşünmüyorum şefim.
1: Taktik şefim eder mi? Kendi kazanacak ya. Şimdi
0: oğlum az önce...
3: Kazanmaya geldi Recep'cim buraya.
1: Ha, yardım edeceğim diye şefim lafta yardım etti. Hiçbir şey yapmadan gitti. Son 15 dakikam var. Bahaneler bahaneler. Yani oynama lütfen ya. Yapacaksan yapacaksın.
2: Ama sana kimse yardım etmek zorunda değil ki.
1: Ben zorunda dedim mi? Ya sen avukatı mısın?
2: Evet.
1: Merve, bir kendine gel artık
2: ben
1: ha.
2: Kendindeyim.
1: Yeter artık. Sus bir, kapat çeneni ya.
2: Kapatmıyorum.
1: Ya çok güzel oynuyorsun. Seni tebrik ediyorum ben. Vallahi çok güzel oynuyorsun.
3: Siz çok agresifsiniz. Biraz sakin olmalısınız.
2: Sakiniz.
1: Merve çünkü bana laf yetiştiremeyeceğini anlayınca Handan'a bari yürüyeyim dedi ama yine yemedi.
2: Haklı olanı savunurum. Bence Handan konusunda Recep haksızdı.
0: Bir öfke kontrolü söz konusu mu var acaba?
3: Kesinlikle şefim, öfke kontrolü sağlayamıyorlar.
0: Öfke kontrolü nasıl kontrol etmesi lazım Recep?
3: Şöyle söyleyeyim.
0: Tavsiyeler var mı?
3: Kesinlikle sinirlendikleri zaman en kötü şöyle bir 5 kere ya da 10 kere derin derin nefes alıp vermelerini tavsiye edebilirim. Bu çok iyi gelecek.
1: Her şey psikolog da olduk yani.
3: Benim bilgilerimden faydalanabilirsin bak.
0: Ya siz az
2: benim bilgilerine ihtiyaç duymuyoruz canım.
3: Yani.
1: Şefim yanar döner, şefim yanar döner.
3: Burada bir yanar döner varsa o da sensin.
1: Bence sensin. Demin burada halka şefe oynamak için. Ederim şefim tabii ki. Şimdi 15 dakikam kaldı. Daha sonra ben yaparım.
3: Benim oynamaya ihtiyacım yok ya. Bence Recep beni kesinlikle kıskanıyor. Çünkü her seferinde şef benim yaptığım her şeyi çok övüyor ve bu yüzden beni çekemiyorlar.
0: Reco, kimse yardım etmese ben ederim sana be. Gel.
1: Teşekkür ederim şefim.
0: Çekil bakayım, çekil.
1: Buyurun şefim.
0: Oba. Gel yanıma, gel.
1: Geldim şefim.
0: Bak abi. Şunları da kaldırırsan elimin altına, bakma öyle.
1: Tamam şefim, bunları kullanacağız biraz.
0: Tamam, al abi.
1: Teşekkür ederim şefim. Utansın arkadaşlar şefim. Yardımcısı olur, utansınlar.
0: Utanacak bir şey yok canım burada. Utanmalık sıkıntı yok.
2: Bence sen utanmalısın açamadığından.
1: Ben niye utanayım? Destek alıyorum.
2: Açamadığından dedim, destek
1: alıyorum. Ya sen açıyorsun da yapıyorsun.
0: Ya bana ya, bana bak, boş ver kavga etme.
1: Bakıyorum şefim, sinirlendiriyor beni yine ya.
0: Sen de sinirlenme, bana yola
1: çeşitli. Ama şefim, dünden beri inanılmaz Merve'ye karşı kinim var.
0: Gel, gel, boş ver.
2: Kin tutmak kötü bir şey,
0: bir şey değil. Al.
2: Evet.
0: Al abi.
2: Kin tutmak güzel bir şey değil, besleme güzel bir şey değil. Bak. Sağlığı nazar.
0: Reco, al. Hadi devam. Hadi Recep, yetiştireceksin.
1: Şef Merve'de potansiyel görmediği için ona yardım etme gereği bile duymadı.
2: Ben becerikli olduğum için şef zaten bana yardım etmiyor. Recep bunu galiba anlayamadı hala.
0: Nasıl gidiyor?
2: Çok güzel gidiyor. İlk defa açıyorum ben hamur bu arada.
0: Bak, ben senin yerinde olsam bunları böyle kes, şöyle bırak. Evet. Bak.
2: Değil mi? Sonra da hamuru kaldır, ondan
0: içine,
2: da kalıyor.
0: Bak, al bunu koy içine, tamam. Hamuru şöyle tut. Ve kaldır.
1: Keyifliymiş.
0: Ve kapat.
2: Tamam.
0: Tamam mı? Bak, bak, bak. Elime bak. Tek elle yapıyorum bak. Gördün mü?
2: Evet.
0: Al bunu da buradan kapat şöyle. Hah.
2: Tamam.
0: Hah. Daha ne yapayım ben size? Sen niye bu kadar terledin?
3: Şefim sıcak.
1: Neden acaba? Neden şefim? Maskeleri düşecek dedim ya, korktular.
4: Maske bizim var ya ağzımızda, ondan dolayı şefim.
1: Aa, Koray konuştu şefim.
4: Maske,
1: Koray Bey, siz burada mıydınız?
4: Maske terletiyor birazcık.
1: Hoş geldiniz aramıza.
4: Çıkartayım
1: maskeyi. Ya geç oldu ama 4. günde aramıza katıldı.
4: Recep Bey.
1: Efendim Koray Bey.
2: Yaş mı duyuyorsun bana?
4: 46 yaşıma geldim.
1: Şu ne yapalım, yaş yarışması mı?
4: Dur,
1: ne yapayım
4: dur,
1: 46
4: şey
1: yaşında olmam?
4: Dur ya. Gerçekten dünyada... Birçok insan tanıdım ama...
1: Ne yapayım, beni ilgilendirmiyor bu
4: kalbi
1: da.
4: Kalbi güzel insanlardan bir tanesisin sen, biliyor musun aslında?
1: Ya bu bile samimiyetsiz şefim ya. Vallahi samimiyetsiz.
0: Samimi olmasa bile o cümleyi söylemesi kadar güzel bir şey var mı?
4: Güzel kalpli bir insansın sen.
1: Şefim, kazanamayacağını anlayınca biraz halka oynayayım dedik ki beni iyi bilsinler ama ben yemem şefim.
4: İyi de güzel kardeşim, SMS yok ki halka oynayayım. Halk dedin şurada 4 kişiyiz ya.
1: 4 kişisiniz evet.
4: Sen bana puan veriyor musun ekstradan? Yok. Ben sana güzel kalpli bir insan olduğunu söyledim de.
0: Kötü bir şey demedi ya.
4: Arkasındayım vallahi
1: şefim, bana samimi gelmiyor şefim. İstediğini söyledim. Bana
4: Merve Hanım da aynı şekilde güzel kalpli. Handan Hanım da öyle güzel kalpli bir insan. İyi ki sizlerle yarışmışım ya.
1: Koray beni ne yersin ne övsün. Onun dediği hiçbir şeye inanmadığım için onu samimiyetsiz buluyorum.
0: Ha Recep, yapmışsın işte be.
1: Şefim sayenizde teşekkür ederim. Sizin desteğiniz yeterli bana. Hiçbirine ihtiyacım yok şefim.
0: Bak senden sonra başladı. Vallahi bitirdi hamuru falan.
1: Bana çene yetiştiriyor şefim o yüzden.
0: Recep.
1: Efendim şefim.
0: 3'e 1 yarışıyorsun burada. Vallahi helalim var ha.
1: Evet şefim, bugün herkes bana dolup gelmişler. Ne yaptılar? Üç
0: anlaştılar mı? Sen de millete dolup gelmişsin ama.
1: Şefim üzerime geliyorlar ama laf bana geliyor.
4: Ben bu adama donmuş gibi mi konuştum ya?
0: Yok iyi.
1: Yok seni ben, vallahi iyi konuştum. Senin notunu verdim ben. Orada 5 alsam ben, bana göre notun 0 zaten, problem değil.
4: Yine de seni seviyorum.
3: Yine de seviyor.
1: Şefim ya ne dese...
0: Son 7 dakika! Handan, efendim? Sen orada hızlı hızlı yap. Sana bir sürpriz hazırlayacağım.
3: Tamam şefim.
0: Tamam mı?
3: Tamam
1: şov,
3: şefim.
1: Handan'dan sorulmuş. Şov geliyor galiba yine.
0: Evet.
3: Şov bizim işimiz. Mutfak evet, da bizim
1: Ayşe,
3: işimiz.
1: Kabul ettiğin için teşekkür ediyorum.
3: Ben şov. Kabul etmiyor değilim ki. Ben size diyorum ki keşke sizin de böyle yetenekleriniz olsa da siz de mutfağa dair bir şeyler katsanız.
1: Hayırdır sende bir özgüven patlaması?
3: Ben hep aynıydım tatlım. Geldiğim günde söyledim.
1: Tatlım değil, Recep şey benim ki. Adım bu arada Handan Hanım.
0: Handan,
3: efendim
0: sana sürprizle geliyorum, haberin olsun.
3: Gelin şefim, sürprizleri severim.
0: Bu özel setimden sana şimdi bir bıçak çıkartacağım.
3: Ne yapıyoruz?
0: Bakalım şimdi sana geliyor, ne yapacaksın?
4: İnşallah hediye değildir.
3: Ay hediyedir inşallah.
4: Çünkü o zaman...
3: Bıçak falan bana hediye edebilirsiniz şefim.
4: Çünkü o zaman kıskanırım. Çünkü bıçak ben de çok severim, biliyor musun Handan Hanım? Yani bana alınabilecek en güzel hediyelerden bir tanesi olabilir. Açıkçası.
0: Handan.
3: Efendim şefim. Wow, tavuk. Tavuk mu yapıyoruz?
0: Tavuğun neresinden ne çıkar? Baget.
3: Baget.
0: But. Kanat.
3: Çıkartırım göğüs. Birazdan müsaade ederseniz.
0: Tamam, onun için getirdim.
3: Tamam şefim.
0: Yani izleyicilerimiz markete gittiği zaman...
3: Tabii.
0: Bir tane bütün tavuk aldığı zaman

0: neresi but, neresi kalça, neresi göğüs nasıl çıkartılır?
1: Tabii.
0: Yani markete gidip hepsini tek tek alacağına bütün bir tavuk alıp neresinden hangi yemek olur? Ben şimdi sen yaparken de ben sana söyleyeceğim.
1: Tamam şimdi.
0: Tamam.
1: Tamam.

0: Proporsiyonun ortada, yeteneklerin ortada. Yemek bile yapamıyorsun.
1: Senin ne meziyetlerin var ya?
2: Şefim ben...
1: Ya ben de bilmiyorum. Anlatsın Raja ya. Anlat, sen de havanı yap abi.
2: Ben mağazalar görsel düzenleme yöneticisiyim. Stylik yapıyorum. Bir firmada çalışıyorum uzun yıllar. En azından bir vizyonum var. Vizyonum var. Bazıları duysun. Vizyon nedir bilmiyorsanız anlatabilirim şefim.
1: Anlat.
2: Vizyon her anlamda ufkunun geniş olması, kendine bir şeyler katması. Sadece spor yaparak, yemek yaparak insan kendine bir şey katamaz. Handan Hanım onu karıştırıyor maalesef. Merve'nin hiçbir şeyi yok. Onu geçiyorum zaten, saymıyorum bile.
1: Koray Bey.
3: Hiçbir şey yok derken.
2: Koray'ın
3: hiçbir şey yok derken.
2: En büyük meziyeti konuşmamak şefim. Orada sinsi sinsi ben durayım. Arada laf atayım. Ben
3: laflarına
2: yemeğimi yapayım.
3: Laflarına dikkat et.
2: Yemeğimi hiçbir nasıl şey bulurumun derdinde o. Ama bulamayacak yine bugün.
3: Senin var da ne oluyor? Çok mu şey yapıp atıyorsun dünyaya?
2: Seni dinlemiyorum bile, biliyor musun Ar? Duymuyorum çünkü seni.
3: Duymak zorunda değil.
2: Şefim ya, şöyle bir zil olsa da bir Merve'ye şöyle basıp anlayabilsem güzel olur şurada o zil.
1: Al sana zil vereyim hayatım.
2: Valla çok sevinirim şefim. Al. Şurada dursun. Nerede? Şefim.
1: Burada mı dursun?
2: Evet. Ben...
1: Şuraya koyayım mı?
2: Evet. Şey Merve konuşunca şunu yapmak istiyorum şefim.
3: Konuşuyorum.
2: Evet. Konuşma zamanı. Devam et.
3: Bence yemeğine odaklanmalısın sen, bana değil.
2: Zil
3: bana o kadar
2: kalsın.
3: Çok kafayı takmışsın ki. Merve, Merve, Merve.
2: Tamam,
3: demek ki o kadar çok önemsiyorsun.
1: Son bir dakika.

0: Yeter, yeter, yeter. Yoğurt mu yiyeceğiz, mantı mı yiyeceğiz ya? Yağ yandı ya.
1: Yağmadı şefim şu an.
0: Nerede onun yoğurdu? Recep. İlk önce yoğurdu koyacaktın. Hızlı, hızlı. Sayıyorum geriye.
1: Bir dakika şefim ya.
0: 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Kaldır elleri.

0: izleyicilerimize bir tavuktan kaç parça neresinden ne çıkar göster bakalım. Markete gittik. Ver masatı. Kanattan ızgara yapıyoruz. Tavuk aha, kanattan. Şefim.
1: Tam burada kükürdak kısmı var. Oynak kısmından bıçakla ayırıyorum. Bunu da aynı şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Izgara yapacaksak çizik atmamız gerekiyor. Izgara yapmayacaksak, fırınlayacaksak çizmeden de bu şekilde bırakabiliriz. Izgara olacağı için ben şöyle iki tane çizik atıyorum.
0: But kısmına geçelim. Haşlama yapacağız.
1: Bu şekilde tutuyorum. Zaten burada yerleri belli. Ayrılacak kısımlar. Bıçağı şu şekilde vurduğum zaman.
0: Tavuk baget göster bana.
1: Bagetler burası.
0: Evet.
1: Kalça kısmı burası.
0: İlk önce kalçayı çıkart. Al kalçayı.
1: Kalçayı bu şekilde. Ayırdım.
0: Göster kalçayı. Kalçayı göster.
1: Kalça kısmı, pirzola kısmı dediğimiz yer burası.
0: Şimdi bana bir tane baget, bir tane kalça göster. Aferin, çok evet, güzel.
1: Bu baget, bu kalça.
0: Hem but, hem kalça, haşlamalık. Aynısının ızgarasını göster.
1: Tabii şefim. Izgaralık yapacağımız zaman da şu şekilde ayırıyorum. Şu ayak kısmına atıyorum. Bu şekilde ızgara yapabiliriz.
0: Kemiğinden ayır. İşte bu.
1: Bu da ızgaralık olan bölüm.
0: Güzel. Şimdi göğüs kısmına gel.
1: Sote tarzı bir şey yapacaksak da kemiksiz yapmamız gerekiyor. Kemiksiz yapmadan önce ilk önce derisine alıyoruz.
0: Şimdi bıçağı neresinden vuruyoruz göğsün?
1: Tam kaburga kısmından.
0: Evet şefim.
1: Evet şefim.
0: Bitti mi?
1: Bitti şefim. Bu göğüs kısmı.
0: Evet. Göğüsten ızgara olur, sote olur, haşlama olur, tabii, kavurma olur.
1: Tabii.
0: Her şey olur.
1: Tabii şefim. Fırınlayacaksak çizgi evet, atıp şu şekilde çizgiler halinde

0: toslayıp marine edip güzelce fırınlayabiliriz. Eğer evet. ızgara ya da şinitsel yapacaksak da onun için de şöyle göstereyim.
1: Reco, öğrendin mi bir şeyler?
0: Şefim, arkadaşlara yardımcı olabildiysem ne mutlu bana.
2: Yok olamadım bana da sen kendine yardımcı ol. Boş ver beni.
0: Bu şekilde de ızgara yapabiliriz.
1: Peki. Eline sağlık.
3: Ellerine sağlık.
1: Teşekkür bravo. Ederim. Sağlık, bir alkış.
3: Bravo.
2: Handanın tavuk açması ya da kesmesi beni hiç ilgilendirmiş. Gereksiz bir şeydi. Bana ne faydası var? Bana ne?
4: Handanın şov yapması bence gereksizdi. Ben onları öğrenmek isteseydim videoda da izler öğrenirdim.
1: Kasap şefimiz şefliğini gösterdi. Teşekkürler. Şimdi artık kızarmış mantı tadımı. Hadi başlasın mantı tadımı. Buyurun. Benim yemeğim. Muhteşem bir kızarmış mantı yaptık.
0: İçindeki fesleğenler çok iri kıyılmıştı.
2: O kadar Emin nasıl konuşabiliyor? Ben hayretler içerisindeyim.
3: Bunu biraz hamuru kalın geldi bana şefim.
0: Ya inanmıyorum.
2: Biraz sarımsağı fazla olmuş gibi.
0: Kötü yemek yapamıyorum.
4: Sadece hamur tadını aldım. Çok kalındı.
2: Bu kadar kötü yemek yapıyor gördünüz.
1: Kimin olabilir?
3: Handan Hanım gibi geldi bana.
0: Evet. Gene mi ya?
2: Kaslarını kullanmış eminim buna.
0: Bilmiyorum.
1: Puanın gelsin.
2: Tabağa puanım sıfır.
0: Sıfır.
3: Ben büyüğünüzüm arkadaşlar. Lütfen barışın.
1: Yıldız savaşları mı başlattın?
2: Düşmanın yanında yatıyor.
0: Dominant takılıyorsun. Hayır. Hayır.
2: Sen ne bilir? Herkesin karakteri kendine.
4: Özür dilemiyorum. Benim
1: yemeğim. Muhteşem bir kızarmış mantı yaptık. Bakalım kim kime kaç puan verecek. Hazır mıyız?
2: Hazırız şef.
1: İlk tadım Recep senle yapmak istiyorum. Gel. Takalım gözlüğümüzü. Reco Bey.
2: Efendim şefim.
1: Gelsin mi mantılar?
2: Gelsin şefim.

0: açalım.
1: Biraz sarımsağı fazla olmuş gibi. Aslında normal mantı tadını alıyorum ama sarımsak dediğim gibi ağır. Ben bu kadar sarımsak koyduğumu düşünmüyorum.
0: Kimin olmuş olabilir bu?
1: Bu sayın fitness hocamız Handan Hanım olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok iddialıydı. Muhtemelen hamuru falan pişmiş, hamurunda da çok iddialı olduğunu söylemiş. Şovlar yaptı. Ama bu tabak benim değil şefim.
0: Peki. Puanın gelsin.
1: Tabağa puanım 0.

0: Açalım.
1: Şefim aslında lezzetli ama çok yoğun tereyağı alıyorum. Acaba ben zaman problemi yaşadım da çok mu tereyağı ben mi koydum o anda? Yoğun koymuş olabilir miyim? Tereyağıyla yine sarımsak tadı biraz fazla geliyor bunda da. Hı. Ama bu yine sarımsaktan ve tereyağından gideceğim. Bu tabak da benim değil.
0: Sen sarımsak tereyağı koymadın mı?
1: Hayır koydum şefim ama çok yoğun. Sarımsağı çok severim normalde. Ama bu kadar yoğun gelmesini anlayamadım sadece. Ama lezzetli ama benim tabağım değil bu.
0: Kimin tabağı olabilir?
1: Bu muhtemelen Merve'nin tabağı olduğunu düşünüyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Kendime gidip geliyorum ama risk alacağım 0. Belki de kendime verdim bunu.

0: अच्छा तो
1: şefim aslında lezzetli. Böyle çıtırlığı çok güzeldi bence. Pişmişliği de çok güzeldi. Tazı tuzu da yerinde aslında. Acaba